0: Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
1: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
2: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
1: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
3: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin de olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfade verenler arasında Ferhat Gündoğdu'nun kendisine tehdit ettiğini söyleyen hakem Kerem Ersoy da vardı.
4: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Hakemler dosyasında tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir gibi illerde çok sayıda hakem ve gözlemci, tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfade verenlerden biri de 2022'de liste dışı kaldığını söyleyen Burak Şeker oldu.
5: Ferhat Gündoğdu göreve gelir gelmez hakem klasman ve gözlemci listesi yayınlamış ve bu listede şahsım görev alacak listesinde yer almaktaydı. Sonraki süreçte müsabakalar başlayınca tarafıma 3 hafta boyunca hiçbir müsabaka görevi verilmemiş. Bunun nedenini öğrenmek için Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'la yaptığım görüşmede kararı kendisinin değil Ferhat Gündoğdu'nun verdiğini bana söyledi.
4: Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy dosya kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.
6: Ferhat Gündoğdu beni Riva'daki var odasına çağırdı. 20 dakika konuştuk. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi 3 tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim dedi.
4: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından atılacak yeni adımlar beklenirken başkentte iki önemli ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü.
1: DEM Parti İmralı heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la mecliste görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşmede çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve mecliste oluşturulacak izleme kurulu ele alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun hızla oluşturulacağını, çalışma prensiplerinin partilerle yapılacak görüşmede netleşeceğini, rapor hazırlama gibi bir görevi bulunmadığı için geniş kapsamlı bir yapıya ihtiyaç olmadığını söylemişti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre bir saatlik görüşmede Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı iki toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi alındı. Açıklamada görüş ve önerilerinin iletildiği de söylendi. Takip ve Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısını 28 Eylül'de yapmış, o toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlenmişti.
3: Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamazken kardeşlerinin ifadesine yeniden başvuruldu. Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söylediler.
1: Babam annemi darbedince bebek yere düşerek öldü. Büşra Bebek soruşturmasında kardeşler çadırda yaşanan o geceyi anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivas'ın Divriği ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin devlet koruması altına alınan 4 çocuğunun uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alındı. Çocukların anlatımlarına göre olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Büşra bebeğin cesedinin açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu anne, baba ve akrabalarının yeniden ifadesi alınacak. Baba Yusuf Balıkçı hakkında ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu ikinci katın balkonundan atarak yaraladığı iddia edildi.
3: Manisa, İzmir ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yazılı bir açıklama yaptı. Çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz dedi.
6: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay iş kazalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Atalay paylaşımında Türk İş olarak iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Atalay Soma'daki maden kazası, İzmir Torbalı'da metal fabrikasındaki patlama ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçüğü hatırlattı. Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz daha önce iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi. Atalay açıklamasında bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir ifadelerini de kullandı. Ard arda yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır dedi. Her yıl binlerce çalışanın iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaralandığını söyleyen Atalay, kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir dedi. Atalay, işverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Başta madenler olmak üzere tüm iş yerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikaların en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiğine dikkat çekti. İnsan hayatını temel almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir dedi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. Bulunan naaşın kimlik tespiti için DNA çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Kayıplar için de arama faaliyetlerinin sürdüğü vurgulandı. Bulunan son naaşla birlikte 30 Ağustos'ta batan gemide ölenlerin sayısı 19'a çıktı. 9 kişi ise halen kayıp.
7: Batıyoruz.
3: İspanya siyasetinde depreme yol açan konut krizi aşılamıyor. Meclis krize karşı önlemleri içeren kararnameleri reddetti. Günlerdir sokaklardan ayrılmayan eylemcilerse öfkeli. Kriz ülkeyi erken seçime götürebilir.
1: İspanya'da meclis hükümetin konut krizi kararnamelerini reddetti. Sokaklar hareketlendi. Gösterilerde krize karşı acil çözüm ve genel grev çağrıları yapıldı. Ülkede erken seçim de kapıda. İspanya'da protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından patlak vermişti. Azınlık sol koalisyon hükümeti krize karşı önlemleri içeren iki kararname hazırladı ve yürürlüğe girdi. Ancak kararnameler sadece iki gün yürürlükte kaldıktan sonra mecliste reddedildi. Oylamada ilk kararnameye meclisteki 350 milletvekilinden 178'i hayır, 172'si evet oyu verdi. İkinci kararnameye 166 evete karşılık 184 hayır oyu çıktı. Kararın ardından sokaklarda tansiyon yükseldi. Konut krizinin görüşüldüğü meclis binası dışında gösteriler yapıldı. Kalabalık, sizin kârınız, bizim sefaletimiz sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yapılan gösterilerde konut krizine karşı genel grev çağrısı yapıldı. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda protesto amacıyla kamp kuran yüzlerce kişinin eylemi de devam etti. Kiracı Sendikaları Konfederasyonu, ülke genelinde büyük şehirlerde konut krizine karşı gösteriler yapılacağını duyurdu. Kararnamelerin reddedilmesinin ardından ülkenin siyasi geleceği de belirsizliğe girdi. Başbakan Pedro Sanchez'in konut krizinde diğer siyasi partileri ikna edememesinden dolayı erken seçime gitme kararı alabileceği belirtiliyor.
3: Edirne'de sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu sona erdi. Kentin alışveriş noktaları ise yeniden hareketlendi. Bulgaristan'dan gelen turistler rotayı Edirne'ye çevirdi. Balkan pazarı başta olmak üzere çarşılar ve alışveriş merkezleri Bulgar ziyaretçilerle dolmaya başladı.
1: Edirne'de sınır kapılarındaki yoğunluk azaldı. Gurbetçi sezonu sona erdi. Bu kez Bulgar turistler kente akın etmeye başladı. Başta Balkan pazarı olmak üzere tarihi çarşılar ve alışveriş merkezleri hareketlendi. Bulgar ziyaretçiler gıdadan giyime birçok ihtiyacını Edirne'den karşılıyor.
7: Yavaş yavaş sezonu oturtuyoruz. Kışlık sezon da başladı. Evet. Ama onlar levadan yürüye geçiş yaptıkları için biraz zorlanıyorlar ama yine de geliyorlar. Yani bak müşteri var yani. Temmuz'da Ağustos çok sıkıntılı geçti ama şimdi iyi ya.
8: Eylül'den itibaren yoğunluk başlıyor burada. Piyasa göre iyi yani burası şu anda. Fiyatlar çok uygun. Tercih ediyorlar.
1: Bulgar müşterilerin dönmesiyle sezon yeniden canlandı. Edirne esnafı yaz dönemindeki durgunluğun ardından yeniden hareketlilik yaşandığını söylüyor.
9: Geziye geldik, arabayı doldurduk. Her şey ucuz. Yiyecek, içecek.
10: Bulgaristan'dan geliyoruz. Alışverişe geldik bugün. Neler aldık? Yiyecek, giyecek. Tüm ev ihtiyaçlarımızı, erzak.
1: Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler özellikle kışlık alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor. Yiyecekten giyeceğe birçok ürünü Edirne'den alıyorlar. Fiyatların ülkelerine göre daha uygun olduğunu söylüyorlar.
3: Noktaladık. Yayınımız Yaşasın Hayat'la devam edecek.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz efendim. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün ilk olarak aslında genişçe yer ayırmak istiyoruz. Çok sorulan, çok merak edilen menopoz meselesini. Tabii menopoz çok önemli ama neden bu kadar gündemde, onu sorarak başlamak isteriz.
1: Pek çok sebebi var gerçekten gündemde ama bence hak ettiği yere ulaştı. Çünkü biz doktorlar dahil hepimiz menopozu, kadın ömrünün doğal bir dönemi, ilaç kullanmak gerekmez. Çünkü kullanılacak olan hormon takviyeleri sentetik, evet doğruydu. Meme kanseri riskini, rahim kanseri riskini, emboli riskini, pıht riskini arttırır, doğruydu. O nedenle kadınlara, kardeşim sen bu uykusuzluğa, uyku bölünmelerine, sen bu ateş basmalarına, sen bu gece terlemelerine, sen bu strese, gerginliğe, öfke ataklarına dayanacaksın. Ama anladı ki zamanla menopoz aslında sadece gece terlemesi, uyku bölünmesi, ateş basmasından çok daha fazlası. Çünkü menopoz döneminde kadın biyolojisinde bizim düşündüğümüzde çok daha fazla şey gelişiyor. Kadının beyni başka çalışmaya başlıyor. Kadınların menopozda kalbi çok etkileniyor. Kemikleri, kasları çok etkileniyor. İdrar yolları, mesaneleri etkileniyor kadın yolların. Cinsel yaşamları, hormon dengeleri etkileniyor. Hatta ruhsal yaşamları etkileniyor. Dolayısıyla biraz daha bir şu işe baksak diyorken önümüze iki ayrı seçenek daha çıktı. Seçeneklerden birisi olumsuzdu. Neydi? Kadın ömrü uzuyor. Ortalama 60-65 yıla göre binlerce, yüzlerce yıldır yaşayan kadınlarımız tıbbın gelişimi, ilaç sanayindeki gelişmeler, hijyendeki gelişmeler, pek çok gelişme sayesinde eğitim, ekonomi gelişmeleri, kadın kendi ekonomisini kendi yönetmesi 80 yıldan daha az yaşamıyor. Hemen hemen her ülkede 80'i geçti baraj kadınlar. Dolayısıyla 45'inde menopoza giren bir kadın 80'inde, yani ömrünün yarısını menopozda geçiriyor. 90 yaşıyor. Yarısı menopozda geçiyor. Bu bir menopozun daha dikkatle yönetilmesi gerektiğini anlattı bize. Neden? Kemik erimeye devam ediyor. Bellek bozulmaya devam ediyor. Kas erimeye devam ediyor. Kalp damarları tıkanmaya, daralmaya ve pıhtı riski, emboli riski artmaya devam ediyor. Damar sertliği devreye giriyor. Depresyon artıyor ve kadınların erkeklere göre iki kat daha fazla bunamalarında da bu uzamış menopoz sürecinin etkisi olduğuna dair elimizde güçlü kanıtlar var. Bu işin kötü tarafı ama bir de iyi tarafı var. Buna karşılık elimize son yıllarda biyo eşdeğer hormon dediğimiz bir altın fırsat çıktı. Yani artık biz kadınlara sentetik östrojenler vermek ve korku içinde beklemek, memesinde bir şey olacak mı, meme kanseri riski artacak mı, başka riskler vesaire, rahim kanseri beklemek yerine bu 17 beta östradiol içeren, yani kendi hormonunun aynısını biyolojik olarak içeren ve esasında biyolojik olarak bitkisel östrojenlerin yapısındaki ufak değişikliklerle, soya östrojeni örneğin, değişiklikle kadın östrojeni haline getirilen östrojenler işte. Bunları Çin'de sürüyorsunuz ve karaciğere uğramadan kana karışıyorlar. Dolayısıyla karaciğerde herhangi bir hasar yapma, yapısal değişikliğe uğrama, yapısal değişiklikle memeye zarar verme riskleri yok. Yani bir nevi kadının kendi metabolizmasındaki östrojenik süreçler aynen devam edebiliyor. O nedenle bugün menopozun çok gündeme gelmesinin iki sebebi var. Uzamış kadın ömrü, bizim menopozu daha iyi tanımamız ve aynı zamanda elimizde biyo eşdeğer hormonlar sayesinde altın bir fırsatın olması.
0: Peki bu hormonla ilgili merak edilenlerden birisi de şu: eğer bir kanser geçmişi varsa genetiğinde vesairede, bunu tetikler mi? Kalbi yorar mı? Hep bu sorular da bu hormonla birlikte öne çıkıyor aslında.
1: Bir kere biyo eşdeğer hormonların kanser öyküsü olan birinde kullanılması hala mümkün değil. Ya da ablam da, annem de, teyzem de meme kanseri vardı diyen, hatta memesi risk altında, biraz daha yoğun, biraz daha mikro kalsifikasyonları olan bir kadına, aklı başta hiçbir doktor, hiçbir hekim, kadın doğumcu ve beraber çalıştığı, bu bana göre menopoz orkestrası diyorum ben ona, menopoz orkestrası üyesi hormonu tavsiye etmez. Yani biyo eşdeğer de olsa normal hormona bile kadının uzun süre maruz kalması eğer risk grubundaysa meme kanseri riskini, rahim kanseri riskini arttırır. Şöyle örnek vereyim size. Menopoza siz hormon kullanmıyorsunuz ama 45-50 yaşında gireceğiniz yere 57 yaşında girerseniz memeniz daha uzun süre östrojenle, kendi doğal yumurtalıklarınızın ürettiği östrojenle karşılaşsa bile meme kanseri riskiniz artıyor. Şunu çok

0: 100 sene. Bir kadın 5 doğum yapsa 15 sene östrojensiz meme dinleniyordu. Rahim dinleniyordu. Şimdi bir kadın en fazla 2 doğum yapıyor. Doğum oranları çok düştü. Dolayısıyla bunu çok çerçeveli izlemek ve bunu bir kadın sağlığı problemi olarak almak lazım. Hı hı. Bir menopoz problemi olarak baktığınız zaman çok yüzeyel kalırsınız. Bir kadın doğum uzmanı, patronaj onlarda, yönetim onlarda olabilir ama tek başına bir menopozu idare etmeye kalkarsa sınıfta kalır o kişi. Neden? Hoca değil, uzman değil, hasta sınıfta kalır. Çünkü aynı zamanda kemik erimesi erimesi lazım. Kemik erimesi, osteoporoz problemini izlemek bir kadın doğum eğitimi içinde yok. Sarkopeni izlemesi lazım, kas erimesi yok. Beyinle ilgili fonksiyonları izlemesi lazım, depresyon dahil, hatta muhtemel demans, Alzheimer dahil. Kadın doğum eğitiminde yok, kadın doğumcunun işi değil bu. Biz nasıl bir jinekolojik hormon ayarını bilmezsek onlarda kolesterol ayarını, onlarda kemik yoğunluğu ayarını, onlarda kalp ayarını, tansiyon ayarını bizler kadar bilmezler. Dolayısıyla artık Burcu'nun bir yönetim takımı, bir menopoz orkestrası var. Çünkü menopoz gerçekten bir senfoni ve bu senfoniyi farklı aletlerle ve birlikte icra etmeniz lazım. Yani hem kemiğine, hem cildine, hem saçına, hem kasına, hem damarlarına, hem kanser risklerine, hem belleğine, hem menopoza bağlı oluşabilecek olan başka komplikasyonlara karşı o kişiyi takımla izlemeniz lazım. Biz de zaten böyle yapıyoruz. Bir menopoz konseyimiz var. Bu menopoz konseyinde hepimizin görevleri farklı. Nörolog başka bir çerçeveden bakıyor. Jinekolog başka bir çerçeveden bakıyor. Kardiyolog başka bir çerçeveden bakıyor. Metabolizma ile uğraşan doktorlar, uzman olarak biz başka bir çerçeveden bakıyoruz. Çünkü mesela menopoza giren kadının niye karnı kalçası genişler? Çünkü kadınlarda insülin ve şeker dengesini ayarlamak östrojen hormonu mevcudiyetinde olabiliyor. Östrojen olmadığı zaman bu denge bozuluyor. Bu denge bozulduğu için menopoza giren kadın istese de istemese de hafifçe göbek genişliğine, kalça genişliğine, bel genişliğine doğru yolculuğa başlıyor. Dolayısıyla işin metabolizma tarafı farklı, hormonal tarafı farklı, kemik, kas, damar, beyin hepsi farklı.
1: Beyin demişken beyin sisi yapıyor mu peki menopoz?
0: Tabii ki yapıyor. Yani beynimizin de östrojen olmadan insülin şeker dengesini sağlayamamasını çok iyi biliyor, sağlayamadığını. Dolayısıyla beyinde de şeker insülin dengesi bozulduğu zaman, beynin şeker kullanımı bozulduğu zaman daha doğrusu, beyin şekersiz kalırsa biraz yorgun düşer, biraz ne yapacağını şaşırır, biraz kendini geri çeker, sizi depresyona sokabilir, unutkan yapabilir. Mutfağa gidersiniz, ben niye gelmiştim dersiniz. Ayakkabınızı koyarsınız, biraz sonra nerede koyduğunuzu bilemezsiniz. Evinizin anahtarını günde 2-3 kere kaybedebilirsiniz. Bunların hepsi menopoz kadınlarında çok gördüğümüz beyin sisine bağlı değişiklikler. Ama buradan bir iyi haber verelim. Yakın bir zamana kadar araştırmalar net açık olarak gösteriyordu ki menopoz beyni dediğimiz ayrı bir beyin var.
1: Evet.
0: Menopozda kadınların beyni başka türlü çalışmaya başlıyor. Ama bu beynin dokusal hasarla beraber olduğunu düşünüyorduk. Aslında gördük ki aslında çok büyük bir dokusal hasar yok. Eğer doğru hormon doğru zamanda yerine konursa ve gerekli diğer destekler, bunun içine sitokolini koyabilirsiniz, magnezyumu, B12, folik asidi, egzersizi, uykuyu, beslenmeyi, pek çok faktörü, menopoz beyni problemi ortadan kalkıyor. Çünkü menopoz beyni sadece sisli beyinde değil, işin içinde depresyon da var, işin içinde ciddi bellek sorunları da var.
1: Evet. Şimdi tabii erkeklere göre kadınların bunama riski daha mı fazla oluyor şimdi buna baktığımızda hem menopoz?
0: Çok net. Çok net ama sadece burada menopoz mu sorumlu sorusunun cevabı hayır. Tek başına menopoz değil. Yani kadınlar menopoza girdikleri için erkeklerden daha çok bunuyor. Bunun cevaplarından birisi şu. Kadınlar daha uzun yaşıyor. İnsan ömrü uzadıkça da Alzheimer olma ya da bunama riski artıyor. Hı. Başka kadınlarda bellek sorunlarına yol açabilecek problemlerin de burada etkisi var ama kadınlarda mesela belleği bozan en önemli faktörlerden birisi huzur meselesi. Diyeceksin ki kadınlar hocam daha mı huzursuz? Hayır. Ama kadınlar gerçekten bir sandviç. Bir taraftan aile büyüklerine bakmak, analarına, babalarına, hatta kocalarının annelerine, babalarına yaşlılık sürecinde

0: bakıp servis vermek, sağlık sorunları vesaire. Bir taraftan da büyüyen çocukları büyütmek, geliştirmek, onlara servis vermek. Ve arada tampon gibi böyle sandviç gibi sıkışıp kalıyorlar. Bu da kadınların belleklerinin erkeklere oranla biraz daha bozukma eğilimde olmasına servis ediyor, hizmet veriyor.
1: Evet, tabii şimdi izleyicilerimizden gelen çok sorular da oluyor. Kalp sağlığı ile ilgili özellikle sorular gelmiş. Hangi testleri yaptırmalıyız? Yani siz testlerin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz her zaman ama kalbimiz için hangi testleri yaptırmalıyız?
0: Eskiden zannettiğimiz kadar, yani zannettiğimiz gibi diyelim daha doğrusu, sadece ben bir kolesterolüme bakarım, kötüsüne iyisine bakarım. İyisi eğer 55'in üstündeyse, kötüsü 100'ün altındaysa yani gelir yatarım. O dönem bitti. Yani çok iyi ve net biliyoruz ki gerçekten kolesterolün kötüsünün çok yüksek olması, iyisinin çok düşük olması kalp riski açısından önemli bir işaret. Hı. Ama bunlardan çok daha yeni ve çok daha önemli işaretler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi ApoB, apolipoprotein B. Çünkü LDL kolesterol, kötü kolesterol benim karşılaşabileceğim bir damar hasarlayıcı faktörle baş başa olup olmadığımı gösteriyor. Ama kötü kolesterolü normaldi bu hastanın. Fakat enfarktüs geçirdi 60 yaşında. Evet. Demek ki kötü kolesterol değil kalbin sorumlusu. Hayır, kötü kolesterol. Ama ApoB'si yüksekse o kişinin sadece kötü kolesterolü hafif yüksek değildir. Trigliserit de yüksektir. LDL kolesterolü yanında IDL'si yüksektir. Yani lipoprotein ağı yüksektir. Kalple ilgili parçacık sayısı yüksektir. Yani kalbin damarlarını bir değil, beş kişi, dört kişi beraber harap etmek üzere bir çete oluşturmuştur. O nedenle apolipoprotein B'ye bakacaksınız. Mutlaka yılda en az bir defa ve mutlaka onu bana sorarsanız 70 civarında ama prensip olarak en azından 100'ün altında tutacaksınız. Yeter
1: bu
0: mi?
1: Bu 6 yaşamsal testlerden bir tanesi o zaman.
0: İkincisi lipoprotein A. Lipoprotein A özellikle genç birisi, ailesinde genç yaşta kalp krizi varsa, ailesinde genç yaşta bypass olmuş, stent takılmış insanlar varsa, ilk kalp krizinde özellikle vefat etmiş bir gençle karşılaşmışsanız mutlaka o kişinin hiçbir kalp sorunu olmaz. Apolipoprotein de normal, LDL'si de normal, HDL'si de lipo A'ya bakın. Lipoprotein A eğer yüksekse, özellikle 50'nin üstündeyse, hele hele 70'i 80'i geçmişse o kişinin kolesterolü normal olsa bile, trigliseriti normal olsa bile plak yapma, pıhtı yapma, damarının tıkanma ve erken yaşta 50 demeden kalp krizi geçirme riski çok yüksektir. Nokta. Bunun mutlaka 30'un altında olması gerekiyor. Güvenlik sınırı 20'nin altı. Lipoprotein A ve apolipoprotein B'den sonra trigliseritin çok önemi arttı son zamanlarda. Çünkü metabolik sendromlu, göbekli, obez insan sayısı arttı. Çünkü şeker tüketimimiz, maalesef alkol kullanan insan sayısı arttı. Bunların hepsi trigliseriti arttırıyor. Trigliserit arttığı zaman da aynı şekilde LDL'nin yüksekliği, HDL'nin düşüklüğü, ApoB'nin, lipo A'nın yüksekliği gibi trigliserit yüksekliği de çok önemli bir faktör. Bunu da bir kenara not ediyoruz. Ve en önemli bir faktör de hep gözümüzden kaçıyor, dikkat etmiyoruz. İnsülin seviyesi. İnsülin. Çünkü insülin seviyesi yüksekse, hele hele hemoglobin A1c 5.7'nin üstündeyken de insülin yüksekse, o damarlarda damar hasarı oluşması ve pıhtı oluşması, dolayısıyla kalp krizi oluşması riski çok yüksek. Tekrarlayalım. Mutlaka açlık insülinimize, tokluk insülinimize ve açlık ve tokluk şekerimize baktıracağız. LDL ve HDL kolesterolümüzü ölçtüreceğiz. Lipoprotein A'mıza baktıracağız. Apolipoprotein B'mize baktıracağız. Ve trigliserit seviyemizi takip edeceğiz. Bunların hepsinden daha önemlisi, ben bunları yapacak param yok hocam diyenlere elimize bir mezur alacağız. Bel çevremizi ölçeceğiz. Bel çevremiz. Erkeksek 90'ın, kadınsak 85'in üstündeyse ne yapıp yapıp bir yerlerden bir imkan bulup bu testleri yaptıracağız. Ve bir başka şey daha. Benim bel çevrem normal diye de sevinmeyeceğiz. Boy bel oranına bakacağız. Boyumuzu ölçeceğiz. Boyumuz kaç? 1.60. Bel çevremiz kaç? 85. Ne yapıyor? %50 geçiyor. Burada da risk var. Bunlara biz gizli yağlılar diyoruz. İngilizcesi TOFI. Thin outside, fat inside. Dışarıdan ince görünüyor ama içeriden yağlı. Bunlarda da yine kalp riski ciddi ölçüde yüksek.
1: Evet. Test demişken hocam, Alzheimer'da testle anlaşılabilir demiştiniz siz.
0: Tahmin edilebilir ve test artık çok güzel Alzheimer'la ilgili tahmin testlerimiz var. Yani aldığımız 5 cc, 10 cc kanla sizin Alzheimer yolculuğuna çıkıp çıkmadığınız hakkında net ve açık bilgi sahibi olabiliyoruz. Alzheimer'ın derecesini, sürecin ağırlığını bilemeyebiliyoruz. Ama biraz daha ileri gidip eğer burada bir problem var da beyin MR'ı yaparsak, beyin MR'ı ile yetinmeyip PET, amiloid PET incelemesi yaparsak, fonksiyonel MR'ı yaparsak filan muazzam sonuca ulaşıyoruz.
1: Peki izleyicimiz de Alzheimer testini, bu kan testini herkes yaptırmalı mı diyor?
0: Hayır. Yani bir kere 50 yaşından aşağıya, ailesinde erken yaşta 40-45 yaşında da Alzheimer görülebilir. Alzheimer görülmeyen bir kişinin bu testten önce ilk yapacağı şey, görülen bir kişinin, yani genetik Alzheimer riski yüksek olan bir kişinin Alzheimer testi olan pTau217 fosforile protein baktırmak yerine, pTau217 yerine ApoE4 baktırmasında yarar var. Ama ablam Alzheimer'da 75 yaşında. Annemde de zaten Alzheimer vardı. Benim de yaşım 55'e 60'a geldi. Ufak tefek unutkanlıklarım var hocam. Ya da hiç ailede Alzheimer yoktu ama annemin babamın bu arada unutkanlığı arttı hocam. PTA'ya baktırın. PTA'ya baktırdığınız zaman 0-20'ye kadar güvenlik sınırı var. 20 ile 40 arası gri alan. 40'ın üstünde de problem var demektir ama PTA'ya bir imkanınız varsa GFAP'ı ekleyin. Glial fibriller asidik protein. Bu da bir başka bir test. PTA'nız yüksek, gri alanda ya da gri alanın da üstünde, glial fibriller asidik proteininiz de yüksek, o zaman sizin bir nörolog tarafından ciddi değerlendirmeniz, bir psikolojik olarak unutkanlık testlerini o kadar yaptırmanız ve beyin MR'ı çektirip incelemeniz gerekiyor. Burada da amiloid birikimi tek sorunlu değil aslında. Yani biraz önce size menopozda anlattığım, menopoz nasıl artık bir takım oyunu gerektiriyorsa, bellek sorunları da yaşlılık sürecinde bir takım oyunu gerektiriyor. İyi bir psikiyatristin olmadığı bellek takibinde nörolog sınıfta kalır. Diyabetli birisi bellek bozukluğu var. İyi bir psikiyatristle çalışıyorum hocam. Yeter mi ben nöroloji uzmanıyım? Yetmez. Diyabetlinin takip için sizin veya insülin direnci olan birisi ise, insülin direncinin takip için göbekli olan birisi ise, biraz önce anlattım size, mutlaka bir metabolizmacıya, bir dahiliye uzmanına ihtiyacınız, bir endokrinoloğa ihtiyacınız var. Bit yetmedi. Sizin eğer bu süreçte göbekli bir kişiyi bellek bozukluğuyla takip ediyorsanız ciddi bir metabolik fleksibilite testi yapmanız lazım. Ne diyorum ben daha önceki programlarımda size? Bel büyüdükçe beyin küçülür. Bel genişledikçe beyin küçülür. Dolayısıyla bel çevreniz muazzam bir sağlık testidir.
1: Evet.
0: Bizi buradan izleyenlerin hepsine ellerine bir mezur almalarını ve bel çevrelerini takip etmeli. Benim 84 çıktı. Bir sene sonra bir daha ölçmeyin. 2-3 ayda bir ölç. 85'e çıktıysa 84, 82'ye 81'e indirmeye çalışın.
1: Evet. Peki bu nasıl iner? Sadece spor ve beslenmeyle bunu?
0: İkisiyle iner. Altın üçgen var tabii burada. Sebep neyse onu düzelt ama sebep yanında mutlaka mevcutu toparlaman için bir ne yedin, ne kadar yedin, ne zaman yedin. Bu üçlüye dikkat. Sadece ne yediğinle olmaz. Sadece ne kadar yediğinle olmaz. Ne zaman yediğin de çok önemli. İkincisi hareket. Ama ne kadar hareket, ne süreli hareket ve hangi hareket, bu da önemli. Yani onun da zamanı, yoğunluğu ve miktarı. Yani 30 dakika yürüyorum hocam ama AVM'de yürüyorum. Hayır, işler bol kazançlar. O çok bir işe yaramaz. AVM'de yürüme aktivitedir, egzersiz değildir. Eğer sen sonuç bekliyorsan bir kere 120 adımı cebe koyman lazım. Öbürü işe yaramaz mı? Yarar, %'de yarar, 90'da yarar ama eğer imkanın varsa, dizinde ciddi bir problem yok, kalçanda ciddi problem yok, 120 adım yürüdüğün zaman o işe yarar. Ne zaman? Yemekten 10 dakika sonra yürüdün, yemekten 3 saat sonrakinden çok daha fazla işe yarar. Çünkü tam yemek yedin, bağırsaklardan o karbonhidratlar emildi, şeker kanda yükselmeye başladı, insülin yükselmeye başladı, insülin o şekeri alıp yağ çevirecek. Ona fırsat vermeden kasını hareket ettirirsen, bırak yürümeyi, evde squat yaparsan, slow baldır esirisi yaparsan o da senin o şekerin insülini kasın içine emzirir. Yani kası bir insülin süngeri, bir şeker süngeri haline getirirsin. O zaman şekerin yükselmez. Şeker yükselmeyince trigliserit, kolesterol vesaire üretimini blok edersin. Hem göbeğin erir, hem kalçın erir, hem de damarların sana teşekkür eder.
1: Evet, mezurelerdeki rakamlar da küçülür böylelikle.
0: Kesinlikle.
1: Peki, kısa bir ara verelim.
0: Tabii ki.
1: Devam edeceğiz.
2: Herkese sanat. Sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
3: kendini vücut
2: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
4: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Siz izleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam edelim. Hocam değerlerden bahsettik ilk bölümde. Evet. Yine değerlerden merak edilen bir değeri sormak isterim. İzleyicimiz sormuş. Vücudumuzdaki demiri ölçen feritin, feritin değerimizin normal görünmesi yeterli mi diyor izleyicimiz?
1: Yeterli değil. Tabii ki yeterli değil. Ama vücudumuzdaki demiri sadece feritin ölçerek anlayamayız. Onun altını çizelim. Değerli bir parametre. Hı hı. Benim de çok kullandığım, çok önemsediğim bir parametre. Ama vücudumuzdaki demir rezervinin eksikliği ya da fazlalığını anlamak istiyorsak demire bakmamız lazım. Hı hı. Feritine bakmamız lazım. Transferin saturasyonuna bakmamız lazım. Demir bağlama kapasitesine bakmamız lazım. Hemoglobin ve hematokrit. 5 parametre var. Bir daha sayalım. Hemoglobin ve hematokrit. Hemoglobin kanımızdaki eritrosit dediğimiz oksijen taşıyan hücrelerin oksijenini bağlayan demir esaslı bir protein. Hı hı. Hematokrit bunların çokluğu, askerlerin çokluğu. Yani ordu sağlam komando ama 5 kişi değil 500 kişi ise daha değerli gibi düşün. Hematokrit ve hemoglobin. Bunlar düşük oluyor demir azaldığı zaman. Hemoglobin azalıyor, hematokrit azalıyor. Beraberinde kanda demir ölçüyoruz. Demirin özellikle 50'nin üstünde olmasını istiyoruz. 50-150 aralık güvenli aralık. 30'un altında kaşımızı kaldırıyoruz. Beraberinde feritine bakıyoruz. Geçici olmasın, bozulabilir. Feritin depo demiri. Bir demir, bir feritin yaklaşık 500 demiri depolayabiliyor. Yani boğazdan geçen, örnek verelim, gemileri feritin olarak düşünün. İçerisinde hepsi demir depoları dolu. Hı hı. Demek ki depo taşıyıcısı yoksa, depolar boşalmışsa ve malın kendisi de gözükmüyorsa, yani hem demir hem feritin düşükse, önemli bu. Feritin için kabul edilen rakam genellikle 25-30 gibi gösteriliyor. Bu doğru değil. Feritinin de prensip olarak mümkün olduğu kadar 50 ve üstünde olmasına fayda var ama 50 üstüne derken de 100'ü 150'yi de geçmemesi lazım. O da ayrı bir dert. Feritin yüksek olmasa bir başka konuşma konusu. Şimdi feritinle demire baktığımız zaman biz yine yetinmiyoruz. Çünkü bazen ikisi de düşük olabiliyor ama demir eksikliğinden olmuyor bu. Demirin kullanım bozukluğundan oluyor. Yani demirim var, yani evimde pirincim var, ateşim var ama ben pişirmeyi bilmiyorum. Bir problemim var, olmuyor. Kronik iltihaplanmalar, kronik böbrek yetmezliği, kronik hastalıklarda demirin olur, feritinin olur, kullanamazsın ve demir eksikliği gibi olur. Bunlara demir verirsen daha da hata olur. Olmaz yani. Dolayısıyla bunlarda transferin satürasyonuna bakmamız lazım. Demir bağlama kapasitesini ölçmemiz lazım. Bir de şunu, güzel bir soru bu. Biraz uzatmış olacağım, kusura bakmayın. Normalle optimal aynı şey değil. Çoğu arkadaşımız bunu karıştırıyor. Yani bakıyor, senin demirin 30. Aslında bir zahmet etse, bir dosya tutsa, bir önceki demiri 50 ise senin demirin düşmüş. Ne oldu, niye düştü bu? Senin feritinin normal kaç? 40. Bir önce kaçtı? 75. Peki feritin düşmüş, demir düşmüş ama ikisi normal gözüküyor. Hayır, ben optimali arıyorum. Ve bu benim size burada söyleyip durduğum check up yetmez, check forward dediğim şey o. Nereden gelmişim, nereye gidiyorum? Biyolojiyi böyle takip etmek lazım. Dolayısıyla benim kan şekeri 85 olan bir hastamın kan şekeri 95 olduğu zaman benim kaşım kalkar, ne oluyor bu, yarın 105 öbür gün 115 olursa şeker hastası olacak. Demek ki 95 normal değil bu hasta için. Laboratuvar verilerinin rakamlarına bakmak yetmez. Bu rakamların işlevsel değişikliklerini de sizin biyobelirteç değişimleri diyorum ben ona. Biyobelirteç değişimlerini de izlemek lazım. Yani öyle iş yapay zekaya sordum bende bu varmış falan gibi kolay değil. Mutlaka bir doktor aklının, doktor tecrübesinin takip formatı içinde bunu değerlendirmesi lazım. Feritinde de bu doğru.
0: Tabii bu kadar testlerden bahsetmişken karaciğeri de geçmeden edemeyeceğiz. Yani karaciğerimizin iyi durumda olup olmadığını anlamak için hangi testleri yaptık?
1: Metabolizmanın patronu karaciğer. Yani eskiden anladığımız gibi böyle karaciğerin yağlanmış deyip sallayıp göndermiyoruz hastalara. Biz karaciğeri yağlanan bir kişinin kalbi riski. Riski. Karaciğeri yağlı olan birisinin insülin direnci olma, şeker hastalığına yakalanma ihtimali yüksek. Karaciğeri yağlı olan birisinde ürik asit muhtemelen yüksektir ve muhtemelen safra kesesi taşı ihtimali de vardır. Karaciğeri yağlı olan bir kişinin tansiyonuna yakalanma ihtimali de yüksek. Dolayısıyla karaciğeri merkez organ olarak bile yedeği yok garibanın. Muazzam bir onun için kendini yenileme kapasitesi var. %75'ini aşkarıyorsunuz, %25'i durumu idare ediyor. O nedenle benim karaciğer testlerim normal, karaciğerim yağlıymış ama fonksiyonları normalmiş. Kardeşim zaten fonksiyonu da bozulunca %75'in üstünde hasar var demektir. O nedenle sen karaciğerin yağlı ile ilgilen, fonksiyonun testlerine bakıp yan gelip yatma. Bir diğer önemli nokta şu, karaciğer muazzam bir organ Burç Hanım. Yani bir alet düşünün, aldığınız her ilaç ağızdan aldınız, her gıda ağızdan aldınız, vücudunuza gelen her türlü zehir ağızdan aldınız, her türlü kimyasal madde ağızdan aldınız. Bağırsaktan emilince ilk gittiği yer, selamün aleyküm, aleyküm selam, karaciğer. Karaciğer alıyor, ayıklıyor, temizliyor, öğütüyor ve onları vücuda ondan sonra teslim ediyor. Başına bir iş gelmesin diye vücudun. Bu bayağı ciddi bir görev. İki, vücudunuz bir sürü şey yapıyor, faaliyet gösteriyor ve bir sürü zararlı maddeyi temizlemek istiyor. Örneğin giren bir zararlı madde var vücudunuza. Civa, arsenik, ağır metal, kimyasal zehirler, yağda eriyorsa bunu böbreğinize atamazsınız. Çünkü böbrek idrar çıkarıyor. İdrar suda eriyen bir şey. Dolayısıyla onu ancak karaciğeriniz alıyor kandan, çekiyor, safranın içine koyuyor ve aşağı gönderiyor, kanalizasyona gidiyor. Yani zavallı organ hem gireni kontrol etmekte hem de çıkanı kontrol etmekle görevli. Böyle bir sistem bu olağanüstü. Peki bunu hocam yetmez. Karaciğer şeker depolamakla görevli. Gerektiği zaman kana ani şeker vermek ihtiyacı için 300-400 gram glikojeni depolayabiliyor. İki, karaciğer aynı zamanda başın belaya girdiği kemik iliğin çalışmıyor. Kan hücresi üretebiliyor. Yani yedek bir kemik iliği gibi çalışıyor. Hematopoez dediğimiz yedek kan üretme görevi de karaciğerin üzerinde. Yetti mi hocam? Yetmedi. Protein üretiyor. Kanındaki albüminin, en önemli proteini senin, karaciğerinde üretiliyor. Dolayısıyla yani karaciğer sağlığına dikkat etmeyen bir hasta da, hastasının ya da sağlam kişi de, hastasını ya da o sağlam kişiyi izlemekle görevli. Çünkü artık bizim işimiz sadece hep hastalık bulmak değil, sağlığı korumak. Bir hekim de bence çok büyük yanlış yapar. O nedenle bizim temel görevlerimizden birisi karaciğerin ne durumda olduğunu bize müracaat eden herkese çok ciddi bir şekilde check ediyoruz.
0: Peki o zaman tam da bu noktada karaciğer dostu besinler ve takviyeler neler diyeyim?
1: Karaciğer dostu besinler lafı biraz böyle palavra bir laftır Osman Hoca'ya sorarsan. Karaciğer düşmanlık etmeye yeter. Bu kadar marifetli bir organ. Sen ona bir arıza çıkarma yeter, ben kendi işime bakarım abi der sana. Yani sen kızarmış yersen karaciğer bundan hoşlanmaz. Trans yağ yersen karaciğer bundan hoşlanmaz. Karaciğeri habire fruktoz, glikoz yüklersen şeker depolamak zorunda kalır, yağlanır, bundan hoşlanmaz. Ama karaciğere düzgün protein verirsen, karaciğere akıllı karbonhidrat, özellikle bakliyat verirsen, karaciğeri sebze, posa, yüksek gıdayı karaciğerden bağırsakta temizleyip gönderirsen karaciğer bundan hoşlanır. Ama karaciğer düşmanı, en büyük düşmanımız bu çöp takviyeler. Bu bitkisel takviyelerin çoğu hem çöp hem de iyice hazırlanmış, usulüne göre tabletlere, kapsüllere sığdırılmış şeyler değil. Ve bizim şu anda gördüğümüz böbrek ve karaciğer hasarlarının neredeyse %30'u diyor laboratuvar verileri, bilimsel veriler. Bu yutturduğumuz, tavsiye ettiğimiz takviyeler. Ve ben burada kendimi bile bazen suçluyorum. Yani tabii tutamıyorum çünkü takviyeler çok önemli. Evet. İlaç gibi kullanılırsa ilaç gibi faydalı ve doğal yoldan sizi koruyor ya da tedavi ediyor. Ama o kadar cambazlığa açık bir alan ki, o kadar çok madrabazlığa açık bir alan ki anlatmakla bitmez.
0: Şimdi bir başka önemli konu da tansiyona da bir pencere açalım isteriz.
1: Açalım.
0: Yeni bir araştırma diyor ki tansiyon her zaman ben geliyorum veya da geldim demez diyor. Bu ne demek?
1: Bu aslında yeni bir araştırma, biraz enteresan. Her zaman değil, çoğu zaman ben geliyorum. Ben geliyorum dediği zaman tansiyon zaten başınız fena halde beladadır.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani tansiyonda klasik bir şey var. Kural, 2:1 kural dediğimiz kural. Yani her iki tansiyonundan birisinin tansiyondan haberi yoktur. Tansiyondan haberi olan her iki tansiyonundan birisi diyete uymaz. Diyete da uyan, tansiyondan haberi olan her iki tansiyonundan birisi ilacın düzenli kullanılması. Yani tansiyon konusu gerçekten önemli. Hipertansiyon. Bizim damarlarımızda kanın dolaşabilmesi için bir pompaya ihtiyaç var, kalp. Hı hı. Pompanın onu basınçla göndermesi lazım. Kalbin pompaladığı basınç ve damarın ona gösterdiği direnç. Pompaladığı basınç büyük tansiyon, sistolik tansiyon. damarın gösterdiği elastikiyet gücü de diyastolik tansiyon, küçük tansiyon. Bunun ikisinin de yüksekliği zarar verir ama diyastolik güç daha çok kalbe zarar verir, sistolik güç daha çok damara zarar verir. Her ikisinde de 12'ye 8 bizim için her yaş için kabul edilir bir sınırdır. 13'ü büyük geçerse, 8,5'u küçük geçerse bir dakika arkadaş bir dur deriz. Tansiyonu tespit etmenin en kolay yolu ölçmektir. Ölçmediğiniz tansiyonu izleyemezsiniz ya da yakalayamazsınız. Onun için benim her muayenemin sonu tansiyon ölçmekle biter. Herkese buradan uyarıyorum. Yaşı 50'yi geçen ikinci el yolcularının hepsinin, buradan bir de reklam yapalım. İkinci el kitabı geliyor.
0: Evet, Allah sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Evet. İkinci el yolcuların hepsinin en az ayda bir defa tansiyonlarını ölçmesi lazım. En az 3 ayda bir bel çevrelerini ölçmesi lazım. Yani tartı yetmez. Tartı kandırır insanı. Bel çevrenizi örtün, ölçün, tansiyonunuzu ölçün. Tansiyon belirti verir. Ne yapar? Çok yükseldiği zaman ensede ağrı yapar. Ensede basınç yapar. Ama çok yükseldiği zaman, özellikle küçük tansiyon çok yükselirse, baş ağrısı yapar. Yarıp bütün, ama çoğu zaman başta kasket şeklinde veya eskiden tabiriyle çember gibi böyle bağlanmış şekilde bir baş ağrısı yapar. Tansiyon çok yükseldiği zaman farkında varmaz, uzun süre yüksek kalırsa, siz de varmazsanız kanama yapar, burun kanaması yapar. Ama yani bayağı bir ciddi sorun. Yani oraya çok çok ciddi bir tansiyon. Gözde kanama yapabilir. Sizin gördüğünüz kanama değil, göz içinde retina yırtılmasına ve göz içi kanamaya. Gözün dıştan gördüğünüz kanama tansiyonla az bağlantılıdır, çok bağlantılı değil. Kulak çınlaması yapabilir, kulak uğultusu yapabilir, göğüste basınç ve sıkıntı hissi yapabilir. Ama benim şimdiye kadar bu şikayetlere gelen 100 tansiyon hastam varsa, 500 tane varsa, 1000 tane varsa gördüğüm ya 2'dir ya 3'tür. Çoğu farkında değildi.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani sadece başım döndü deniliyor.
1: Yani vesaire. Tansiyon belirti bende yok diye sevinmeyin. İlacı kestim, hiçbir şikayetim olmadı. Demek ki bana bu ilacı Osmanlıca lüzumsuz vermiş gibi bir saflığın içine girmeyin. Hı hı. Tansiyonunuz varsa ilacınızı kullanın. Ama tansiyon mutlaka ilaçla tedavi edilmez. Onu da bilelim. Göbeğin varsa küçülecek arkadaş. Tuzu çok yiyorsan dikkat edeceksin. Azaltacaksın arkadaş. Uykusuzluk başlı başına bir tansiyon tetikçisi. Hı. Alkol kullanımı özellikle sağlığa zararlı. Tansiyona çok daha fazla zararlı. Genç hipertansiyonlarda en önemli sorun kilo ve alkoldür.
0: Şimdi takviyeler demişken, eklemlerimiz için aldığımız takviyeler beynimize zarar veriyor olabilir.
1: Çok yeni bir hikaye.
0: Çok yeni.
1: Aslında bununla ilgili 3 ay önce bir yayın, araştırma yayınlandı ve bunu gazetede yazdım. Hı hı. Glukozamin sülfat. Glukozamin yaşlılarda, özellikle eklem sorunu olanlarda, dizim ağrıyor, belim ağrıyor, daha çok bel ve kalça artriti olanlarda, kıkırdak yapılanmasındaki bozukluğu kolay giderebilir diye kondroitin sülfatla beraber verdiğimiz bir şey, glukozamin sülfat. Aslında glukozlanmış bir amin var, onun sülfat formu, yani şeker de içeriyor. Şimdi bu yeni araştırmalar, bir tane daha geldi geçen hafta, yeni araştırmalar gösteriyor ki özellikle bellek sorunu olma ihtimali olan birisine artık glukozamin sülfat vermemek lazım. Ne yapacağız orada? Kondroitin sülfatı tek vereceğiz takviye için. Ne yapacağız orada? Tip 2 kolajeni vereceğiz. Yumurta kabuğu kolajeni vereceğiz. Hı. Yani glukozamin sülfattan uzak duracağız. Bizi burada izleyenlere uyaralım. Eğer anneniz bellek sorunu var, babanız bellek sorunu var, bir doktor da ona vaktinde glukozamin vermiş, hala kullanıyorsa, onu bir an önce bırakın. Bırakınca hiçbir şey olmaz. Belleği de garantiye alırsınız. %100 müdür bu hocam? Hayır. Araştırmalar gösteriyor ama ben araştırmalara çok güvenirim. Belleği de çok önemserim. Ben şahsen artık hiçbir hastama 65'in üstündeyse glukozamin sülfat, bellek sorunu olmasa bile yazmayacağım. Buradan duyurulur.
0: Nefis bilgiler.
1: Evet.
0: Peki, kısa bir araya gidelim.
1: Tabii ki.
0: Devam edeceğiz efendim.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Bolca testlerden konuştuk ama şunu da sormak isterim. Yeni bir sağlık testi gündemde, izleyicimiz de sormuş, yakinen takip ediyor. Balıkta bolca bulunan omega 3 indeksi ölçtürmek gerekiyor mu? Neden gerekiyor?
1: Şimdi omega 3 olmadan bizim sağlığımızı korumamız mümkün değil. Ve bizim omega 3 yapabilmemiz için ya omega 3'ü balıkların ürettiği balık etinden, balık yağından, ineklerin ürettiği inek etinden, sütünden, yoğurdundan, tavukların ürettiği yumurtadan, etten almamız lazım. Hazır omega 3 bunlar. Hmm. Ama pek kalmadı. Çünkü artık doğal büyüyen balık da kalmadı. Doğru dürüst ne bileyim, inek de kalmadı, tavuk da kalmadı. O zaman benim omega 3 ihtiyacım var mı yok mu bakmam lazım. Neden? Çünkü benim hücremin duvarının sağlam kalabilmesi için elastikiyetini, yumuşaklığını, esnekliğini koruması fevkalade önemli bir şey. Hücre yaşlandıkça sertleşiyor ve sertleşen, esnekliğini kaybeden insan nasıl böyle çok hoşumuza gitmez. Biz hekimler de sertleşen, esnekliğini kaybeden hücreden hoşlanmıyoruz. Çünkü bu işine bir şey almakta zorlanıyor, dışarıya toksin atmakta zorlanıyor, haberleşmekte zorlanıyor vesaire. İki, en çok omega 3'e ihtiyacımız iki ana ölüm sebebimiz olan organ. Birisi beynimiz. Beynimizin %60'ı yağ. Bu yağın da neredeyse %40'ı, %30'u omega 3. İkincisi damarlarımız ve kalbimiz. Onlar da damar sağlığı için omega 3'e ihtiyacı var. Peki ben hocam yeteri kadar omega 3 alıyor muyum? Şimdiye kadar bunu ne yiyorsun falan diye sorup yazıp veriyorduk. Ama şimdi elimizde bir altın değerinde test var. Omega 3 indeksi diye. Hı hı. Bu hücre içindeki omegayı, daha doğrusu hücrenin duvarındaki omegayı ölçtüğü için çok değerli. Kandaki omega 3'ü ölçmüyor. Değişken. Ama hücre duvarındaki omega 3 çok ciddi bir veri. Bu rakamı eğer %8'in altındaysa problem var. 8-12 altındaysa 12'nin üstüne çıkarmaya çalışmak, daha çok yağlı balık ye, daha çok omega 3 kaynağını yönlendir. Olmazsa takviye ver. Ama 12'nin üzerindeyse bir şey yapmanın lüzum yok. Ben 8'in altında olanlara mutlaka eicosapentaenoic asit EPA ve docosahexaenoic asit yani DHA'yı kullandırıyorum. Burada kullanırken de parametrem şu. Bellek sorunu olan bir omega 3 eksikliği olan birisi var ve daha çok DHA'sı düşükse DHA ağırlıklı omega 3 veriyorum. Damar sorunu, ritim sorunu vesaire bir omega 3 eksikliği olan birisi var. Ona da EPA ağırlıklı olanı veriyorum. Bunlara bakma imkanım yoksa da DHA'sı, EPA'sı oranlı. Yani 120'nin üzerinde DHA'sı olacak. Hı hı. 360'ın üzerinde EPA'sı olacak. Benim isteğim bu. Gereğinde bunu 360'ı, 760'ı, 860'ı yapabiliriz. Hı hı. Ama şunu bilelim. Homidigırtlak bu işe yarıyormuş deyip omega 3 yutmanın da bir anlamı yok. Çünkü atrial fibrilasyon riski var. Hı. Kalp ritminde fazlası bozabilir. İki, kan inceltici etkisi var. Ben kan eritici kullanıyorum. Stentim var. Bir de yanında aspirin kullanıyorum. İkisini birden kullandığınız zaman bir de omega 3 verirseniz daha çok kan incelebilir. Burada onun için takviye alırken omega 3'ü mümkünse bir doktor aklına müracaat edin. Yapay zeka aklına değil, doktor aklına.
0: Doktorumuzu dinleyelim. Evet. Muhteşem bilgileri öğrendik. İzleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın efendim.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek, Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
0: Hava durumu.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 4.
1: Mutlu geceler. Saat 4. Gelişmelerle karşınızdayız. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada 5 kişiyle birlikte tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Ses kaydı ve telefon yazışmalarındaki dikkat çeken iddialarla gündeme gelen Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
2: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
3: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
2: Mahkeme Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
4: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
2: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
4: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
2: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
4: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
5: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
2: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan 2 daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
1: Türk futbolundaki hakem dosyasına dair kulüp başkanları da görüş bildirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tutuklanan Ferhat Gündoğ'u eleştirmeyi sürdürdü.
6: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı, kulüp başkanları peşi sıra açıklamalar yaptı. Süper Lig'deki hakem atamalarından uzun süredir şikayetçi isimlerden Serdal Adalı, kulübün idari ve mali olan genel kurul toplantısında söz aldı, bu durumu işaret etmiştik dedi.
7: Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz.
6: Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Galatasaray'dan da açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek, kulübün 121. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ali Samiye'nin kabri başında anmasının ardından açıklamalarda bulundu.
8: MHK ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü olarak ben, diğer üye arkadaşlarımız kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulundum. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık. Onun için bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi. Kulüpten açıklamalar yaptık ama hiç kimsenin umuruna gelmemiş. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu. Bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok.
6: Futbol Federasyonu'nun salı günü gerçekleştirilecek toplantıda yeni merkez hakem kurulu atamalarını yapması bekleniyor.
1: Sıradaki konu başlığımızda fon soruşturması. Tutuklu sayısı artıyor. 20 kişi daha tutuklandı. Böylece toplam sayısı da 85'e yükseldi. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de var.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
1: Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama var. Bahçeli, kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa kimliğine bakılmadan üzerine gidilmelidir dedi. MHP lideri, fon soruşturmasının farklı yönlere çekilerek belediyelerdeki yolsuzlukların üzerinin ise örtülemeyeceğini söyledi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının yalnızca yatırımcıya değil, güven kaybıyla tüm ekonomiye zararı olabileceğini söyledi. Bazı yatırımcıların risk alması kendi takdirleri. Burada söz konusu olan bilgi sızdırılarak manipülasyon yapılıp yapılmadığıdır dedi.
9: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç istinadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
2: Belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan MHP lideri, fon soruşturmasını farklı yere çekerek yolsuzlukların üzerine örtemezsiniz dedi.
9: Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseye inandıramazsınız demek istiyorum.
2: MHP lideri, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır dedi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı.
1: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
2: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
10: Bana güvene.
2: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada yapılan çalışma, ülke genelinde yürütülen deprem güvenliği taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara yapıların deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibaret denildi. Bahse konu okul binalarının bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişimin ise söz konusu olmadığı ifade edildi. Deprem riskine karşı alınan tedbirlerin çarpıtılarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Bölgede kaydedilen görüntülerde Aramco tesisinden yükselen alevler ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dikkat çekti. Ancak Riyad yönetimi yangının sebebine yönelik resmi açıklama yapmaktan kaçındı. Husiler ise tesise yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının başarıyla tamamlandığını duyururken, Yemen Silahlı Kuvvetleri de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 24 saat içinde Husilere yönelik 60 hava sahası düzenlendiğini aktardı. Sana'da 26 noktanın bombalandığı belirtildi. Çatışmaların başından beri Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıların toplam sayısı ise 1400'ü aştı. İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Yahya Sinvar'ın halefi olarak görülen üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldıklarını açıkladı. Hedef alınan bu ismin öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın eski danışmanı Ali El Amudi olduğu belirtildi. Saldırının Amudi'nin binada olduğu sırada gerçekleştiğini açıklayan İsrail ordusu Hamas yetkilisinin akıbeti konusunda bilgi vermekten kaçındı. Amudi, Hamas'ın üst düzey isimleri arasında yer gösterildiği belirtiliyordu. Son olayla birlikte İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı da 1445'e ulaştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı dönemi artan gerilim ve güvenlik müdahalelerinin gölgesinde geçiyor. Nablus yakınlarında zeytin toplayan Filistinliler, İsrail ordusunun müdahalesiyle zeytinliklerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail'de yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları da devam ediyor. İsrail medyası ise ABD'nin yerleşimci saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım getirmeye hazırlandığını yazdı.
10: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sert müdahaleleri sürüyor. Askerler bu kez zeytin hasadını hedef aldı. Görüntülerin adresi Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi. Ağır silahlı İsrail askerleri zeytin bahçelerine ulaşmak isteyen Filistinlilere izin vermedi. Sivilleri güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.
11: Zeytin bahçelerimize gidemiyoruz. İki yolu kapattılar. Zeytin toplamaya çalışan insanların üzerine göz yaşartıcı gaz attılar. İsrailli yerleşimciler de saldırıyor.
10: Bölgedeki bir evde İsrailli yerleşimcilerin saldırısında hasar gördü. Tüm bu olumsuzluklara ve bölgedeki İsrail askerlerinin yoğun varlığına rağmen Filistinli aileler zeytin toplamayı sürdürüyor.
12: Özellikle İsrailli yerleşimcilerin saldırıları korkutucu. Kendi zeytinlerimizi toplamamıza izin vermiyorlar. Bahçelerimize giriyor, zeytinlerimizi alıp gidiyorlar. Korku ve endişe içindeyiz.
10: Filistin'de nesillerdir devam eden zeytin üretimi, kırsal ekonominin en önemli temel taşlarından birini oluşturuyor. Çok sayıda aile için ana geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı, aynı zamanda Filistin halkının toprakla olan köklü bağının simgesi kabul ediliyor.
1: G7 ülkeleri dizel krizine çözüm amacıyla acil stok anlaşmasına vardı. Buna göre 100 milyon varillik rezerv 4 ay içinde serbest bırakılacak. Peki bunun sonuçları ne zaman yansıyacak? Bu adım krizi sona erdirmeye yetecek mi? Son bilgileri NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
13: Ülkeleri küresel dizel krizini hafifletmek için ve Trump'ın tehdit ettiği ve ABD ihracat yasağını önlemek için toplanmıştı. Ve 100 milyon varillik acil stok anlaşmasına vardılar. Bu son derece önemli bir anlaşma. Çünkü G7 ülkeleri ve ortakları önümüzdeki 4 ay boyunca stratejik rezervlerinden 100 milyon varil ham petrol ve dizeli piyasaya sürecekler. İlk 20 günde önemli miktarda dizelin hızla serbest bırakılması planlanıyor bu anlaşmaya göre. Tabii Trump da anlaşmanın ardından geri adım attı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklamayacağını açıkladı. Trump diyor ki Avrupa'nın çok fazla dizeli var. Dünyaya büyük katkı yapacaklar. Biz de yapacağız ve ihracat yasağı uygulamayacağız dedi. G7 ayrıca üyeler arasında enerji ve enerji ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulanmaması konusunda da bir anlaşmaya vardı. Bu da kritik önemde. İki Birleşik Krallık açısından bu karar daha da kritik. Ülke kullandığı dizelin yarısından fazlasını ithal ediyor çünkü. Ve bu ithalatın da %31'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Yani olası bir yasak Birleşik Krallığı ciddi anlamda felç edebilirdi. Ancak enerji analistlerinin yaptığı yorumlar var. Rezervlerden yapılacak takviyenin yeni üretim olmadığını ve yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini söylüyorlar ve uyarıyorlar. Orta Doğu'daki savaş, Rusya'nın ihracat yasağı ve Çin'in kısıtlamaları küresel dizel arzındaki baskıyı devam ettireceğe benziyor ve uzmanların bu yönde uyarıları var. Buna dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar.
1: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsüyle dönüş yapan otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza başkent Çankaya Doğukent Bulvarı'nda oldu. Araçlar Doğukent Bulvarı üzerinde 4 yol ağzı olan noktada kırmızı ışıkta bekliyordu. Sola dönüş yapacak sürücüler için yeşil ışık yandı. Süratle gelen motosiklet sürücüsü Cem Şahin kırmızı ışıkta bekleyen araçları geçerek yoluna devam etti ve dönüş yapan siyah araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 986 kilogram uyuşturucu madde ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonları İçişleri Bakanlığı duyurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordine ettiği operasyonlara 5000'e yakın polis katıldı. 45 dedektör narkotik köpeği de görev aldı. Yapılan aramalarda 1.537.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1297 şüpheli de gözaltına alındı. Bunlardan 714'ü tutuklandı. 179 kişi adli kontrole serbest kaldı. İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyona yakın yüzlerce şişe kaçak içki ele geçirildi. Ekipler kent genelinde kaçak içki sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon başlattı. Buca ilçesindeki bir depoya baskın düzenlendi. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 23 bin şişe kaçak içki ve 23 bin adet de sahte bandrol ele geçirildi. El koyulan kaçak içkilerin piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu tespit edildi. Bir şüpheli gözaltında. Poşete koyduğu şemsiyeye tabanca süsü vererek kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde ne isteniyorsa yaptı. Soyguncu yakalandığında gasp ettiği altınların ise sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Olayın adresi İstanbul Bayrampaşa.
2: Elinde bir poşetle silah varmış süsü vererek kuyumcuya girdi. Başka bir poşet uzattı ve vitrindeki bilezikleri istedi. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde bilezikleri torbaya doldurdu. Ancak zanlı gasp ettiği altınların sahte olduğundan habersizdi. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan.
14: İçeriye bir adam girdi kapşonlu. Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi. Tabii ben de soğukkanlı kalmaya çalıştım. Ama vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Önce onları vermeye çalıştım. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
2: Zanlı olaydan 2 saat sonra bir börekçide yakalandı. Gasp ettiği sahte altınlar da yanındaydı. Zanlının kayınvalidesinin evindeki altınları çalıp kumar borcunu ödediği, hırsızlığın fark edilmesi üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcuyu soyduğu öğrenildi.
15: Önce diyoruz can, malın hiçbir değeri yok. Arkadaşımız orada çok soğukkanlılıkla olaya yaklaşıyor. Tedbir amaçlı koyduğumuz yan altınları veriyor. Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
2: Gözaltındaki zanlı adliyeye sevk edildi.
1: Türkiye ile Fransa arasında savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile Fransa arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Söz konusu imza son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların savunma alanında anlamlı ve somut bir işbirliği adımına dönüştüğünü göstermektedir denildi. Yol haritasının düzenli ve sonuç odaklı temaslarla stratejik diyaloğu güçlendirilmesi hedeflenmektedir ifadeleri de kullandı.

0: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu kentin teknoloji alanındaki tanıtımının yanı sıra turizm ve ticaretine de hareketlilik kazandırdı. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kentte oteller ve restoranlar doldu taştı.
1: Şanlıurfa'da ilk kez düzenlendi. Teknofest Güneydoğu kentin ekonomisini canlandırdı.
2: Şu anda otellerimiz tamamen dolu. Konaklama yerimiz yok. Restoranlarımız aynı şekilde, alışveriş alanlarımız aynı şekilde. Bunun tabii muhteşem bir katkısı var.
1: Teknofest'i sadece Şanlıurfalılar değil, çevre illerden de binlerce kişi ziyaret ediyor. Bu da kentin ticari faaliyetlerini hareketlendirdi. Otellerde neredeyse boş yer kalmadı.
3: Diğer dışarıda kalan misafirlerimizi çevre illerimize gönderiyoruz. Gerçekten de bir heyecan kattı.
1: Şanlıurfa esnafı memnun. Daha önce akşam saatlerinde kapanan kepenkler şimdi gece yarısına kadar açık.
4: Çarşı hareketli, bayağı hareketli. Gece 1'e 2'ye kadar kalan esnaf arkadaşa var yani. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Yani hakikaten hem esnafı olsun hem şehri olsun bir hava kattı.
5: Bizde yabancı misafirlerimiz var, geliyor, gerekeni de yapıyoruz. Çok uygun bir şekilde de güzel biberlerimiz, kahvelerimiz, çeşitlerimizle hitap ediyoruz.
1: Kenti festival boyunca 2 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
0: Üçüncü geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarım Maratonu Şehit Ömer Ali İstemir anısına koşuldu. Rekor katılıma sahne olan maratonda 6 ülkeden gelen sporcular da yarıştı.
6: Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarım Maratonu'nun üçüncüsü rekor katılıma sahne oldu. Geçtiğimiz yıl 530 sporcunun mücadele ettiği etkinliğe bu sene 6 farklı ülkeden 1198 isim katıldı. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in anısına düzenlenen organizasyonda binler şehide vefa için koştu. 10 ve 5 kilometrelik koşular Ömer Halis Demir Meydanı'nda başlayıp sona erdi. 21 kilometrelik yarım maratonu startı ise Kemerhisar'daki Tiana Su kemerlerinden verildi. Anlamlı koşunun ardından Niğde Valisi Nedim Akmeş'e ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şehre değer katan organizasyon için teşekkür etti.
7: Kahraman şehidimiz Niğdeli hemşerimiz Ömer Halis Demir'in anısına düzenlenmiş bu maratonda biz memleketimizin her yerinden, her bölgesinden sporcularımızı yine 6 farklı ülkeden sporcularımızı Niğde'mizde buluşturduk, burada misafir ettik. Bundan da büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Ve katkı sunan tüm mesai arkadaşlarımıza, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
8: Bu üçüncüsü olmasına rağmen yarım maratonumuz her sene çok daha büyüyerek devam ediyor. İnşallah daha nicelerine Allah nasip etsin diyelim. Tabii ki yarım maratonumuzun ana sponsoru da Doğuş Holding, Doğuş Grubu ve Ayhan Şahin Vakfı. Buradan rahmetli Ayhan Şahin'i de gene ben rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah ve teşekkür ediyorum. Her sene sponsor oluyorlar. Ve tabii ki Şehit Ömer Halis Demir, Niğde'mizin kahramanı. Onun anısına yapılmış bir maratondu aslında. O da ayrıca bir önem kattı. O yüzden ne kadar Niğde olarak, Niğde olarak gurur duysak azdır diyorum. Dışarıdan gelen misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum.
6: Üçüncü geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarım Maratonu. Ömer Halis Demir Meydanı'nda düzenlenen madalya ve kupa töreniyle sona erdi.
0: Kültür sanat haberlerinden bir seçkiyle veda ediyoruz.
9: Dünyaca ünlü tiyatro yönetmeni Thomas Ostermayer, Türkiye'de ilk kez bir tiyatro oyunu yönetiyor. Maya Zade'nin yazdığı Değişim Dönüşüm isimli oyunda Timuçin Esen ve Funda Eryiğit başrolde. İki oyuncunun toplam 22 farklı karaktere hayat vereceği oyun 3 Kasım'da Zorlu PSM'de premierini yapacak. 33. Adana Film Festivali'nde Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'e onur ödülü takdim edildi. Perçin, bu ödülü onuruyla yaşayan insanlara adıyorum derken, Özpetek ödülünü kadınlara adadığını belirtti. Haftalar önce duyurusu yapılan Kanye West'in Rusya konserleri iptal edildi.

Moskovalı organizasyon şirketi bilet ücretlerini iade edeceğini açıkladı. Rus basını organizatörler hakkında olası dolandırıcılık soruşturması yürütüldüğünü yazdı. Sinemasına yön veren yönetmenlerin ödüllü eserlerinden unutulmaz klasiklere, festival yolculuğunu tamamlayan yapımlardan ilk kez dijital platforma gelen yeni dönem üretimlere bir film seçkisi HBO Max'e geliyor. Yılmaz Güney ve Pelin Esmer gibi usta isimlerin özel seçkilerinin yanı sıra Barcelo, Aldığımız Nefes ve Gündüz Apollon, Gece Athena gibi günümüz Türk sinemasının örnekleri yayında olacak.

0: çevre için takipte.
1: Klimayı biraz açacağız.
2: Bizim bize biraz vuracağız.
1: Allah durnum selam götür. Hafiften serinleyeceğiz. Isıcaklaştı. Ihlara Vadisi'ne gidiyorum ha dostlar. Aa şu ineğin güzelliğini gördünüz mü? Nereden görebilirsiniz? Kesin sen görmüşsündür. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Tek başına bir inek.
1: Burada kural bu. Selam vereceksin herkese. Sinek git.
2: Bizimkileri bulmak için dört gözle baktım.
1: Aman bura bir yandım. Şu yeşilliği görüyor musunuz? Şu güzelliği görüyor musunuz? Aman da şimdi de bu sarıyı görüyor musunuz da? Görüyor musunuz? Renk paletini görüyor musunuz da? Görüyor musunuz?
2: Aman bizimkiler nerede gerçekten bulamıyor musunuz?
1: Aha dur onu havada görüyor musunuz? Görüyor musunuz?
2: Seni gidi seni. Seni Zeynep seni.

Selamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Deniz Taner Ölmez. Çevre için takipteyim. Neredeyim? Neredeyim? Hadi bakalım, neredeyim ben? Bilin bakalım ben bu yaz neredeydim? Anadolu'dayım. İç Anadolu'dayım. İç Anadolu'nun bağrındayım. Aksaray'dayım dostlar. Ve nereye gidiyorum? Türkiye'nin en büyük ikinci gölüne gidiyorum. Tuz Gölü'ne gidiyorum, Tuz Gölü'ne. Harika bir görsel beni bekliyor. İlk defa gidiyorum. Birlikte keşfedeceğiz, birlikte göreceğiz. Orada çok güzel pembe kuşlar bizi bekliyor. Flamingolar. Evet. Burası flamingoların üreme merkezi, yuvaları. Onları yerinde görmeye gidiyorum.

Selamlar. Türkiye'nin en özel, en güzel miraslarından birindeyim. Tuz Gölü'ndeyim. Harika bir yerdeyim. Ben sizin için biraz daha ilerledim. Ve gerçekten bu göl inanılmaz sığ. Yani şu kadardı. Gerçekten şu kadardı derinlik. Yazın hava sıcaklığıyla birlikte bu göl böyle çekiliyor. Bu bembeyaz güzelliğe bürünüyor. Şu an flamingolara benziyor göl. Pembe. Yılın belli dönemlerinde burası böyle inanılmaz görünüyor. Ama bu göl kadar sığ bir problemim var. Şu kadarcık. Flamingolar yok. Kuzeye, Düden Gölü'ne doğru gitmişler. Ahmet Hoca ile görüşüyoruz. Yola çıkıp flamingoları takip etmemiz gerekiyor. Siz bu güzelliklere biraz daha bakın. Ben yola gidiyorum.

Selamlar. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Karataş hocamla birazdan buluşacağım. Neredeyim? Flamingoların yanındayım. Şu anda Düden Gölü'ndeyim. Buraya nereden geldim? Tuz Gölü'nden geldim. Flamingoların peşindeyim. Şu an buldum onları. Burada binlerce flamingo var. Şimdi hocamın yanına gidiyorum. Hadi gelin.

0: Ahmet hocam selamlar. Ha.
1: Kaner hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş buldum hocam. Siz iyisiniz.
1: İyiyiz, sağ olasın.
2: Hocam, flamingoların peşinden Tuz Gölü'nden çıktık yola. Düden Gölü'ne geldik. Neredeyiz biz? Ne yapıyoruz? Neler oluyor? Bir anlatır mısınız?
1: Aslında halen Tuz Gölü'ndesin. Çünkü biz Düden Gölü, Bolluk, Kelsakan gibi daha 10 kadar gölümüz var. Bunlar uydu göller olarak Tuz Gölü'ne dahil ediyoruz. Tuz Gölü'nün etrafındaki küçük koyları, girintiler gibi düşünebilirsin. Burası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaklaşık 20 yıldır Flamingo Projesi başlığı altında kuşların korunması amacıyla hazırlanan bir proje yürütüyoruz biz. Burası da o kapsamda Tuz Gölü ÖÇK, yani Özel Çevre Koruma Bölgesi adıyla resmi literatürde bu şekilde geçiyor. Yaklaşık 20 yıldır sayımlar yapılıyor. Burada en değerli hayvan büyük flamingo. Kısaca flamingo, halk arasında allı turna da deniliyor. Dünyadaki en büyük üreme kolonisi çoğu yıl Tuz Gölü'nde. Ondan sonra İzmir'deki kuş cenneti geliyor. İşte Fransa'daki Tour de Balat gibi bazı yerler saymazsak dünyanın en önemli kuş alanlarından birisi flamingolar açısından. Dünyada 6 tür flamingo var. Bunların çoğunun soyu tehlike altında. Türkiye'de biz biliyorduk. Ama son 10 yıl kadar önce ikinci bir tür keşfedildi. Şu anda da bunların içinde o bir birey halinde var, Afrika flamingosu. Boyu daha küçük, kafası daha koyu kırmızı. Değişik özelliklerle ayrılıyor. 2 tane flamingoyu aynı yerde görebiliyoruz. Ne yazık ki her geçen yıl karımlı aşırı su kullanılması başta olmak üzere havzadaki su kaynakları çekilmesi nedeniyle buralarda hep kuruyor. Bunun için hep beraber bütün vatandaş, yetkili, etkili, halktan, devletten fark etmez. Buraların korunması için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Daha az su kullanan tarım politikalarına öncelikle geçmemiz lazım. Damlama sularda suyu daha az isteyen ürünler, ki bu havzada, Tuz Gölü Havzası'nda en çok yonca, mısır, şeker pancarı ve ayçiçeği ekiliyor ki bunlar da malum en çok su isteyen bitkiler. Ben hesaplama yaptım kabaca çiftçilerle görüştükten sonra. Bir dönüm yonca için 1500 ton civarında bir su tüketimi söz konusu ki. Türkiye'de en az yağış alan bölgemiz burası. 320 milim civarında, 300 milime biraz geçiyor. En düşüklük rekoruna sahibiz. Ona rağmen en sulu tarım da bu bölgede yapılıyor. Hemen arkamızda tarlalar var. Karşı tepeler de aynı şekilde. Diğer taraftan yeraltı su seviyesi her sene daha çok düşüyor. Ki bazı köylerde soruyorum 300-350 metre, 450 metreye kadar yer altından sondaj vurup su çekildiği söz konusu. Zamanında ilk petrolümüz 1200 metreden çıkmış. Bununla kıyas ettiğimizde yaklaşık petrolün yarısına ulaşmış anlamına da geliyor.
2: Hocam çok güzel anlattınız. Çok güzel anlattınız da. Şimdi bu pembe canlıların yolculuğu nasıl oluyor? Yani bunlar Tuz Gölü'nde yavruluyor da sonra buraya mı geliyorlar? Ne oluyor?
1: Flamingo her şeyi yiyemiyor. Bazı canlılar var. Mesela martılar her şeyi yer. Çöpe varana kadar yer. Et de yer, bitkisel de yer. Biz insanlar da hani hepcil diyoruz. Ama flamingo monofak dediğimiz bir canlı. Yediği şey temel olarak Artemia salina bilimsel ismi olan minik bir karidis. Bir yarım santim, bir santim civarında Tuz Gölü'nün bu tuzlu sularında ve etrafındaki uydu göllerde bu ürüyor. Kelsakan, Bolluk da aynı şekilde. Bunları nerede buluyor? İzmir Kuş Cenneti. Kuransa'da gibi merkezi demin söyledi. Kazakistan'ın gönderlikte. Yine eskiden geleneksel olarak sudan sazdı hep bunu anılırdı ve Seyfe Gölü Kırşehir'de. Maalesef Seyfe Gölü kurudu son yıllarda. Sudan sazdı, kurudu, tekrar taşıma suyla canlanır gibi oldu. Bir derece iyi ama eskisi gibi oralarda üremiyorlar. Onu buralarda buluyor. Yavrularını da ona yakın yerde tutmaya çalışıyor. Ürediği yer Tuz Gölü'nün içinde düzlük, yar adacık diyelim. Sudan işte bir karış 30 santim kadar yüksekte olan düzlüklerde. Tabure şeklinde yuva yapıyorlar çamurdan. Bayağı bildiğimiz bizim küçük tabureler gibi oturuyorlar. Nisan-Mayıs aylarında yavrular çıkıyor. Daha sonra kreş dediğimiz bir usul var bunlarda. Kreş her canlıda yok. Mesela penguenlerde var, nadir. 11 bin kuş var. Saysanız böyle birkaç yüzü geçmez.
2: Hocam araya girebilir miyim? Kreş alanları Tuz Gölü'nde mi oluyor?
1: Konya kanalının döküldüğü yer var. Şeydi, Gölyazı kasabasında. Burası da Konya ile Aksaray'ın sınırında aslında. Şimdi nasıl biz insanlar çocuklarımız işe giderken 3-5 yetişkin öğretmenin denetimine bırakıyoruz. Burada da 5 bin tane hayvan yaklaşık söylüyorum rakamlara üredi. yumurtası yap. İkişer tane yavru çıkarttığını düşün. 10 bin tane yavru oldu. Başladı 50-100, bazen 200 kadar. Ebeveyn kalıyor, diğerleri beslenmesine gidiyor. Aynen insanlardaki kreş gibi. Ve diğer taraftan burada, aralarda belki filanın dolar kadar dikkat çekmiyor ama çok kuş var. Sayıları yaklaşık 200 kadar. Bakanlıkça yürütülen projede aslında 3 tane ayak var. Bunlardan birisi flamingo, ikincisi toy kuşu, üçüncüsü de bozkır kartalı. Bu da çok nadir. Türkiye'de birkaç yerde yuvası var. Birkaç tanesi bu Tuzgölü özel çevre koruma bölgesi içinde. Endemik dediğimiz dünyada sadece belli yerlerde olan türler halinde bugün bize kalmış miraslar. Biz de bu mirası çocuklara, geleceğe bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz.
2: Ya hocam, o kadar güzel bir final yaptınız ki gerçekten. Ben de size emekleriniz için, su gibi anlattığınız için her şeyi, bu güzel canlıları gelecek nesillerin de görebilmesi için, çalıştığınız için, arkadaşlarım için, çocuklarım için, tüm sevdiklerim adına size çok teşekkür ederim hocam. İyi ki varsınız.
1: Siz de iyi ki varsınız. Hepsine selam olsun buradan. Bunlar bizim torunlarımızın torunları adına koruduğumuz miraslar. İnşallah sonsuza kadar bu şekilde devam ederler.
2: İnşallah hocam. İnşallah. Sağ olun, var olun. Neşe Hanımcığım, Tuzgölü Havzası'nın özel çevre koruma bölgesi olarak korunması flamingoların geleceğini nasıl etkiliyor?
0: Şöyle, Tuzgölü'nün özel çevre koruma bölgesi olması buranın eşsiz doğal güzelliğinden kaynaklanıyor elbette. Tuzgölü Türkiye'nin sadece ikinci büyük gölü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın en önemli tuzcul sulak alanlarından bir tanesi. Flamingolar özellikle üreme dönemlerinde çok hassas olabiliyorlar. Dışarıdan gelebilecek en ufak bir rahatsızlık onların koloniyi terk etmelerine sebep olabiliyor. Biz bu koruma statüsü sayesinde özellikle o dönemlerde dışarıdan gelebilecek olan rahatsız edici unsurları daha kolaylıkla engelleyebiliyoruz. Bir taraftan burada bilimsel izleme çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz. Bunun yanı sıra halkta bilinçlendirme çalışmaları da olması gerekiyor.
2: Peki Neşe Hanım, bu kuşların korunması için öncelikli planlarınız nelerdir gelecek nesiller için?
0: En önemli hedefimiz Tuzgölü'nün ekolojik bütünlüğünü koruyarak flamingoların burada güvenli üremeye devam etmesini sağlamak aslında. Bunun için zaten şu anda devam eden su kalitesi izleme çalışmalarımız var. Bunu daha da güçlendireceğiz. İklim değişikliğinin sulak alan üzerindeki etkilerini daha yakından takip etmeyi ve koruma kararlarımızı güncel veriler doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bir diğer önceliğimiz ise habitatın korunması. Çünkü flamingoları korumanın yolu yalnızca kuşları korumaktan geçmiyor. Onların yaşamını da mümkün kılan sulak alan ekosistemini bütüncül bir anlayışla korumaktan geçiyor. Toplumun katılımını önemsiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı bu yönde devam ettirmeyi ve geliştirmeyi, yeri geldiğinde koruma statülerimizi, koruma anlayışımızı da güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz.
2: Flamingoları korumak aslında habitatı korumak, doğayı korumak. Elinize, emeğinize, dilinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.

Selamlar. Selamlar sayın seyirciler. Çevre için takipte kalanlar, NTV izleyicileri. Türkiye'nin, Aksaray'ın, dünyanın, gezegenin en önemli destinasyonlarından, noktalarından birine doğru yol almaktayım. Ihlara Vadisi'ne gidiyorum. Ihlara Vadisi. Güzelyurt ilçesinin sınırlarında kalmış, volkanik patlamalarla oluşmuş, Melendiz çayının aşındırmasıyla oluşmuş bir mucize. Ihlara Vadisi. Burayı gidelim, birlikte keşfedelim istedim. Ne dersiniz? Siz de benimle gelir misiniz? Bu bir davettir. Var mısınız? Hadi o zaman. Ihlara'ya gidiyoruz.

Harika bir yerdeyim. Ihlara Vadisi'ndeyim. Sağımda solumda ceviz ağaçları, elma ağaçları, dut ağaçları. İnanılmaz güzel bir yer gerçekten. Burası 14 kilometrelik bir kanyonmuş. Bazı yerleri 100-150 metreye ulaşan derinliğe sahipmiş. Aksaraylılar çok şanslı. Burası yeşilliğiyle, sularıyla, güzelliğiyle bir tarafa dursun. Bir de tarihi de barındırıyor. Yüzyıllar öncesinden kalma manastırlar, kiliseler var. Harika bir yer gerçekten. Ama bir şey söylemek istiyorum burada. Maalesef bu yüzyıllar öncesinden kalmış manastırlarda, kiliselerde Ali Ayşe'yi seviyor tadında yazılar gördüm. Duvara çizilmiş. Bunlar çok üzücüydü. Onun dışında burayı böyle görmek keyifliydi. Devam ediyoruz. Ihlara Vadisi'ndeyiz. Aksaray'dayız.

Evet. Şimdi rotamı Aksaray'ın başka bir doğa dostu güzelliğine çeviriyorum. Bu güzelim ördeklerin sesinden uzaklaşıp pedal seslerine gidiyorum. Hadi gelin siz de.

0: Melih hocam selamlar.
1: Merhaba.
0: Hocam öncelikle bizi aranıza aldığınız için teşekkürler.
1: Ne demek?
0: Ne yapıyoruz biz? Neredeyiz? Siz neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız?
1: Biz şimdi Aksaray'da, Aksaray bisiklet gezginleri olarak Aksaray'da her hafta sonu Aksaray'ın belli bölgelerini, köylerini, kasabalarını karış karış pedallıyoruz her hafta sonu. Yaz, kış demeden.
0: Ne zamandan beri var?
1: Yaklaşık 15 yıldır grubumuz var. Biliyorsunuz bisiklet daha çok çocuklara hediye olarak sunulan. Evet. Özellikle karne döneminde karne hediyesi olarak verilen bir çocuk oyuncağı gibi bir şey aslında.
0: Evet.
1: İşte biz de bunu aşmaya çalışıyoruz.
0: Ama aslında bir ulaşım aracı değil mi?
1: Tabii bu ulaşım aracı. Sadece ulaşım aracı da değil yani. Hem ulaşım aracı hem sağlık için yani hem doğa için birçok faydası var.
0: Hem sıfır karbon.
1: Sıfır karbon. Bir kişinin bile bisikletin arabaya inip bisiklete binmesi karbon izini azaltıyor. Şehirlerimizde biliyorsunuz en büyük sorunlardan biri de trafik, çevre kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği. Bunun azaltmanın en büyük yollardan biri insanların arabadan indirip bisiklete bindirmesi.
0: Burası neresi?
1: Burası Aksaray'ın Gücünkaya mevki. Melendiz Çayı'nın kenarından giden bir toprak yol. Aksaray'ların bilmediği bir yer aslında burası.
0: Aha.
1: Hemen yanımızda Melendiz Nehri akıyor.
0: Evet, suyun sesi gelmeye başladı zaten.
1: Bizim de en çok şikayet ettiğimiz konulardan biri buraya geliyor insanlar. Pikniğini yapıyor.
0: Evet.
1: Bir de güzelce bir de poşete koyuyor çöpünü.
0: Evet.
1: Tamam güzel ama ağacın dibine bırakıp gidiyor. Nasıl getirdiysen götür onu ya. Hani o yüzden böyle bir yerlerin bilinmesi, öğrenilmesi çöpün dağıtması anlamına geliyor ne yazık ki.
0: Ya Melih hocam bu bisiklet kullanmak bir kültür gerçekten.
1: Ya, tabii.
0: Yani bu, tabii. Şöyle söyleyeyim. Bu benim gördüğüm sizin de çok iyi bildiğiniz bir şey. Ya bisiklet kullanan insan zaten çevreci oluyor. Yani
1: aynı.
0: Yaşadığı tabiata, doğaya aynı. Değer veren insan oluyor. O yüzden aynı. Hani bu adam çöpünü kolay kolay atmaz.
1: Aynı.
0: Doğru aynı. Muyum?
1: Aynı dediğiniz gibi. Yani bisiklete yeni başlayan bile başta belki atıyordur ama bisiklete başladıktan sonra gördükten sonra.
0: Evet.
1: Buradaki, şuradaki, doğadaki bir şişeyi, bir çöpü gördükten sonra onu da gözüne batıyor.
0: Evet.
1: Yanlış olduğunu anlıyor. Çünkü evet. O çöpün buradan kimsenin almayacağını biliyor.
0: Hocam peki buradan başka hani böyle doğal rota nereler var Aksaray'da?
1: Ya burada inanın yüzlerce rotamız var. Başta Ihlara Vadimiz var. Güzel yurt var. Aha. Orası çok güzel. Hasan Dağı var.
0: Melih hocam. Tatlı sohbetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi gruptan başka bir arkadaşı alsam.
1: Tamam. Hakan hocayı sizi davet edeyim.
0: Olur.
1: Hakan hocamız.
0: Hakan hocam selamlar.
2: Merhabalar. Hadi.
0: Öncelikle bisikletten biraz bahsedelim. Biraz anlatın. Ne zamandan beri yapıyorsunuz bu sporu?
2: Aksaray'a ilk tayinimin çıktığında 2013'ten beri yapıyorum bu bisiklet sporunu. Melihlerle tanıştım. Aksaray için çok büyük bir kazanç. Bisiklet için baktığımızda da bisiklet bana göre insanlığın tarih boyunca çevreyle uyumlu olan en güzel icadı. Biliyorsunuz son zamanlarda bir Settislav yavaş turizm sektörü başladı ekoturizmde. Onun için biçilmiş kaftan.
0: Aksaray bisiklete saygılı mı?
2: İç Anadolu'da baktığınızda ortalamanın üzerindeyiz.
0: Oo.
2: Kesinlikle.
0: Süper.
2: 4-5 farklı devlet kurumlarının yapmış olduğu bisiklet yollarımız var. Gerek üniversite şehir arası, gerek ana yollarda, gerekse şehir içi ve parklarda bisiklet yollarımız mevcut.
0: Harika yerlerden geçiyoruz. Bu Aksaray'ın bitkilerin zenginliği, faunasından biraz bahseder misiniz hocam?
2: Tabii ki. Tam uzmanlık alanıma giriyor.
0: Süper.
2: Ben bitki sistematikçisiyim. Aksaray'da 300'ün üzerinde endemik bitki var. Yani bu yöreye has bitki. Bunların bazıları lokal endemik. Bu ne demek? Dünya üzerinde sadece bu noktada. Başka yerde bulunmayan. Bu gerek Hasan Dağı, gerek Tuz Gölü, gerekse Ihlara Güzelyurt taraflarında bunu bulunduruyor. Bu çeşitliliğin en büyük etkenlerinden biri de Anadolu'nun 3 farklı fitocoğrafik bölgenin kesişim noktasında olması. Bu Avrupa, Sibirya, Akdeniz ve İran Turan fitocoğrafik bölgelerinin kesişiminde olması. Bu bisiklete nasıl bir katkı sağlıyor? Geçerken çok farklı bitki toplulukları veya yoğun bitki toplulukları, mesela şu sığır kuyruğu, verbascum. Bunun gen merkezi Anadolu'dur.
0: Bu şu sarı olan değil mi?
2: Evet evet, sarı heybetli şunlar. Şurası. Bu verbascum'dur, Scrofulariaceae familyasından sığır kuyruğu. Bunun gen merkezi Anadolu'dur. Aha. Bu ne demek?
0: Burada
2: Türkiye'de,
0: çok
2: pardon, dünyada en fazla verbascum türü bizde.
0: Verbascum.
2: Sığır kuyruğu.
0: Sığır kuyruğu, merhaba. Hakan Hocam,
2: evet,
0: verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sizi tanımak büyük keyifti.
2: Biz şehrimize sunduğunuz bu ilgi için, ayrıca bunun sonucu olacak katkı ve tanıtım için çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bilinçli programların tanıtımdaki çarpan etkisi çok çok daha yüksek oluyor.
0: Hocam tüylerim diken diken oldu.
2: Gerçekten.
0: Ben de bu çarpan etkinin sizin gibi çevirici ve bisikletçilerin daha da çoğalmasını dileyerek bitiriyorum.
2: Evet.
0: Veli Hocam, teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Tüm bisikletçi arkadaşlar, teşekkürler. İyi ki varsınız.
3: Herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz.
0: Herkesi bisiklete binmeye davet ediyorlar. Kısa mesafede olsa. Ve sizi bekliyorlar.

Sevgili Zeynep ve Hazar, kuzucuklarım, babanız yolculuğa devam ediyor. Çevre için şu anki durağım Aksaray. İlk olarak Türkiye'nin en önemli ve en büyük göllerinden birine uğradım. Tuz Gölü'ne. Orada flamingoları gözlemledim. Bu göle sizinle gelmek ve o pembe kuşları sizinle görmek planlarımdan biri artık. Sonrasında Aksaray'ın en güzel cennet noktasına uğradım. Ihlara Vadisi'ne. Çocuklar, Aksaray gezimizde sizinle mutlaka buraya geleceğim. Tekrar geleceğim. Vadiyi dolaşırken hem antik dönemden kalma kilise ve manastırları gezeceğiz, hem de meyve ağaçlarının tadına bakacağız. Evet kuzucuklarım, burada yani Aksaray'da son gün, Aksaray'da yaşayan çevreci abileriniz ve ablalarınızla birlikte bisiklete bindim. Onlarla Kelebek Vadisi'ni dolaştım. Süper bir veda oldu bu bana Aksaray takibimde. Ve kuzular, babanız size bu mektubu şu an Sultan Han'ı Kervansarayı'ndan yazıyor. Tam 700 yıl önce yapılmış inanılmaz görkemli bir eserden yazıyor. Aksaray bölümüme yakışan bir son oldu bu. Kuzucuklar, bu programı sizinle de tekrarlamak ümidiyle gözlerinizden öperim. Babanız Taner Ölmez.

0: çevre için takipte sona erdi.
1: Yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya-Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu pazarlar. Saat 5 gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu'da kürsüdeydi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde bir devrime imza attığını söyledi. Gençlere de hedeflerinizden taviz vermeyin diye seslendi.
1: Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz.
0: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir adreste yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şüphelinin evinde polis ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 257.600 euro, 25.120 dolar, 64.100 pound, 4 kilogram külçe altınla çok sayıda cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve ihale dokümanları da bulundu. 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 zanlı gözaltına alınmıştı. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfade verenler arasında Ferhat Gündoğdu'nun kendisine tehdit ettiğini söyleyen hakem Kerem Ersoy da vardı.
2: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Hakemler dosyasında tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir gibi illerde çok sayıda hakem ve gözlemci tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfade verenlerden biri de 2022'de liste dışı kaldığını söyleyen Burak Şeker oldu.
3: Ferhat Gündoğdu göreve gelir gelmez hakem klasman ve gözlemci listesi yayınlamış ve bu listede şahsım görev alacak listesinde yer almaktaydı. Sonraki süreçte müsabakalar başlayınca tarafıma 3 hafta boyunca hiçbir müsabaka görevi verilmemiş. Bunun nedenini öğrenmek için Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'la yaptığım görüşmede kararı kendisinin değil Ferhat Gündoğdu'nun verdiğini bana söyledi.
2: Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy dosya kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.
4: Ferhat Gündoğdu beni Riva'daki var odasına çağırdı. 20 dakika konuştuk. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi 3 tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim dedi.
2: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
0: Kamuoyunda çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltında. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir pırlanta firmasının sahiplerinin örgüt tarafından tehdit edildiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, ve hassas terazi ele geçirildi. El konulan cep telefonu ve bilgisayarlarda tehdit içeren yazışmalar da bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Manisa, İzmir ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yazılı bir açıklama yaptı. Çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz dedi.
4: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay iş kazalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Atalay paylaşımında Türk İş olarak iş cinayetlerinin kaderi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Atalay Soma'daki maden kazası, İzmir Torbalı'da metal fabrikasındaki patlama ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçüğü hatırlattı. Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz daha önce iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi. Atalay açıklamasında bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir ifadelerini de kullandı. Ard arda yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır dedi. Her yıl binlerce çalışanın iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaralandığını söyleyen Atalay, kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir dedi. Atalay, işverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Başta madenler olmak üzere tüm iş yerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikaların en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiğine dikkat çekti. İnsan hayatını temel almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir dedi.
0: İstanbul Şişli'de eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. Geçen hafta Beyoğlu'nda yapılan denetimlerin ardından Şişli'de düzenlenen denetimlere 100 polis katıldı. Denetimlerde 12 Türk vatandaşı ve 22 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 kişinin iş yerlerinin ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı belirlendi. Mekanlarda ayrıca tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanıldığı da tespiti var. Almanya'nın başkenti Berlin geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
2: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplarda yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20.000'in üzerinde olduğunu savundu.
0: 89 yaşında hayatını kaybeden filozof Profesör Doktor Ionna Cucurati bugün toprağa verilecek. 4 Ekim doğum günü olan Cucurati 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'ndeki programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden olan Cucurati'nin cenazesi bugün doğum gününde Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda defnedilecek. noktaladık. Yayınımız Açık Beyin'le devam edecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
6: Efendim tekrar hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin yeni bir bölümüyle daha NTV ekranlarında. Mevzu tek, bu kadar bölümü nasıl çektik ben de bilmiyorum. Ama galiba bir 1000 bölüm daha gideri var. Çünkü kısa ama çok önemli bir mevzu üzerine konuşuyoruz. İnsan, yani yazılışı çok kısa ama içeriği çok büyük. Dolayısıyla hep insandan bahsediyoruz. Ben bir biyolog ve sinir bilimci olarak kapıyı açmaya çalışıyorum. Ondan sonra da önce sevgili konuklarımızla, sonra da stüdyo konuğumuzla çoşup gidiyoruz. Çoğu zaman elimde bir sürü not kartı var. Onların çoğunu henüz kelimeye dökemeden programımız bitiyor. Bugün de sürpriz bir bölüm olacağını zannediyorum. Tabii ki stüdyodaki sevgili konuklarımızla beraber olacağı için siz de önümüzdeki programlarda burada olmak istiyorsanız hemen açıkbeyin.com böyle NTV adresine gidiyorsunuz. Oradaki katılım formunu dolduruyorsunuz. En yakın ve uygun zamanda burada misafirimiz oluyorsunuz. Ama çok uzaktayım, gelemiyorum, bir şey demek istiyorum diyorsanız orada Sinan Can'a soruyorum diye bağlantı var. Ona tıklayıp dileklerinizi, isteklerinizi, eleştirilerinizi bize gönderiyorsunuz. Biz de bayıla bayıla onları okuyup dikkate alıyoruz efendim programımızda. Ve bugün de yine insana dair çok önemli ve merkezi bir mevzu. Buradaki herkesin en önemli konusu olduğunu büyük bir özgüvenle söyleyebilirim. Çok kısacık gene bir kelime bu sorunumuzun ifadesi. Anlam efendim. Bugün anlam üzerine konuşacağız. Ana konumuz anlam. Hayatın anlamını bulan var mı? Şöyle bir bakayım. Kimse bulamamış. Yapamayacağız bugün programı. Ben birileri bulmuştur diye geldim ama yok, ben de bulamadım arkadaşlar. Arıyoruz hala. Anlamı var mı yok mu? Anlam nasıl yapılır? Değişir mi? Dönüşür mü? Falan. Bu bizim hayatımızın aslında merkezi konularından bir tanesi. Hani o çok meşhur Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabıyla da temsil edilen bir, hani güç veren bir tarafı da var ya, böyle bir anlam varsa her şeyi yapabiliyorsunuz falan. Bir taraftan onu biliyoruz, bir taraftan anlam nerede bulamıyoruz. Bir gün çok anlamlı gelen bir şeyler ertesi gün o kadar gelmeyebiliyor. Bugün biraz bu bağlamda ve bu bağlamda çok uygun bir konuğumuzla beraber konuyu biraz açacağız. Daha evvel çok da uzun süre üzerinde konuştuğumuz bir konuydu. Şu bizim 110 bölümün hepsini takip edenlerin ellerini bir göreyim. 109 pardon. Hadi canım, hepsini mümkün değil. %50. %50'sini takip edenler, çoğunuz öyledir. Evet, gayet güzel. Peki mesela bu anlam konularıyla ilgili daha önce yakaladığınız bir şeyler oldu mu? Oralardan cebinizde hazır bir şeylerle geldiniz mi bakayım? Var mı sorusu olan? Buyurunuz efendim. Size de isminizi alalım önce.
7: Ediz benim adım.
6: Ediz hocam, hoş geldiniz. Merhaba.
7: Sağ olun. Hayatın anlamı değişiyor mu, değişebiliyor mu? Mesela 20 yaş gençlerle, evet, 60 yaşında hala aynı şeyleri mi hissediyoruz? Farklı şeyler mi ayakta bizi tutuyor?
6: Biraz yaşayınca siz de fark ediyorsunuz.
7: Mesela evet, ben fark yaşlarda etmeye başladım diyelim, mesela.
6: Bizim için çok anlamlı olan bir şeyler bugün olmayabiliyor. Ki bizim mesela bu programı konuk yapmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de bu temel merkezi konularda aslında biraz da hayat deneyimlerinden istifade etmek. Bugün şimdi böyle hayatın anlamı falan diye derin bir konu konuşurken aslında görece çok genç bir konuğumuzu davet edeceğiz. Kendisi bir oyuncu, yakinen tanıyorsunuz. Fakat genç yaşına rağmen çok ciddi malzeme biriktirmiş bu konuda. Bir de çok önemli bir avantajı var. Çünkü ilk başta filozof olmak istiyor efendim. ODTÜ'de felsefe okuyor hatta. Filozofluktan oyunculuğa uzanması zaten benim en çok ilgimi çeken kısım. Ve şimdi alkışlarınızla efendim Erdem Kaynarca'yı kendinize davet ediyorum.
8: Hoş bulduk.
6: Nasılsın?
8: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
6: İlimde değil, lefter diyesim geliyor. Yani ben şimdi lefteri gerçek hayatta görmedim. Kendisinden gördüm. Biraz da onu da konuşacağız. Her şey yolunda mı? Hayat yerlerinde mi?
8: Yolunda. Hayat yolu kendi yolunda devam ediyor herhalde.
6: Üretkenliğinle biz seni izliyoruz. İnşallah sen de o üretkenlikten memnunsundur şu anda giden. Yorucu mu? Nasıl bu süreç?
8: Yorucu ama yorulmaktan memnun olan bir insanım.
6: Güzel. Yaş gençken böyle oluyor.
8: Evet.
6: Onu da söyleyeyim. Bravo. O zaman seni yerimize alalım ve sohbetimize başlayalım.
9: Müzik
6: Erdem Kaynarca. Muhtar Kaynarca ile bir akrabanız yok.
8: Yok.
6: Kaçıncı kez sordular sana bu soruyu?
8: Sayısını bilmediğim evet. kadar çok.
6: Oyunculukla felsefe çok ilişkili değilmiş gibi gözüktür ama sen nasıl birleştirdin bunları?
8: Bu haftanın teması anlam demiştin değil mi? Benim hayatımın teması anlam.
6: Ama ben bunu bir açıklarım. Program başlığını bu yapabilirim.
8: Bir oyuncu ayı gösterir, ne güzel ayı gösterdi dersin. Bir oyuncu ayı gösterir, ayı görürsün. Ben ayı göstermenin derdinde olan bir insanım.
6: Şimdi mesela ben de kendimi suçlu hissettim artık. Beyin anlatan değil, beyni gösteren adam olmam lazım bu saatten sonra. Vallahi nefis.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Radyo.
1: Evet. Erdem Kaynarca. O kadar Kaynarca ile bir akrabanız yok değil mi?
2: Yok.
1: Kaçıncı kez sordular sana bu soruyu?
2: Sayısını bilmediğim evet. kadar çok.
1: Böyle klişe sorular sormayı hiç sevmediğimi belirtmek için başta bunu sormuştum. Yokmuş, ben de zaten araştırdım.
2: Evet, evet, yok.
1: Kendisi de çok seviyoruz. Buradan selam gönderiyoruz efendim. Şimdi benim tabii seninle aslında ben kişisel olarak tanışmak istedim. Birkaç sebebi var. Birincisi benim hayatımdaki en büyük eksikliklerden bir tanesi. Ben felsefeyle çok geç tanıştım. Felsefeyi sıkıcı bir ders olarak biliyordum. Hocası sinir bozucu diye ilgilenmiyordum. Sonra bir dönem felsefeyi sadece felsefecilerin ne dediğini ezberlemek zannetmeye başladım. Dedim ki gerek yokmuş, çok uğraşmayalım. Sonra onun felsefe tarihi, felsefenin işte bir yöntem olduğunu çok geç öğrendim. Yani 30'lu yaşlarıma doğrudur, öyle söyleyeyim. Ve yaptığım işin gerçek özünün felsefi bir sorun taşıdığını fark etmem o zamanlara dayanır. Ve hatta şöyle bir şey dedim, bilmiyorum katılır mısın? İleride belki bunu da konuşuruz yolda. Ben bugünün insanının derdinin çok böyle sağlıkla, maddiyatla, ekonomiyle, siyasetle ilgili olmadığını, bayağı felsefi sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğumuz neyi niye yaptığımızı pek biliyor gibi değiliz. Bu konuyu çok sormaya vaktimiz olmuyor. Böyle haldır küldür giderken yaş geliyor 50'ye. Zaten bir sürü bir şey de yapmış oluyorsun orada. Şimdi bir yemin ettim ki dönemem şarkısı eşliğinde de. Hayatı evet. bundan sonra işte Allah'a emanetini kurtulsak, alsa da kurtulsak modunda yaşamaya devam ediyorsun. O yüzden seninle tanışmayı çok istedim. Çünkü daha belki mülakatlarında felsefe öğrencisi olarak başlayan bir yolculuğun bugün gayet tanınan bilinen bir oyunculuk kariyerine dönüşmesiyle alakalı benim ilgimi çeken bir taraf var. Ama sadece o da değil. Demin girişte söyledim, gencecik yaşına rağmen acayip şeyler olmuş senin hayatında. Ve ilk etapta çok çok ilgimi çeken konu babanı, rahmetli babanı biraz konuşmak istiyorum. Daha evvel anlatmıştın ama baya baya gerçek bir felsefe insanı aslında bir taraftan bakınca. Yaşayan bir filozof, belki modern bir Diyojen'miş zamanı itibariyle. Evet. Biraz anlatsana bana, nasıl bir aile, nasıl bir baba ve senin üstündeki etkisine doğru bir girelim istedim.
2: Tabii. Öncelikle şahsi olarak tanışma isteği karşılıklı.
1: Eyvallah.
2: Ben de hocam seninle tanışmayı çok istemiştim. Eyvallah. O yüzden kendimi şu an...
1: O zaman müşerref olduk hep.
2: Aynen, abi. Mutlu hissediyorum.
1: Eyvallah.
2: Söylediğim bütün güzel sözler için de teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de çok hoş buldum. Aile ile ilgili ne diyebilirim? Hiç standart olmayan bir ailem vardı benim. Evet. Vardı. Bu çocukken bana garip bir hissiyat verirdi. Bir de benim çocuk olduğum dönemlerde... Yani annemle babam ben 5-6 yaşındayken boşanmış bir çiftti. Bu pek normal değildi. Yani devlet okulunda okudum ben. 40 kişilik sınıfın içinde bir tek benim... Annem babam galiba boşanıktı. Ve ben bunu nasıl anlatacağımı da çok bilemiyordum. Hani herkesin babasının mesleği sorulduğunda babam hali hazırda bu sistemin içinde çalışamam kararını vermiş bir insan olduğu için babamla ilgili nasıl bir mesleği olduğunu da tam anlatamıyordum.
1: Hiç çalışmıyorum babam. Şimdi önce netleştirmek istiyorum. Hiç bildiğimiz maaşlı ya da böyle ücretli bir iş yapmıyor.
2: 30 sene boyunca hiç çalışmadı. 30-32 sene. Ben 1 yaşındayken çalışmayı bırakıyor. Bu arada şöyle bir hani işte 2 kere havaarp okuluna girip çıkıyor. Hı hı. 53'lü biri için bu bayağı büyük bir şey bu arada. Hı hı. Hani bir kere girmek büyük bir şey. İkinci kere girmek yine büyük bir şey.
1: Birincide bırakıyor sonra tekrar mı giriyor?
2: Tekrar giriyor sonra hı. bitirdikten sonra bırakıyor. Şimdi aslında bunların çok büyük cezaları var. Bu cezadan nasıl kurtulduğu Ecevit Affı'na denk geliyor bir tane. Öyle kurtuluyor bundan da.
1: Kısmeti aynen. de açık yani.
2: Tabii kısmeti de açık.
1: Bak sonra açık, gidiyor, yol görünür dedikleri bu herhalde değil mi?
2: İktisat okuyor, işletme okuyor, 2 üniversite daha okuyor üstüne. Sonra işte bir gençlik dönemi var 70'ler, 80'ler. Fırtınalı geçen böyle deli dolu geçen bir gençliği var. Bu adam... aslında iyi yerlere geliyor. Ben doğduğumda sanırım bir holdingin muhasebe müdürü. Fakat bir gün artık
1: bayağı burası... beyaz yakalı gibi çalışıyor.
2: Evet, yani burasına geldiği bir yerden ben artık bunu yapamayacağım noktasına geliyor ve çalışmayı bırakıyor.
1: Şimdi tam bu nokta bana çok tuhaf geliyor. Yani evet. bir de artık çocuğun var, bir sorumlulukların evet. var hayatta bilmem evet. ne. Sen öğrenebildin mi bu kararı nasıl vermiş? Ya bu arada evde denemeyin arkadaşlar, kolay bir şey değil.
2: Evet.
1: Yani bir anda ben böyle bırakıyorum arkadaşlar.
2: Davulun sesi uzaktan güzel.
1: Evet.
2: Hani gerçekten bedeni, zihni ve ruhu artık bunu yapamadığı bir yerden bu işi bırakıyor. Bıraktığı yerden annem devralıyor sağ olsun. O da bir aslan, yani aslan gibi bir kadın.
1: O çok ilginç. Anne sırtlanmış her şeyi.
2: Tabii yani benim annem de aslında baktığında babamın bu saydığım eğitim hayatına göre ilkokul terk bir insan. Ama
1: vay canına.
2: Akıl, kültür ve zeka başka şeyler ya. Yani tanıdığım en zeki ve en cesur
1: anne
2: insanlardan biri.
1: Anne o zaman doğal
2: biri.
1: Bir böyle bir girişimcilik, bir potansiyel.
2: Aynen
1: var.
2: Aynen öyle. Böyle iş başa düştü deyip kendi sıfırdan müthiş bir şey kuruyor.
1: Tam annem. Burada şeyi sorayım. Sence genetik aktarma olarak hangisinden daha fazla aldın sen?
2: İkisinden de farklı şeyler almışım. Azmimi, cesaretimi ve vazgeçmeyişimi annemden aldım sanırım. İçinde herhangi bir... İşte kültür, zeka ve öğrenme isteği varsa onu da babamdan almış olabilirim. Biraz
1: güzel,
2: tam ikisinin...
1: Güzel kombinasyon olmuş
2: evet.
1: Bence.
2: Sanırım ikisinin de iyi taraflarını almaya çalışarak büyüdüm ben diye düşünüyorum. Bir süre babam ne yapıyorsa tam tersini yapma yolundan gittim. İşe yaradı. Bu da babamın tavsiyesi. Hı-hı. Ne yapıyorsam tam tersini yap. Söylediklerimi yap, yaptıklarımı
1: ya,
2: yapma
1: diyen
2: bir adamdı.
1: Çok değişik adam değil mi ya?
2: Tabii.
1: Ya bir de yani gerçekten ruhu şad olsun. Bu arada... Beni esas hayrete düşüren şey şu. Şimdi normalde biz anne babaların sorularına çok maruz kalıyoruz böyle. Hocam çocuğuma şunu ettim, travma olmuş mudur, bunu yaptı, bir şey olmuş mudur? Bugün çok endişeli anne babalar var. Şimdi senin babanın kararı ailede grayder girmiş gibi bir durum yaratması
2: tabii.
1: Lazım. Ama yıllar sonra tek çocuksun değil mi sen?
2: Hı-hı.
1: Tek baş kardeş yok.
2: Babamın ilk eşinden ablam var. O da çok yakın arkadaşım gibidir.
1: Eyvallah. Yani. Mesela şu yaşına geldiğinde oğlu dönüp diyebiliyor ki bu sakin sakin anlatabiliyor. Böyle bir şey yaptı ve işte güzel tarafları. Yani travmatik bir deneyim değil galiba senin için.

0: diyor artık idame ettirebilirim hayatımı. Sana iki seçenek sunuyorum diyor. Babamın maalesef bir alkol problemi de vardı. Alkol mü ailen mi? Gibi bir soru soruyor. Babam da diyor ki sen hiç merak etme. Ben hep yanında olacağım. Bu çocuğun da etrafında olacağım. Ama sen bu çocuğa bakarsın o yüzden alkol diyorum diyor.
1: Allah Allah, çok değişik bir durum.
0: Evet, bu arada son 10 senesinde hiç öyle bir beklentim artık kalmamasına rağmen bıraktı alkolü ve esas iletişimimiz o zaman
1: Zaten
0: düzeldi.
1: yani anlattığım profil bir hani filozof profili aslında. Bir hayatı böyle hani iradi olarak yön değiştirmek falan. Böyle alkol gibi zararlı ve hayatı mahvedecek bir şeyle de yolların ayırmasını beklerdim zaten
0: Biraz
1: yani.
0: böyle fazla zekadan kendine işkence eden bir insandı. Yani
1: Evet.
0: yazardı,
1: Yönetmesi
0: yazdıklarını
1: zor.
0: yırtıp atardı. Çizerdi, çizdiğini yırtıp atardı. Bunları hayata da katmazdı. Babamla verdiğimiz en büyük tartışmalardan biri neden bırakmıyorsun bir şey? Bırakıp ne yapacağım? Kime ne faydası olacak? Ben sana söylerim deyip hani bir şeyler anlattığı olurdu.
1: Ama
0: Şöyle
1: neticede...
0: değişik bir insandı mesela. Yani düşünün ki bir insanın hiçbir mülkiyeti yok, hiçbir şekilde çalışmıyor ve bu adam rahat yaşıyor. Sebebi şu,
1: Evet.
0: gidiyorsun, bir derdini söylüyorsun, sana bir şey diyor, ihya oluyorsun.
1: Ha bir de böyle kafa açıyor dedikleri tarzda.
0: Tabii,
1: Yani böyle hemen bir sana bir
0: tabii,
1: perspektif
0: tabii. Yani
1: veriyor.
0: herkes babamı severdi. Hani etrafında bulunan, babamı tanıyan herkes severdi ve babam gerçekten hem annemin hep etrafında oldu, hem hep benim etrafımda oldu.
1: Peki, felsefe okumanla bunun bir alakası var diye anlıyorum.
0: Var çünkü gördüğüm adam sürekli kitap okuyan ve felsefe yapan bir adamdı. Herhalde güdüsel olarak onu anlamak istedim
1: Şeyden hiç
0: belki de.
1: korkmadın mı? Ben de fazla girersem böyle dağıtırım falan. İşi gücü bırakırım falan.
0: Şundan korkmadım. Başka hiçbir şey canım o kadar istemedi. Yani ben çocukken ne mühendis olmak istiyordum, ne doktor olmak istiyordum. Hiçbiri cazip gelmiyordu. 9-5 görünen hiçbir iş bana iyi gelmiyordu zaten. Hani olmadı.
1: Arızalar oradan kendini
0: Evet.
1: gösteriyor yani. Bu arada arkadaşlar başta söylemedim ama topa direkt girebilirsiniz. Çünkü biz konuklu programı siz izleyesiniz diye de yapmıyoruz. Ben mesela tam burada bir şeyleri merak etmeniz lazım diye. Böyle bir hikaye gelir mi ya insanın karşısında? Dünyada kaç defa gelir? Buyurunuz efendim.
2: Ben biraz önce merak ettim. Aslında babamın hep tam tersini yapmak istedim dediği halde tekrar felsefeye dönmüş olması
1: Evet mesela
2: şey
1: ben de
2: geldi.
1: burayı aslında merak ettim. Ne diyorsun ona?
2: İlginç geldi.
0: Şöyle, babam yaptığı felsefeyi kendi kendine yapardı. Ben
2: Evet.
0: bildiğim ve sahip olduğum her şeyi paylaşmaya çalışıyorum hayatta.
2: Evet.
0: Bir tersinlik diyebiliriz mesela yani.
1: Vay
2: Sağ olun.
1: arkadaş. Şu anda mesela ben böyle bir laf duydum üzerine bir yarım saat düşünesim geliyor, tamam mı? Çünkü çok hakikaten ters köşe bir cevap bu. Yani onun gibi gözükmekle beraber hayata yaklaşımı bambaşka bir şey olabiliyor insanın.
0: Evet
1: Daha doğrusu
0: yani.
1: menbaayı reddetmene gerek yok.
0: Yok hiç
1: Onu
0: reddetmiyorum.
1: nasıl
0: Yani
1: kullandığına
0: ondan
1: bakıyorsun.
0: alabileceğim her şeyi alıyorum. Bütün lafları kulağıma küpedir. Ben şanslı bir erkek evladım şu açıdan. Hayatının son döneminde kendisiyle yüzleşmeme izin verdi. Ve ben babamla bütün yüzleşmesini yaşayabilmiş bir evladım. Bu
1: Çok güzel,
0: bence bir
1: çok güzel.
0: erkeğin gelişiminde en önemli konulardan biri. Çünkü bizim problemlerimizden biri, dünyanın en büyük problemlerinden biri olgunlaşamamış erkeklik. Yani
1: Nefes.
0: ben sonsuz olgunlukta olan biri olduğumu iddia etmiyorum. Ama bu yolda çabası olan biri
1: Henüz
0: olduğumu
1: bu yaşlarda
0: düşünüyorum.
1: bunları demeye başladıysan benim yaşıma geldiğinde enteresan şeyler geleceğini ben söyleyebilirim. İnşallah uzun güzel sağlıklı ömürler olsun. Hele ki bu bir de üretkenlikle devam ettiğinde bu çözünürlük çok da artacak. Bizim buradaki konuklarla ilgili zaten bizim seçki yaparken en önemli hikayemiz kendi yaşam çözünürlüğü deneyimleri üzerinden bizim de çözünürlüğümüzü artıracak tarafları olmasıydı. Mesela daha yeni başladık vallahi çok enteresan şeyler duyuyorum burada. Tabii bir Ankaralı olarak ikinci beni ilgilendiren hadise tam felsefe bir de ODTÜ olması. ODTÜ sana nasıl geldi? Çünkü ODTÜ bir kültürdür yani ODTÜ başka bir yerdir. Nasıl bir zaman geçirdin orada ve ne yaptın orası sana?
0: ODTÜ bana hayat disiplinimi verdi. Yaptığım şeyi ne kadar ciddiye almam gerektiğini gösterdi. ODTÜ bence bir ütopya. Yani bunu oradaki herkes de diyor zaten. Hani bir kere tadabileceğin, çıktıktan sonra bir daha bulamayacağın bir ütopya orası. Gerçekten de öyleydi.
1: Amerikan futbolu oradan mı başlamıştı?
0: Orada bir sene bunu
1: Öyle
0: denedim.
1: mi?
0: Evet. Niye denedim bilmiyorum.
1: Ben bu
0: Hoşuma
1: arada bu
0: gidiyordu.
1: bölümü özellikle benim bir yeğenim var sevgili Çağ.

0: Şimdi Çağan Dönmez Gazi Üniversitesi'nde başladı o da Amerikan futboluna. Böyle işte sakatlanma falan olur diye çok korkuyor.
1: Çağan'a şöyle bir tavsiyem var. Hı. Şimdi bir sene oynadım ve bir sene oynadıktan sonraki fikrim şu oldu. Yapılmaz üniversite sporu olarak. Neden? Bunu Amerika'da yapan adamlar 10 milyonlarca, 20 milyon dolarlarca para alıyor. Yani ya. Bu riske değmez.
0: Çok riskli bir spor.
1: Çağan, yapıp, hani, ne olur sakatlanma. Hani elinden aynen. geldiği kadar eğlen.
0: Ama sen orada bir sakatlanma yaşadın. Kaburga kırılmaydı.
1: Aynen, aynen. Zaten şöyle bir yerdeydim. Özellikle ODTÜ'nün ilk senesinde hayatımda değişik dönemlerim oldu benim. İnanılmaz içime kapanık olduğum ya da çok garip dışa dönük olduğum dönemler geçirdim. Ve bu sanırım ne yapmak istediğimi bilmek ve bilmemekle ilgili bir yerde oldu hep. Amerikan futbolu oynarken şeyin depresyonunu yaşıyordum. Ben ne yapacağım bu hayatla? ve çok sessiz, sakin bir insandım.
0: Çünkü kısıtlı alanı işgal eden bir meşgale
1: var. Evet. Yani ve orada sadece bu sporun hazzıyla vakit geçiriyordum. Neticesinde kaburgam çatladı. Dedim ki yok, zaten hem kaburgam çatladı hem de ben başka bir şey arıyorum. Bölümümde de yapmak istediğimi bulamıyorum. Çünkü senin dediğin gibi şeyi anladım. Felsefe okumak aslında felsefe yapmanın yeri değil. Felsefe tarihi öğrendiğim bir yer. Çok kaliteli insanlardan, çok kaliteli hocalardan bunu öğreniyorsun. Tabii ki derste de felsefe yapıyorsun. Ama aslında okuduğum bölüm nihayetinde felsefe tarihi bölümü.
0: Evet.
1: Ve bu bana bir depresyon kattı. Ha, ben burada filozof olamayacağım.
0: Mesela
1: burada
0: akademisyenliği sevmemişsin çok.
1: Pek hoşuma gitmedi akademi dünyası. Yani akademisyenliğe müthiş bir saygım var. Bu tamamen uygunlukla ilgili bir şey.
0: Bu arada senin filozof özgeçmişin üzerine bir görsel yaptık biz.
1: Gerçekten
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi bu programı antik Atina'da yapsaydık iki filozof olarak. Aa. Nasıl olurdu ki arkadaşlar yapmışlar ama görselde bence ilginç bir şey var. Şu. Birincisi, sen hala yakışıklısın, ben hala kelim, değişen bir şey yok.
1: Hayda.
0: İkincisi de, yalnız elbiselere ve ortamı değiştir, aslında bizde çok fark yok. Ben buradan şöyle bir mesaj çıkarttım kendime. Ya felsefe o kadar zamansız bir şey ki, o kadar yani zamandan, mekandan, ortamdan bağımsız bir şey ki, biz bak şimdi de seninle böyle elimizi çenemize koyduk, konuşuyoruz. Aslında bu yani yapılan iş. Ama kıyafetler havalıymış, keşke böyle entariler giyseydi değil mi?
1: Evet.
0: Bir alkış daha, ben çok beğendim bunları.
1: Çok da rahat görünüyor kıyafetler.
0: Felsefe sence böyle bir şey mi? Yani böyle ağır abiler, ablalar oturuyorlar falan.
1: Hiç sanmıyorum. Yani
0: nasıl
1: aslında
0: bir şey?
1: Hayatın her anında birçoğumuz felsefe yapıyoruz. Neden sorusunu sorduğumuz ya da herhangi bir şey öğrenmeye niyetlendiğimiz an zaten felsefe başlıyor. Ekelim anlamı olarak bilgi sevgisi gibi bir kökenden geldiği evet. için hani öğrenmeye her sıcak olduğumuz an biz zaten felsefeyle haşır neşiriz. Bütün bilimlerin içinden doğduğu ana kaynak zaten
0: i̇şte
1: felsefe.
0: Hayat amacı gibi, anlamı gibi bir şey arıyorsan o herhalde doğrudan felsefe yani. Çünkü o doğru soruları sorabilmenle alakalı bir yöntem.
1: Onlar temel felsefe soruları zaten. Hı hı. Cevabı asla bu tam olarak verilemese de çıkış yolları olan sorular. Evet.
0: Şimdi senin bu zaten şu gencecik yaşındaki özgeçmişe ve ana noktalara bakınca aslında anlam çerçevesinde de değişiklikler gözüküyor yani işte. Aha. Sen bir kez sportif bir tarafın var. Sadece evet. Amerikan futbolu değil işte yüzmüşsün, tenis mesela bir evet. sürü futbol. Yani bir şeyin var. Fiziksel olarak bir yatkınlığın var birincisi. Ve birçok insan mesela bu tarafa doğru gitmeyi tercih edebiliyor. Ama işte Amerikan futbolu macerasında bir sakatlanmayla kader demiş ki sana bir dakika B, C ve D şıklarına da bakalım. Mesela orada o sakatlanmadan sonra nasıl bir kırılma oluyor? Senin hikaye nasıl değişiyor?
1: Şöyle bir durum var. Ben lisedeyken beni zorla hocalarım sen yaparsın deyip münazaraya soktular. Sen yaparsın deyip tiyatroya soktular.
0: Münazara
1: benim talebim olmadan olan şeyler bunlar neredeyse. Ben de hani iyi dersten kaçarız. Ondan sonra hani vakit geçiririm diyerek dışarıda kabul ettiğim ve yanlışlıkla demeyeyim de yani planlamadan kazara. Başarılı olduğum alanlar hı-hı. oldu. Hani böyle işte münazara takımımızla şampiyonluklar aldık. Felsefeyle, tiyatroyla yarışmalarda başarılar elde ettik falan. Ve takdir topladığım bir yerde ama benim aklımda hiçbir zaman oyuncu olayım gibi bir şey belirmemişti. Ta ki işte 20-21 yaşıma kadar. Amerikan futbolundan çıkınca dedim ki tiyatro kulübü bildiğim bir yer. Hani ben bunu lisede yaptım, daha güvenli bir liman. Hala yok kafamda benim oyuncu olmak. Ben oraya gideyim. Orada En azından kulübüm orası olsun, bildiğim bir yer olsun dediğimde.
0: Tam burada bir şey sormak istiyorum. Daha önceki anlatılarından da, mülakatlarından da duyduğum bir şey var. Utangaç, çekingen ve içine kapalı bir çocukluk. Resmi çiziyorsun. Burada konuşmadık ama bu doğru mudur öncelikle?
1: Evet.
0: Doğru mu? Şimdi bana şu hep garip gelir ve bu hikayeyi de çok görüyorum. İçine kapanık çocuk kendi tiyatro sahnesine atıyor mesela. Gösteri evet. sanatları ilgilenmeye başlıyor. Performans, dans yapıyor mesela. Nasıl oluyor bu iş?
1: Nasıl oluyor bu iş? Orada kendim olmadığım hissiyle yapabiliyorum Nefis. Sanırım bunu.
0: Harika.
1: Zamanla anladığım bir şey de var. Kendim dediğim şey de aslında böyle işte budur denebilecek yekpare bir durum değil.
0: Şuna benziyor mu? Mesela ben de çok utangaç bir çocuktum. Hatta yeni birileriyle tanıştıklarında böyle dilim tutulurdu. Çok konuşamazdım. Bunları anlatmaya başladıktan sonra bana bir hal geldi. Onu düşününce şöyle bir şey fark ettim. Sahneye çıktım mesela konferans verirken işte ne bileyim işte biyoloji ya da kaos teorisi anlatırken eksik bir tarafım tamamlanıyormuş ve ben tammışım gibi hissettiğim için oraya çıkmayı böyle iştiyaklı istemeye başladım bir süre sonra. Galiba sanatsal performansta da böyle bir şey var. Senin bir tam halin ya da hakikaten göstermeyi seveceğin bir yapılandırılmış halin var gibi bir düşünebilir miyiz bunu?
1: Garip bir şekilde hem kendim olmuyorum hem de tamamen kendim gibi hissediyorum ben işimi yaparken. Böyle değişik bir çelişkisi var yaptığım işin. Evet, o açıdan katılıyorum aynı şey olduğunu, benzer
0: sonra
1: şeyler
0: sonra seni değiştiriyor bir de tabii değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu süreç.
1: Şeyi fark ettim işte liseden sonra üniversitede bunu deneyince dedim ya hani ne yapacağımı bilemediğim yerde sahne üzerinde çok mutlu bir insan olduğumu keşfettim. Ve bu mutluluğun peşinden gitmek istedim. Sonradan anladığım şey üretme hazzıymış o. Bir şey üretmenin peşinden gitmenin hazzıymış.
0: Sahneye böyle topluluk karşısında konuşma korkusu var mı aramızda? Şimdi size performans yaptıracağım burada. Bak hemen yüzleri ekşidi. Ne ben yapmam falan filan. Çoğumuz mesela bundan tırsıyoruz. Neden? Halbuki yabancı mı var aramızda Allah aşkına? Hepimiz açık beyiniz şurada değil mi? Bu doğal aslında biyolojik bir şey. Bu anlaşılır bir durum ama bunu aşmamızı sağlayacak bazı iticilerimiz var. Mesela bu iticiler de çok paradoksal bir şekilde o işte küçüklükteki belki yalnızlık, utangaçlık, çekingenlik, işte ilişki kuramama. Ya senin bir şey duydum ben bir yerde. Aşık oldun kızın montu mu asıyormuşsun öyle bir şey varmış.
1: Bunu böyle neydi? Anlatınca garip bir hikaye
0: ha,
1: gibi
0: neydi,
1: oldu.
0: Neydi o?
1: Ya yani şey özellikle ilkokulda.
0: Çünkü ben çok benzerini yaşadım da oradan.
1: Bildiğim soruya bile parmak kaldıramayan bir öğrenciydim ben. Hani ve hoşlandığım böyle bir kız var. İlkokul 1, 2, 3 falan öyle dönemler. Getirirdi her sabah. Tek iletişimimiz şuydu. Duvar kenarında oturuyorum. Her sabah bana montunu verir. Ben montunu asarım. Her akşam giderken montunu geri veririm.
0: Yemin ediyorum aynısını yaşadım ya. Vallahi. Anlıyorum halinden. Orta birde de pembe montu vardı bizim Sibel'in. Her sabah çıkardı. Bebeği asayım diyordum. Tık asıyordum. Başka da muhabbetimiz yoktu vallahi.
1: Aynen.
0: Ama o halet çok önemli. O ne kadar da güzeldir değil mi o an böyle?
1: Tabii dünyalar yani. Benim oluyor. Tabii. Bir de şeyi de anlamamışım bak. Her sabah bana veriyor aslında montunu.
0: Tabii aynen
1: belki
0: öyle.
1: Belki uyanamadın. Falan
0: vay be.
1: Kaçırmışız.
0: 40 sene sonra ben de şu anda fark ettim.
1: Ya,
0: bir dakika.
1: Niye başkasına vermiyordu sana veriyordu o montu?
0: Demek ki bizde de o da boş değilmiş.
1: Evet.
0: Vallahi müthiş.
1: Buradan Sibel'e sesleniyoruz.
0: İnşallah sağ ve salimdir, selamettedir bizimkinin üstünden çünkü çok zaman geçti. İnşallah herkes mutludur diyelim. Şimdi oyunculuk, yani kendini sahnelere atıyorsun. Ve şu anda da bu iyi gidiyor gibi gözüküyor. Sen burada berkarar gibisin. Şimdi bu seni nasıl değiştiriyor? En önemlisi de aslında benim kişisel olarak seninle bugünkü muhabbette merkezde merak ettiğim şey şu. Öncelikle şey sorayım, favori filozofların var mı böyle? Benim yani, mesela favori metal grupları gibi.
1: Var tabii. Sevdiğim, okumaktan
0: ilk ve filozof deyince aklına gelen bir isim var mıdır?
1: Spinoza gelir.
0: Yani.
1: Nietzsche gelir.
0: Evet.
1: Ki Spinoza çok kibar, Nietzsche çok sert bir adamdır ama fikirlerinin de yakın
0: İki
1: olduğunu düşünüyorum.
0: İki kutuptan arıyorsun, tanıdık var.
1: Evet.
0: Güzel. Peki mesela oyunculukla ilgili bir eğitim modeli geliştirdiğini de biliyorum. Biraz felsefeyi işin içine katarak oyunculuğa bir açılım getiriyorsun. Ben bununla çok ilgileniyorum. Çünkü ben de biyolojiye felsefe katmaya çalışıyorum becerebildiğim kadarıyla ve ilginç oluyor. Sen mesela ne yapıyorsun? Yani nasıl bir fark yaratıyor felsefe? Hani oyunculukla felsefe çok ilişkili değilmiş gibi gözüküyor ama sen nasıl birleştirdin bunları?
1: Bence bayağı ilgili. Şöyle bir yerden bayağı ilgili. Bu haftanın teması anlam demiştin değil mi? Benim hayatımın teması anlam. Yani hayatımın
0: hepimizin
1: macerası.
0: Ama ben bunu bir alkış alırım. Program başlığını da yapabiliriz. Ben.
1: benim hani bir Odysseus olarak yolculuğumun hani tırnak içindeki teması anlam arayışı. Hani ben o yolculuktayım. Hep beni bir yerlere itekleyen durum bu oldu. Yaptığım her şeyin içinde anlam aradım ve tiyatro, oyunculuk bunlarla haşır neşir oldukça şunu fark ettim. Aslında felsefede teorik olarak yaptığım şeyleri burada neredeyse fiziksel olarak arıyorum ve deneyimliyorum. Hmm. Bir insan neyi neden yapar?
0: Ampirik felsefe yani deneyimleyerek.
1: Evet, hani şey. Oyunculuğun içinde bunu yapabilmeye başladım. Bilim neticede felsefenin içinden doğmuş bir şeydir ve ben modern bilim, popüler bilim kitapları okumayı liseden beri çok severim ve hep güncel bilimi, popüler bilimi takip ederim.
0: Oradan tanışıyoruz o zaman.
1: Evet. ve şu soru da mesela benim için hep çok önemli bir soru oldu. Bir sürü oyunculuk tekniği var. Ve bütün bu oyunculuk tekniklerin şeye varmıyor mu neticede? Gerçek oyunculuğa. Demek ki hepsi bir yerde özünde bir tane bir şey yapıyor ve o şey hepsini oynatıyor. O şey ne?
0: Yani oyunculuk bir tane diyorsun ama teknikleri farklı.
1: Evet, ona ulaşmak için farklı teknikler var. Hmm. Ama ulaştığımız şey sahne üzeri gerçekliği. Sahne üzeri hakikati. Bu hakikate ulaştıran şey ne? Bütün o tekniklerin tetiklediği ve en nihayetinde oyuncunun hakiki bir oyunculuk yapmasını sağlayan o şey ne?
0: Vay be, yani aslında oyunculuğun anlamı gibi bir şey arıyorsun sen.
1: Oyunculuğun yani neden, nasıl gerçekleştiği aslında. Evet.
0: Açıklaması.
1: Bunun
0: buldun mu?
1: Kendimce bir cevabım var. Hani bunu ilk söyleyen de ben değilim. Yani farklı farklı şekillerde söyleniyor ama şöyle bir şey diyebilirim. Aslında nöron ve aynı nöron üzerinden tetikleniyor oyunculuk.
0: Şimdi bak, şimdi yakaladın beni.
1: Evet.
0: Nöron dedi, aynı nöron dedi. Bayılıyorum var ya böyle nöro ifadeleri başta mesleklerden de duymaya. Yani birbirimizin davranışlarını ve duygularını anlamamızı ve içselleştirmemizi sağlayan bir sistemi kullanıyorsunuz.
1: Yani şöyle bir yerden oyuncu bir şeyi imgeliyor. Düşünelim ki açık bir gökyüzü var. Böyle çok az birkaç bulut var. Bembeyaz dev gibi bir dağ var, karla kaplı. Ve o karlı dağdan aşağıya bir kızak üstünde labrador bir köpek dili dışarıda bir şekilde aşağı doğru kayıyor.
0: Şu anda
1: bunu hepimiz gördük değil mi şu an?
0: Evet, aynen canlı.
1: Bunun sebebi çünkü ben bunu söylerken ben bunu hayal ediyordum. Çünkü ben nöronlarımı çalıştırdım bu imgeyi kurarken ve anlatırken. Hı-hı. Siz de buna tanık oldunuz çünkü aynen nöronlarınız çalıştı. Aslında temelinde bence oyunculuk buradan çalışıyor.
0: Vay be. Ben o kadar aynı nöron anlattım bu kısmı, hiç düşünemedim. Buyurun efendim, oradan bir sorumuz var. Sizi bir tanıyalım tekrar.
2: Merhabalar, ben Nurcan Ertokan.
0: Nurcan, hoş geldin.
2: Böyle bir ortamda olduğum için çok çok mutluyum şu
0: efendim.
2: Anda. Ben de felsefeye sonradan dahil olanlardım. Aslında fazla dahil olmuş muyum bilmiyorum. Bir ara çok kafama takmıştım. Bu insanla niye tanıştım, bu bana ne anlatıyor? İşte bu sokaktan niye geçtim, burada ne olacak gibilerinden. Ben bunları şey yaptığım zaman böyle bir bildirim gelsin. Ding, tamam, burada bunu anlatmak istediniz ya da bunu öğrenmek istediniz diye. Böyle bir şey var mıdır ya da ya da işte nasıl buna karar verebiliyor beyni?
0: Felsefedeki evreka anı. Yani mesela düşünüyorum. Ben bu arada felsefe tarihinde pek böyle bir şey rastlamadım ama biz yani sıradan felsefe okuyan insanlara böyle bir şey algılatmaya çalışılıyor gibi. Hakikaten Arşimet'in hamamda bir anda suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili bir mevzuyu çözmesine benzer şekilde mesela Spinoza düşündü. Tanrı şöyledir dedi. Spinoza düşündü. Ahlak böyledir dedi. Öyle gibi olmuyor herhalde değil mi? Yani bir anda bir bildirimle gelmiyor herhalde.
1: Bir birikimle oluyor. Yani o bir düşünce sistemi oluyor her filozofun kendince. Biraz üstüne koya koya. Ha bu böyle. Bu böyle olduğu için bu da böyle mi? Ha yok, o öyle değil. Böyle deneme, yanılma. Bu bir
0: bir hani, çözümleme kuruyor yani.
1: Evet, bu bir yolculuk hani. Düşüncenin de bir yolculuğu var. Durup bir anda tabii ki insana bazen ilham gelir ama o ilham da bence uzun bir sürecin sonunda gelir. Yani geçmişi var. Bir anda olmuyor hiçbir şey bence.
0: Evde bunu yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin sorusu sorayım o zaman. Mesela sen şimdi oyunculukta yapmışsın. Hı-hı. Yani oyunculukta felsefe bilmeyen çok insan da oyunculuk yapıyor ama sen felsefeyle tanışık olunca oraya bir şey getiriyorsun. Felsefeyle tanışık olan bir insan, mesela ben bir baba olarak, o bir anne olarak, öbürü bir işte beyaz yaka çalışan olarak. Felsefeyi nasıl kullansın yani? Felsefe hayatta ne işe yarar?
1: Felsefe hayatta ne işe yarar? Yani
0: bence biraz önce bir şey söyledin aslında. Öyle başlıyor galiba. Biz bunu neden böyle yapıyoruz? Ya da bu neden her seferinde çalışıyor? falan gibi.
1: Yani öncelikle şunu sormak istiyorum. Her şey işe yaramak zorunda mı şimdi? Hı. Felsefe ne işe yarar dediğimizde de şunu sormak isterim. Yaptığımız hangi eylem ne işe yarıyor ki o zaman?
0: O da doğru. Yani ben de bir performans sorusu sordum.
1: Yaşadığımız şimdi hangi o işe yararlıktan değil de biraz daha iyi yaşamak için bence biraz felsefe.
0: Hani hep diyoruz ya felsefe lazım. Eksik, felsefe olması lazım falan gibi düşüncemiz var. Biraz da o bağlamda. Yani mesela okullarda öğretilmiyor. Çok işte bunun eksikliğini hissetmiyor. Ama ben şimdi bu yaşıma geliyorum. İnsanlara çok basit bir yaşam bilgisi vermeye çalışırken düşünce zincirini karşılıklı kurarken çok zorlandığımızı fark ediyorum. Çünkü böyle kısa artık 3 satır yazı bazen hayatın anlamını taşıyacakmış gibi davranıyor.
1: Bu Nietzsche'nin önerdiği bir şey. Hatta üst insan, daha iyi bir insan olmak adına önerdiği yollardan biri ve bunun aslında hepimizin ihtiyacı olan olduğunu şey düşünüyorum. Bir şey bize verilen şeyi kabul etmek değil de bize öğrendiğimiz, öğretilmiş, doğru bile olsa her şeyi bir de kendi süzgecimizden geçirip tekrardan bulmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yaşlılara yer vermeliyiz toplu taşımada. Evet verelim ama neden? Ya bunu bir kere daha bir kendine bir sor.
0: Bilgisiz gibi. Erdem en basitinden olmaz yani.
1: Hani bu bile bir felsefe. Neden veriyorum ki? Evet. Çünkü o insan sana göre daha az güce sahip. Ve o insan için bu çok daha yorucu. Sen ayakta durabilirsin. Tamam o zaman ayakta durayım deyip verdiğinde bu bilgiyi gerçekten kullanmış oluyorsun. Aksi takdirde baban sana dedi diye bunu yaptığında aslında arada çok küçük bir fark var. Eylem aynı ama o bilgiyi kullanmamış oluyorsun. Sadece itaat etmiş oluyorsun.
0: Stoacıların dediği gibi yani muhakkak erdem olabilmesi için arkada bir bilme hali olması lazım. Çünkü bilgisiz olmuyor bu iş. Öbürü ezber oluyor.
1: Evet, bize söylenen her şeyi ne kadar doğru görünse de o an kabul etmemeliyiz. Bir süzgeçten bir tekrar daha geçirmeliyiz. Mesela gündelik hayatta hepimizin uygulayabileceği bir şey ve emin olun yaşamımıza çok büyük kalite katacak bir şey bu. Yani bir kere daha bir nereden geldi bu bilgi? Çok doğru görünüyor ama
0: şu anda özellikle okullara hazırlanan üniversite sınavlarıyla ondan bununla uğraşan genç arkadaşlara da buradan bir hatırlatma. Yani tam sınavı kazanmak için derse vakit yatırıyoruz güzel güzel ama ileriki yıllarda hayatı kazanmak için de acık düşünmeye, ben bunu niye yapıyorum, bu mesleği değil de o mesleği niye tercih ediyorum sorularını kendi içimizde milleti darlamadan ufak ufak çalışmaya başlamayı da anladım ben buradan. Çok yakın zamanda bu sınava hazırlanan genç arkadaşlarla bir programa girdim de çocukların hali harap. Hakikaten niye yemek yediklerini düşünemeyecek durumdalar. Her tarafı böyle kilitlenmişler ama o yaşlardan başlamış senin hikayende. Dolayısıyla inşallah örnek olur diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Bir mikrofona varalım.
3: Merhabalar, Gülşah ben. Evet. Ben şeyi öğrenmek istiyorum. Felsefe hayatınıza şöyle bir katkı sağlamış olabilir mi? Ben ortaokulda felsefeyle tanıştım diyemem ama hani başladım. Sophie'nin dünyasıyla başladım ve sorgulamaya başladım hayatı.
0: Sophie'nin dünyasında hepimize neler etti ya. Vallahi.
3: Sizin bu sorgulamalarınız acaba travmalarını mesela şu an günümüzde hep şey yapıyoruz. Kötü bir insandan bir kötülük geldiğinde diyoruz ki ay travması. Bu bunun travması. Bu sebeple bunu yapıyor bana. Ama siz travmalarınızla tanışıp onlardan beslenen tarafa geçmişsiniz. Ben onu biliyorum ve ona göre davranmıyorum. Hı hı. Bu katkı felsefeyle olmuş olabilir mi?
1: Tabii ki olmuş olabilir. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan da oluyor bu biraz. Travmalardan, çocukluk travmalarından konuşuyorsak babam bana çok eleştirel davranan bir insandı. İşte baba matematikten 4 aldım. Niye 5 vermiyorlar mı? İşte baba ODTÜ'yü kazandım. Niye Boğaziçi'ni kazanamadığım için de? Gibi işte annem işte yüzme başarılarımdan bahsediyor. Aa madalyası var falan. Ne var canım ikincilik, üçüncülük diyor falan. Hayat boyu bununla çok kavga ve mücadele ettim. Niye böyle diye. Sonradan bu olaya dönüp baktığımda fark ettiğim birkaç şey oldu. Yani dönüp bakmak burada belki bunun felsefesini yapmaktır. Fark ettiğim ilk şey bu kadar azimli olma sebeplerimden biri bu adama yetememiş olmam. önce şeyi fark ettim. Ha, neredeyse başarmaya çalıştığım her şeyi ona kendimi ispatlamak için yapıyorum galiba. Bu ama bende bir yandan da şunu tetikliyor. Hiçbir zaman 12'yi vuramıyormuşum gibi hissediyorum. Sonra bu bana şunu fark ettiriyor. Hayatta 12 diye bir şey yok. Sonra ben buradan şuraya varıyorum. Olabilecek en iyi şey olduğu kadarıdır. Ben elimden geleni yaptım mı? Yaptım. Tamam o zaman aferin sana. Böyle bir rahatlatma yolunu buldum ve kendime işkence etmeyi bıraktım ama azmim kaldı. Bir yandan da babamın da niye bunu yaptığını fark ettim. Babam meğersem aslında kendisinin kötü bir baba olduğunu düşünmemem için beni azaltıyormuş.
0: Evet. Felsefene işe yarar diye soran olursa bu bölümü kesip gönderebilirsiniz arkadaşlar. Düşünme yöntemi.
1: Babam bana böyle davrandı, bu benim travmam deyip bunun arkasına da sığınabilirdim. Ama yani hayattaki her an, her değişiklik irili ufaklı travma demek zaten. Yani beden konumunu korumaya çalışır. O yüzden yapılan her değişiklik travmadır. Çok büyük değişiklikler büyük travmalardır. Bunları alıp ne yapacağımız bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum.
0: Babanın sana söylediği bir şeyi de zikretmişsin. Onda notlarımı almıştım, şimdi yeri geldi. Sadece bunları yapmamış. Bir gün demiş ki galiba, zindandaki iki kişiden biri çamura bakar, biri gökteki yıldızlara bakar.
1: Evet.
0: Mesela bu da bir düşünme yöntemi. Nereye bakacağına dair güzel örnekler de verildiği için. Sen bunları yalnız işte travmadan büyümek dediğimiz bir şey var ya, böyle oluyor. Bir karar veriyor Erdem Yolda. Diyor ki ben bunu alacağım, gerisini bırakıyorum. Bununla devam edeceğim ve bununla bakacağım. O yüzden de böyle çok güzel işler çıkıyor karşında. Burada senin baba modeli baya baya Lefter'in babasına benziyor.
1: Andırıyor, evet.
0: Değil mi?
1: Andırıyor
0: yani, o da hiçbir şeyi beğenmedi. Ben bu arada çok teşekkür ediyorum o filmin bütün ekibine. Yani oturduğum Fenerbahçe semtinin hikayesini ilk defa bu kadar güzel izledim. Film çok beğendim bu arada. Ellerinize sağlık. Hatta buyurun. Ben Lefter'e de alacaktım. Siz bir soru daha alın.
3: Neden dizilerde, filmlerde kötü karakterler başrolün önüne geçiyor?
1: Neden geçiyor? Çünkü daha fazla malzemesi var. Yani bu bizim iyi karakterleri nasıl yazdığımızla da ilgili olabilir. Hani ben biraz şanslı bir oyuncuyum bu açıdan. İyi karakterleri de kötü karakterleri de oynama şansına sahip oldum, oluyorum sektörde. İyi karakterlerimizin biraz öyle olmasa da gerçekte sıkıcı yazıldığını düşünüyorum. Dokunulmaz, dümdüz. Yani şunu yaşadığımı bilirim sette. İyi karakteri oynuyorum. Kankamı oynayan oyuncu arkadaşım doğaçladı, kolumdan tutup hadi gidiyoruz yaptı. Yönetmen dur. Ona dokunamaz. Ya böyle sıkıcı bir adam. Nasıl dokunamaz?
0: Çok kankam steril tutar çeker.
1: Ama orada o başrolün ana kahramanın imajına zarar gelmesin diye o doğacı engelliyor. Ya da şöyle bir şey oluyor. 4 sayfa sahne var. Sahne 3 kişilik. O konuşuyor. Ben hı tamam diyor. İşte o konuşuyor ben şey diyorum, hayır olmaz. O konuşuyor. Öyle olunca tabii ki malzeme diğer tarafta daha çok oluyor. Bu taraf biraz daha göğüslenen ve mağrur duran adam oluyor. Bu bence her yerde böyle değil. Belki de bizde genelde başrol karakterlerinin çok fazla yetenek gerektirmediği yerden yazılma gibi bir alışkanlığı vardır. Genelde okullu oyuncuları kötü karakterlere verirler. İşte o kadar oyunculuk tecrübesi olmayan yakışıklı ve güzel arkadaşlarımızı o başrole koyarlar. Öyle olunca tabii ki hangisinde daha çok malzeme var ya da hangisi daha fazla işini bilerek yapıyor, onu izliyoruz.
0: Evet. Bu Lefter nasıl bir tecrübe ve sana ne yaptı bu oyunculuk? Orada değişiksin yani, gerçekten izledim yani.
1: Yani elimden geldiğince öncelikle oynarken hep şeyi yapmaya çalışırım ben. Bir uzak doğu oyunculuk terimi bu. Bir işte Kabuki tiyatrosunda ayı gösterme hareketi varmış. Bir oyuncu ayı gösterir, ne güzel ayı gösterdi dersin. Bir oyuncu ayı gösterir, ayı görürsün. Ben ayı göstermenin derdinde olan bir insanım. O yüzden hani...
0: Bir de böyle çok havalı jargonlar oluyor ya bunların. Şimdi mesela ben de kendimi suçlu hissettim artık. Beyin anlatan değil, beyni gösteren adam olmam lazım bu saatten sonra, değil mi? Vallahi nefis.
1: Tabii yani öbür türlü marifet şov oluyor. Yani izlediğim şeyde ne güzel sesini kullanıyor, ne güzel yaptı, ne güzel bağırdı falan diyorsam hikaye nerede? Demek ki o oyuncu o sırada maharet şov yapıyor, bana hikayeyi anlatmıyor.
0: Aynen öyle.
1: Bence önemli olan hani benim izlediğim karaktere Lefter nasıl yaptı ya bunu, olacak iş mi? Ne kadar iyiymiş, bilmem neymiş, kötü adammış. Benim amcamın oğlu da böyleydi, ben de böyleydim, bilmem neydim diye kopup gitmen gerekiyor. Aynen. Hikayeyle.
0: Size mikrofonum, siz hiç duymadık. Buyurun bir, evet. Sizi tanıyalım önce.
4: Muhittin Deniz ben. Erdem Bey'e bir sorum olacak. Lefter karakterini çok heyecanlandırdınız. Bir Galatasaray taraftarı olarak felsefi cevap istemiyorum. Metin Oktay'ı da aynı şekilde canlandırır mıydınız?
1: Metin Oktay'ı filmde Aytaç harika canlandırdı.
0: Evet.
1: Yani bir de kas çok önemli bir şey. Yani Lefter'e daha çok benziyorum ve audition'da başarı gösterdiğim için o rolü ben oynadım. Fiziksel olarak Metin Oktay'a çok uygun olmadığını düşünüyorum ama o tabii ki de hani bunun takımı bir şeyi olmaz. Bu bir müthiş bir onurdur, gururdur. Hani
0: yani hangi takım tutuyorsun diye sormak istiyorum.
1: Erdem, Metin Oktay'ı oynar mısın? Tabii ki oynarım. Oynamaz mıyım? Kimi oynamam ki? Hani şöyle diyeyim, ben oyuncu olarak oynamama izin verilen her şeyi oynarım.
0: Bir de bizim biliyorsun programın bir geleneği var. Konuklarımız eğer arzu ederlerse cebinde bir soru ya da katkı ya da yorum ya da itirazla geliyorlar artık. Var mı cebinde bizimle paylaşmak istediğin bir şey?
1: Çok faydacı bir sorum var hocam sana.
0: Hadi bakalım.
1: Bu hayatta aldığın en iyi tavsiye.
0: Çok da sağlam yerden geldi ama ben bu tavsiyeyi gerçekten en iyi tavsiyedir. Çok fazla paylaştığım için tekrar olacak ama çok da şey yapmamak lazım. Aldığım en iyi tavsiyedir. Ve bunu öyle yerlerde öyle kişilerden duydum ki dedim bu diyorsa bunda bir hakikat vardır. Taklit etmeye çalışıyorum. Ve inşallah hepimiz de taklit edelim diye. Çünkü geçici bir dünyada bu kadar kısacık bir ömürde hiçbir şeyin kalıcı hasar veremeyeceğini biliyorum. O yüzden senin bütün maceralarını nasıl büyüten travmaya dönüştürme becerisini gösterdiğin gibi bunu bu arada paylaştığın için çok teşekkür ederim. İnşallah bizim de olan bütün olumsuzlukları bir adım sonra, nefes varsa umut var, bir adım sonra nasıl olumluğa çevireceğimizin acık fizibilitesini yapıp konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım da biz çok konuşuyoruz. Bölümü bitirmişiz. Dolayısıyla yavaş yavaş sevgili konuğumuzu da buradan uğurlarken bana gene imkansız bir toparlama görevi düşecek ama çok çok memnun oldum seninle tanıştığıma.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kendine çok dikkat et. Bundan sonra gözün üstünde devamlı takipteyiz. Söylemek istediğin bir şey var mı gitmeden önce?
1: Çok da şey yapmayalım.
0: İşte ne oldu? Anlam konusuyla ilgili konuşalım diye bence iyi bir arkadaşımızla buluştuk ve tanıştık. Çünkü hayatın anlamı yaptığınızda gizleniyor biraz. Amaç aksiyonu belirliyor. Biz ufukta nereye bakıyorsak geminin burnu o tarafa dönüyor ve gemi o tarafa gidiyor. Dolayısıyla arada bir ben niye buraya bakıyorum da şuraya bakmıyorum diye soran, bir dakika ya hiç şu tarafı görmedik orada da bir şey varmış diyen ya da baktığı yere gerçekten dikkatle bir bilinçle bakan insanların yüzü suyu hürmetine biz çok güzel şeyler yaşıyoruz. İnşallah bunları da yaşamaya devam edeceğiz. Çok şey konuştuk tabii yine toparlayamam ama en güzel toparlamayı kim yapar? Tabii ki filozoflar yapar efendim. Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla katlanabilir. Kim söylemiş bunu? Friedrich Nietzsche. Nietzsche'nin en önemli sözlerinden bir tanesi. Yeterince iyi bir nedeniniz varsa her türlü nasıl halledersiniz diyor. O diyor vallahi. İnanmayın evde deneyin derim ben. İkincisi ise bence en önemlisi insanın fabrikalarının tam göbeğinden bir cümle gibi. İnsan ne ise o olmayı reddeden tek yaratıktır diyor Albert Camus. Efendim bu haftayı da böyle bitirdik. Bir hafta sonra İnşallah yepyeni bir konuk ve yepyeni bir başlıkla yine nereye gideceğini pek bilmediğimiz bir seyahate çıkacağız. Hepinizi bekliyoruz. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Hava durumu.
1: Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiyor, güneş bulutlar arasından görülecek, Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 6.
2: Mutlu sabahlar, 6 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını da söyledi.
3: İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
3: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
3: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
4: Cumhurbaşkanı, GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
5: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
4: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
2: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. 20 kişi daha tutuklandı. Toplam sayı da 85'e çıktı. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de var.
4: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
2: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada 5 kişiyle birlikte tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında dikkat çeken iddialarla gündeme gelen Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
4: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
6: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
4: Mahkeme Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
7: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
4: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
7: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
4: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
7: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
8: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
4: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan 2 daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
2: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin de olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfade verenler arasında Ferhat Gündoğdu'nun kendisine tehdit ettiğini söyleyen hakem Kerem Ersoy da vardı.
9: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Hakemler dosyasında tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir gibi illerde çok sayıda hakem ve gözlemci tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfade verenlerden biri de 2022'de liste dışı kaldığını söyleyen Burak Şeker oldu.
10: Ferhat Gündoğdu göreve gelir gelmez hakem klasman ve gözlemci listesi yayınlamış ve bu listede şahsım görev alacak listesinde yer almaktaydı. Sonraki süreçte müsabakalar başlayınca tarafıma 3 hafta boyunca hiçbir müsabaka görevi verilmemiş. Bunun nedenini öğrenmek için Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'la yaptığım görüşmede kararı kendisinin değil Ferhat Gündoğdu'nun verdiğini bana söyledi.
9: Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy dosya kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.
11: Ferhat Gündoğdu beni Riva'daki var odasına çağırdı. 20 dakika konuştuk. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi 3 tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim dedi.
9: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
2: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında başkan vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
4: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
12: Bana güvenen.
4: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
2: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir adreste yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şüphelinin evinde polis ekiplerince arama yapıldı. 257.600 euro, 25.120 dolar, 64.100 pound, 4 kilogram külçe altınla çok sayıda Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve ihale dokümanları da bulundu. 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada yapılan çalışma, ülke genelinde yürütülen deprem güvenliği taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara yapıların deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibarettir denildi. Bahse konu okul binalarının bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişimin söz konusu olmadığı ifade edildi. Deprem riskine karşı alınan tedbirlerin çarpıtılarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Dünyadan gelişmelere bakalım. Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Bölgede kaydedilen görüntülerde Aramco tesisinden yükselen alevler ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dikkat çekti. Ancak Riyad yönetimi yangının sebebine yönelik resmi açıklama yapmaktan kaçındı. Husiler ise tesise yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 24 saat içinde Husilere yönelik 60 hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Sana'da 26 noktanın bombalandığı belirtildi. Çatışmaların başından bu yana Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıların toplam sayısı ise 1400'ü aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre ara seçimlerine bir aydan kısa bir süre kaldı. Başkan Donald Trump mitinglerini sürdürürken İran'ı bir kez daha gündemine aldı. Nasıl bir yolu izleyeceklerine henüz karar vermediklerini söyledi. İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda bulundu.
12: İran konusunda vereceğim bir karar var. İran resmen yerle bir edildi. Dolayısıyla tek soru şu: ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ohio'daki miting öncesi ise gündemine İran'ı aldı. Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ı hedef almak ya da müzakere yolunu seçmek konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. Amerikan Başkanı, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda da bulundu. Donald Trump'ın gündeminde ülkedeki yaz saati uygulaması da vardı. Bu uygulamayı kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savundu. Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz dedi. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini, ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ı da hedef aldı. Yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini hatırlattı. Sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı soruşturmaların yardımcı pilotun uçuş sırasında planını uygulamaya başladığını ortaya koyduğunu belirtti. Buna göre yardımcı pilot kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Başsavcı olayı terör eylemi teşebbüsü olarak nitelendirdi. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzere Dubai'den havalanan Fly Dubai uçağı Ürdün hava sahasında önce acil durum, ardından da uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala da rotasından sapan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. İsrail 27 Ekim'de sandığa gidecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları dikkat çekiyor. Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak, yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. "Bunun için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefet ise açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi.
13: Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
2: Almanya'nın başkenti Berlin, geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
9: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplar da yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.
2: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü hedef alındı. Moskova, Kiev'deki yabancı diplomatları kentten ayrılmaya çağırıyor. Köprü saldırısını Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko duyurdu. Rus ordusunun başkentte Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi. Saldırıda yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndansa uyarı mesajı geldi. Açıklamada Kiev'in büyük çaplı saldırıların hedefi olacağı belirtildi. Diplomatlarla yabancılara kentten ayrılmaları çağrısı yapıldı. İspanya'nın güneydoğusunu sel vurdu. Şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi öldü, mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. Ev ve iş yerleri sular altında kalırken çok sayıda araç da hasar gördü.
13: İspanya bir kez daha sele teslim. Görüntüler ülkenin güneydoğusundan. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Yağışlardan en çok etkilenense Madrigueras bölgesi oldu. Yerel yetkililer evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
12: Tüm raflar devrilmişti ve su belimize kadar yükselmişti. Ne ön kapıdan ne de arka kapıdan çıkamıyorduk. Ben de bağırarak eşimi çağırdım. O ve kardeşim bir çekiçle kapının camını kırdılar ve su dışarı akmaya başladı. Böylece önce dışarı, ardından ikinci kata çıkabildik.
13: Yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapanırken tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Çok sayıda araçsa kullanılamaz hale geldi.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da devam eden altyapı çalışmalarında kısmi çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı nokta havadan da görüntülendi. Ağustos ayında Eyüp Sultan'da başlatılan ve İSKİ tarafından yürütülen yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı çalışmaları esnasında Eyüp Sultan Bulvarı'ndaki alanda kısmi göçük oluştu. Göçük elektrik ve su hattının bulunduğu noktada meydana geldi. Göçüğün yakın çevresi de kapatıldı. Çökmenin yaşandığı noktayla cadde üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Esnaf çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istiyor. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. 19 kişinin öldüğü kazada hala kayıp 9 yolcu aranıyor. Hilaloğlu ailesi de felaketi yaşayanlar arasındaydı. 4 kişilik aileden geriye ise baba ve oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala bulunamadı. Kızının bulunmasını isteyen Salim Hilaloğlu yaşadıklarını NTV muhabiri Melike Şahin'e anlattı.
14: Biz koridorun içine düştük. Şöyle anlatayım size, o koridor ölüm koridoruydu yani.
4: Ailece Girne'ye tatile gitmişlerdi. Memleketlerine dönerken felaketi yaşadılar. 4 kişilik Hilaloğlu ailesinden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala kayıp.
14: Gemi yan yattığında çocukların ikisi kollarımdaydı. Yani son ana kadar ben onları suyun üstünde tutmaya çalıştım. En son işte o yukarıda gördüğüm bayana uzattığımda kızımı, hani kurtuluştu benim için o an. Hani versem kurtulacak kızım. Baba, baba böyle bağırıyordu, ağlıyordu. Hani benden yardım dileniyordu. Sımsıkı tutuyordu. Benim kolumu şuradan var ya, öyle bir tutuyordu ki.

0: yapıyordu işte insanlara, sakin olun, bu çok normal, hatta çok trajik. Orada kusarsanız sakın yerlere kusmayın, poşetlerinize kusun falan böyle şeyler yapıyordu. Koltukların altında hiçbir şekilde can eli yoktu. Arka taraflarda bir yerlere koymuşlar. Yetişebilenler aldı zaten. Yetişemeyen bizler alamadık.
1: Kazazede babanın tek isteği kızının bulunması.
0: Küçücük 3 yaşında bir kız çocuğunun denizin ortasında olması sizin vicdanınıza sığıyor mu? Sığmaz. Çalışmalar duracak denildiğinde inanın kafayı yiyorum yani. Durmasın, vazgeçmesinler. Bulsunlar yani, kızımı bulsunlar bana.
1: 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasına ilişkin soruşturmada kaptan, mürettebat ve firma yöneticisinin aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklu.
2: İstanbul Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'in cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Yıllardır iyi bir haber bekleyen ailenin üzüntüsü, çocuklarının cenazesinin kaybolduktan 12 gün sonra üstelik aynı ilçede bulunduğunu öğrenince daha da arttı. Aile şimdi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
1: İki yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de İstanbul Avcılar'da kayboldu. Ailesi yıllarca ona dair bir haber duymayı bekledi. 9 yıl sonra acı haber geldi. Oğuzhan Tekin'in cesedinin kaybolduktan 12 gün sonra denizde bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
3: 9 yıldır belki gelir diye bekliyordum. Kesin başına bir şey geldi diyordum. Çok üzüldüm, çok yıkıldım. Bütün hayallerim suya düştü. Çok özledim, çok.
1: Oğuzhan Tekin için 16 Aralık 2017'de kayıp başvurusu yapıldı. 28 Aralık 2017'de ise Avcılar'da denizde bir ceset bulundu. Kimlik tespiti yapılamayan ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kayıp şahıslar, büro amirliği ekipleri yıllar sonra o cesedin Oğuzhan Tekin olabileceğini düşündü. Aileden ve mezardan alınan DNA örnekleri eşleşti.
3: İlk göz ağrımdı. Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum. Ben de çocuktum. Ne yokluklarla büyüttüm ben onu. İçim su acıyor. Giden
1: gelmiyor. Şimdi ailesi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
4: Ben bugün, yarın çıktı, geldi, gelecek. Her gün kapı açılır, işte aha geldi. Bir telefon çalar, Oğuzhan mı aradı acaba? Benim çocuğumu sarsız sahipsiz alıp de kimsesizler mezarlığına bizden habersiz defnetmişler. Fethi kabirde yapacağım zaten. Bunun hesabını kimler verecek şimdi?
2: Elazığ'da Ülkü çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Ülkü Kalpakçıoğlu'nun anne babası A ve Hayriye Ülkü çiftinin cansız bedeni bulundu. Otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Evdeki altınların da kayıp olduğu belirlendi. Gözaltına alınan bir kişi kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Özel ekip tutuklanan zanlının cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının daha bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı. Ve köyde yaşayan bir kişi gözaltına alındı. Karakoçan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 8 kişinin öldürüldüğü 7 faili meçhul dosyası aydınlatıldı. Soruşturmalarda 26 kişi gözaltına alındı. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 7 dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Nisan ayından bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkartıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Artvin'de 39, Yozgat'ta 21, Diyarbakır'da 19, Eskişehir'de 14, Trabzon ve Kilis'te 12, Kayseri'de ise 3 yıl önce işlenen cinayetlerin faillerinin belirlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
5: Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yılda geçse, 39 yılda geçse hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
1: Aydınlatılan dosya

0: Yaralılar arasında 2012 yılında Eskişehir'de henüz 2,5 yaşındayken öldürülen Yakup Bozkurt cinayeti de var. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken şüpheli baba tutuklandı. 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldı, iki zanlı tutuklandı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecini anlattı.
2: Ülkemizin belini büken ve uzun süre gangren oluşmuş bir sorun vardı, terör sorunu. Ve terör en çok ailelere mağdur etti. Bu topraklar gerçekten büyük mücadelelerle bağımsızlığını, birliğini, büyüklüğünü koruyor. Güçlü ve büyük Türkiye olmanın yolu da aslında bizim birliğimiz ve beraberliğimiz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Talep ve sorunlarını dinledi. Göktaş, şehit yakınlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini de söyledi.
2: Bizler de bu süreçte her daim devletimizin bütün kurumlarıyla büyük Türkiye ailesi olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler artık bizim annemizsiniz, babamızsınız, kardeşlerimizsiniz. Evlatlarımız onlar ve el birliğiyle bu süreci inşa edeceğiz.
0: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin önemine de dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye, barışın, huzurun, istikrarın olduğu bir Türkiye demektir. Büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ve ne ülkemiz içinde, ne ülkemin sınırının hemen dışında, ülkemiz üzerinden artık hiçbir oyunun oynanmadığı bir süreçtir.
1: Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te ziyaretçi akını sürüyor. Yerli ve milli savunma teknolojisinde kritik projelere imza atan Aselsan en çok ilgi gören standlardan biri oldu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile ilgili bilgiler verdi.
3: Hemen yanında Gürz'ü görüyorsunuz. İlk atışını geçen ay yaptı. Artık kalifikasyon testlerinde envantere girecek. Bu da mobil olması, aynı anda birkaç tip füzeyi atabilmesi, aynı anda parçacıklı akıllı mühimmat atabilmesi, AES radarları falan baktığımızda gerçekten tek araç üzerine mobil önemli bir ürün. Dünyada çok rağbet gören de bir ürün. Bu da şu an seri üretime girmiş. Geçen ay atışını kamuoyuyla paylaşmış olduk. Siper yüksek katman. Siper 1, Siper 2 bunları da seri üretime aktardık. Gerçekten arkasındaki radar teknolojisi, füzesi arayıcı başlığı, kendi dost düşman tanıma sistemiyle şu an Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarına yaymaya ve daha fazla üretmeye gayret ediyoruz. İşte bu da Korkut'umuz. 9 ülkede operasyonel. Bu ne demek? Artık yaptığımız teknoloji zaten kahraman ordumuz bizim dünyanın, NATO'nun en önemli ordularından biri. Orada bir ürününüzün olması zaten sizin kalitenizi gösteriyor ama 9 ülkenin kullanıyor olması gerçekten önemli bir gelişme ve yeni ihracat sözleşmelerini de Korkut'la ilgili önümüzdeki dönem duyuracağız. Çelik Kubbe ülkemizi korumak için çok kritik ama bir taraftan ekonomiye değer katıyor, ihracatı arttırıyor, istihdamı arttırıyor. Güneydoğu dahil bütün Anadolu'ya bu üretimi ve tasarımı yayıyor. Bugün şunu gururla söylemek isterim. Bugün Güneydoğu'da Aselsan'ın 60'tan fazla tedarikçisi var.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat 26 milyar dolara ulaştı ve Türkiye ihracatta Eylül rekorunu kırdı. Ayrıca yılın ilk 9 ayında da ihracat 211 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.
0: En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracat yapıldı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde açıkladı.
4: Baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçları en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
0: Bakan Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül ayı mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık rakamı olduğunu vurguladı.
4: Ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2,5 oranında büyüdüğünü anımsattı. Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.
1: Yargıtay, ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davasının açılabileceğine hükmetti.
0: Yerel mahkeme 5 yıllık sözleşme süresi dolmadığı için kira tespit davasını reddetti. Yargıtay verilen kararı bozdu. Kira tespit davasının 5 yıldan önce de açılabileceğine hükmetti. Dosyaya göre İstanbul'da bir kişi iş yerini 2005 yılında kiraya verdi. 2018'de de sözleşme yenilendi. İş yeri sahibi 2021 yılında aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerine göre düşük olduğunu öne sürerek 39 bin liraya yükseltilmesi için tespit davası açtı. Yerel mahkeme son sözleşme üzerinden henüz 5 yıl geçmediği için başvuruyu reddetti. Davacı iş yeri sahibi dosyayı istinafa taşıdı. Aynı gerekçelerle talep burada da reddedildi. Mülk sahibi kararı temiz için Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada eksik araştırma ve kanuna aykırılık olduğuna hükmetti. Yargıtay, 2018 yılında yapılan sözleşmenin kira miktarında güncellemeyi ifade etmediğini, kira sözleşmesinin 2005 yılında yapıldığını belirtti. Son sözleşme üzerinden 5 yıl geçmese de ilk yapılan sözleşmeden geçen süre göz önüne alınarak kira bedelinin tespit edilebileceğine hükmetti. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği belirtildi.
1: Gençlerin sigara ile temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2021'den bu yana uyguladığı model yaygınlaşıyor. Uygulamayla açık alanlarda belirli bölümler hariç tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verilmiyor.
0: Derslikte, kütüphanede ve kapalı alanlarda zaten yasaktı. Şimdi kampüsün açık alanlarında da sınırlama getiriliyor. İstanbul'daki bazı üniversitelerde sigara içilebilecek noktalar belirlenip geriye kalan alanlar dumansız kampüse dönüştürülüyor.
5: Ben kendim sigara kullanmıyorum ve yani arkadaşlarım yanında içtiğinde de bu beni rahatsız ediyor.
6: Gerek yemek çıkışlarında gerek derslere giriş çıkışlarda oldukça dumana ve pasif içiciliğe maruz kalıyorduk. Bu da bizim sağlığımız için oldukça tehlike teşkil ediyordu.
0: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu modeli 2021'den bu yana uyguluyor. Kampüsün çok küçük bir kısmı dışında sigara kullanımına izin verilmiyor.
7: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri gibi çalışmalarımız hep sürdü.
0: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sigara yalnızca sarı çizgilerle ayrılan 11 noktada içilebiliyor. İbn Haldun Üniversitesi de sigara içilebilir alanları ortak kullanım noktalarından uzaklaştırdı.
8: Ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti.
0: Uygulamayla gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
1: Çocukların akıllı telefonla tanışma yaşı giderek düşüyor. Peki çocuklar ne zaman telefonla tanışmalı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu aileler için çocukların akıllı telefon kullanmaya hazır olup olmadığını ölçen bir rehber hazırladı. Uzmanlar da dijital dünyanın risklerine karşı aileleri uyardı.
0: Kimi ilkokulda, kimi ortaokulda telefon kullanmaya başlıyor. TÜİK 2024 yılı verilerine göre 6-15 yaş arası her 4 çocuktan 3'ünde cep telefonu var. Peki bir çocuğa kaç yaşında telefon alınmalı? Ya da 18 yaş altına telefon alınmalı mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu veliler için çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı rehberi hazırladı.
9: 13 yaşında. Dershaneye gidip geliyor, spora gidip geliyor haberleşebilmek için.
10: 11 yaşımdan beri telefonum var.
0: Rehber 10 maddeden oluşuyor. Amacı ailelerin çocuklarına akıllı telefon verme zamanını değerlendirmesine yardımcı olmak.
11: Reşit olana kadar telefon şey yapmayı düşünmüyorum.
0: Rehberde yer alan çocuğunuz tanımadığı kişilerden gelen mesajlara veya arkadaşlık isteklerine karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor mu gibi sorular da özellikle akıllı telefonların risklerine karşı ailelerin dikkatini çekmeye yönelik hazırlandı.
12: Bir çocuğa telefon almak yalnızca onu arayalım, ondan haber alalım demek değil. Oyun parkında arkadaşlarıyla vakit geçirirken de, yalnız başına odalarında otururken de bu küçük ekranlar onlara eşlik ediyor. Sosyal medyaya girebiliyor, fotoğraflarını paylaşabiliyor ve hatta tanımadığı insanlarla iletişim kurabiliyorlar.
13: Risk, çocukların tecrübesizliğinden faydalanarak onları çeşitli şekillerde istismar etme amacı güden kötü niyetli kişilerdir.
0: Uzmanlar da dijital zorbalık konusunda aileleri uyarıyor.
13: Çocuklarımıza hatta ailelerine şantaj yapılabiliyor. Diğer çok çarpıcı örnek siber zorbalık. Telefon üzerinden, bilgisayar üzerinden, oyunlar üzerinden ilişki kurup daha sonra psikolojik şiddet uygulama olaylarını görüyoruz.
1: Güney Kore'nin Busan kenti 2 haftadır bir köpek balığını kurtarma operasyonuyla gündemde. Uzmanlar bir kanalda mahsur kalan 3,5 metrelik köpek balığını açık denize döndürmeye çalışıyor. Ancak bu konuda ikinci girişimde başarısızlığa uğradı.
0: Köpek balığı kanalda mahsur kaldı. Yetkililer kurtarmak için seferber oldu. Ancak ikinci girişimde başarısızlığa uğradı. Görüntülerin adresi Güney Kore'nin Busan kenti. 3,5 metrelik köpek balığı kent limanındaki bir kanalda yaklaşık 2 haftadır mahsur. Köpek balığını açık denize yönlendirmek için 2 girişimde bulunuldu. Ancak henüz başarılı olunamadı. Son girişimde ekipler köpek balığını kanaldan çıkarmak için ağ kullanarak yönlendirmeye çalıştı. Ancak ağın kayalara takılma riski nedeniyle 2 saat süren takibin ardından operasyon sonlandırıldı. Böylece köpek balığı kanalda 3. haftasına girdi. 3,5 metre uzunluğundaki köpek balığı ilk olarak 18 Eylül'de Kuzey Limanı'ndaki dar bir su yolunda görüldü. Köpek balığına Kuzey Limanı'nın Korece adı olan Bukang'la Korece'de isimlere eklenen i ekinden türetilen Bukangi adı verildi. Köpek balığını görmek için yaklaşık 600 bin kişi bölgeye akın etti. Kent sakinlerinin ilgisi bununla da sınırlı kalmadı. Busan yönetimi Bukangi'yi kentin fahri tanıtım elçisi ilan etti. Uzmanlarsa olayla ilgili küresel ısınmaya dikkat çekiyor.
14: Köpek balıkları bizi eğlendirmek için burada değil. Bu köpek balığının ortaya çıkması hepimizin dikkat etmesi gereken iklim krizi konusunda bir uyarı.
0: Köpek balığının şimdilik sağlık durumunun stabil göründüğü bildiriliyor. Ancak uzmanlar dar kanalda uzun süre kalmasının hayvanın beslenmesini ve hareket alanını kısıtlayabileceği konusunda uyarıyor.
1: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir çevre olayıyla gündemde. Ülkede rekor kıran yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle kentin simgesi olan tarihi kanallar yeşil su bitkileriyle kaplandı.
15: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir manzarayla karşı karşıya. Ortaçağ mimarisiyle meşhur kentteki kanallar adeta dev bir halıyı andıran yeşil su mercimekleriyle kaplandı. Uzmanlara göre manzaranın sebebi Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar. Tarihin en sıcak yazını geride bırakan Belçika'da termometreler Eylül ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Durgun sularda yetişen su mercimeği sıcak havayla birlikte kuzeydeki Lys nehrinden Gent'in tarihi kanallarına kadar yayıldı.
16: Gent'te daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde.
15: Yeşil örtü turistlerin ilgi odağı oldu. Ancak güneş ışığını kesen bu tabaka sudaki canlı yaşamı için tehdit oluşturuyor. Tekne sahipleri de motorların tıkanmasından ve arızalarından şikayetçi. Uzmanlar havalar belirgin şekilde soğumadığı sürece bu durumun birkaç hafta daha devam edebileceğini belirtiyor.
1: Sadece ülkemizde değil, dünyada da ilgiyle okunan Ahmet Ümit yeni romanı Roma'da 5 günü okuyucuyla buluşturdu. Ümit, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Roma bölümünde gece gündüz programı kapsamında Ömer Vatan Artıran'a konuştu.
17: Polisiye ve tarihin iç içe geçtiği romanları tam 37 dile çeviren Ahmet Ümit, Roma'nın 5 günü kitabıyla geri döndü.
18: Bir kayığın içerisinde iki ceset. Bu
17: ilk kez Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında yer alan Berlin Emniyeti Cinayet Masası'ndan Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker Interpol adına özel bir görevle Roma'da bulunuyor.
18: Yıldız Karasu benim aslında başka ülkelerde, yani Türkiye dışındaki şehirlerde geçen romanları yazma, anlatmak için bulduğum bir kahramanım. Yıldız Karasu. Berlin'de bu Yıldız Karasu. Aslında çok enteresan. Şimdi biliyorsun Berlin'de bir seçim oldu ve bir Türk 25.7 oy aldı. Evet. Elif Hanım. Elif Hanım aynı Yıldız Karasu gibi. Ben Elif Hanım'ı tanımıyorum ama ona çok denk düşüyor. Orada doğmuş, orada büyümüş ama başarılı bir Türk başkomiser. Yani...
15: Ya. Orta Çağ mimarisiyle meşhur kentteki kanallar adeta dev bir halıyı andıran yeşil su mercimekleriyle kaplandı. Uzmanlara göre manzaranın sebebi Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar. Tarihin en sıcak yazını geride bırakan Belçika'da termometreler Eylül ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Durgun sularda yetişen su mercimeği sıcak havayla birlikte kuzeydeki Lis Nehri'nden Gent'in tarihi kanallarına kadar yayıldı.
16: Gent'te daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde.
15: Yeşil örtü turistlerin ilgi odağı oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında New York'ta hafta başı yürütülen müzakerelerde istenilen hedeflere ulaşılamadı. Barış masasından yine uzaklaşılmaya başlandığı yorumları yapılıyor. Amerikan ordusunun Afganistan Savaşı'ndaki başarısızlıklarını raporlayan Yarbay Daniel Davis NTV'ye konuştu. İran'da da kaybedenin ABD olduğunu söyledi. Davis, bölgedeki Amerikan askerlerinin savaşın kendi ülkelerinin değil İsrail'in savaşı olduğuna inandığını vurguladı. Yarbay Davis, NTV'den Elif Zeynep Özipekçi'ye konuştu.
19: America is back and our country is stronger today.
20: As a matter of fact, I would say we are comparatively weaker than we were.
21: Trump, ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu söylüyor. Bunun asla ve asla hiçbir gerçeklik payı yok. Aslında eskisine kıyasla daha zayıfız. ABD 21. yüzyılda, 20. yüzyılda savaştığı gibi savaşıyor. Irak'taki gibi savaşıyor. İran'ınsa yeni bir stratejisi var. Hatalarından ders çıkarıyor. ABD'nin Ukrayna'nın savunmasına verdiği silahları görüyor ve bunlardan ders çıkarıyor. ABD bu savaşı kaybetti. And it's not working for our
22: side. 2010-2011 yıllarında Afganistan'da 14 bin kilometreden fazla yol kat ederek birliklerle görüştü ve sahadaki durumu inceledi. Üst düzey komutanların iddia ettiği ilerleme ve başarının olmadığını tespit etti. Yarbay Daniel Davis, Afganistan Savaşı'ndaki başarısızlıkları, ordunun yaşadığı güçlükleri ve gizlenen kayıpları ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise aynı çalışmayı İran Savaşı için yürütüyor.
20: Well, I don't know what victory he could be talking about. I mean, we've done nothing but lose on the battlefield.
21: Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında İran'a karşı hangi zaferden söz ettiğini bilmiyorum. İran'ın egemenliğine tehdit değil. Çünkü savaş alanında sürekli yenilgiye uğrayan biziz. Müzakereler sonucu bir anlaşma, bir mutabakat metni imzalamıştık. Sonra birdenbire birkaç gün içinde 5. paragrafa Hürmüz Boğazı ile ilgili ek bir madde ekleyerek bu anlaşmadan geri adım attık. Sonuçta bu da işe yaramadı. Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı durumda. durumda. Dolayısıyla insanları oradan çıkaramıyoruz ya da yeterince petrol çıkaramıyoruz. Yeterince gübre, uçak yakıtı, dizel ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyan bu tür malzemeleri çıkaramıyoruz. Yani şu anki durumumuz savaşa başlamadan öncekinden dramatik bir şekilde daha kötüyken hiçbir şeyin başarılı olduğunu söyleyemezsiniz.
2: Ordu, donanma, mühimmat kullanımı olarak değerlendirirseniz ABD İran'daki savaşında kaç puan verirsiniz?
3: Starting off army, navy and ammunition.
4: Yeah, well that's the ammunition is one of the biggest problems that we have.
21: İran yüksek teknolojiye sahip ancak üretimi daha kolay ve daha kısa sürede tamamlanabilen bir yol seçti. Böylece işleri daha hızlı halledebiliyorlar. Ayrıca bunu yer altında yaptılar. Fabrikalar yüzeyde değil ve vurulma riskine maruz kalmıyorlar. Ayrıca İran bizim silahlarımızın hepsinin nasıl kullanıldığını biliyor. Çünkü bunları ya biz kullanıyoruz ya da Ukrayna bunları Rusya'da kullanıyor. Bu yüzden silahlarımızın yeteneklerini çok net bir şekilde anlıyorlar ve dağların altındaki füzeye dayanıklı şehirlerle bunlara karşı nasıl savunma yapacaklarını biliyorlar. Bizse onlara sızamıyoruz. Onlar füzeleri üretmeye devam ediyorlar ve bunları ateşlemeye de devam edebilirler.
4: Is that there's no military solution. If we try again it will only make it worse for everyone.
22: Davis'e göre en büyük sorunlardan biri ABD'nin hava savunma sistemi. Çünkü bu sistemler her geçen gün hızla ilerleyen drone teknolojisine karşı yetersiz ve eski kalıyor.
21: And then we had to withdraw. Patriotlar, taatlar İran'ın geliştirdiği saldırı kapasitesi karşısında yetersiz kalıyor. Dolayısıyla hava savunmamızı aşabilecek füzeler üretebiliyorlar. Bunu daha hızlı ve daha ucuza yapabiliyorlar. Üstelik hava savunma ve saldırı kapasitemizi tükettiğimizde savaşın sürdürülebileceği bir zaman dilimi içinde bunları yenileyemiyoruz. Yani kaynaklarımız tükeniyor. Yani askeri açıdan kazanamayacağımız bir durumdayız. Körfez ülkelerini vurdukça bu durum tüm küresel ekonomiyi etkileyen uzun menzilli üretimi durdurabilir ve bunu düzeltmek yıllar sürer.
22: ABD donanması uçak gemisi USS Abraham Lincoln savaş yüzünden 270 güne yakın bir süre denizde kaldı. Yarbay Daniel Davis geminin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının hata olduğu iddiasında.
4: Yeah, the Navy is it's again maybe the biggest
21: ordumuzun en sorunlu diğer koluysa donanma. Uçak gemileri manevra kabiliyeti kısıtlı olduğu için inanılmaz derecede savunmasızdır. Görünüşe göre Kızıldeniz'de ateşten kaçınmada bir miktar başarı elde etti. Ama birçok uçağımızı kaybettik. F-18'imiz düştü çünkü ateşten kaçmaya çalışıyorduk. Sonra da geri çekilmek zorunda kaldık. Şimdi de İran'dan çok uzak bir mesafeye çekilmek zorundayız. Çünkü onların gemi karşıtı seyir füzeleri var. Ve bunları toplu olarak kullanırlarsa buna karşı savunma yapamayız. Bu yüzden çok çok savunmasız durumdayız. Biz gemilere güveniyoruz ama gemiler, gemi savar seyir füzesi ya da hızlı bir insansız hava aracı tarafından vurulabilir. Ve insansız hava araçları giderek daha iyi hale geliyor. Savunma ise değişemiyor. Buna ayak uyduramazsınız. Dolayısıyla tek savunma yolu uzak durmaktır.
4: Trump still seems to think it's just not true anymore.
3: How do you interpret the suicides of soldiers?
2: USS Abraham Lincoln gemisinde 8 askerin intihar girişiminde bulunduğunu biliyoruz. Bu durumu özellikle savaştığınız Afganistan Savaşı ile kıyaslarsanız nasıl yorumlarsınız? Amerikan askerlerinin psikolojisi ne halde? Vietnam sendromuna mı benziyor?
3: On US Navy aircraft carrier, USS Abraham Lincoln.
4: So I've had 4 combat deployments myself.
21: Evet, kesinlikle benziyor. Bu benim gözlemim ve deneyimim. Ben 4 cephede savaştım. Gördüğüm şey şu. Herkesi savaşın haklı olduğuna ikna etmek zorundasınız.
4: So we said okay, this is worth dying for.
22: Yarbay Daniel Davis bu savaşın Amerikan askerlerinin gözünde İsrail'in hatta Netanyahu'nun savaşı olduğuna dikkat çekti.
20: It's just one man who says we're going to go after this to stop a nuclear weapon, which used.
21: Ama şu an sadece tek bir adam, Netanyahu'dan söz ediyorum. Nükleer silahları durduracağız diyor. Artık sahadaki askerler onlara verdiğiniz görevin ulaşılamaz olduğunu, hiçbir gerekçesi olmadığını ve gerekli olmadığını biliyorlar. Temelde ABD silahlı kuvvetleri İsrail devletine teslim edildi. Kendi deyimleriyle ne sebeple olursa olsun başkanımız buna izin verdi ve vermeye devam ediyor. Bu da büyük bir öfkeye yol açıyor. Neden başka bir ülkenin ihtiyaçları uğruna savaşıyor ve ölüyoruz ki? Bu İsrail için de gerekli değil, ABD için de değil. Bu sadece tek bir adamın, Benjamin Netanyahu'nun işi. Seçimleri kazanmak için şiddete ihtiyacı olan Netanyahu'nun işi.
1: Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin büyük ödülü olan en iyi film ödülü Ali Vatansever'in yönettiği Bir Arada Yalnız filmine verildi. Gecede en iyi yönetmen ödülü de Bir Arada Yalnız'da Ali Vatansever'in oldu. Filmin oyuncularından Fatih Al en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülü ise Muter filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü'ye verildi. En iyi senaryo ödülü de Karanlıkta Islık Çalanlar filminin olurken filmin müzikleri ise en iyi müzik ödülünü aldı. Noktalıyoruz bültenimizi. Saat başında Zehra Küçük ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Doğa takvimi. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Bugün Dünya Hayvan Hakları Günü. Hayvanların haklarını ve refahını kutlama, gezegeni hayvanlarla paylaştığımız konusunda farkındalık yaratma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yıl için belirlenen tema, dünyayı onların gözünden gör. Bu sloganın kaynağı, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin sonuçlarından sürekli etkilenen bir gezegende etkilenenlerin sadece biz olmadığını, hayvanların da etkilendiğini hatırlamanın önemini vurgulamak. Bu hafta yakın çevrenizdeki böcek, kedi köpek, kuş, balık gibi her gün gördüğünüz hayvanlara, onların bulunduğu yerlere dikkatle bakın. Dünyayı onların gözünden görmeyi deneyin. Bir de özellikle yavru hayvanları kullanarak sizi yanına çeken, yırtıcı hayvanları para karşılığı okşayıp fotoğraf pozu verdirenleri fark edin. O pozun bedelini, o hayvanların başını okşayabilmenizin nedeninin uyuşturularak sakinleştirilmiş olabileceklerini, yetersiz beslenme ve şiddet görmeleri ihtimalini hatırlayın. Dünya Hayvan Hakları Günü kutlu olsun.
17: Doğa takvimi. Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
5: Hava durumu.
17: Merhaba sevgili cazseverler.
5: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor.
7: Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
17: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu Sabahlar 7 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada 5 kişiyle birlikte tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Ses kaydı ve telefon yazışmalarındaki dikkat çeken iddialarla gündeme gelen Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi. Kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
1: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
2: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
1: Mahkeme Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
3: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
1: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
3: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
1: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
3: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
4: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
1: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan 2 daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu hakem dosyasına dair ilk kez bir açıklama yaptı. Federasyon hakem atamalarının kim tarafından yapılacağını duyurdu.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na düzenlenen operasyon sonrası ilk kez açıklama yaptı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yeni kurul oluşturuluncaya kadar bu hafta içi oynanacak Zira Türkiye Kupası maçlarında hakem atamalarını mevcut kurul üyeleri yapacak. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlardaki hakemleri atayacak isimler şöyle: Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ali Zağlı, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin. Türkiye Futbol Federasyonu Salı günü saat 15'te olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Ferhat Gündoğdu'nun yerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın atanması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara Cuma günü oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçıyla son bulacak.
0: Şimdi fon soruşturmasına bakalım. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı gittikçe artıyor. 20 kişi daha tutuklandı. Toplam sayı böylelikle artık 85'e yükselmiş oldu. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de söz konusu.
1: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
6: İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
6: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
6: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
1: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
7: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
1: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
0: Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama var. Bahçeli, kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa kimliğine bakılmadan üzerine gidilmelidir dedi. MHP lideri fon soruşturmasının farklı yönlere çekilerek belediyelerdeki yolsuzlukların üzerinin örtülemeyeceğini de söyledi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının yalnızca yatırımcıya değil, güven kaybıyla tüm ekonomiye zararı olabileceğini söyledi. Bazı yatırımcıların risk alması kendi takdirleri. Burada söz konusu olan bilgi sızdırılarak manipülasyon yapılıp yapılmadığıdır dedi.
8: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç istinadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
1: Belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan MHP lideri, fon soruşturmasını farklı yere çekerek yolsuzlukların üzerine örtemezsiniz dedi.
8: Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseye inandıramazsınız demek istiyorum.
1: MHP lideri Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır dedi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu devam ediyor. Artvin Hopa'da vatandaşa seslenen Özel, Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye davet ediyorum dedi.
9: Yeni partinin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da istihdam dışında bırakılan kadınlar da güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da sosyal güvenceye, emeklilik hakkına kavuşacaklar. Kadın ve erkeğin eşitliği yeni partinin yeni iktidarında yeniden kurulacak. Genel başkanlık seçiminde Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede kuracağımız sandıklarda yeni partinin genel başkanına 600 tane delege değil 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.
0: Şimdi teröristli Türkiye sürecine bir bakalım. Teröristli Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından atılacak yeni adımlar beklenirken Ankara'da iki önemli ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü.
1: DEM Parti İmralı heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la mecliste görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşmede çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve mecliste oluşturulacak izleme kurulu ele alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun hızla oluşturulacağını, çalışma prensiplerinin partilerle yapılacak görüşmede netleşeceğini, rapor hazırlama gibi bir görevi bulunmadığı için geniş kapsamlı bir yapıya ihtiyaç olmadığını söylemişti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre bir saatlik görüşmede Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi alındı. Açıklamada görüş ve önerilerinin iletildiği de söylendi. Takip ve Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısını 28 Eylül'de yapmış, o toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlenmişti.
0: Manisa, İzmir ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yazılı bir açıklama yaptı. Çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz dedi.
10: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay iş kazalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Atalay paylaşımında Türk İş olarak iş cinayetlerinin kaderi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Atalay Soma'daki maden kazası, İzmir Torbalı'da metal fabrikasındaki patlama ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçüğü hatırlattı. Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz daha önce iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi. Atalay açıklamasında bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir ifadelerini de kullandı. Ard arda yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır dedi. Her yıl binlerce çalışanın iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaralandığını söyleyen Atalay, kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir dedi. Atalay, işverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Başta madenler olmak üzere tüm iş yerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikaların en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiğine dikkat çekti. İnsan hayatını temel almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir dedi.
0: Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılmazken kardeşlerin ifadesine yeniden başvuruldu. Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söylediler.
1: Babam annemi darbedince bebek yere düşerek öldü. Büşra Bebek soruşturmasında kardeşler çadırda yaşanan o geceyi anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivas'ın Divriği ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin devlet koruması altına alınan 4 çocuğunun uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alındı. Çocukların anlatımlarına göre olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Büşra bebeğin cesedinin açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu anne, baba ve akrabalarının yeniden ifadesi alınacak. Baba Yusuf Balıkçı hakkında ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu ikinci katın balkonundan atarak yaraladığı iddia edildi.
0: İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Yahya Sinvar'ın halefi olarak görülen üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldıklarını açıkladı. Hedef alınan ismin öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın eski danışmanı Ali el-Amudi olduğu belirtildi. Saldırının Amudi'nin binada olduğu sırada gerçekleştiğini açıklayan İsrail ordusu, Hamas yetkilisinin akıbeti konusunda bilgi vermekten kaçındı. Amudi, Hamas'ın üst düzey isimleri arasında gösteriliyordu. Son olayla birlikte İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1445'e ulaştı. Batı Şeria'ya bakacağız. Şimdi de işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı dönemi, artan gerilim ve güvenlik müdahalelerinin gölgesinde geçiyor tabii. Nablus yakınlarında zeytin toplayan Filistinliler, İsrail ordusunun müdahalesiyle zeytinliklerini terk etmek zorunda kaldı. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları da devam ediyor. İsrail medyası ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerleşimci saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım getirmeye hazırlandığını yazdı.
11: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sert müdahaleleri sürüyor. Askerler bu kez zeytin hasadını hedef aldı. Görüntülerin adresi Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi. Ağır silahlı İsrail askerleri zeytin bahçelerine ulaşmak isteyen Filistinlilere izin vermedi. Sivilleri güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.
12: Zeytin bahçelerimize gidemiyoruz. İki yolu kapattılar. Zeytin toplamaya çalışan insanların üzerine göz yaşartıcı gaz attılar. İsrailli yerleşimciler de saldırıyor.
11: Bölgedeki bir evde İsrailli yerleşimcilerin saldırısında hasar gördü. Tüm bu olumsuzluklara ve bölgedeki İsrail askerlerinin yoğun varlığına rağmen Filistinli aileler zeytin toplamayı sürdürüyor.
13: Özellikle İsrailli yerleşimcilerin saldırıları korkutucu. Kendi zeytinlerimizi toplamamıza izin vermiyorlar. Bahçelerimize giriyor, zeytinlerimizi alıp gidiyorlar. Korku ve endişe içindeyiz.
11: Filistin'de nesillerdir devam eden zeytin üretimi, kırsal ekonominin en önemli temel taşlarından birini oluşturuyor. Çok sayıda aile için ana geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı, aynı zamanda Filistin halkının toprakla olan köklü bağının simgesi kabul ediliyor.
0: İran'da sivilleri savaşa hazırlamak amacıyla başlatılan can feda kampanyası genişletiliyor. Başkent Tahran'da kurulan yeni askeri tatbikat alanı kullanılmaya başlandı.
11: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Ordu komutanlarıyla devrim muhafızlarına bağlı gönüllü Besiç gücü yetkililerinin izlediği törende askerler engelli parkurda hünerlerini sergiledi. İranlı komutanlar, roket atarlar ve uçak savarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim standları da büyük ilgi çekti. Can Feda programına katılan İranlıların bu alanda silahlı eğitim alması bekleniyor. Törende konuşan İranlı yetkililer, 1000 taburun eğitime hazırlandığını belirterek yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. Can Feda programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu ifade ediliyor. Tahran sokakları askeri tatbikatlarla hareketlenirken gözler Washington'a çevrilmiş durumda. İran'ın Katar aracılığıyla ilettiği son teklifi reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleriyle İran'a karşı atılacak adımları görüştüğü ifade ediliyor.
0: G7 ülkeleri dizel krizine çözüm amacıyla acil stok anlaşmasına vardı. Buna göre 100 milyon varillik rezerv 4 ay içinde serbest bırakılacak. Peki bunun sonuçları ne zaman yansıyacak? Bu adım krizi sona erdirmeye yetebilecek mi? Son bilgileri NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
14: G7 ülkeleri küresel dizel krizini hafifletmek için ve Trump'ın tehdit ettiği ve ABD ihracat yasağını önlemek için toplanmıştı. Ve 100 milyon varillik acil stok anlaşmasına vardılar. Bu son derece önemli bir anlaşma. Çünkü G7 ülkeleri ve ortakları önümüzdeki 4 ay boyunca stratejik rezervlerinden 100 milyon varil ham petrol ve dizeli piyasaya sürecekler. İlk 20 günde önemli miktarda dizelin hızla serbest bırakılması planlanıyor bu anlaşmaya göre. Tabii Trump da anlaşmanın ardından geri adım attı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklamayacağını açıkladı. Trump diyor ki Avrupa'nın çok fazla dizeli var. Dünyaya büyük katkı yapacaklar. Biz de yapacağız ve ihracat yasağı uygulamayacağız dedi. G7 ayrıca üyeler arasında enerji ve enerji ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulanmaması konusunda da bir anlaşmaya vardı. Bu da kritik önemde. İki Birleşik Krallık açısından bu karar daha da kritik. Ülke kullandığı dizelin yarısından fazlasını ithal ediyor çünkü. Ve bu ithalatın da %31'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Yani olası bir yasak Birleşik Krallığı ciddi anlamda felç edebilirdi. Ancak enerji analistlerinin yaptığı yorumlar var. Rezervlerden yapılacak takviyenin yeni üretim olmadığını ve yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini söylüyorlar ve uyarıyorlar. Orta Doğu'daki savaş, Rusya'nın ihracat yasağı ve Çin'in kısıtlamaları küresel dizel arzındaki baskıyı devam ettireceğe benziyor ve uzmanların bu yönde uyarıları var. Buna dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar.
0: Şimdi İspanya'dan bir haberi paylaşalım sizlerle. İspanya siyasetinde depreme yol açan konut krizi de aşılamıyor bir türlü. Meclis krize karşı önlemleri içeren kararnameleri reddetti. Günlerdir sokaklardan ayrılmayan eylemciler hayli öfkeli. Kriz ülkeyi erken seçime götürebilir.
1: İspanya'da meclis hükümetin konut krizi kararnamelerini reddetti. Sokaklar hareketlendi. Gösterilerde krize karşı acil çözüm ve genel grev çağrıları yapıldı. Ülkede erken seçim de kapıda. İspanya'da protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından patlak vermişti. Azınlık sol koalisyon hükümeti krize karşı önlemleri içeren iki kararname hazırladı ve yürürlüğe girdi. Ancak kararnameler sadece 2 gün yürürlükte kaldıktan sonra mecliste reddedildi. Oylamada ilk kararnameye meclisteki 350 milletvekilinden 178'i hayır, 172'si evet oyu verdi. İkinci kararnameye 166 evete karşılık 184 hayır oyu çıktı. Kararın ardından sokaklarda tansiyon yükseldi.

Bültenimi bölümünde gazete manşetlerine bakacağız. Sabahla başlayalım. Soykırımcıları sizler durduracaksınız. Başkan Erdoğan, milletimizle birlikte dünyamızın mazlum ve mağdurları asırlardır sizi dört gözle bekliyor. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Savunma sanayindeki başarılarımızla destan yazıyoruz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi şimdi burada gururla seyrediyoruz. Tüm bu teknolojileri gelecekte Türkiye yüzyılına damga vuracak olan sizler üreteceksiniz. Sizi durdurmak isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz. Filistin'den Lübnan ve Yemen'e, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler saracaksınız. Yalanın çelik kabuğunu, doğrunun, vicdanın, hakkın ve hakikatin ışığıyla sizler kıracaksınız. Evet, ilk haber manşet böyleydi. Ergenlik yaşı 30'a dayandı haberini de açalım. Evdeki aşırı korumacılık ve uzun eğitim süreleri yüzünden gençler birey olamıyor. Son araştırmalara göre önceden 6 yıl süren ergenlik 14 yıla kadar uzadı. Gençler çalışmak istemiyor, karar ve sorumluluk alamıyor. Zamanını ekran başında geçiriyor. Uzmanlara göre en büyük neden aşırı korumacı yeni nesil aileler ve uzun eğitim süreci. Tamamlayalım artık sabah gazetesini bu haberle beraber. Milliyet'teyiz. Milliyet'ten paylaşacağımız ilk haber, bedelli akademiyi rahatlattı. Bedelli askerlik uygulaması tecil için tercih edilen yüksek lisansta olumlu bir dönüşüme yol açtı. Uzaktan öğretimde erkek kayıtları %69,4 azalırken nitelikli örgün yüksek lisans kayıtları artış gösterdi. Türkiye'de yıllarca askerlik tecili amacıyla tercih edilen yüksek lisans 2018'de yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasıyla kabuk değiştirdi. Verilere göre sistemdeki yapay yük boşaldı. Tecil amacıyla tercih edilen uzaktan ve ikinci öğretim programlarındaki erkek öğrenci oranı keskin bir düşüş yaşarken nitelikli ve devam zorunluluğu olan örgün yüksek lisans kayıtları artış gösterdi. Üniyar Direktörü Profesör Doktor Karadağ, yüksek lisans programlarına yeni kayıt yaptıran erkeklerin toplam içindeki payının 2017-2018'de %68,1 iken bu oranın 2018-2019'da %55,7'ye indiğini söyledi. Aynı yıl erkek yeni kayıt sayısının 89.364'ten 66.871'e gerilediğini ifade eden Karadağ, düşüşün tecile en çok benzeyen programlarda yoğunlaştığını kaydetti. Eğitimden kopmadılar. 8 yıl sonra tablodan çıkarılacak erkekler lisans üstü eğitimden koptu sonucunun yanlış olduğunu belirten Profesör Doktor Karadağ, 2017-2018'den 2025-2026'ya erkeklerin yüksek lisansa yeni kaydı türlere göre örgün öğretimde %13,4 artarken ikinci öğretimde %41,3, uzaktan öğretimde ise %69,4 azaldı. Yani kaybolan şey lisansüstü talebi değil, lisansüstü kılığındaki tecil talebiydi dedi. Hemen bu haberin yanında fon krizi için iki öncelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz kimsenin hakkını kimseye yedirmeden. Adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi. Tamamlayalım artık Milliyet gazetesini bu haberle beraber. Hürriyet'e geçelim. Hürriyet'ten sizlere okuyacağım haber, 5 gün kala toz duman. Hakem operasyonunda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği. Ama son gelişmeler ışığında tabii MHK Başkanı istifa etti. O kimin atayacağı da belli oldu. Bültenlerde paylaşıyoruz sizlerle tabii. Türkiye Futbol Federasyonu 4 günlük suskunluğunu bozup 6 Ekim'de başlayacak Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini mevcut MHK'dan kalan 5 üyenin atayacağını açıkladı. Ancak 9 Ekim'de Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'deki atamalar belirsiz. Bununla ilgili bilgilendirme yapılmaması soru işaretlerini artırıyor. En çok merak edilen soru liglerin ertelenip ertelenmeyeceği. Hakikaten de önemli bir mesele. Ayrıntılar geldikçe bizler de sizlere canlı yayınlarda aktarıyoruz. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'tan sizlere okuyacağım haber, Çin'de müebbet Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıl hapis. Fon soruşturması piyasa manipülasyonunda cezaların caydırıcılığını gündeme getirdi. Türkiye'de piyasa bozucular çoğunlukla para cezasıyla kurtuluyor.

0: Hapis cezaları da 3 yılın altında. Dünyadaysa yaptırımlar çok ağır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıla, Çin'de müebbede varan hapis cezaları uygulanıyor. Menfaatin iki katını en az 500 bin lira olmak üzere hazineye soruşturma başlamadan önce ödeyen kişiye bu suçtan ceza verilmiyor. Soruşturma sırasında ödeme yapanın cezası yarıya indiriliyor. 3 yılın altındaki hapis cezaları caydırıcı bulunmuyor. Avukat Sandberg Orak, yetkinin kötüye kullanılmasıyla işlenen manipülasyon için daha ağır cezalar öngören nitelikli haller düzenlemesi gerektiği kanaatindeyim dedi. Yeni Şafak'ı tamamlıyoruz. Artık Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Oy dengesi yine bozuldu başlığını açalım. Tartışmalı tutuklamaların gölgesinde yapılan belediye meclisi seçimleriyle AKP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'ndeki sürecin CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne taşınacağı ileri sürülüyor. Aralarında bir meclis üyesi ve belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınması ilçedeki dengeyi değiştirdi. Ataşehir'de CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesinin AKP'ye geçmesi ve son operasyonda 2 CHP'li üyenin gözaltına alınmasıyla üye dağılımı 18'e 16 Cumhur İttifakı lehine döndü. Olası bir seçimde AKP adayının kazanabileceği belirtiliyor. İBB meclisinde de CHP'nin Cumhur karşısındaki üye farkı 12'ye geriledi. Cumhuriyeti tamamlıyoruz. Geçelim bir diğer gazetemize. Akşam gazetesindeyiz. Akşamdan sizlere okuyacağım haber. Mekke'ye 6 aday. Hemen açalım. Anlaşma kapsamında 3 ülkeden birine yönelik olası saldırının tüm ülkelere yönelik kabul edileceğini belirten Dar, Suudi Arabistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta olağanüstü toplantı yapılacağını kaydetti. Suudi Arabistan'ı savunmak zorundayız ifadesini kullanan Dar, 6'dan fazla ülkenin de anlaşmaya katılmakla ilgilendiğini vurguladı. Ancak Dar bu ülkelerin hangileri olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke İttifakı'na yeni ülkelerin katılmak istediğini söyledi. Buna dair ayrıntıları da haberin içerisinde bulmak mümkün. Hemen bu haberin yanında GROK'a sorup kaçırmış. Time dergisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılma kararını yapay zeka GROK'a danışarak verdiğini yazdı. Hayli ilginç bir haber gerçekten de. Böylesi önemli bir karar yapay zekaya danışılarak alındıysa gerçekten de önemli. Şimdi geçelim, Posta'dayız. Artık Posta'dan sizlere okuyacağım haber. Yardım gönüllüsü yardım bekliyor. Almanya'da yaşayan Serkan Eren kurduğu dernekle bugüne kadar 3 kıtada 24 ülkede insanların yardımına koştu. Son olarak İsrail saldırısına uğrayan sivillere yardım etmek için İran'a gitti ama bu ülkede tutuklandı ve 10 yıl hapse çarptırıldı. Eşi Serkan Eren'in kurtarılması için yardım çağrısında bulundu. Stuttgart merkezli yardım kuruluşu Stelp'in kurucusu ve genel müdürü Serkan Eren, 23 Haziran 2025'te İsrail'in saldırılarından etkilenen sivillere destekte bulunmak için İran'a gitti. Eren, 28 Haziran 2025'te ülkeden ayrılmak isterken tutuklandı ve İran mahkemesi tarafından hasım olarak nitelendirilen bir ülkeyle bağlantı kurmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serkan Eren'in İtalyan eşi Giulia Cardassia, eşinin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Tamamlayalım Posta gazetesini bu haberle beraber ve son gazetemize Türkiye'ye de bakalım. Erdoğan, milletimiz bize güvensin, yanlarına kar kalmayacak. Cumhurbaşkanı fon vurgunu için her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek dedi. Bu açıklamada Türkiye Gazetesi tarafından manşete taşınıyor. Şanlıurfa'da Teknofest'i ziyaret edip şehir hastanesini açan Cumhurbaşkanı fon vurgunu için kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Ve bu haberle beraber bizler de artık gazete turumuzu tamamlıyoruz. Bültenin de sonuna geldik. Saat başında birlikteyiz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Sevgili caz severler, caz tutkusunda beraberliğimiz yine bir konser abimiyle devam ediyor. Los Angeles'lı şarkıcı Gretchen Parlato'nun 2013 yılında New York'ta verdiği konser Live in New York adıyla albüm olarak yayınlandı. Parlato'ya konserde günümüzün gözde müzisyenleri eşlik etmiş. Konserden önce Herbie Hancock'ın Butterfly adlı bestesini dinliyoruz. Sözlerini Gene Hancock'ın yazdığı parçayı düzenleyen de Parlato. Tuşlu çalgılarda Taylor Ixty, basta Alan Hampton, davulda Mark Juliana yer alıyor.

0: NTV Radyo.
1: Vokalde Gretchen Parlato, tuşlu çalgılarda Taylor Ikes'ti, bass'ta Alan Hampton, davulda Mark Juliana, 2013 yılına ait Live in New York albümünde seslendirdi. Herbie Hancock'ın bestesi Butterfly. Konser Robert Glasper'ın düzenlemesiyle Simply Red'in ünlü parçasıyla devam ediyor. Holding Back the Years. Piyano solo da Taylor Ikes'ti.

0: NTV Radyo.
1: Holding Back the Years. Simply Red'in Bu Gözde şarkısını Gretchen Parlato'nun yorumuyla dinledik. 2013 yılına ait Live in New York albümünden son olarak Wayne Shorter'ın Juju adlı bestesini dinliyoruz. Düzenleyen ve sözlerini yazan da Parlato. Tuşlu çalgılarda Taylor Ixty, Basta Alan Hampton, Davulda Mark Juliana'nın eşliği ve yorumları da üst düzeyde.

0: Şarkıcı Gretchen Parlato'nun 2013 yılında yayınlanan Live in New York albümünden son olarak Wayne Shorter'ın Juju adlı bestesini dinledik. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Seferihisar-Selçuk Devlet Yolu'nun 84-87. Kilometreleri ve Polatlı-Ankara Yolu'nun 44-46. Kilometreleri arasında yol çalışması yürütülüyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Hava durumu.
2: Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat

0: Merhaba, 8 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Anlatmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
1: İster belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
1: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
2: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
3: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
2: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
0: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı da artıyor. 20 kişi daha tutuklandı. Toplam sayı böylelikle 85'e çıktı. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de var.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
0: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada 5 kişiyle birlikte tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Ses kaydı ve telefon yazışmalarındaki dikkat çeken iddialarla gündeme gelen Gündoğdu, suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
2: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
4: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
2: Mahkeme Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya, eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
5: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
2: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
5: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
2: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
5: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
6: Eğitimci hocalarımız... UEFA danışmanlarımız.
2: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan iki daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
0: Türk futbolundaki hakem dosyasına dair kulüp başkanları da görüş bildirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tutuklanan Ferhat Gündoğdu'yu eleştirmeyi sürdürdü.
7: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı, kulüp başkanları peşi sıra açıklamalar yaptı. Süper Lig'deki hakem atamalarından uzun süredir şikayetçi isimlerden Serdal Adalı, kulübün idari ve mali olan genel kurul toplantısında söz aldı. Bu durumu işaret etmiştik dedi.
8: Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yı işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK Başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz.
7: Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Galatasaray'dan da açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek, kulübün 121. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ali Samiye'nin kabri başında anmasının ardından açıklamalarda bulundu.
9: MHK ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü olarak ben, diğer üye arkadaşlarımız kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık. Onun için bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim. Arkadaşlarım çıktı söyledi. Kulüpten açıklamaları yaptık. Ama hiç kimsenin umuruna gelmemiş. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu. Bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok.
7: Futbol Federasyonu'nun salı günü gerçekleştirilecek toplantıda yeni Merkez Hakem Kurulu atamalarını yapması bekleniyor.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında başkan vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
2: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
10: Bana güvenen.
2: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, onursal adı Güzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
0: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir adreste yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şüphelinin evinde polis ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 257.600 avro, 25.120 dolar, 64.100 pound, 4 kilogram külçe altınla çok sayıda Cumhuriyet yarım çeyrek ve gram altın ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişekle ihale dokümanları da bulundu. 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada yapılan çalışma ülke genelinde yürütülen deprem güvenliği taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara yapılan deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibarettir denildi. Bahse konu okul binalarının bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişimin söz konusu olmadığı ifade edildi. Deprem riskine karşı alınan tedbirlerin çarpıtılarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Faili meçhul dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. 8 kişinin öldürüldüğü 7 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Soruşturmalarda 26 kişi gözaltına alındı. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 7 dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Nisan ayından bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkartıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Artvin'de 39, Yozgat'ta 21, Diyarbakır'da 19, Eskişehir'de 14, Trabzon ve Kilis'te 12, Kayseri'de ise 3 yıl önce işlenen cinayetlerin faillerinin belirlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
10: Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yılda geçse, 39 yılda geçse hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
2: Aydınlatılan dosyalar arasında 2012 yılında Eskişehir'de henüz 2,5 yaşındayken öldürülen Yakup Bozkurt cinayeti de var. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken şüpheli baba tutuklandı. 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldı, iki zanlı tutuklandı.
0: Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Bölgede kaydedilen görüntülerde Aramco tesisinden yükselen alevler ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dikkat çekti. Ancak Riyad yönetimi yangının sebebine yönelik resmi açıklama yapmaktan kaçındı. Husiler ise tesise yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 24 saat içinde Husilere yönelik 60 hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Sana'da 26 noktanın bombalandığı belirtildi. Çatışmaların başından beri Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıların toplam sayısı ise 1400'ü aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre ara seçimlerine bir aydan kısa bir süre kaldı. Başkan Donald Trump mitinglerini sürdürürken İran'ı bir kez daha gündemine aldı. Nasıl bir yol izleyeceklerine henüz karar vermediklerini söyledi. İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda bulundu.
11: İran konusunda vereceğim bir karar var. İran resmen yerle bir edildi. Dolayısıyla tek soru şu: ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ohio'daki miting öncesi ise gündemine İran'ı aldı. Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ı hedef almak ya da müzakere yolunu seçmek konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. Amerikan Başkanı, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda da bulundu. Donald Trump'ın gündeminde ülkedeki yaz saati uygulaması da vardı. Bu uygulamayı kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savundu. Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz dedi. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini, ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ı da hedef aldı. Yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini hatırlattı. Sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var, onu aktaralım. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı soruşturmaların yardımcı pilotun uçuş sırasında planını uygulamaya başladığını ortaya koyduğunu belirtti. Buna göre yardımcı pilot kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Başsavcı olayı terör eylemi teşebbüsü olarak nitelendirdi. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzere Dubai'den havalanan Fly Dubai uçağı, Ürdün hava sahasında önce acil durum, ardından da uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala rotasından sapan uçak, Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. İsrail'de 27 Ekim'de sandığa gidecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları var.
12: Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak, yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. "Bunun için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefetse açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
0: Almanya'nın başkenti Berlin geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
13: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplarda yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü hedef alındı. Moskova, Kiev'deki yabancı diplomatları kentten ayrılmaya çağırıyor. Köprü saldırısını Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko duyurdu. Rus ordusunun başkentte Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi. Saldırıda yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndansa bir uyarı mesajı geldi. Açıklamada Kiev'in büyük çaplı saldırıların hedefi olacağı belirtildi. Diplomatlarla ve yabancılara kentten ayrılmaları çağrısı yapıldı. Şimdi İspanya'ya götürelim sizleri. Ülkenin güneydoğusunu sel vurdu. Şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi öldü. Mahsur kalan 90 kişi ise kurtarıldı. Ve işyerleri sular altında kalırken çok sayıda araç da hasar gördü.
12: İspanya bir kez daha sele teslim. Görüntüler ülkenin güneydoğusundan. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Yağışlardan en çok etkilenense Madrigueras bölgesi oldu. Yerel yetkililer evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
11: Tüm raflar devrilmişti ve su belimize kadar yükselmişti. Ne ön kapıdan ne de arka kapıdan çıkamıyorduk. Ben de bağırarak eşimi çağırdım. O ve kardeşim bir çekiçle kapının camını kırdılar ve su dışarı akmaya başladı. Böylece önce dışarı, ardından ikinci kata çıkabildik.
12: Yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapanırken tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Çok sayıda araçsa kullanılamaz hale geldi.
0: Şimdi dönelim yurda.

0: ilgilendiren çok önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmetti.
1: Yerel mahkeme 5 yıllık sözleşme süresi dolmadığı için kira tespit davasını reddetti. Yargıtay verilen kararı bozdu. Kira tespit davasının 5 yıldan önce de açılabileceğine hükmetti. Dosyaya göre İstanbul'da bir kişi iş yerini 2005 yılında kiraya verdi. 2018'de de sözleşme yenilendi. İş yeri sahibi 2021 yılında aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerine göre düşük olduğunu öne sürerek 39 bin liraya yükseltilmesi için tespit davası açtı. Yerel mahkeme son sözleşme üzerinden henüz 5 yıl geçmediği için başvuruyu reddetti. Davacı iş yeri sahibi dosyayı istinafa taşıdı. Aynı gerekçelerle talep burada da reddedildi. Mülk sahibi kararı temiz için Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada eksik araştırma ve kanuna aykırılık olduğuna hükmetti. Yargıtay, 2018 yılında yapılan sözleşmenin kira miktarında güncellemeyi ifade etmediğini, kira sözleşmesinin 2005 yılında yapıldığını belirtti. Son sözleşme üzerinden 5 yıl geçmese de ilk yapılan sözleşmeden geçen süre göz önüne alınarak kira bedelinin tespit edilebileceğine hükmetti. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği belirtildi.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre ihracat 26 milyar dolara ulaştı ve Türkiye ihracatta Eylül rekorunu kırdı. Yılın ilk 9 ayında da ihracat 211 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.
1: En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracat yapıldı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde açıkladı.
2: Baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçları en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile. Ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
1: Bakan Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül ayı mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık rakamı olduğunu vurguladı.
2: Ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2,5 oranında büyüdüğünü anımsattı. Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.
0: Türkiye ile Fransa arasında savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile Fransa arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Söz konusu imza son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların savunma alanında anlamlı ve somut bir işbirliği adımına dönüştüğünü göstermektedir denildi. Yol haritasının düzenli ve sonuç odaklı temaslarla stratejik diyaloğu güçlendirmesi hedeflenmektedir ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu kentin teknoloji alanındaki tanıtımının yanı sıra turizm ve ticaretine de hareketlilik kazandırdı. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kentte oteller ve restoranlar doldu.
1: Şanlıurfa'da ilk kez düzenlendi. Teknofest Güneydoğu kentin ekonomisini canlandırdı.
3: Türkiye'de. Şu anda otellerimiz tamamen dolu. Konaklama yerimiz yok. Restoranlarımız aynı şekilde, alışveriş

0: alanlarımız aynı şekilde. Bunun tabii muhteşem bir katkısı var.
1: Teknofest'i sadece Şanlıurfalılar değil, çevre illerden de binlerce kişi ziyaret ediyor. Bu da kentin ticari faaliyetlerini hareketlendirdi. Otellerde neredeyse boş yer kalmadı.
2: Diğer dışarıda kalan misafirlerimizi çevre illerimize gönderiyoruz. Gerçekten de bir heyecan kattı.
1: Şanlıurfa esnafı memnun. Daha önce akşam saatlerinde kapanan kepenkler şimdi gece yarısına kadar açık.
3: Çarşı hareketli, bayağı hareketli. Gece 1'e 2'ye kadar kalan esnaf arkadaşa var yani. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Yani hakikaten hem esnafı olsun hem şehri olsun bir hava kattı.
4: Biz de yabancı misafirlerimiz var, geliyor, gerekeni de yapıyoruz. Çok uygun bir şekilde de güzel biberlerimiz, kahvelerimiz, çeşitlerimizle hitap ediyoruz.
1: Kenti festival boyunca 2 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
5: İspanya'da Katalan toplumuna özgü olan Castells, yani İnsan Kuleleri Festivali bu yılda renkli anlara sahne oldu. Tarragona'daki festivalde tarihi günlerden biri yaşandı. 1932'den bu yana düzenlenen İnsan Kuleleri Festivali'nin bu yılki etkinliğine katılım yoğun oldu. Festival direktörü Esther Roca, 4855 kişilik salonda yapılan festivali izleyebilmek için 65 binden fazla talep aldıklarını açıkladı. İnsanların kalabalık bir grupla birbirlerine omuz vererek alttakilerin desteğiyle başlayan, sonrasında 3 ya da 2'şerli gruplarla üst üste çıkarak oluşturduğu insan kuleleri birlik ve dayanışmanın sembolü anlamını taşıyor. Bölge halkı için prestijli olan ve tüm yıl boyunca hazırlıkların sürdüğü festivalde farklı gruplar en iyi insan kulesini yaparak yarışmada derece elde etmeye çalışıyor. Gedik Filarmoni Orkestrası yeni sezonun ilk konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra 14 Ekim'de Süreyya Operası'nda sahne alacak.
6: Şef Cem Mansur yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası yeni sezonun ilk konserinde klasik kelimesinin 3 farklı anlamını aynı programda buluşturuyor. Meriç Artaç, Mozart ve Prokofiev'in eserlerinden oluşan konser 14 Ekim akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Konserin solisti, dünyaca tanınan piyanist Eliso Bokvadze olacak. Konserde çağdaş klasik müziğin genç ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken bestecilerinden Meriç Artaç'ın Overture to the Sun adlı eserine yer verilecek. Kazuo Ishiguro'nun Clara and the Sun romanından esinlenen eser, konserin başlangıcında dinleyiciyi günümüzün atmosferik ve çağdaş müzik dünyasına davet ediyor. Programda Mozart 21. Piyano Konçertosu'yla yer alıyor. Konçerto, piyanist Eliso Bokvadze'nin yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Konserin finalinde ise Sergei Prokofiev'in klasik senfonisi seslendirilecek.
5: Bültenin bu bölümünde gazete manşetlerine bakacağız. Sabahla başlayalım. Soykırımcıları sizler durduracaksınız başlığını atıyor gazete. Başkan Erdoğan, milletimizle birlikte dünyamızın mazlum ve mağdurları asırlardır sizi dört gözle bekliyor. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Savunma sanayindeki başarılarımızla destan yazıyoruz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi şimdi burada gururla seyrediyoruz. Tüm bu teknolojileri gelecekte Türkiye yüzyılına damga vuracak olan sizler üreteceksiniz. Sizi durdurmak isteyenlere fırsat vermeyeceksiniz. Filistin'den Lübnan ve Yemen'e gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler saracaksınız. Yalanın çelik kabuğunu doğrunun, vicdanın, hakkın ve hakikatin ışığıyla sizler kıracaksınız açıklamasına yer veriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Başkan Erdoğan'a eşlik edip festivalle ilgili bilgi aldı. Haberin eşliğinde hemen bunlar iliştirilmiş fotoğraflar. Şanlıurfa'ya 2000 yataklı sağlık üssü, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ni hizmete açan Başkan Erdoğan, sağlıkta hayalim dediği şehir hastanesi projemizle Urfa'mızı da tanıştırdık. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri inşa ettik. Durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. Açıklamalarında bulunduğu ayrıntıları iç sayfalarda bulmak mümkün. Hemen bu haberin altında Ataşehir'de hediye kartı maskeli büyük vurgun haberini açalım, okuyalım. İmar için Ataşehir Belediyesi'ne başvuranlardan çöp konteyneri alımı adı altında maddi menfaat temin edildiği belirlendi. Hesap hareketi incelenen şüphelilerin döviz ve lüks markalara ait yüklü miktarda hediye kartı aldığı öğrenildi. 13 kişi gözaltına alındı. 18 Nisan'da yapılan ilk operasyonda Başkan Onursal Adıgüzel ve 19 kişi tutuklanmıştı. Bunu da hatırlatalım. Sabahı böylelikle tamamlayalım ve geçelim bir diğer gazetemize, Milliyet'e. Milliyet'ten okuyacağım ilk haber fon krizi için iki öncelik. Hemen bir açalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adım atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest 2026 Güneydoğu etkinliklerinde gençlere seslendi denilmiş. Şimdi bedelli akademiyi rahatlattı haberine bakalım. Dikkat çekici bir başlık. Bedelli askerlik uygulaması tecil için tercih edilen yüksek lisansta olumlu bir dönüşüme yol açtı. Uzaktan öğretimde erken kayıtları %69,4 azalırken nitelikli örgün yüksek lisans kayıtlarında artış söz konusu. Türkiye'de yıllarca askerlik tecili amacıyla tercih edilen yüksek lisans 2018'de yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasıyla kabuk değiştirdi. Verilere göre sistemdeki yapay yük boşaldı. Tecil amacıyla tercih edilen uzaktan ve ikinci öğretim programlarındaki erkek öğrenci oranı keskin bir düşüş yaşarken nitelikli ve devam zorunluluğu olan örgün yüksek lisans kayıtları artış gösterdi. Üniyar Direktörü Profesör Doktor Karadağ, yüksek lisans programlarına yeni kayıt yaptıran erkeklerin toplam içindeki payının 2017-2018'de %68,1 iken bu oranın 2018-2019'da %55,7'ye indiğini söyledi. Aynı yıl erkek yeni kayıt sayısının 89.364'ten 66.871'e gerilediğini ifade eden Karadağ, düşüşüm tecile en çok benzeyen programlarda yoğunlaştığını kaydetti. 8 yıl sonra tablodan çıkarılacak erkekler lisansüstü eğitimden koptu sonucunun yanlış olduğunu belirten Profesör Doktor Karadağ, 2017-2018'den 2025-2026 erkeklerin yüksek lisansa yeni kaydı türlere göre örgün öğretimde %13,4 artarken ikinci öğretimde %41,3, uzaktan öğretimde ise %69,4 azaldı. Yani kaybolan şey lisansüstü talebi değil de lisansüstü kılığındaki tecil talebiydi dedi. Tamamlayalım bu haberle beraber Milliyet gazetesini ve geçelim bir diğer gazetemize, Hürriyet'e. Hürriyet'ten sizlere okuyacağım haber 5 gün kala toz duman. Hakem operasyonunda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için için hakemleri kimin atacağı belli, ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği. Bu arada MHK Başkanı'nın istifa ettiği bilgisini de güncel bir şekilde paylaşalım sizlerle. TFF 4 günlük suskunluğunu bozup 6 Ekim'de başlayacak Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerinin mevcut MHK'dan kalan 5 üyenin atacağını açıkladı. Ancak 9 Ekim'de Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'deki atamalar belirsiz. Bununla ilgili bilgilendirme yapılmaması soru işaretlerini artırıyor. En çok merak edilen soru liglerin ertelenip ertelenmeyeceği. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu bu süreçte hiçbir açıklama yapmadı. Federasyon yönetiminin geleceğinin İtalya maçının ardından Riva'daki değerlendirme toplantısında netleşmesi bekleniyor. Yeni MHK Başkanı'nın kim olacağı bir diğer önemli soru. İhtimaller Profesör Doktor Recep Sürhat Müniroğlu'yla MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor. TFF'nin sessiz kalmasını eleştiren Galatasaray Başkanı Özbek, bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Lige ara verilecekse ara verilir. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok dedi. Beşiktaş Başkanı Adalı da MHK Başkanı oldukça Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı değerlendirmelerini yaptı. Hemen bir başka haberi paylaşalım sizlerle. Küçük bir grup manipüle etti. Bahçeli fon krizinin küçük bir grubun manipülasyonu olduğunu söyledi. Fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiği yönündedir. Etkililerin açıklamalarından duruma vaziyet edildiği, suç işleyenlerin tespit, mağduriyetlerin giderilmesi için yol haritasının belirlendiği anlaşılmaktadır açıklamalarında bulundu. Tamamlayalım Hürriyet gazetesini biz artık, geçelim bir diğer gazetemiz olan Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde dünya vurguncuları acımıyor, Çin'de müebbet, Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıl hapis. Fon soruşturması piyasa manipülasyonunda cezaların caydırıcılığını gündeme getirdi. Türkiye'de piyasa bozucular çoğunlukla para cezasıyla kurtuluyor, hapis cezaları da 3 yılın altında. Dünyada ise yaptırımlar çok ağır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıla, Çin'de müebbede varan hapis cezaları uygulanıyor. Menfaatin iki katını en az 500 bin lira olmak üzere hazineye soruşturma başlamadan önce ödeyen kişiye bu suçtan ceza verilmiyor. Soruşturma sırasında ödeme yapan cezası yarıya indiriliyor. 3 yılın altındaki hapis cezaları caydırıcı bulunmuyor. Avukat Sandberk Orak, yetkinin kötüye kullanılmasıyla işlenen manipülasyon için daha ağır cezalar öngören nitelikli haller düzenlemesi gerektiği kanaatindeyim dedi. Biz bu haberle beraber Yeni Şafak'ta tamamlayalım. Geçelim bir diğer gazetemize, Cumhuriyet'e. Cumhuriyet'ten sizlere okuyacağım haber. Oy dengesi yine bozuldu. Tartışmalı tutuklamaların gölgesinde yapılan belediye meclis seçimleriyle AKP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'ndeki sürecin CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne taşınacağı ileri sürülüyor. Aralarında bir meclis üyesi ve belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınması İlçedeki dengeyi değiştirdi. Ataşehir'de CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesinin AKP'ye geçmesi ve son operasyonda 2 CHP'li üyenin gözaltına alınmasıyla üye dağılımı 18'e 16 Cumhur İttifakı lehine döndü. Olası bir seçimde AKP adayının kazanabileceği belirtiliyor. İBB meclisinde de CHP'nin Cumhur karşısında üye farkı 12'ye geriledi. Tamamlayalım artık Cumhuriyet gazetesini de geçelim. Bir diğer gazeteye akşamın manşetine bakacağız. Sizlere okuyacağım haber, geleceğimiz emin ellerde. Başkan Erdoğan Teknofest Şanlıurfa'dan gençlere seslendi. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının damgasını taşıyacak. Buradaki gençler bir milletin, bu milletin yüz akıdır, göz bebeğidir. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, kalplerinizdeki coşku hiç dinmesin. Teknofest kuşağı Türkiye'ye damga vuracaktır, gelecek emin ellerdedir açıklamalarında bulundu. Mekke'ye 6 aday, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke İttifakı'na yeni ülkelerin katılmak istediğini söyledi. Anlaşma kapsamında 3 ülkeden birine yönelik olası saldırının tüm ülkelere yönelik kabul edileceğini belirten Dar, Suudi Arabistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta olağanüstü toplantı yapılacağını kaydetti. Tamamlayalım akşam gazetesini, bir diğer gazeteye geçelim. Posta yardım gönüllüsü yardım bekliyor. Dikkat çekici bir haber bu da. Almanya'da yaşayan Serkan Eren kurduğu dernekle bugüne kadar 3 kıtada 24 ülkede insanların yardımına koştu. Son olarak İsrail saldırısına uğrayan sivillere yardım etmek için İran'a gitti. Ama bu ülkede tutuklandı ve 10 yıl hapse çarptırıldı. Eşi Serkan Eren'in kurtarılması için yardım çağrısında bulundu. Tamamlıyoruz postayı, geçelim son gazetemize, Türkiye'ye. Türkiye'den okuyacağımız ilk haber, Erdoğan milletimiz bize güvensin, yanlarına kar kalmayacak. Cumhurbaşkanı fon vurgunu için her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek açıklamalarında bulundu. Hem bütün gazetelerde gördük hem de bültenlerde de aktarıyoruz bu haberin ayrıntılarını sizlere. Hemen bu haberin yanında yeşil sahada oyuna devam. MHK Başkanı hapiste, istifası konuşulan TFF acil toplanıyor. Maçları yönetecek hakemleri de nöbetçi ekip atayacak demiş haberin ayrıntısında. Ve sandıktan kaçmak için savaş çıkaracak. Ay sonundaki seçimlerde iktidarı kaybedeceğini anlayan ve yargılanma korkusu yaşayan Gazze kasabı gizli planını devreye soktu. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu seçimleri erteletmek için yeni bir savaşın altyapısını hazırlıyor. Uçak kaçırma iddiası da bu planın bir ayağıydı dedi ve biz bu haberle beraber gazete manşetlerini tamamladık.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Beşeri Münasebetler, hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
8: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Bu dünyada biz insanların kendimize değer biçtiği farklı konulara tanıklık etmekteyiz. Bunlardan en dikkat çekenlerinden birisi de insanların genç kalabilme çabası ile ilgili. İşte bu haftaki programımızda insanların genç kalma ya da genç görünme isteğiyle ilgili neler düşünülebilir ve yakın dönem araştırmalar neler söylüyor, bu konu üzerinde durmak istiyorum. Bir şeyi kabul etmeliyiz. Maalesef genç kalma takıntılı bir kültürde yaşlanmanın pek çok faydasını göz ardı etmiş oluyoruz. Her sabah milyonlarca insan dünkünden daha genç görünme, düşünme ve hissetme umuduyla uyanıyor. O hani imkansızı başaran mucizevi takviyelerden gen tedavilerine kadar her şeyi vaat eden yaşlanma karşıtı, hani o popüler adıyla anti-aging endüstrisi, yüz milyarlarca dolarlık bir değere sahip, evet, işlerini görmeye de devam ediyorlar. Kozmetik müdahaleler, kök hücre tedavileri, plazma değişimi ve hatta son zamanlarda kendi hücrelerini klonlatmak da dahil olmak üzere biohacking, yani biyolojik işleyişi optimize etme sürecindeki sayısız uygulamayı dikkat çeken şekilde izlemekteyiz. Gerçekten ucu bucağı kaçmış durumda. Yeter ki genç kalıp genç görünebilelim. Tüm bu çabalar ve haliyle de ortaya çıkan söylemde verilen mesaj açık şekilde durmakta. Yaşlanma yenilmesi gereken bir şeydir. Ancak bilim çok daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Yaşla birlikte işlevselliğin bazı yönleri verimliliğini yitirse de diğerleri şaşırtıcı derecede dayanıklı kalmakta. Hatta bazıları gelişme göstermekte. Araştırmalar ileri yaşların kaçınılmaz bir gerileme dönemi olmaktan çok beklenmedik çeşitli güçleri de beraberinde getirebileceğini ortaya koymakta. Yani yaşlanma hakkında duyduklarımızın çoğu nelerin zorlaştığına odaklanmakta. İleri yaştaki bireyler sıklıkla işlem hızı, çalışma belleği kapasitesi, epizodik bellekten geri çağırma ve öğrenme süreçlerinin çeşitli yönlerinde azalma yaşamaktalar. Bu bir gerçek. Özellikle günlük yaşamdaki bağımsızlığı etkilediklerinde ya da demans gibi nörodejeneratif hastalıkların habercisi olduklarında bu değişiklikler gerçek ve önemli bir nitelik taşırlar. Bununla birlikte yaşlanma üzerine yapılan araştırmalar bilişsel yaşlanmanın herkes için aynı şekilde işlemediğini giderek daha fazla ortaya koymakta. Farklı yetenekler farklı hızlarda değişirken bazıları ileri yaşlarda bile sabit kalır ya da gelişme gösterir. Yaşlanmanın duygusal avantajları olduğunu vurgulayan çalışmaların dikkat çektiğini belirtmeliyim. Faydalı değişimin en belirgin özelliklerinden biri pozitiflik etkisidir. Araştırmalar ileri yaştaki bireylerin olumsuz bilgilere kıyasla olumlu bilgilere daha fazla dikkat ettiğini ve bunları daha iyi hatırladığını göstermekte. Bunun nedeni olumsuz olaylara dair hafızalarının zayıf olması değil, aksine bu hatırlama biçimi motivasyon ve önceliklerdeki değişimlerle bağlantılı görünmekte. Bazı psikologların öne sürdüğü gibi yaşlı bireyler zamanı daha sınırlı algıladıkları için duygusal açıdan anlamlı deneyimlere daha fazla odaklanıyorlar. Bu değişimin de haliyle belli faydaları olabilir. Bakın, Avustralya'da Sydney Üniversitesi bilişsel nörobilim alanı öğretim üyesi Olivia Morris'e göre sağlıklı yaşlı bireyler sıklıkla daha fazla duygusal denge, gelişmiş öz düzenleme becerisi, anlamlı ilişkilere daha güçlü bir odaklanma ve hatta artan yaşam memnuniyeti bildirmekteler. Başka bir deyişle yaşlanma önemli olan şeylere öncelik verme yeteneğini arttırabilmekte. Üstelik deneyim de bilişsel güçler yaratabilmekte. Bilişin bazı yönleri yaşla birlikte azalırken diğerleri sabit kalır. Bu bilişsel yönler yaşamımız boyunca bilgi biriktirdikçe yeni stratejiler öğrendikçe ve deneyim kazandıkça göreceli güçlü yönler haline gelebilir. Araştırmalar, yaşlanmanın duygusal strateji kullanımında değişikliklerle ilişkili olduğunu göstermekte. Bu, üzücü ya da stresli bir şeyle başa çıkarken olayları kabul etme ve bakış açısı kazanma yeteneğinin artmasını içeriyor. Yaşlanma ayrıca meta bilişte, yani kendi düşüncemizi izleme, değerlendirme ve düzenleme yeteneğimizde ve ilişkili konularda değişikliklerle de ilişkilidir. 10 yıllarca süren deneyim, insanların belirli görevlerdeki güçlü yönlerinin ve sınırlamalarının farkındalığını arttırmalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak doğru stratejiyi seçmede, zorlayıcı bulduğumuz şeyleri telafi etmede ve koşullar değiştiğinde yaklaşımımızı uyarlamada daha verimli hale geliriz. Günlük yaşamda nasıl düşündüğümüzü bilme yeteneği, laboratuvarda ölçülen bir testteki hız ya da doğruluk kadar önemli olabilir. Daha genç bir beyin daha hızlı olabilir. Ancak daha yaşlı bir beyin tahmin edileceği üzere daha bilge olabilir. Yaşlanmanın sıklıkla göz ardı edilen bir diğer yönü de öz düzenleme becerilerimizdeki potansiyel iyileşmelerdir. Sağlıklı yaşlı bireyler duyguları yönetme, sosyal ve duygusal olarak anlamlı karar verme ve uyarlanabilir hedef önceliklendirme konularında nispeten güçlüdürler. Bu, yaşlandıkça hedeflerin değişmeye başladığı anlamına gelir. Geniş kapsamlı, geleceğe yönelik hedefler yerine yaşlı bireyler mevcut kaynakları, iyi oluş hali, bağımsızlığı ve temel ilişkileri önceliklendirmek için optimize ederler. Sydney Üniversitesi öğretim üyesi Olivia Morris araştırmasında çok dillilik gibi yaşam boyu deneyimlerin bu uyarlanabilir değişikliklere katkıda bulunup bulunmadığını incelemiş durumda. Yetişkinlik boyunca çok dilli deneyim evrensel bir avantajla ilişkilendirilmemiş, böyle bir ilişki görülmemiş. Ama bununla birlikte bulgular daha spesifik kalıplar ortaya koymuş. Çok dilli deneyimin özellikle yaşamın ilerleyen dönemlerinde çalışma belli, yürütücü işlev ve öz düzenleyici davranışlar ve duygular için belirli faydaları olduğunu bulmuşlar. Yaşlanma araştırmalarında yaşlanmayı bir tür seçici uyum süreci olarak gören görüş giderek yaygınlaşmakta. Bu yaklaşıma göre bazı bilişsel yeteneklerimiz evet zayıflarlarken diğerleri korunmakta, hatta daha da güçlenebilmekte. Sağlıklı yaşlanmanın amacı gençliği geri kazanmak olmamalı. Uzun yaşam hareketi yaşlanmayı sıklıkla biyolojik bir düşman, yani yavaşlatılması ya da tersine çevrilmesi gereken bir şey olarak tanımlıyor. Oysa daha gerçekçi bir hedef sağlıklı yaşam süresini desteklemeye ilişkindir. Yani ileri yetişkinlik döneminde fiziksel sağlığı, bağımsızlığı, bilişsel yetileri ve yaşam kalitesini korumaktır esas olan. Sağlıklı yaşlanmayı destekleyen kanıta dayalı yaklaşımlar mevcut ve bunlar sizi elbette şaşırtmayacak. Bunlar şu temel boyutlarla ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli fiziksel aktivite, dil öğrenimi ya da yeni beceriler edinme gibi yaşam boyu öğrenme, sosyal bağlar, kaliteli uyku, sağlıklı beslenme, kalp ve damar sağlığı, işitme ve görme gibi duyusal sağlık unsurlarının yönetimi gibi konular öne çıkmakta. Bu stratejiler yaşlanmayı durdurmuyor, ancak insanların daha iyi yaşlanmasına yardımcı oluyor. Yaşlanma şüphesiz beyni değiştirir. Ancak en çok değer verdiğimiz niteliklerin birçoğu, hani bakış açısı, duygusal denge, dayanıklılık ve bilgelik gibi, genellikle tam da daha uzun yıllar yaşamış olmamız sayesinde ortaya çıkar. Asıl mesele nasıl daha uzun yaşayabileceğimiz değildir. Asıl sormamız gereken soru nasıl daha iyi yaşlanırızdır. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
7: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. NTV Radyo. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
9: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. ve böylece esrarımız başlıyor.
7: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo Klasiği.
9: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
7: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
9: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
7: Cinayet Masası.
9: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
7: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
10: Doğa Takvimi. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Bugün Dünya Hayvan Hakları Günü. Hayvanların haklarını ve refahını kutlama, gezegeni hayvanlarla paylaştığımız konusunda farkındalık yaratma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yıl için belirlenen tema, dünyayı onların gözünden gör. Bu sloganın kaynağı, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin sonuçlarından sürekli etkilenen bir gezegende, etkilenenlerin sadece biz olmadığını, hayvanların da etkilendiğini hatırlamanın önemini vurgulamak. Bu hafta yakın çevrenizdeki böcek, kedi köpek, kuş, balık gibi her gün gördüğünüz hayvanlara, onların bulunduğu yerlere dikkatle bakın. Dünyayı onların gözünden görmeyi deneyin. Bir de özellikle yavru hayvanları kullanarak sizi yanına çeken, yırtıcı hayvanları para karşılığı okşayıp fotoğraf pozu verdirenleri fark edin. O pozun bedelini, o hayvanların başını okşayabilmenizin nedeninin uyuşturularak sakinleştirilmiş olabileceklerini, yetersiz beslenme ve şiddet görmeleri ihtimalini hatırlayın. Dünya Hayvan Hakları Günü kutlu olsun.
10: Doğa Takvimi. Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
7: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: Merhaba, 9 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Hakimlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada 5 kişiyle birlikte tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Ses kaydı ve telefon yazışmalarındaki dikkat çeken iddialarla gündeme gelen Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi. Kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
1: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
2: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
1: Mahkeme Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya, eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
3: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
1: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
3: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
1: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
3: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
4: Eğitimci hocalarımız... UEFA danışmanlarımız.
1: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan iki daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu hakem dosyasına dair ilk kez bir açıklama yaptı. Federasyon hakem atamalarının kim tarafından yapılacağını duyurdu.
5: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na düzenlenen operasyon sonrası ilk kez açıklama yaptı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yeni kurul oluşturuluncaya kadar... Bu hafta içi oynanacak Zira Türkiye Kupası maçlarında hakem atamalarını mevcut kurul üyeleri yapacak. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlardaki hakemleri atayacak isimler şöyle. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ali Zağlı, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin. Türkiye Futbol Federasyonu Salı günü saat 15'te olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Ferhat Gündoğdu'nun yerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın atanması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara, Cuma günü oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla son bulacak.
0: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. 20 kişi daha tutuklandı ve toplam sayı 85'e çıktı. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de var.
1: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
6: İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
6: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
6: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
1: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
7: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
1: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
0: Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama var. Bahçeli, kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa kimliğine bakılmadan üzerine gidilmelidir dedi. MHP lideri fon soruşturmasının farklı yönlere çekilerek belediyelerdeki yolsuzlukların üzerinin örtülemeyeceğini de söyledi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının yalnızca yatırımcıya değil, güven kaybıyla tüm ekonomiye zararı olabileceğini söyledi. Bazı yatırımcıların risk alması kendi takdirleri. Burada söz konusu olan bilgi sızdırılarak manipülasyon yapılıp yapılmadığıdır dedi.
8: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç istinadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
1: Belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan MHP lideri, fon soruşturmasını farklı yere çekerek yolsuzlukların üzerine örtemezsiniz dedi.
8: Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseye inandıramazsınız demek istiyorum.
1: MHP lideri, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır dedi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu da devam ediyor. Artvin Hopa'da vatandaşlara seslenen Özel, Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye davet ediyorum dedi.
9: Yeni partinin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da, istihdam dışında bırakılan kadınlar da, güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da, sosyal güvenceye, emeklilik hakkına kavuşacaklar. Kadınla erkeğin eşitliği yeni partinin yeni iktidarında yeniden kurulacak. Genel başkanlık seçiminde Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede kuracağımız sandıklarda yeni partinin genel başkanına 600 tane delege değil 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından atılacak yeni adımlar beklenirken Ankara'da iki önemli ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la görüştü.
1: DEM Parti İmralı heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la mecliste görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşmede çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve mecliste oluşturulacak izleme kurulu ele alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun hızla oluşturulacağını, çalışma prensiplerinin partilerle yapılacak görüşmede netleşeceğini, rapor hazırlama gibi bir görevi bulunmadığı için geniş kapsamlı bir yapıya ihtiyaç olmadığını söylemişti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre bir saatlik görüşmede Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı iki toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi alındı. Açıklamada görüş ve önerilerinin iletildiği de söylendi. Takip ve Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısını 28 Eylül'de yapmış, o toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlenmişti.
0: Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz. İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında bugün 7000 aşkın sporsever tarihi yarımadada ter dökecek. NTV ekibinden Beyza Nur Özer yeni kapıda yayın için hazır bizleri bekliyor. Hemen o noktaya dönelim ve ayrıntılar için sözü Beyza Nur Özer'e bırakalım.
10: Zehra, İstanbullular pazar sabahına sporla başladı. Tüm haftanın yanı sıra yağmurluydu biliyoruz ki. Bugün oldukça hava güzel, sıcak, güneş tepede. Tabi İstanbullular da sporun keyfini tarihi yarımadada çıkaracak. İki farklı parkur var. Birisi 5 kilometre ki sabah 8'de koşuldu 5 kilometrelik parkur. 1400 kişi katıldı. İkincisi ise 10 kilometrelik yarış parkuru. Yaklaşık 2 dakika sonra start verilecek 10 kilometrelik yarış parkuruna da 6100 kişi katılacak 10 kilometrelik yarışa. İlk heyecan sabah 8 sıralarında başlamıştı. Şimdi ise 9 çeyrekte, yani 1 dakika sonra artık 10 kilometre koşusu başlayacak. Tabi burada bir parantez açmak lazım. 10 kilometre kategorisini 90 dakikada tamamlayan koşucular 1 Kasım'da düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu'nda 15,5 kilometre kategorisinde yarışabilecek, gereken kriterleri sağlamış olacak 10 kilometre koşan spor severler. İstanbul Koşuyorum Avrupa etabında 10 kilometre kategorisinde kadınlar ve erkekler genel klasmanında tabii birincilere ve ikincilere, üçüncülere ödüller var, para ödülleri var. Birinciler 25 bin lira, ikinciler 20 bin lira, üçüncüler ise 15 bin lira para ödülü kazanacak. Peki parkur nereyi kapsıyor? 10 kilometre koşusunda yarış Yenikapı miting alanının önünden başlayacak. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz başlangıç noktasını. Ardından koşucular Kennedy Caddesi boyunca sahil yolunda Kum Kapı, Can Kurtaran, Çatladı Kapı, Sarayburnu'nu geçecek. İdo girişinden U dönüşü yapacaklar ve aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya, yani bulunduğumuz bu noktaya tekrar geri koşacaklar ve yarışta başladığı noktada tekrar bitecek. Ekrana getirdiğimiz nokta yarışın hem başlangıç hem de bitiş noktası. Tabii bu kapsamda tarihi yarımada bölgesinde bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Şimdi kapatılan yolları sayacağım ancak geri sayım başladı. Birazdan başlayacak. Evet, 10 kilometre yarışı da şimdi başladı. 1600 spor sever tarihi yarımadada 10 kilometre boyunca koşacak. Gençler var, yaşlılar var, yaşı büyükler var. Aileler geliyor çocuklarıyla birlikte. Aslında çok yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Burada koşanlar da İstanbul Maratonu'nda yine ter dökmeye hak kazanacaklar. Oldukça yoğun bir katılım var. Pazar sabahı olmasına rağmen 1600 sporcu şu anda İstanbul'da bu güzel havanın tadını çıkaracaklar. Tarihi yarımadada güzel bir koşu gerçekleştirecekler. Yarış heyecanı dorukta. Tabii tarihi yarımada demiştik, bazı yollar kapatıldı. Bundan da bahsetmek lazım. Sabah 6 sıralarında kapatıldı bu yollar. Kennedy Caddesi, Eminönü Yenikapı yönü. Kennedy Caddesi, Zeytinburnu Yenikapı yönü. Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi. Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi trafiğe kapatıldı ve saat öğlen 12'ye kadar da trafiğe kapalı kalacak. Buradan izleyenlere de söylemek gerekir, alternatif güzergahlar kullanılabiliyor. Ancak saydığımız bu yollar saat 12'ye kadar trafiğe kapalı tutulacak. Şu anda İstanbul'da İstanbul'u Koşuyorum etkinliği düzenleniyor ve bu etkinliğe katılım oldukça yoğun. 7500 sporsever sabahın erken saatlerinde Yenikapı'da buluştu. İlk etapta saat 8'de 5 kilometrelik koşu parkuru başladı. Ardından şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Saat 9 çeyrek itibarıyla da İkinci parkur, yani 10 kilometrelik koşu başladı ki bu en kalabalık parkurlardan biri. 1600 kişi de sabah 8'deki parkura katılmıştı. Şu anda burada heyecan dorukta. Ailesiyle gelen var, arkadaşlarıyla gelen var. Genci, yaşlısı, herkes bu güzel havanın tadını tarihi yarımadada koşarak çıkaracak Zehra.
0: Manisa, İzmir ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yazılı bir açıklama yaptı. Çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz dedi.
11: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay iş kazalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Atalay paylaşımında Türk İş olarak iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Atalay Soma'daki maden kazası, İzmir Torbalı'da metal fabrikasındaki patlama ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesine kaçak işletilen maden ocağındaki göçü hatırlattı. Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz daha önce iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi. Atalay açıklamasında bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir ifadelerini de kullandı. Ardarda yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır dedi. Her yıl binlerce çalışanın iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaralandığını söyleyen Atalay, kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir dedi. Atalay, işverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Başta madenler olmak üzere tüm iş yerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikaların en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiğine dikkat çekti. İnsan hayatını temel almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir, dedi.
0: Girne'deki gemi faciasının üzerinden tam bir ay geçti. 19 kişinin öldüğü kazada hala kayıp 9 yolcu aranıyor. Hilaloğlu ailesi de felaketi yaşayanlar arasındaydı. 4 kişilik aileden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala bulunamadı. Kızının bulunmasını isteyen Salim Hilaloğlu yaşadıklarını NTV muhabiri Melike Şahin'e anlattı.
12: Biz koridorun içine düştük. Şöyle anlatayım size, o koridor ölüm koridoruydu yani.
1: Ailece Girne'ye tatile gitmişlerdi. Memleketlerine dönerken felaketi yaşadılar. 4 kişilik Hilaloğlu ailesinden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala kayıp.
12: Gemi yan yattığında çocukların ikisi kollarımdaydı. Yani son ana kadar ben onları suyun üstünde tutmaya çalıştım. En son işte o yukarıda gördüğüm bayana uzattığımda kızımı, hani kurtuluştu benim için o an. Hani versem kurtulacak kızım. Baba, baba böyle bağırıyordu, ağlıyordu. Hani benden yardım dileniyordu. Sımsıkı tutuyordu. Benim kolumu şuradan var ya öyle bir tutuyordu ki. Bunu hiç unutamam yani. Onun sesi, o bakışları hiç aklımdan çıkmayacak yani.
1: Yaşanan can pazarında Salim Hilaloğlu, 5 yaşındaki oğlu Miran Asaf'ı kurtarmayı başardı. Ancak eşine ve kızına ulaşamadı.
12: Vücudumuzun yarısına kadar suyu hissettiğimizde eşim bana dönüp şunu söyledi, hiç unutmam. Aşkım galiba buraya kadar, dedi yani. Tekrar geminin içine atladım. Hani belki bulurum. Her yer bavulla dolmuştu. Geminin üstündeyken ben eşimin ölü halini görmüştüm suyun içinde, geminin içinde. Yani ve oğlum da görmüş. Annem melek oldu diyor.
1: Salim Hilaloğlu da ailesini parçalayan ihmaller zincirini anlattı.
12: İkinci kaptan açıklama yapıyordu işte insanlara. Sakin olun, bu çok normal. Hatta çok trajik. Orada kusarsanız sakın yerlere kusmayın, poşetlerinize kusun falan böyle şeyler yapıyordu. Koltukların altında hiçbir şekilde can eli yoktu. Arka taraflarda bir yerlere koymuşlar. Yetişebilenler aldı zaten. Yetişemeyen bizler alamadık.
1: Kazazede babanın tek isteği kızının bulunması.
12: Küçücük 3 yaşında bir kız çocuğunun denizin ortasında olması sizin vicdanınıza sığıyor mu? Sığmaz. Çalışmalar duracak denildiğinde inanın kafayı yiyorum yani. Durmasın, vazgeçmesinler. Bulsunlar yani, kızımı bulsunlar bana.
1: 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasına ilişkin soruşturmada kaptan, mürettebat ve firma yöneticisinin aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklu.
0: Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamazken kardeşlerinin ifadesine yeniden başvuruldu. Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söylediler.
1: Babam annemi darbedince bebek yere düşerek öldü. Büşra bebek soruşturmasında kardeşler çadırda yaşanan o geceyi anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivas'ın Divri ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin devlet koruması altına alınan 4 çocuğunun uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alındı. Çocukların anlatımlarına göre olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Büşra bebeğin cesedinin açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu anne, baba ve akrabalarının yeniden ifadesi alınacak. Baba Yusuf Balıkçı hakkında ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu ikinci katın balkonundan atarak yaraladığı iddia edildi.
0: İstanbul Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'in cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Yıllardır iyi bir haber bekleyen ailenin üzüntüsü, çocuklarının cenazesinin kaybolduktan 12 gün sonra üstelik aynı ilçede bulunduğunu öğrenince daha da arttı. Aile şimdi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
1: Bak, beni 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de İstanbul Avcılar'da kayboldu. Ailesi yıllarca ona dair bir haber duymayı bekledi. 9 yıl sonra acı haber geldi. Oğuzhan Tekin'in cesedinin kaybolduktan 12 gün sonra denizde bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
13: 9 yıldır belki gelir diye bekliyordum. Kesin başına bir şey geldi diyordum. Çok üzüldüm, çok yıkıldım. Bütün hayallerim suya düştü. Çok özledim, çok.
1: Oğuzhan Tekin için 16 Aralık 2017'de kayıp başvurusu yapıldı. 28 Aralık 2017'de ise Avcılar'da denizde bir ceset bulundu. Kimlik tespiti yapılamayan ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri yıllar sonra o cesedin Oğuzhan Tekin olabileceğini düşündü. Aileden ve mezardan alınan DNA örnekleri eşleşti.

0: Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat Muhabiri Gülnur Öykü Kalpakçıoğlu'nun anne babası A ve Hayriye Öykü çiftinin cansız bedeni bulundu. Otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Evdeki altınların kayıp olduğu belirlendi. Gözaltına alınan bir kişi kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Özel ekip tutuklanan zanlının cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının daha bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı. Köyde yaşayan bir kişi gözaltına alındı. Karakoçan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kamuoyunda çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir pırlanta firmasının sahiplerinin örgüt tarafından tehdit edildiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. El konulan cep telefonu ve bilgisayarlarda tehdit içeren yazışmalar bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Poşete koyduğu şemsiyeye tabanca süsü vererek kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde ne isteniyorsa yaptı. Soyguncu yakalandığında gasp ettiği altınların sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı.
1: Elinde bir poşetle silah varmış süsü vererek kuyumcuya girdi. Başka bir poşet uzattı ve vitrindeki bilezikleri istedi. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde bilezikleri torbaya doldurdu. Ancak zanlı gasp ettiği altınların sahte olduğundan habersizdi. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan.
2: İçeriye bir adam girdi kapşonlu. Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi. Tabii ben de soğukkanlı kalmaya çalıştım. Ama vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Önce onları vermeye çalıştım. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
1: Zanlı olaydan 2 saat sonra bir börekçide yakalandı. Gasp ettiği sahte altınlar da yanındaydı. Zanlının kayınvalidesinin evindeki altınları çalıp kumar borcunu ödediği, hırsızlığın fark edilmesi üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcuyu soyduğu öğrenildi.
3: Önce diyoruz can, malın hiçbir değeri yok. Arkadaşımız orada çok soğukkanlılıkla olaya yaklaşıyor. Tedbir amaçlı koyduğumuz yan altınları veriyor. Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
1: Gözaltındaki zanlı adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul Şişli'de eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı. Çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. Geçtiğimiz hafta Beyoğlu'nda yapılan denetimlerin ardından Şişli'de gerçekleştirilen denetimlere 100 polis katıldı. Denetimlerde 12 Türk vatandaşı ve 22 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 kişinin iş yerlerinin ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusu dışında sigortasız olarak çalıştırıldığı belirlendi. Mekanlarda ayrıca tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanıldığı da tespit edildi. Şimdi geçelim bölgede yaşananlara. İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Yahya Sinvar'ın halefi olarak görülen üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldıklarını açıkladı. Hedef alınan ismini öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın eski danışmanı Ali El-Amudi olduğu belirtildi. Saldırının Amudi'nin binada olduğu sırada gerçekleştiğini açıklayan İsrail ordusu, Hamas yetkilisinin akıbeti konusunda bilgi vermekten kaçındı. Amudi, Hamas'ın üst düzey isimleri arasında gösteriliyordu. Son olayla birlikte İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1445'e ulaştı. İşgali altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı dönemi artan gerilim ve güvenlik müdahalelerinin gölgesinde geçiyor. Nablus yakınlarında zeytin toplayan Filistinliler, İsrail ordusunun müdahalesiyle zeytinliklerini terk etmek zorunda kaldı. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları da devam ediyor. İsrail medyası ise Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Yerleşimci saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım getirmeye hazırlandığını yazdı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sert müdahaleleri sürüyor. Askerler bu kez zeytin hasadını hedef aldı. Görüntülerin adresi Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi. Ağır silahlı İsrail askerleri zeytin bahçelerine ulaşmak isteyen Filistinlilere izin vermedi. Sivilleri güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.
2: Zeytin bahçelerimize gidemiyoruz. İki yolu kapattılar. Zeytin toplamaya çalışan insanların üzerine göz yaşartıcı gaz attılar. İsrailli yerleşimciler de saldırıyor.
1: Bölgedeki bir evde İsrailli yerleşimcilerin saldırısında hasar gördü. Tüm bu olumsuzluklara ve bölgedeki İsrail askerlerinin yoğun varlığına rağmen Filistinli aileler zeytin toplamayı sürdürüyor.
3: Özellikle İsrailli yerleşimcilerin saldırıları korkutucu. Kendi zeytinlerimizi toplamamıza izin vermiyorlar. Bahçelerimize giriyor, zeytinlerimizi alıp gidiyorlar. Korku ve endişe içindeyiz.
1: Filistin'de nesillerdir devam eden zeytin üretimi, kırsal ekonominin en önemli temel taşlarından birini oluşturuyor. Çok sayıda aile için ana geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı, aynı zamanda Filistin halkının toprakla olan köklü bağının simgesi kabul ediliyor.
0: İran'da sivilleri savaşa hazırlamak amacıyla başlatılan can feda kampanyası genişletiliyor. Başkent Tahran'da kurulan yeni askeri tatbikat alanı kullanılmaya başlandı.
1: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Ordu komutanlarıyla devrim muhafızlarına bağlı gönüllü Besiç gücü yetkililerinin izlediği törende askerler engelli parkurda hünerlerini sergiledi. İranlı komutanlar, roket atarlar ve uçak savarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim standları da büyük ilgi çekti. Can Feda programına katılan İranlıların bu alanda silahlı eğitim alması bekleniyor. Törende konuşan İranlı yetkililer 1000 taburun eğitime hazırlandığını belirterek yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. Can Feda programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu ifade ediliyor. Tahran sokakları askeri tatbikatlarla hareketlenirken gözler Washington'a çevrilmiş durumda. İran'ın Katar aracılığıyla ilettiği son teklifi reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleriyle İran'a karşı atılacak adımları görüştüğü ifade ediliyor.
0: G7 ülkeleri dizel krizine çözüm amacıyla acil stok anlaşmasına vardı. Buna göre 100 milyon varillik rezerv 4 ay içinde serbest bırakılacak. Peki bunun sonuçları ne zaman yansıyacak? Bu adım krizi sona erdirmeye yetecek mi? Son bilgileri NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
4: G7 ülkeleri küresel dizel krizini hafifletmek için ve Trump'ın tehdit ettiği ve ABD ihracat yasağını önlemek için toplanmıştı. Ve 100 milyon varillik acil stok anlaşmasına vardılar. Bu son derece önemli bir anlaşma. Çünkü G7 ülkeleri ve ortakları önümüzdeki 4 ay boyunca stratejik rezervlerinden 100 milyon varil ham petrol ve dizeli piyasaya sürecekler. İlk 20 günde önemli miktarda dizelin hızla serbest bırakılması planlanıyor bu anlaşmaya göre. Tabii Trump da anlaşmanın ardından geri adım attı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklamayacağını açıkladı. Trump diyor ki Avrupa'nın çok fazla dizeli var. Dünyaya büyük katkı yapacaklar, biz de yapacağız ve ihracat yasağı uygulamayacağız dedi. G7 ayrıca üyeler arasında enerji ve enerji ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulanmaması konusunda da bir anlaşmaya vardı. Bu da kritik önemde. İki Birleşik Krallık açısından bu karar daha da kritik. Ülke kullandığı dizelin yarısından fazlasını ithal ediyor çünkü. Ve bu ithalatın da %31'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyordu. Yani olası bir yasak Birleşik Krallığı ciddi anlamda felç edebilirdi. Ancak enerji analistlerinin yaptığı yorumlar var. Rezervlerden yapılacak takviyenin yeni üretim olmadığını ve yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini söylüyorlar ve uyarıyorlar. Orta Doğu'daki savaş, Rusya'nın ihracat yasağı ve Çin'in kısıtlamaları küresel dizel arzındaki baskıyı devam ettireceğe benziyor ve uzmanların bu yönde uyarıları var. Buna dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar.
0: İspanya siyasetinde depreme yol açan konut krizi aşılamıyor. Meclis krize karşı önlemleri içeren kararnameleri reddetti. Günlerdir sokaklardan ayrılmayan eylemciler de hayli öfkeli. Kriz ülkeyi erken seçime götürebilir.
5: İspanya'da meclis hükümetin konut krizi kararnamelerini reddetti. Sokaklar hareketlendi. Gösterilerde krize karşı acil çözüm ve genel grev çağrıları yapıldı. Ülkede erken seçim de kapıda. İspanya'da protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından patlak vermişti. Azınlık sol koalisyon hükümeti krize karşı önlemleri içeren iki kararname hazırladı ve yürürlüğe girdi. Ancak kararnameler sadece iki gün yürürlükte kaldıktan sonra mecliste reddedildi. Oylamada ilk kararnameye meclisteki 350 milletvekilinden 178'i hayır, 172'si evet oyu verdi. İkinci kararnameye 166 evete karşılık 184 hayır oyu çıktı. Kararın ardından sokaklarda tansiyon yükseldi. Konut krizinin görüşüldüğü meclis binası dışında gösteriler yapıldı. Kalabalık, sizin kârınız, bizim sefaretimiz sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yapılan gösterilerde konut krizine karşı genel grev çağrısı yapıldı. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda protesto amacıyla kamp kuran yüzlerce kişinin eylemi de devam etti. Kiracı Sendikaları Konfederasyonu ülke genelinde büyük şehirlerde konut krizine karşı gösteriler yapılacağını duyurdu. Kararnamelerin reddedilmesinin ardından ülkenin siyasi geleceği de belirsizliğe girdi. Başbakan Pedro Sanchez'in konut krizinde diğer siyasi partileri ikna edememesinden dolayı erken seçime gitme kararı alabileceği belirtiliyor.
0: 89 yaşında hayatını kaybeden filozof Profesör Doktor Ioana Cucurati bugün toprağa verilecek. 4 Ekim doğum günü olan Cucurati 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'ndeki programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden olan Cucurati'nin cenazesi bugün doğum gününde Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca konferans salonunda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda defnedilecek. Gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2021'den bu yana uyguladığı model yaygınlaşıyor. Uygulamayla açık alanlarda belirli bölümler hariç tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verilmiyor.
5: Derslikte, kütüphanede ve kapalı alanlarda zaten yasaktı. Şimdi kampüsün açık alanlarında da sınırlama getiriliyor. İstanbul'daki bazı üniversitelerde sigara içilebilecek noktalar belirlenip geriye kalan alanlar dumansız kampüse dönüştürülüyor.
6: Ben kendim sigara kullanmıyorum ve yani arkadaşlarım yanında içtiğinde de bu beni rahatsız ediyor.
7: Gerek yemek çıkışlarında gerek derslere giriş çıkışlarda oldukça dumana ve pasif içiciliğe maruz kalıyorduk. Bu da bizim sağlığımız için oldukça tehlike teşkil ediyordu.
5: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu modeli 2021'den bu yana uyguluyor. Kampüsün çok küçük bir kısmı dışında sigara kullanımına izin verilmiyor.
8: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri gibi çalışmalarımız hep sürdü.
5: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sigara yalnızca sarı çizgilerle ayrılan 11 noktada içilebiliyor. İbn Haldun Üniversitesi de sigara içilebilir alanları ortak kullanım noktalarından uzaklaştırdı.
9: Ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti.
5: Uygulamayla gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
0: Teknofest Güneydoğu'ya birçok üniversitede katılıyor. Onlardan biri de Ankara Üniversitesi. Üniversiteden 18 takım projeleriyle finale çıkmayı başardı. Birincilik elde edenler de oldu. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünü var. Teknofest'e katılan öğrencilere bilimsel araştırma projeleri desteği verdiklerini anlattı. Ünü var, festivale katılan tüm takımların teknolojiye büyük katkı sunacak projeler hazırladıklarına da dikkat çekti.
10: Öğrencilerimiz çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız. Ama şunu söylemem lazım. Birçok Teknofest'e katıldım. Yani neredeyse hemen hemen hepsine katıldım. Bu 9.sü yapılıyor. Galiba 10-15 tane yapılmıştır. Ama en renklilerden birisi Şanlıurfa'daki Teknofest. Gerçekten yemeğiyle, buradaki yerel Şanlıurfalı hemşehrilerimizin müthiş teveccühüyle inanılmaz bir Teknofest geçiriyoruz. Havalar da çok güzel. Gerçekten normalde Şanlıurfa birazcık daha sıcak beklenir ama çok serin, mis gibi bir hava var. Ve harika bir hava var, atmosfer. Şanlıurfa Teknofest'e çok iyi hazırlanmış. Biz de iyi hazırlandık. Yaklaşık bir yıldır ekibimiz hazırlanıyor. Yani yüz binlerce öğrencimiz Teknofest'e müracaat ediyor. Daha sonra takımlar oluşuyor. Yüzün üzerine takım ve daha sonra Şanlıurfa'daki Teknofest'e gelecek ekipleri seçiyoruz. 18 takımımız finale çıktı ve hakikaten çok büyük başarı. Biraz önce bir tanesi daha geldi. 4 tane birinciliğimiz var. 1 ikinciliğimiz, 1 üçüncülüğümüz var. 12 tane finalist de devam ediyor. İlla yukarı dereceye çıkmak için kürsüye çıkması gerekmiyor. Sonuçta onların 3-5 yıl, 10 yıl sonra onların bir ürün olarak karşımıza çıkacağını biliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ben mecliste Bilişim İnternet Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaparken gördüm. Teknolojinin %1'ini üretiyor insanlar. %1 üreten kısımda, %9 taşıyan, %90 kullanan. Yani kullanıcı, işte bu bir sosyal medya aracı veya bir teknoloji ürünü, onu kullanıyorsunuz. Telefonunuzu değiştiriyorsunuz, teknolojik cihazı değiştiriyorsunuz, kullanıcısınız. Yani siz ücret ödüyorsunuz. Ama bir de %1'i kazanıyor. %9'u da %1 kadar değilse bile kazanıyor. Dolayısıyla o %10'luk bilime girmek lazım. Buradaki gençlerin hepsinin %10'luk bilimde olduğunu görüyorum memnuniyetle. Yani sadece biz kullanıcı olmak durumunda değiliz. Pasif kullanıcı olmak durumunda değiliz. Aynı zamanda ülkemize ürün geliştiren ve döviz getiren ürünler yapmamız lazım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten Ar-Ge'de çok ciddi yatırımlar oluyor. Bugün bütçenin %1,5'u Ar-Ge'ye, Ar-Ge desteği olarak veriliyor. Bu çok kıymetli bir destek ve yaptığınız her ekonomik destek karşılığında çok büyük ürünler olarak dönüyor. Biz bunu bizzat gördük. Bu sene biz BAP'tan, bizim BAP desteklerinden Teknofest gruplarına şeyler verdik. BAP desteği verdik ve hepsi finale çıktı. Yani bu birincilikler tesadüfi birincilikler değil. Yani sonuçta bizim verdiğimiz desteğin karşılığını alıyoruz. Tabii bu çok kıymetli bir şey. Buradaki ambiyansı görmek çok kıymetli. Üniversitelerimizde çok kritik bir rol oynadığını görüyoruz. Yani 207 üniversitenin hemen hemen büyük çoğunluğu burada. Devlet üniversiteleri burada, vakıf üniversiteleri burada. Ve onlar sektörün aktörleri bir araya geliyor. Normalde başka zaman isteseniz de yani o aktörleri bir araya getirme imkanı olmuyor. Ama burada öyle bir platform oluşturulmuş ki savunma sanayinin, sağlığın, tarımın önemli aktörleri, hem kamudaki hem özel sektördeki aktörleriyle üniversitedeki öğrencisinden hocasına kadar, rektörüne kadar hepsi burada ve o atmosferde hepsi istifade ediyor. Hakikaten müthiş bir ambiyans. Yani Göbeklitepe'nin bulunduğu 12 bin yıl öncesine kadar gidiyor tarih, biliyorsunuz Şanlıurfa'da. Ve artık bundan sonra ufku nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Biz de kendimizi kökü çok derinde, ufku çok ileride bir üniversite olarak değerlendiriyoruz. Ankara Üniversitesi'ni ecdat yadigarı ve ata yadigarı bir üniversiteyiz. Ve buradaki çok heyecanlı gençlerimizle Teknofest'in bir parçası olmaktan müthiş bir memnuniyet duyuyoruz.
0: Çocukların akıllı telefonla tanışma yaşı giderek düşüyor. Peki çocuklar ne zaman telefonla tanışmalı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu aileler için çocukların akıllı telefon kullanmaya hazır olup olmadığını ölçen bir rehber hazırladı. Uzmanlar da dijital dünyanın risklerine karşı aileleri uyardı.
5: Kimi ilkokulda, kimi ortaokulda telefon kullanmaya başlıyor. TÜİK 2024 yılı verilerine göre 6-15 yaş arası her 4 çocuktan 3'ünde cep telefonu var. Peki bir çocuğa kaç yaşında telefon alınmalı? ya da 18 yaş altına telefon alınmalı mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu veliler için çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı rehberi hazırladı.
11: 13 yaşında. Dershaneye gidip geliyor, spora gidip geliyor haberleşebilmek için.
12: 11 yaşımdan beri telefonum var.
5: Rehber 10 maddeden oluşuyor. Amacı ailelerin çocuklarına akıllı telefon verme zamanını değerlendirmesine yardımcı olmak.
13: Reşit olana kadar telefon şey yapmayı düşünmüyorum.
5: Rehberde yer alan çocuğunuz tanımadığı kişilerden gelen mesajlara veya arkadaşlık isteklerine karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor mu gibi sorular da özellikle akıllı telefonların risklerine karşı ailelerin dikkatini çekmeye yönelik hazırlandı.
14: Bir çocuğa telefon almak yalnızca onu arayalım, ondan haber alalım demek değil. Oyun parkında arkadaşlarıyla vakit geçirirken de, yalnız başına odalarında otururken de bu küçük ekranlar onlara eşlik ediyor. Sosyal medyaya girebiliyor, fotoğraflarını paylaşabiliyor ve hatta tanımadığı insanlarla iletişim kurabiliyorlar.
15: Risk, çocukların tecrübesizliğinden faydalanarak onları çeşitli şekillerde istismar etme amacı güden kötü niyetli kişilerdir.
5: Uzmanlar da dijital zorbalık konusunda aileleri uyarıyor.
15: Çocuklarımıza hatta ailelerine şantaj yapılabiliyor. Diğer çok çarpıcı örnek siber zorbalık. Telefon üzerinden, bilgisayar üzerinden, oyunlar üzerinden ilişki kurup daha sonra psikolojik şiddet uygulama olaylarını görüyoruz.
0: Güney Kore'nin Busan kenti 2 haftadır bir köpek balığını kurtarma operasyonuyla gündemde. Uzmanlar bir kanalda mahsur kalan 3,5 metrelik köpek balığını açık denize döndürmeye çalışıyor ancak bu konuda ikinci girişim de başarısızlığa uğradı.
5: Köpek balığı kanalda mahsur kaldı. Yetkililer kurtarmak için seferber oldu. Ancak ikinci girişimde başarısızlığa uğradı. Görüntülerin adresi Güney Kore'nin Busan kenti. 3,5 metrelik köpek balığı kent limanındaki bir kanalda yaklaşık 2 haftadır mahsur. Köpek balığını açık denize yönlendirmek için 2 girişimde bulunuldu. Ancak henüz başarılı olunamadı. Son girişimde ekipler köpek balığını kanaldan çıkarmak için ağ kullanarak yönlendirmeye çalıştı. Ancak ağın kayalara takılma riski nedeniyle 2 saat süren takibin ardından operasyon sonlandırıldı. Böylece köpek balığı kanalda 3. haftasına girdi. 3,5 metre uzunluğundaki köpek balığı ilk olarak 18 Eylül'de Kuzey Limanı'ndaki dar bir su yolunda görüldü. Köpek balığına Kuzey Limanı'nın Korece adı olan Bukang'la Korece'de isimlere eklenen i ekinden türetilen Bukangi adı verildi. Köpek balığını görmek için yaklaşık 600 bin kişi bölgeye akın etti. Kent sakinlerinin ilgisi bununla da sınırlı kalmadı. Busan yönetimi Bukangi'yi kentin fahri tanıtım elçisi ilan etti. Uzmanlarsa olayla ilgili küresel ısınmaya dikkat çekiyor.
16: Köpek balıkları bizi eğlendirmek için burada değil. Bu köpek balığının ortaya çıkması hepimizin dikkat etmesi gereken iklim krizi konusunda bir uyarı.
5: Köpek balığının şimdilik sağlık durumunun stabil göründüğü bildiriliyor. Ancak uzmanlar dar kanalda uzun süre kalmasının hayvanın beslenmesini ve hareket alanını kısıtlayabileceği konusunda uyarıyor.
0: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir çevre olayıyla gündemde. Ülkede rekor kıran yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle kentin simgesi olan tarihi kanallar yeşil su bitkileriyle kaplandı.
17: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir manzarayla karşı karşıya. Ortaçağ mimarisiyle meşhur kentteki kanallar adeta dev bir halıyı andıran yeşil su mercimekleriyle kaplandı. Uzmanlara göre manzaranın sebebi Avrupa yetkisi altına alan aşırı sıcaklar. Tarihin en sıcak yazını geride bırakan Belçika'da termometreler Eylül ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Durgun sularda yetişen su mercimeği sıcak havayla birlikte kuzeydeki Lys nehrinden Gent'in tarihi kanallarına kadar yayıldı.
18: Gent'te daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde.
17: Yeşil örtü turistlerin ilgi odağı oldu. Ancak güneş ışığını kesen bu tabaka sudaki canlı yaşamı için tehdit oluşturuyor. Tekne sahipleri de motorların tıkanmasından ve arızalarından şikayetçi. Uzmanlar havalar belirgin şekilde soğumadığı sürece bu durumun birkaç hafta daha devam edebileceğini belirtiyor.
0: Edirne'de sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu sona erdi. Kentin alışveriş noktaları da yeniden hareketlendi. Bulgaristan'dan gelen turistler rotayı Edirne'ye çevirdi. Balkan pazarı başta olmak üzere çarşılar ve alışveriş merkezleri Bulgar ziyaretçilerle dolmaya başladı.
5: Edirne'de sınır kapılarındaki yoğunluk azaldı. Gurbetçi sezonu sona erdi. Bu kez Bulgar turistler kente akın etmeye başladı. Başta Balkan pazarı olmak üzere tarihi çarşılar ve alışveriş merkezleri hareketlendi. Bulgar ziyaretçiler gıdadan giyime birçok ihtiyacını Edirne'den karşılıyor.
19: Yavaş yavaş sezonu oturtuyoruz. Kışlık sezon da başladı. Evet. Ama onlar Leva'dan yürüye geçiş yaptıkları için biraz zorlanıyorlar ama yine de geliyorlar. Yani bak müşteri var yani. Temmuz'da Ağustos çok sıkıntılı geçti ama şimdi iyi ya.
20: Eylül'den itibaren yoğunluk başlıyor burada. Yaza göre iyi yani şu anda. Fiyatlar çok uygun. Tercih ediyorlar.
5: Bulgar müşterilerin dönmesiyle sezon yeniden canlandı. Edirne esnafı yaz dönemindeki durgunluğun ardından yeniden hareketlilik yaşandığını söylüyor.
21: Geziye geldik. Arabayı doldurduk. Her şey ucuz. Yiyecek, içecek.
22: Bulgaristan'dan geliyoruz. Alışveriş için geldik bugün. Neler aldık? Yiyecek. Tüm ev ihtiyaçlarımızı, erzak.
5: Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler özellikle kışlık alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor. Yiyecekten giyeceğe birçok ürünü Edirne'den alıyorlar. Fiyatların ülkelerine göre daha uygun olduğunu söylüyorlar.
0: Yeşilçam'ın unutulmaz komedilerinden Hasip'le Nasip'in aynı isimli yeni uyarlamasından ilk fragman yayınlandı. Ekranlarınıza getirelim.
23: Asımlar kararını veriyor. Belediye başkanı belli oluyor.
24: Seçim alan kızı kazanır.
25: 1977 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın canlandırdığı Hasip'le Nasip yeni nesil versiyonuyla izleyici karşısına çıkıyor.
26: Hayır suda değilim. Belki de başka bir şey bu.
25: Bak. Rekabet halindeki iki ailenin seçim mücadelesini konu alan filmden ilk fragman yayınlandı.
27: Vezdi
26: geliyor. Kim var lan bunun arkasında?
25: Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçı'nın başrollerini paylaştığı, kadrosunda Ufuk Özkan ve Selim Erdoğan'ın da yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor.
28: Tarafını yavrumuza verelim.
29: İşe bisikletle gideceğim.
25: Yeşilçam'ın unutulmaz rekabetini günümüzün mizah anlayışı ve güncel göndermeleriyle yeniden yorumlayan film 16 Ekim'de sinemalarda seyirciyle buluşacak.
0: Nokta alıyoruz, saat başında birlikteyiz.
30: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
31: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Önce endişe sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Sıklıkla iyi sesinin kısa söylendiğini duyuyorum. Dikkat etmekte yarar var. Endişe değil, endişe olacak. Farsçadan girmiş dilimize. Merak, kuruntu anlamı var. Oğlu eve gelmekte geciktiği için endişe içindeydi. Ve tabii kaygı, tasa, gam, keder anlamı. Bu Müslüman adam kadere yalnız İstanbul'dan uzakta ölmek endişesiyle isyan ederdi diye yazmış Ahmet Hamdi Tanpınar. Endişe etmek, endişeye düşmek gibi kullanımlarına da rastlıyoruz. Tasalanmak, kaygılanmak anlamında. Burada iyi sesini kısa söyleyerek yaptığımız yanlışın tersini başka bir sözcükte iyiyi uzatarak yapıyoruz. Bu sözcük Ermeni. Sondaki iyi sesini uzatma eğilimi var. Ermeni diye uzatarak söyleniyor kimi zaman. Ermenistan'da yaşayan Hristiyan bir kavim ve bu kavme mensup kimse anlamındaki sözcük Ermeni değil Ermeni olacak. Bilirsiniz, ağır veya yavaş hareket eden kişilere Ermeni gelini gibi kırıtma derler. İyi sesinin söylenişinde zaman zaman sorun yaşanan bir diğer sözcük de fazilet. Uzun söylenmesi gerekirken kısa söyleniyor. Fazilet değil, fazilet olacak. Günümüz Türkçesinde karşılığı erdem bu sözcüğün. Uzun tanımını verirsek, dürüstlük, iffet, namus, merhamet, alçak gönüllülük, yiğitlik, sadakat, adalet, kerem ve ihsan gibi ahlaki meziyetlerin hepsine birden verilen isim. Faziletin bu derecesi insana adeta ızdırap veriyor diye yazmış Reşat Nuri Güntekin. Kıymet, değer ve üstünlük, meziyet anlamında da kullanılıyor. Ben yetinmemenin bir fazilet olduğuna inanıyorum diyor Tarık Buğra. Fazilet sahibi erdemli kişilere de faziletli diyoruz. Bu anlamda bir isim de var. Fazıl. Vaktimiz dolmak üzere. Kısaca toparlarsak, endişe değil endişe, Ermeni değil Ermeni, fazilet değil fazilet biçiminde kullanmak için özen göstermenin bir zararı olmayacağı kanısındayım. Hepinize sevgiler sunarım.
30: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul'da bu bir haftalık yağışın etkisiyle barajların doluluk oranı %2 arttı. %38,5 civarında. Önümüzdeki günlerde havzadan gelen sularla biraz daha artması bekleniyor. Bursa'da da %59'dan %67'ye doğru yükseldi. Ankara'da ise doluluk oranı %31 seviyesinde.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
30: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: sabah 10 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
1: İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
1: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
2: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
3: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
2: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
2: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
4: Bana güvenen.
2: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
0: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir adreste yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şüphelinin evinde polis ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 257.600 avro, 25.120 dolar, 64.100 pound, 4 kilogram külçe altınla çok sayıda Cumhuriyet yarım, çeyrek ve gram altın ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve İhale dokümanları da bulundu. 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfade verenler arasında Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen hakem Kerem Ersoy da vardı.
4: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var. Yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Hakemler dosyasında tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir gibi illerde çok sayıda hakem ve gözlemci tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfade verenlerden biri de 2022'de liste dışı kaldığını söyleyen Burak Şeker oldu.
5: Ferhat Gündoğdu göreve gelir gelmez hakem klasman ve gözlemci listesi yayınlamış ve bu listede şahsım görev alacak listesinde yer almaktaydı. Sonraki süreçte müsabakalar başlayınca tarafıma 3 hafta boyunca hiçbir müsabaka görevi verilmemiş. Bunun nedenini öğrenmek için Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'la yaptığım görüşmede kararı kendisinin değil Ferhat Gündoğdu'nun verdiğini bana söyledi.
4: Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy dosya kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.
6: Ferhat Gündoğdu beni Riva'daki var odasına çağırdı. 20 dakika konuştuk. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi 3 tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim dedi.
4: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
0: 8 kişinin öldürüldüğü 7 faili meçhul dosyası aydınlatıldı. Soruşturmalarda 26 kişi gözaltına alındı. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul 7 dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Nisan ayından bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkartıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Artvin'de 39, Yozgat'ta 21, Diyarbakır'da 19, Eskişehir'de 14, Trabzon ve Kilis'te 12, Kayseri'de ise 3 yıl önce işlenen cinayetlerin faillerinin belirlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
7: Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yılda geçse, 39 yılda geçse hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
2: Aydınlatılan dosyalar arasında 2012 yılında Eskişehir'de henüz 2,5 yaşındayken öldürülen Yakup Bozkurt cinayeti de var. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken şüpheli baba tutuklandı. 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldı, 2 zanlı tutuklandı.
0: Şimdi dünyadan haberleri getireceğiz. Ekranlarınızda Trump'ın açıklamaları var. Onlara bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne kongre ara seçimlerine bir aydan kısa bir süre kaldı. Başkan Donald Trump mitinglerini sürdürürken İran'ı bir kez daha gündemine aldı. Nasıl bir yol izleyeceklerini henüz karar vermediklerini söyledi. İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda bulundu.
8: İran konusunda vereceğim bir karar var. İran resmen yerle bir edildi. Dolayısıyla tek soru şu, ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ohio'daki miting öncesi ise gündemine İran'ı aldı. Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ı hedef almak ya da müzakere yolunu seçmek konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. Amerikan Başkanı, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda da bulundu. Donald Trump'ın gündeminde ülkedeki yaz saati uygulaması da vardı. Bu uygulamayı kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savundu. Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz dedi. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini, ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ı da hedef aldı. Yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini hatırlattı. Sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.
0: Alman şansölyesi Friedrich Merz, Rus saldırılarının şiddetlendiği bir dönemde Ukrayna'ya gitti. Başkent Kiev'e trenle giden Merz'e Alman savunma şirketlerinin yöneticileri de eşlik ediyor. Almanya Başbakanı ziyaretle ilgili bugün Kiev'e geldim çünkü Ukrayna'nın önümüzdeki haftalarda hepimizin desteğine ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Rusya durdurulmazsa er ya da geç savaş makinesi bize karşı dönecek dedi. Ziyaret Rus ordusunun Ukrayna kentlerine, sivil yerleşim alanlarına ve ısıtma santrallerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Merz'in temaslarında önümüzdeki süreçte Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımların ve savunma tedarikinin ele alınması bekleniyor. Geçelim İspanya'ya. Ülkenin güneydoğusunu sel vurdu. Şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi öldü, mahsur kalan 90 kişi ise kurtarıldı. Ev ve iş yerleri sular altında kalırken çok sayıda araç da hasar gördü.
9: İspanya bir kez daha sele teslim. Görüntüler ülkenin güneydoğusundan. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Yağışlardan en çok etkilenense Madrigueras bölgesi oldu. Yerel yetkililer evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
8: Tüm raflar devrilmişti ve su belimize kadar yükselmişti. Ne ön kapıdan ne de arka kapıdan çıkamıyorduk. Ben de bağırarak eşimi çağırdım. O ve kardeşim bir çekiçle kapının camını kırdılar ve su dışarı akmaya başladı. Böylece önce dışarı, ardından ikinci kata çıkabildik.
9: Yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapanırken tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Çok sayıda araçsa kullanılamaz hale geldi.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecini anlattı.
10: Ülkemizin belini büken ve uzun süre gangren oluşmuş bir sorun vardı, terör sorunu. Ve terör en çok aileleri mağdur etti. Bu topraklar gerçekten büyük mücadelelerle bağımsızlığını, birliğini, büyüklüğünü koruyor. Güçlü ve büyük Türkiye olmanın yolu da aslında bizim birliğimiz ve beraberliğimiz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Talep ve sorunlarını dinledi. Göktaş, şehit yakınlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini de söyledi.
10: Bizler de bu süreçte her daim devletimizin bütün kurumlarıyla Büyük Türkiye ailesi olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler artık bizim annemizsiniz, babamızsınız, kardeşlerimizsiniz. Evlatlarımız onlar ve el birliğiyle bu süreci inşa edeceğiz.
2: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin önemine de dikkat çekti.
10: Terörsüz Türkiye, barışın, huzurun, istikrarın olduğu bir Türkiye demektir. Büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ve ne ülkemiz içinde, ne ülkemiz sınırının hemen dışında, ülkemiz üzerinden artık hiçbir oyunun oynanmadığı bir süreçtir.
0: Yargıtay ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmetti.
2: Yerel mahkeme 5 yıllık sözleşme süresi dolmadığı için kira tespit davasını reddetti. Yargıtay verilen kararı bozdu. kira tespit davasının 5 yıldan önce de açılabileceğine hükmetti. Dosyaya göre İstanbul'da bir kişi iş yerini 2005 yılında kiraya verdi. 2018'de de sözleşme yenilendi. İş yeri sahibi 2021 yılında aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerine göre düşük olduğunu öne sürerek 39 bin liraya yükseltilmesi için tespit davası açtı. Yerel mahkeme son sözleşme üzerinden henüz 5 yıl geçmediği için başvuruyu reddetti. Davacı iş yeri sahibi dosyayı istinafa taşıdı. Aynı gerekçelerle talep burada da reddedildi. Mülk sahibi kararı temiz için Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada eksik araştırma ve kanuna aykırılık olduğuna hükmetti. Yargıtay, 2018 yılında yapılan sözleşmenin kira miktarında güncellemeyi ifade etmediğini, kira sözleşmesinin 2005 yılında yapıldığını belirtti. Son sözleşme üzerinden 5 yıl geçmese de ilk yapılan sözleşmeden geçen süre göz önüne alınarak kira bedelinin tespit edilebileceğine hükmetti. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği belirtildi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya ilişkin bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, Teknofest Güneydoğu'da gençlerin heyecanı, üretme azmi ve Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvenle buluştuklarını söyledi. Teknofest'te savunma sanayimiz başta olmak üzere teknoloji ve inovasyon alanında ortaya konulan birbirinden değerli çalışmaları gururla gördük dedi. Duran, göklerde, denizlerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, şimdi gençlerin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor. Türkiye yüzyılı işte bu gençlerimizin fikirleri, emeği, cesareti ve büyük hayalleriyle yükselecek ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest bilime ve teknolojiye meraklı öğrencileri ağırlıyor. Bu yıl ilk mezunlarını veren TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri de o festivaldeki yerini aldı.
11: Öğrenciler yine Teknofest'te buluştu. Teknoloji alanındaki projelerle yarıştı.
12: Burada bulunmak başlı başına çok güzel. Bugün burada olma nedenimiz de o aslında. Biz arkadaşımla biyoteknoloji inovasyon yarışmasında finalist olmuştuk geçen yıl. Hani buraya da geldik. 2204 anında bölge sergisine gittik. Yani sonda istediğimiz gibi bir sonuç alamasak da burada farklı projeleri incelemek, farklı networkler geliştirmek çok güzel zaten.
11: Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde TÜBİTAK Fen Lisesi'nin ilk mezunları da yer aldı. 2021 yılında açılan okul öğrencilerine TÜBİTAK araştırma laboratuvarını kullanma ve çok sayıda proje yarışmasına katılma imkanı sunuyor. Bu sayede genç yaştan itibaren bilimle iç içe olan öğrenciler Teknofest'te de adlarından söz ettirdi.
13: 2024 yılında Antalya Teknofest Akdeniz'de iki tane yarışmada finalistim. Özellikle TÜBİTAK Fen Lisesi'nin bir mottosu var. Özellikle proje yarışmalarında ve olimpiyatlarda başarı için çok büyük teşvik var okulda. Size zaman veriliyor, size rehber öğretmen atanıyor.
11: TÜBİTAK Fen Lisesi YKS'de de önemli başarı gösterdi. Öğrencilerden 23'ü ilk 1000'e, 63'ü ise ilk 5000'e girdi.
14: YKS'de güzel bir başarı yaparak üst 46. oldum sayısal sıralamada. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyorum. İleride de işte hem insanlara yardımcı olmak hem tıbbi alanda araştırmalar yapmak için hani benim için istediğim bir şeydi.
15: Onlarca takım var gelen. Çeşitli dereceler de alıyorlar ama tabii temel gayemiz aslında dereceler değil. Öğrencilerimizin her birinin bir şekilde bu tip aktiviteler yani proje yapma, bilimle bir araya gelmesini hedefliyoruz.
0: Türk futbolundaki hakem dosyasına dair kulüp başkanları görüş bildirdi. Onlara bir bakacağız şimdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tutuklanan Ferhat Gündoğdu'yu eleştirmeyi sürdürdü.
16: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Kulüp başkanları peşi sıra açıklamalar yaptı. Süper Lig'deki hakem atamalarından uzun süredir şikayetçi isimlerden Serdal Adalı, kulübün idari ve mali olan genel kurul toplantısında söz aldı. Bu durumu işaret etmiştik dedi.
17: Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yı işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz.
16: Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Galatasaray'dan da açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek, kulübün 121. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ali Samiye'nin kabri başında anmasının ardından açıklamalarda bulundu.
18: MHK ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü olarak ben, diğer üye arkadaşlarımız kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık. Onun için bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim. Arkadaşlarım çıktı söyledi. Kulüpten açıklamalar yaptık. Ama hiç kimsenin umuruna gelmemiş. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu. Bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok.
16: Futbol Federasyonu'nun salı günü gerçekleştirilecek toplantıda yeni Merkez Hakem Kurulu atamalarını yapması bekleniyor.
0: Kültür sanat haberlerinden bir seçkiyle bu saati noktalıyoruz. Saat başında birlikteyiz.
19: Dünyaca ünlü tiyatro yönetmeni Thomas Ostermayer, Türkiye'de ilk kez bir tiyatro oyunu yönetiyor. Maya Zade'nin yazdığı Değişim Dönüşüm isimli oyunda Timuçin Esen ve Funda Eryiğit başrolde. İki oyuncunun toplam 22 farklı karaktere hayat vereceği oyun 3 Kasım'da Zorlu PSM'de premierini yapacak. 33. Adana Film Festivali'nde Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'e onur ödülü takdim edildi. Perçin, bu ödülü onuruyla yaşayan insanlara adıyorum derken, Özpetek ödülünü kadınlara adadığını belirtti. Haftalar önce duyurusu yapılan Kanye West'in Rusya konserleri iptal edildi. Moskovalı organizasyon şirketi bilet ücretlerini iade edeceğini açıkladı. Rus basını organizatörler hakkında olası dolandırıcılık soruşturması yürütüldüğünü yazdı.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
21: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
22: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
20: Türkiye'nin anıt ağaçları.

Yalova'nın merkezinde bulunan Doğu Çınarı'nın bir adı da Yürüyen Köşk Çınarı'dır. Atatürk'ün isteğiyle 1930 yılının Ağustos ayında 3 gün süren çalışmayla köşkün altına yerleştirilen raylar sayesinde bina yaklaşık 5 metre kaydırıldı. Nedeni Atatürk'ün köşkün camlarına çarpan Ulu Çınar'ın dallarının kesilmesine izin vermemesiydi. Bugün 400 yaşını deviren Koca Çınar Yürüyen Köşk'te yarenlik etmeye devam ediyor. Üstelik belki de ömrünün yarısında. Çünkü Türk tarihinde devletin gücünü ve zamana direnişini simgeleyen Çınar 1000 yıldan fazla bile yaşayabilir.

çınarı, heybetli görüntüsü ve el ayası şeklindeki büyük yaprakları nedeniyle gölgesinde misafir ağırlar. Gövdesi kalın, sert ve pürüzlüdür. Yaşlandıkça pullar halinde dökülür, mozaik görünümüyle adeta yılların yaşanmışlığını üzerine resmeder. İçeriğinde bulunan güçlü antioksidanların sayesinde eklem ve kas ağrılarına iyi geldiği söylenir. Doğu çınarı 200 santimetre çapı, 30 metre boyuyla, yapraklarında sakladığı anılarla ve belki de gölgesinde kurulan hayallere tanıklığıyla mağrur ama gururlu bir şekilde bugüne de tanıklık ediyor.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Bugün doğa korumacı, bilim insanı, barış elçisi Jane Goodall'u konuşacağız. Jane aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Geçen yıl hemen ardından onu en iyi anlatan isimlerden biri Rutsen Schutz Türkiye Direktörü Aslan Niksarlı ile birlikteydik. Bugün de yine onunla birlikteyiz. Bir anma programı yapacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için.
1: Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Aslan Niksarlı, sizi Jane'in yolundan yürümenizle, yol arkadaşlığınız ve yakınlığınızla, birlikte çalışmalarınızla biliyoruz. Ayrıca müzisyen olduğunuzu, davul eğitimi aldığınızı da biliyoruz. Şimdi hem sizi hem yolunuzun Jane'le nasıl kesiştiğini bir kez daha dinlemek isteriz.
1: Tabii ki seve seve. Belki artık kendime müzisyen diyemeyeceğimi söylemem gerekir. Böyle çok büyük bir söz, bunu kaldırabileceğimi zannetmiyorum. Uzun süredir çalmıyorum. Ama aslında ben müzik eğitimi aldım. Üniversitede davul okudum. En büyük hayallerimden biri de caz davulcusu olmaktı. Ama ben böyle çocukluğumdan beri iki şey hayatımın çok merkezinde yer aldı. Bir tanesi sanat genel anlamıyla, ikincisi de doğa. Ve bu ikisi beni hakikaten her sabah uyandıran, her sabah heyecanlandıran, devam etmeyi sağlayan iki merak, tutku, adına ne dersek o oldu. Üniversitede davul okurken sürekli şunu yaparken buldum kendimi. Neden müzik yapıyoruz? Neden davul çalıyorum? Bunun bir fonksiyonu var mı? Bunun bir anlamı var mı? Yani bunun hem kişisel bir merakla hem de böyle bir toplumsal, antropolojik, evrimsel sorularını da merak ettim. Sonra akademik hayatım beni bu soruların peşinde bambaşka bir yere götürdü ve doktoramı antropoloji alanında tamamladım. Ve tam da bu merakım olan hem doğa hem sanatı birleştirme şansım oldu ve araştırma alanımda müziğin şempanze sosyal davranışına bir etkisi var mı sorusunun peşinden giderek açıldı. Dolayısıyla hem şempanzeleri anlamaya çalışmak, belki de bunu yaparken insanın ne anlama geldiğini anlamaya çalışmak, beraber varoluşu anlamak gibi sorular hayatımda belirdi. Tabii şempanzelere olan merakım çocukluğumdan beri gelen, onlardan büyülenmem beni Jane Goodall'la da tanıştırmış oldu küçük yaşta ve 20'leri

0: Benim de ilk şempanzelerle çalışmaya başladığımda, gönüllülük yapmaya başladığımda Jane Goodall'u bulmam gerek diye bir kendime misyon edindim. Çünkü karşı karşıya kaldığımız bazı durumlar vardı ve bunun altından nasıl kalkacağımı, nasıl bir yol izleyeceğimizi, şempanzelerin refahı için ne yapacağımızı bilmiyordum. Ve Jane'in peşinden gittim. Ama peşinden gittim derken hani bu böyle romantik bir anlamda değil, gerçekten yurt dışına Jane'i bulmaya gittim. Ve bu şekilde de tanışmış olduk, yollarımız kesişmiş oldu. Ama böyle ben kimime geri dönecek olursak, antropoloji alanında, primatoloji alanında çalışmaya çalışan, müzikten ilham alan, bugün Roots & Shoots Türkiye'nin ekibinde gururla, mutlulukla çocuklar ve gençlerle çalışan, küresel ekibinde de yer alan, bir yandan da küresel ekipte küresel komitenin eş başkanlığını yürüten meraklı, yılmaz bir ruhum diyeyim. Bugün madem Jane'i anıyoruz, onun sözleriyle.
1: Benim gülümseyerek dinlediğim heyecanlı bir yolculuk sizin yolculuğunuz. Jane 91 yaşındaydı ve bu dünyadan ayrılıncaya kadar dünyayı dolaşmaya, çocuklarla, gençlerle buluşmaya, anlatmaya, yazmaya, umut mesajı vermeye devam etti. Türkiye'ye de geldi. Jane'i nasıl anlatmak istersiniz?
0: Jane'i anlatmak çok, yani bir yandan çok zor. Yani o kadar katmanlı biri, o kadar farklı biri ki, bir yandan da gördüğünüz tırnak içerisindeki en basit, en kendi halinde, o kadar varoluşu kendi kendine olan biri ki, yani çok zor kelimelere dökmek, ama Jane dediğiniz zaman böyle içimde bir şey kıpraşıyor. Böyle kalbimde ve midemde hissettiğim bir şey var. Ve bu bir yandan da gerçekten bir parça Jane'i içimde taşımamla da ilgili diye düşünüyorum. Ama Jane hayallerinin peşinden giden, korkusuz, çok meraklı, hayırı cevap olarak kabul etmeyen, sınırları yıkmayı kendine görev edinen, insan merkezli bu düzeni, bambaşka bir dünya, bambaşka bir yaşam, canlı cansız varlıkların beraber yaşayabildiği bir gezegen tahayyülünü kurmuş, yılmayan bir ruha sahip ve dünyada tanıyabileceğimiz en umutlu insandı diye belki tarif edebilirim. Ama bunun yanı sıra benim için Jane'i hatırladığım zaman çok önemli olan bir kelime de tanıdığım en muzur insanlardan biri olması. Eğlencesi, komikliği, muzurluğu, ne zaman nerede ne yapacağını bilmediğiniz o böyle çocuğu içinde taşıdığını görmek de bence Jane'i Jane yapan en büyük özelliklerden biriydi. Ve bunu da hep söylerim konuşmalarımda da, her zaman bana çoraplarıyla hatırlatan biri oldu. Jane'e baktığınızda görürsünüz ki bütün konuşmalarda renkli ve komik çorapları vardır. Ve belki Birleşmiş Milletler'de konuşuyordur, belki bambaşka çok tırnak içerisinde yine ciddi bir yerde konuşuyordur, ama ayağında pembe ve üzerinde kirpiler olan çoraplar vardır ve ona baktığınızda aslında hayatı birazcık da böyle o kadar tahmin ettiğimiz kadar ciddiye almadığını, gülüp geçebildiğini, ama bu gülüp geçebilmenin umursamazlıktan değil, devam etmenin tek bir yol olduğunu ve o muzurluğunu hep hatırlattığını hissederim. O yüzden Jane bence umudu hiç kaybetmeyen, muzur, içindeki çocukla muhteşem barışık, şahane bir kadındı diyebilirim.
1: Şimdi onun ardından bir yıl nasıl geçti diye sormak istiyorum. Aslında onsuz geçti ama hem de onunla geçti dolu dolu. Jane'in mesajlarının, anıların konuşulduğu, paylaşıldığı bir yıl oldu galiba, değil mi?
0: Evet, yani şimdi bir yandan hakikaten bir yıl olduğunu bile inanamıyoruz. Dün böyle şey düşünüyordum, yani zaman ne kadar göreceli bir şey, bir yandan ne kadar hızlı geçti, bir yandan da Jane'in olmadığı, Jane'e ulaşamadığımız anlarda ne kadar zor geçti diye. Ama belki de hiç olmadığı kadar Jane'den ve Jane'in mesajından bahsettik. Ama Jane'in de istediği buydu. Yani Jane bize çok büyük bir miras bıraktı. O miras da o umuttu. Umut mesajını taşımak, beraber yaymak, beraber çoğaltmaktı. Dolayısıyla bugün 76 ülkede aktif olan programımız, Roots and Shoots programı ile beraber ve Jane Goodall Enstitüsü ile beraber bu mirası, ona verdiğimiz sözü yerine getirmek bizim de en büyük görevimiz oldu. Dolayısıyla evet, belki Jane'in kendi deyimiyle yeni macerasına çıktığı, nerede olduğunu, heyecanla nereye gideceğini heyecanla beklediği o yolda fiziksel olarak Jane bizimle değildi. Ama Jane'in sözü, Jane'in sözleri, videoları, yazıları, mesajları hiç olmadığı kadar bizimleydi. Bu bizim Jane'e verdiğimiz en büyük söz. Yıllarca toplantılar, da konuştuğumuz, Jane olmadığında nasıl devam edeceğimize hazırlandığımız, planladığımız ve Jane'in gözünün içine baka baka da sen buradaymışçasına devam edeceğimizi, her türlü taahhüdünü verdiğimiz, onun da bundan şüphem yok dediği bir yıl oldu. Çocuklar ve gençler için de aynı şekildeydi. Bu sadece bir ekip olarak değil, hepimiz Türkiye'de, özellikle Türkiye adına konuşmak isterim, Rutan Şutu Türkiye ekibi, Jane'in bıraktığı yerden aldık, içimize bir parça Jane'i ektik ve devam ediyoruz.
1: Kökler ve filizler, Roots and Shoots, Jane'in en büyük mirası. Roots and Shoots ve Türkiye ayağı nasıl kuruldu? Sizden dinlemek isteriz. Neler yapıyorsunuz? Türkiye ve dünyada çocukların ve gençlerin ilgisi nasıl? Anlatır mısınız?
0: Tabii ki Roots and Shoots 1991 yılında 12 gençle beraber Jane'in Tanzanya'daki evinde kuruldu. O da şuradan geliyor. Jane doğa koruma alanında çalışmaya çoktan başlamıştı tabii ki, ama gün geçtikçe Tanzanya'da, ormanda ne kadar büyük bir yıkım olduğunu, şempanzelerin yaşam alanlarının ne kadar kaybolduğunu, bunun yalnızca şempanzelerle sınırlı olmadığının aslında insan hayatını, doğayı nasıl etkilediğini konuşmaya, düşünmeye başlamıştı. Bununla beraber onun da yanında harekete geçmeliyiz diyen birçok genç vardı. Onlar da beraber güçlerini, fikirlerini, buradan aldıkları ilhamı birleştirdiler ve Roots and Shoots'u kurdular. Roots and Shoots, genel olarak baktığımız zaman, bugün dünyada çocuklar ve gençlerin meraklarının peşlerinden gidebilecekleri, insanlar, hayvanlar, çevre için harekete geçebildikleri, bunları birbirinden ayrı değil, birlikte düşünen, bunlar için beraber harekete geçen bir sistem, bir hareket, bir oluşum. Biz de buradan ilhamla Roots and Shoots Türkiye'yi kurduk. Aslında hem hak temelli, ama hak temelli derken çocuk haklarını, insan haklarını, doğanın haklarını bir araya getiren, hem bilim temelli, hem de gerçekten çocuk ve gençlerin anlamlı katılımını, seslerinin, sözlerinin burada gerçekten anlamlı olduğu, onların ihtiyaç duydukları alanları açabilmek bizim en büyük hayalimizdi. Bugün Türkiye'de hareket ederken tam da bunları benimsiyoruz. Çocuklar ve gençlerin anlamlı katılımıyla, onların hayalleriyle ihtiyaç duydukları değişimi yaratmak için alanlar açmaya çalışıyoruz. Jane gibi bizim için de en büyük buradaki önemli şey merakların peşinden gidebilmek, ihtiyaçların peşinden gidebilmek, umutla bunları yapabilmek. Çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Gençlerin başlattığı projeleri destekliyoruz. Bu sene bizim için çok kıymetli yarasa okulumuz oldu. Gençlerle beraber yarasaları, beraber yaşadığımız canlıları tanımak, beraber hangi komşularla yaşıyoruz, beraber nasıl var olabiliriz onları görmek. Yarasa okulumuz bizim için çok kıymetliydi. Kuş okulumuz oldu. Yine bir şu anda kitap kulübümüz var. Ekoloji, bir arada yaşamın geleceği. Gerçekten bu bir arada yaşamı beraber nasıl düşünebiliriz? Umut konferansımız var Jane'i almak üzere. Bunun gibi bir sürü farklı etkinlikler, hem bizim düzenlediğimiz, doğayla bağlarımızı güçlendirecek alanlar açacak, hem de gençlerin başlattığı, bizlerin desteklediği, onlara ihtiyaç duydukları alanı, desteği verebilmek için çabaladığımız karşılıklı bir sistem oluşturmaya çalışmak. Bunu yaparken de gerçekten merakı, bir arada yaşamı ve umudu birleştirmek, çoğaltmakla ilerliyor Roots and Shoots Türkiye.
1: Bilmeyenler, merak edenler Roots and Shoots Türkiye'nin web sitesine girebilir. Jane'i merak edenler Umut kitabını okuyabilir. Şimdi bugün programı da onun mesajlarıyla bitirelim istiyorum. Bilenlere hatırlatmak iyi olur diye. Umut kitabından ya da Jane'den, Jane'in mesajlarından ne söylemek istersiniz dinleyicilere?
0: Belki Jane'in umut için dört nedenini hatırlamak iyi olabilir. Jane son yıllarda turneye gittiğinde, dünyayı dolaştığında neden umutlu olduğunu hep anlatmaya çalıştı. Çünkü hep beraber konuşuyoruz ve sıklıkla andığımız bir krizler çağı içerisindeyiz. Yani iklim krizinden, biyoçeşitlilik krizine, afetler ve birçok hem ekolojik hem başka krizlerle bir arada yaşıyoruz. Ve herkes Jane'e 90 yaşına geldi mi, umudunu hala kaybetmedin sorusunu çok sıklıkla sordu. Ve Jane aslında umudu neden kaybetmedi aktarmaya çalıştı son yıllarında. Ve bunun için Jane her seferinde dört tane şeyden bahsetti. Yani umut mesajını yayarken onun için dört tane temel madde vardı. Bunlardan ilki insanın çözüm bulma kapasitesiydi. Yani insanın şaşırtıcı aklı onun umudu tutunmasına sebeplerinden bir tanesiydi. İkincisi ekosistemlerin, türlerin kendini yenilemesi ve olağanüstü yeteneği olarak bunu adlandırırdı. Ona da doğanın dayanıklılığı dedi. Doğanın dayanıklılığı bana her zaman umut verdi. Üçüncüsü gençler oldu tabii ki Jane için. Gençlerin taşıdığı tutku, enerji, kararlılık ve gençlerin mücadeleden vazgeçmemesi Jane için bir umut kaynağı. Ve son olarak da bütün olanaksız görünen engellerle yüzleşen, vazgeçmeyi reddeden cesur, yılmaz insan ruhu onun için en büyük umut kaynaklarından bir tanesi. Bu dördüyle beraber Jane bunları taşıdı, bunlardan ilham aldı, bunlardan cesaret aldı. Ve bunu yaparken de sadece kendisi için değil, gerçekten bütün gezegen, canlı cansız varlıklar, bizler, gelecek nesiller için yaptı. Bu dört madde aslında düşündüğümüz zaman bende de çok karşılık bulan, bazen daha fazlası, bazen daha azı. Ama bunları söylemek istedim çünkü eminim bu dört maddeden en azından biri bize dokunacaktır ve umut mesajımızı korumak, içimizdeki umudu keşfetmek, umudun pasif bir bekleyiş, romantik bir bekleyiş değil de harekete geçmek olduğunu, mücadele etmek, vazgeçmemek ve her gün verilen bir karar olduğunu hatırlamamıza neden olacaktır.
1: Aslan Yüksarlı, teşekkürler katıldığınız için, anlattıklarınız için. Jane Goodall'u herhalde önümüzdeki günlerde, yıllarda daha çok konuşacağız.
0: Ben teşekkür ederim. Jane'i hep hatırlayacağız, içimizde taşıyacağız ve hep beraber mesajını yayacağız.
1: Doğa konuşmalarında bugünlük bu kadar. Haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Bugün yine çoğunlukla yanlış kullanılan ya da bilinen benzer sözcükleri ele alacağız. İlk sözcüğümüz vaha. Hani çöllerde çoğu kez yüze çıkan yeraltı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi. Türlü biçimlerde yanlış söylendiğini duyduğumuz bu sözcükte yalnızca A sesi uzun olacak. İlk A sesi. Vaha. Kalbi İngiliz seyyahının vaha kuyusu başında unutup bıraktığı ıslak sabun kalıbı gibi diye yazmış Refik Halit Karay. Ne benzetme ama. Gelelim ikinci sözcüğümüze. Asa. Arapçadan girmiş dilimize. Uzun sopa, değnek, baston. Daha açarsak kimi ülkelerde hükümdarların, yüksek din adamlarının, komutanların törenlerde güç simgesi olarak ellerinde tuttukları ağaç ya da metalden yapılmış sopa. Eskiden yaşlı kimselerin baston gibi kullandıkları değnek diye de bilinir. Yalnızca ikinci A sesi uzun söyleniyor. Asa. İki A'sı da uzatılarak söyleme yanlışlığına düşenlere hatırlatalım. Asa gibi anlamına gelen bambaşka bir sözcük. O da Farsçadan. Cennet asa denirmiş. Cennet gibi anlamında. Neyse ki fazla kullanılmıyor artık. Biz yine asıl sözcüğümüze dönelim. Mehmet Zeki Pakal'ın Tarih Deyimleri ve Terimleri isimli eserinde şöyle yazıyor. Hazreti Peygamber alelekser asa taşır. Hatta kırda namaz kılacak olsa ucu demirli olan asayı mihrap makamında yere saplayarak ona müteveccihen namaz kılardı. Burada alelekser çoğu zaman müteveccihen de yönelerek anlamında. Son olarak da saha sözcüğüne göz atalım. Saha derken birinci a'yı uzatıyoruz. Saha. Genelde yanlışlıkla iki a'da kısa söyleniyor. Saha Arapçadan. Alan demek. Ayrıca sporda takımlar arasında karşılaşmaların yapıldığı belirli ölçülere göre düzenlenmiş yer anlamında da kullanılır. Sonra hava sahası var. Bir devletin egemenliği altında olan, yalnız kendisinin kullanma hakkı bulunan, başka devletlerin ancak kendisinin izin vermesiyle kullanabildiği gökyüzü parçası. Bir de eskiden yüz ölçümü anlamında kullanılan mesaha var. Yine ilk A uzun. Hadi toparlayalım. Vaha değil vaha, asa değil asa ve saha değil saha. Hepinize mutlu günler dileğimizle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: durumu.
1: Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 11.
2: Merhaba, 11 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. Anlatmaya başlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakim Kurulu Hakim Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrole serbest bırakılan MHK üyesi Sabahattin Şahin görevinden istifa etti. İstifa öncesi tutuklu MHK Başkanı Gündoğdu'dan geldi. Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi için hassasiyet gösterildiği kaydedildi. Gündoğdu'nun ardından MHK üyesi Sabahattin Şahin de istifasını sundu. Şahin'in sunduğu istifa dilekçesinde gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum, gereğini arz ederim ifadelerine yer verildi.
0: NTV Radyo.
2: Şimdi canlı bağlantı noktamız var. Oraya götüreceğiz sizleri. 89 yaşında hayatını kaybeden filozof Profesör Doktor Yuhanna Kuçurade'nin Maltepe Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Sinan Kunter de orada töreni takip ediyor. Sözü Sinan Kunter'e bırakalım.
3: Evet Zehra, Türkiye bir büyük değerini bugün sonsuzluğa uğurluyor. Profesör Doktor Yuhanna Kuçurade 89 yaşında önceki gün hayatını kaybetmişti tedavi gördüğü hastanede. Ardından kuşkusuz çok büyük bir miras bıraktı bizlere. Özellikle insan hakları alanında her ne kadar yaptığı bilim dalı felsefe olarak gözükse de özellikle insan hakları alanında başlattığı mücadele Türkiye'den dünyaya yayıldı, İstanbul'dan dünyaya yayıldı desek yanlış olmaz. Sadece Türkiye'deki eğitim kurumlarında değil, UNESCO başta olmak üzere pek çok dünyada kabul görmüş örgütlerde, sivil toplum kuruluşlarında söyledikleri, yazdıkları farkındalık uyandırdı. Ve 89 yaşında bu büyük mirasın ardından kendisine tam da doğum gününde 90. yaşını kutlayacağı gün sonsuzluğa uğurluyoruz. Yanımda hem öğrencisi hem de yine felsefe alanında çalışmalarını sürdüren Profesör Doktor Sayın Betül Çotuksöken var. Hocam çok büyük bir kayıp, az evvel de anlattım aslında. Siz hem öğrencisiydiniz hem de...
4: Öğrencisi olmadım doğrudan.
3: Ama birlikte çalıştınız.
4: Ama birlikte çok uzun yıllardır. 1984 yılından beri yüz yüze tanışıyoruz. Ben tabii lise, hatta üniversite, hatta lise öğrenciliğim yıllarından beri hocamızın yaptığı çalışmaları uzaktan uzayıp takip ederdim. Ben çünkü İstanbul Üniversitesi'ndeydim o yıllarda. O Hacettepe'deydi. Daha sonra 1984'te hatta hocamız Takiyettin Mengüşoğlu'nun cenaze töreninde ilk kez yüz yüze karşılaşmıştık. Daha sonra kuruma üye oldum, Türkiye Felsefe Kurumu'na, ve o yıldan bu yıla 42 yıldır kesintisiz hem meslektaş hem hoca öğrenci, elbette öğrendiğim çok şey oldu hocamızdan.
3: Ben hep şunu söylerim, ben de hiç öğrencisi olmadım ama yazdıklarıyla, anlattıklarıyla öğrencisiyiz.
4: Hepimiz kurumsal olarak öğrencisi olmasak bile onun yaptıklarını, yazdıklarını, hayata bakışını, bütün bunları çok yakından izlediğimiz için hep öğrencisi olduk ve böyle de kalacağız açıkçası.
3: Çok büyük bir kayıp. Özellikle ben bir parça bahsettim. İnsan hakları alanında yaptığı çok önemli çalışmalar var. Bunları acaba hem akademik manada hem de hukuk aslında temelini oluşturan şeyler, bu söyledikleri.
4: Öyle bakardı. Yani hukukun muhakkak insan haklarına, insan hakları da etik dediğimiz insan ilişkilerini, insan davranışlarını, insan eylemlerini bütün koşullarıyla ele almaya çalışan bir perspektif oluşturduğu ve felsefenin en temel disiplinlerinden biri olduğu için etik ilkeler olarak görürdü insan haklarını. Bütün bu etik ilkelerle bağlantılı olarak yaşama dünyasının biçimlenmesini, hukukun özellikle buna göre biçimlenmesini, keyfi yönetimlerden kaçınılabilmesi için ancak ve ancak insan hakları ilkelerine dayalı olarak bir hukuk sistemi kurulursa, kamu görevi yapılırken, herhangi bir iş yapılırken insan hakları ilkeleri eşliğinde bu işler, onun önderliği eşliğinde yapılırsa insan dünyası daha iyi bir dünya olur mesajını sürekli olarak bize verirdi. Bu son derece önemli görünüyor. Biraz önce dediğiniz gibi uluslararası kuruluşlarda idama karşı oluşturulan bir grup içinde de aynı zamanda yer almıştı. Uluslararası boyutta bir çalışması vardı. Grup içinde yer alıyordu hocamız. Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nda çok etkin bir hem genel sekreterlik yaptığı vaktiyle hem de başkanlık yaptı. Halen de onursal başkanlardan biriydi. Ayrıca yine benim de halen üyesi olduğum Uluslararası Felsefe Enstitüsü'nde de bir dönem başkanlık yaptı hocamız. Hatta üniversitemizde o enstitüyle ilgili ortak çalışmalar yaptık. 2009 yılında, 2011 yılında Balkan Ülkeleri Felsefe Sempozyumları hocanın en çok üzerinde durduğu konulardı. Çevre ülkelerle de felsefe boyutunda bir araya gelmeler, insan dünyasını, insan sorunlarını anlamak ve mutlaka insan hakları ekseninde bunlara çare bulmak konusunda müthiş bir azme, iradesi, cesareti vardı hocamızın.
3: Tam bu noktada ben kendisinden iki alıntı yapmak istiyorum. Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır, cezayla değil diyor. Ve marifet hiç tanımadığınız, sevmediğiniz insanların da hakkını korumaktır diyor. Bu hakikaten çok kıymetli ve bugünün dünyasında da aradığımız bir şey. Sadece Türkiye değil, tüm dünyayı düşündüğümüz zaman aslında neden bir...
4: Çok ihtiyacımız olan kesinlikle, bir husus. Kesinlikle. Eylemlerimizde, davranışlarımızda ayırım yapmadan herkese insan olduğu için değer vermek, insanla birlikte olan bitene de her şeyi de aynı zamanda çok temelli bir değerlendirme kavrayışıyla yönelmek ve insan ihtiyaçlarını da bu çerçevede karşılamaya çalışmak. Bunun içindir ki eğitim konularına da çok el attı.
3: Evet. Ve felsefenin aslında çok küçük yaştan öğrenilmesi, başlanması konusunda da çok büyük girişimleri var. Liselerde felsefe eğitimi sayesinde başlıyor yanılmıyorsam.
4: Liselerde felsefe eğitimiyle ilgili zorunluluk 1997-98 yılında bizim kurum olarak yaptığımız çabalarla, hocamızın yaptığı çabalarla, hepimizin birlikte yaptığımız çabalarla bir ara seçmeli olarak ortaya konulan, seçmeli olarak uygulanan felsefe dersi 97-98'den itibaren yeniden uygulanmaya başlandı. Yine bizim felsefe kurumunun, hocamızın, benim diğer arkadaşlarımızın ortak çabalarıyla 2018-19'dan itibaren de 10. sınıflarda da felsefe dersi zorunlu hale getirildi. Bu arada bizim çok da güzel bir çalışmamız oldu ve olmaya devam ediyor. Anadolu'da felsefeye yolculuk. Bu topraklarda felsefenin doğumunun olduğunu biliyoruz eski çağda. Tekrar o günleri hatırlayarak, anımsayarak neler yapılmış ve şimdi biz bunları nasıl değerlendirebiliriz sorusuna da cevap vererek UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile birlikte yaptığımız işbirlikleriyle çok çeşitli yerlerde Anadolu'da felsefeye yolculuk yaptık gerçekten. Yapmaya da devam ediyoruz.
3: İona Hacı'yı hatırladığımız bu küçük sohbette bir de hayat hikayesine dair bir satır başı yapalım. Hakikaten inanılmaz bir yaşam. 1960'lı yıllarda İstanbul'da bir Rum ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Felsefe gibi 1936'da dünyaya geliyor. Sonrasında felsefe gibi aslında toplumda çok da kabul görmeyen, bir iş olarak görülmeyen bir alanda, bir bilim alanında çalışmaya başlıyor. Ailesinin itirazına rağmen çalışmaya başlıyor. Ve sonra da o dönem için aslında çok da gelişmemiş topraklara yolculuklar başlıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne, sonrasında Ankara'ya. Ben bu hikayeyi okuyunca hep genç kızlarımıza, çocuklarımıza, kadınlara örnek olacak da bir yaşam şekli görüyorum.
4: Kesinlikle. Babası eczacı. O nedenle eczacı olmasını da istermiş Yuhanna Hoca'nın, ama o felsefeyi tercih etmiş ve de çok iyi hocalarla tanışmış. Başta Taki Mengüşoğlu olmak üzere benim de hocam oldu Taki Hoca. Gerçekten bütün bunlar onun felsefe açısından hayatla buluşmasını sağlayan ve bundan da hiç vazgeçmeyen bir insan olarak gelişiminde çok büyük katkısı var. Ülke gerçeklerini de gören bir insan. Türkçe'ye olan bağlılığı son derece önemli. Ne kadar titiz çalışma yapardı. İmla hatalarını düzeltmek, düzgün sözcük kullanmak, sentaksı iyi uygulamak gibi bizim çok çok sohbetlerimiz olurdu bu konuda da. Yakınmalarımız da olurdu zaman zaman. Müthiş bir dil duyarlılığı vardı hocanın. Bildiği yabancı dillerin sayısı da çoktu. Ama Türkçe'ye çok özel bir duyarlılığı vardı. En ince şekilde yaptığı çeviriler Kant'ı bize tanıttı. Kaç çeviri yaptı Kant'la ilgili ve Schopenhauer'le yaptığı çalışma, Nietzsche ile ilgili yaptığı çalışmalar hepimiz için son derece değerli.
3: Sanıyorum şalınız da İyon Hoca'dan.
4: Evet, Yuhanna Hoca'nın bir Paris yolculuğundan bana dönüşte getirdiği bir armağan. Armağan vermeyi çok severdi. Bunu çok yakından biliyorum. Bütün dostlarında bir anısı var şimdi.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Ben başınız teşekkür sağ olsun ederim. Bir kere daha. Hepimizin başı sağ olsun. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet, Profesör Doktor Ioana Cucuradi kendisini bu kısa sohbetle hem çalışma arkadaşı, öğrencisi kelimesini de kullanabiliriz aslında. Onunla yaşamak, anlattıklarını dinlemek, yazdıklarını okumak bile çok büyük değer katıyor. Kuşkusuz bugün sonsuzluğa uğurlanıyor. 90. yaşına 2 gün kala, ama yazdıklarıyla, söyledikleriyle yaşamaya devam edecektir. Bulunduğumuz nokta Maltepe Üniversitesi. Son döneminde, yaşamının son döneminde Ioana Cucuradi burada derslere giriyordu. Burada öğrenciler yetiştiriyordu. Tüm Türkiye'de aslında bugün baktığımız zaman Ioana Hoca'nın binlerce öğrencisi var. Kelimesini, cümlesini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve dediğimiz gibi yazdıklarıyla, anlattıklarıyla yaşamaya devam edecektir. Kendisi için burada düzenlenen törenin ardından Şişli Rum Ortodoks mezarlığında toprağa verilecek.
2: Evet, Sinan Kunter'den sözü alalım, haberlerle devam edelim. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. 20 kişi daha tutuklandı ve böylece de toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de var.
5: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
2: Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklamalar var. Bahçeli, kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa kimliğine bakılmadan üzerine gidilmelidir dedi. MHP lideri, fon soruşturmasının farklı yönlere çekilerek belediyelerdeki yolsuzlukların üzerinin örtülemeyeceğini de söyledi.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının yalnızca yatırımcıya değil, güven kaybıyla tüm ekonomiye zararı olabileceğini söyledi. Bazı yatırımcıların risk alması kendi takdirleri. Burada söz konusu olan bilgi sızdırılarak manipülasyon yapılıp yapılmadığıdır dedi.
6: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç istinadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
5: Belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan MHP lideri, fon soruşturmasını farklı yere çekerek yolsuzlukların üzerine örtemezsiniz dedi.
6: Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseye inandıramazsınız demek istiyorum.
5: MHP lideri, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır dedi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı.
2: Şanlıurfa'daki Teknofest'te bugün son gün, oradaki durumu alacağız şimdi. NTV ekibinden Osman Tarkan notlarıyla karşımızda Osman.
7: Zehra, Teknofest Güneydoğu heyecanı 5 gündür devam ediyor. Sen de belirttin. Bugün son gün ve belki de en kalabalık gün bugün olacak. Zaten ilk gün rekor katılım vardı ve sayı katlanarak arttı. Hatta gün başına 200 binden fazla ziyaretçinin geldiği yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Yani muhtemelen bugün ziyaretçi sayısı 1 milyonu aşacak. Belki 1.3 milyona ulaşacak. Şimdi o kalabalığı da sizlere göstereceğiz. Bir taraftan da gösteriler devam ediyor. Şimdi paraşüt gösterisiyle başlamıştı bugünkü etkinlikler. Az önce de komandolar bir komando harekatı gerçekleştirdi. Helikopterle halatlar da atladılar. Türk bayrağı açtılar ve şimdi de bu tribünlerden Bayraktar TB2'nin uçuşu izleniyor, takip ediliyor. İnsansız hava aracı, yerli üretim. Az sonra da Atak helikopterlerinin, yine yerli üretim helikopterlerin bir gösterisi olacak. Pasaj geçişi yapılacak. Bakın sadece tribünlerdeki kalabalığı görebiliyorsunuz. Alanda da on binlerce kişi var ki şöyle izah edeyim. Yani sabah erken saatlerde Urfa merkezden yola çıkanlar belki 1,5-2 saatte buraya ulaşabilirler. O kadar kalabalık, o kadar yoğun katılım var. Sadece Urfa'dan da gelmiyorlar. Aynı zamanda çevre illerden, yani Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan, Mardin'den, Malatya'dan, birçok noktadan gelen ziyaretçiler var. Çocuklar, gençler, tabii bu teknoloji festivalinin düzenlenmesinin temel nedeni zaten teknolojiyi çocuklara tanıtmak ve sevdirmek. Tabii gençlerin ilgi duyduğu alanlar, etkinlikler oluyor. Yarışmalar düzenleniyor. Bugün o yarışmaların her birinin final günü ve dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaydı. O da yine Teknofest Güneydoğu'nun başından bu yana devam eden yarışmalarda birinci olanlara ödüllerini takdim etti. Bugün de yine o yarışmaların devam edeceğini belirtelim ve bugün final günü artık. Öğleden sonra onların da ödülleri verilecek, biri biri verilecek. Şimdi Özgen Özel ile sizlere alanı da göstermeye çalışacağız. Şimdi üniversiteler burada, yine Türkiye'nin öncü savunma sanayi firmaları burada, devlet kurumları burada, standları var. Herkes tabii ki, gelenler burada kendi hünerlerini, bir anlamda kendi yerli üretimlerini, yerli teknolojilerini sergiliyorlar. Ama elbette ki Teknofest'in en ilgi çeken yanı, tarafı burada alandaki hava araçları. Şimdi bakın, Hürjet onlardan biri, etrafındaki kalabalığı görüyorsunuz, fotoğraflar çektiriliyor. Sağ tarafımda Bayraktar TB2 var, Bayraktar TB3'ü görüyorum. İlk günden bu yana anlatıyoruz. Aslında bu festivalin, Teknofest Güneydoğu'nun bir anlamda yıldızı da milli muharip uçağı Kaan oldu. O ilk kez burada sergileniyor ve ona da yoğun ilgi olduğunu belirtelim. Yine helikopterler hava araçları arasında, hatta şöyle söyleyeyim. Yani Teknofest'in 15.si düzenleniyor. Bugüne kadar Mavi Vatanlar da dahil olmak üzere 15 Teknofest düzenlenmişti. Şimdi burada deniz araçları da, insansız deniz araçları da sergileniyor. Yani savunma sanayinin ürünü, yerli ürünleri, milli teknolojinin tüm ürünleri burada görücüye çıktı. Ve aynı zamanda tabii merak ediliyor, özellikleriyle ilgili bilgi alınıyor. Burada personel var, personelden gerekli bilgileri ediniyorlar. Bir taraftan bakın, sahne, dev sahne. İlk günden bu yana etkinlikler hiç eksik olmadı. Konserler veriliyor akşam saatlerinde ve alandaki kalabalığı da görüyorsunuz. Bir taraftan tabii çadırlar geziliyor. Orada da son derece, yani belki de bugüne kadar hiç görülmemiş, ilk kez burada sergilenen teknolojiler var. Onlardan bir tanesi örneğin, yani belki de burada bugüne kadar en renkli görüntüye sahip stand orası. İstanbul Üniversitesi'nin standlarından standı. Robot, insansı robot. Burada tabii Urfa'nın kadim kültürü, yani Güneydoğu'nun kadim kültürüyle teknolojinin bir araya gelmesi sonucunda böyle bir görüntü çıktı. O robot burada ziyaretçilerle beraber sıra gecesi eşliğinde Urfa türküleriyle beraber halay çekti, çiğ köfte yoğruldu. Gerçekten de görünmeye değer bir manzaraydı. Şimdi de bugün de yine renkli görüntülerle Teknofest Güneydoğu devam edecek. Kalabalığı gördünüz. Yani şu anda saat daha 11.20, ki akşam saatlerine kadar açık. Dün burada adım atacak yer yoktu. Şimdiden de görüyorsunuz, tıklım tıklım. Yani izdiham derecesinde diyelim. Çünkü dışarıda çok yoğun bir trafik var. Halen gelmeye devam ediyor ziyaretçiler. Yani bugün de muhtemelen o bahsettiğim rakama ulaşılacak. Yani 1.2 milyon ziyaretçinin zaten gelmesi bekleniyordu. Görünen o ki bugün o rakama ulaşılacak Seyra.
2: Evet, Osman Tarkan Teknofest'in son gününden izlenimlerini aktardı bizlere. Biz şimdi sınırlarımızın dışına uzanalım. Neler olup bitiyor bir bakalım. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü drone saldırısının hedefi olduğu. Saldırı anı kameraya da yansıdı. O görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Köprünün vurulma anı amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde drone'un isabet ettiği an ve ardından oluşan o patlama çok net bir şekilde görülebiliyor. Sosyal medyada köprüden gelen görüntülerde asfalt üzerindeki hasar olduğu kameraya yansıyor. Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nden de Rusya'nın saldırısının hedefi olmuştu. Dünkü saldırıda 2 kişi yaralanmış ve köprüde hasar meydana gelmişti. Bugünkü saldırı ise Almanya Başbakanı'nın Kiev'e gelmesinden yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yol yüzeyinden hasar meydana geldiğini ve acil durum ekiplerinin köprüye sevk edildiğini duyurdu. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri ile dolaylı yoldan yürütülen müzakerelere yönelik yeni bir açıklama var. Tahran yönetimi, koşullarımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz açılmayacak dedi. Açıklamayı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yaptı. İran medyasına konuşan Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri ile Haziran ayında İslamabad'da varılan geçici anlaşmada ortaya konan İran'a ait 7 şart yerine getirilene kadar yeniden açılmayacağını söyledi. Galibaf medyada farklı şeyler söyleyen Amerikalılar son dönemde bir arabulucu aracılığıyla bazı öneriler sundu. Ancak süreci uzatma ve tek taraflı talepleri dayatma döneminin sona erdiğini anlamaları gerekiyor dedi. Bosna Hersek'te bugün genel seçimler var. Seçmenler Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerini belirleyecek. Seçmenler Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra hem devlet hem de entite düzeyindeki meclis üyelerini belirliyor. Ayrıca Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı, kanton meclisleri ve özel statülü Mriçko bölgesinin yöneticileri de bu oylamayla seçilecek. Bu seçimde usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla ilk kez binlerce sandıkta biyometrik kimlik doğrulama ve oy pusulası tarama teknolojisi kullanılıyor. Oy verme işlemi Türkiye saatiyle sabah 8'de başladı ve akşam 8'e kadar da devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
9: Reklam.
10: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
11: Bugün filozof İana Kucuradi'nin doğum günü. NTV Radyo'da yayınımız İlham Veren Kadınlardan Kucuradi'nin hikayesiyle devam ediyor.
12: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar.
13: İana Kucuradi, filozof. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünü kurdu. Ve 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü ve bu merkezin bünyesinde kurulan UNESCO kürsüsünün sahibi. Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığı'na seçilen ilk Türk ve ilk kadın. Kucuradi, NTV Radyo'da felsefeyi, kendi hikayesini ve görüşlerini seçtiği şarkılar eşliğinde anlatıyor.
14: Felsefe alanında önemli gördüğüm bir şey şunu yaptım. Değerlendirme sorunun üzerinde durdum. Ve o değerlendirme ile ilgili yeni bir görüş getirdim. Değerlendirmeler arasındaki tür farkları üzerinde durdum. Ve bu teorik olarak önemli olduğu gibi yaşarken çok önemlidir. Çünkü her yaptığımız, ettiğimizin temelinde bir değerlendirme var. Ama nasıl yapıyoruz onu?
15: Güneş topla benim için.
14: Yaptığım sırada doğal bir şekilde yaptım ama arkadan beni götüren nedir diye baktığımda aynı insanların, aynı eylemlerin, aynı olayların, aynı durumların farklı kişiler tarafından farklı değerlendirmesi. Ve benim için dertli olmaması gereken bir şeydi, bir problemdi. İşte onun teorisini yaptım ondan sonra. Düşünüyorum belki önemli bir faktör, beni buna iten bir faktör bu dert. Orta öğretimde başlayan bir şey. Yani orada bakıyordum mesela bazı hocalara nasıl etraf davranıyor. Ya da mütevelli heyeti nasıl.

Şimdi ilkler mi bilemiyorum da dışarıdan bakıldığında kolay verilmediği düşünülen kararlar verdim. Mesela Erzurum'a gitmek. Erzurum'da şey isteniyordu, asistan ya da öğretim üyesi isteniyordu. Erzurum Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi yeni kurulmuştu. Bir yazı geldi hocaya. Dedim hocam ben gideyim. Hoca önce durdu, dedi ben seni göndermem. Bir hafta sonra bana sordu, gerçekten gitmek istiyor musun? Evet dedim. Ve ben Erzurum'a gittim. 2,5 yıl orada görev yaptım Atatürk Üniversitesi'nde. Kendim çok şey öğrendim orada. O gitmek benim için çok önemli diye gördüğüm bir şeydir. Çünkü ben Türkiye'yi öğrendim bir kere. Öğrencilerim hala beni arıyor oradan. Benden benim kadar beyaz saçları vardır şimdi. Arıyor. Tarihini tam unuttum şimdi. 17. Dünya Felsefe Kongresi'ydi. Varna'da oluyordu. Gittik iki tane arkadaşımızla beraber gittik Varna'ya toplantıya. Orada bütün ülkelerden standlar var. Yani birçoğu, bütün demeyeyim de. Türkiye yoktu. Dedim ben dönünce kuracağız bir kurum, bir dernek. Bundan sonraki kongreye de biz de geleceğiz bu şekilde. Ve döndüm ve yaptık böyle. Türkiye Felsefe Kurumu'nu kurduk 1974. Ondan sonra da onu federasyona üye yaptık. Ve orada da 88'de ben genel sekreter oldum. Federasyonda dahil olmak üzere ilk seçilen kadınım da, yönetim kuruluna ilk seçilen kadın ve ilk başkan kadın. Özellikle kadın meslektaşlarım ve kadın felsefeciler kuruluşları var. Müthiş bayram etti, sağ olsunlar. Fakat ben o doğal akışın içinde yaptım. O da çok önemli oldu. Ben dünyada olan bitenleri öğrendim felsefede. Türkiye'nin önemli bir yer kazanmasına gayret ettim, çalıştım ve aldı Türkiye dünyada yerini. İkincisi de Asya ve Afrika ülkelerindeki söyleyecek sözü olan insanları entegre etmeye çalıştım. Onun için bu ülkelerdeki Asya ve Afrikalılar beni çok seviyor. ...90'lı yıllarda İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu kurulmuştu ve İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi kurulmuştu. Onların ikisinin de başkanlığını yaptım. O çalışmanın son projesi şeydi, cezaevlerinde insan hakları. O yıllarda yaptığımız çalışmaların raporlarını yayınladım. Ondan sonra Büyük Millet Meclisi'nin İnsan Hakları Komisyonu Başkanı o zaman Doktor Sema Pişkinşüydü. Sema Hanım gelip beni buldu ve dedi ki cezaevleri ve sorgulama yerlerinde bir şey yapmak istiyorum. Sen de gelir misin? Tabii memnuniyetle gelirim dedim. Ve Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun üyeleriyle birlikte 10 ilde sorgulama yerlerini, cezaevlerini ve 10 tane rapor çıktı oradan. Bunlar son derece önemli ve bana sorarsanız Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Ben de çok şey öğrendim bundan. Şimdi derste kullanıyorum ben o raporları. Çünkü bir şeyi benim söylemem ya da başka birisinin söylemesi ile Büyük Millet Meclisi üyelerinin bir komisyonun söylemesi arasında fark vardır. Yani şeklen fark vardır ama önemli bir fark vardır. Ben işte genel sekreterken işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi öğrenmiştim. Ayrıca insanlar benim nasıl çalıştığımı görünce beni başkan yaptılar. Bu vesileyle ben de istedim, yani bu ülkeler yarışıyor böyle kongreleri almak için. Ve zor olmadı. Belki şimdi kendimizi methedeceğim, ben pek etmem de son 30 yılın en önemli kongresi, en düzgün kongresi diye deniliyor. Önemli bir devlet desteği oldu o sırada ve basın da çok ilgi gösterdi. Eğer yapabilecek bir şeyim varsa ve yapabiliyorsam bir insana yardım etmek için, kadın olsun erkek olsun, yapıyorum. Bari şöyle bir tercih yapabilirim olsa olsa. Şimdi dezavantajlı denilen böyle bir tabir var ya gruplara. Eğer iki kişi varsa dezavantajlı ve aynı durumdaysa kadını ya da zenciyi tercih ederim. Dezavantajlı gruplarla dayanışmak son derece önemli diye düşünüyorum. Kadınlar da bu dezavantajlı gruplar arasındadır maalesef. Hala dünyada, yalnız bizde değil. Yaşayan iki insan

0: insandan etkilendim. Bir tanesi Patrick Athenagoras. Hatta etik kitabımı ona ithaf ettim. 40 yaş farkı, 50 yaş farkı olduğu halde ben bir dostluğumuzun anısına ithaf ettim. Öldükten sonra ithaf ettim. İkincisi de Kemal Demirel. Yazar aynı zamanda. Kitapları var, tiyatro eserleri var. Onlardan yaşama ile ilgili bilgece bazı şeyleri görmemi, yani söyleyerek değil, yaptıklarında gözlediğim şeyler oldu. Ama ben kimi etkiledim, ben bir şey söylemek istemiyorum. Etkilenenler söylesin. Ha, pişmanlık duyduğumu söyleyemem. Elimden geldiğince düşünmeye çalışıyorum bir şeyi yapmadan. Ondan sonra da bitiyor benim için. Ben sadece kadınlara değil, erkeklere de aynı şeyi söylerim. Kadınların da, erkeklerin de önce kendilerini kadın ya da erkek görmemesi, insan olarak görmesi. Bunu değiştirmek isterim. Bu kadar çok şeyi değiştiriyor ki bu hayatımızda. Dış görünüşüme dikkat ettiğim pek söylenemez gibi geliyor. Mesela geçen gün bir arkadaşımı sordu, berberin kim? Ben hiç berbere gitmiyorum ki. Bir ara düşmüştüm, başımı yıkayamıyordum, yıkatmak için berbere gittim. Makyaj kullanmıyorum. Ben 14 yaşımdan bugüne kadar aynı parfümü kullanırım. Benim çok sevdiğim küçücük bir film var. Onun bir hikayesi var Bombay'da. Bir toplantıdan sonra bizi oranın yakınlarında Fil Adası diye Elephant Island denilen bir adaya götürdüler. Turistik eşya satan yerler vardı. Biraz yukarı yürümek gerekti oraya gitmek için. Ben o filleri çok severim. Hindistan'a çok gittim ve hep alırım o fillerden. Orada fil gördüm, fil alacağım. Gittim baktım dedim dönüşte alırım. Gittim de fil aldım oradan. Arkamdan koştu sahibi. Küçücük bir fil verdi bana. Sen sözünde durdun dedi bana. Bu benim hediyem sana. Ben o fili çok seviyorum. Birkaç bakımdan. Anlamlı benim için. Hem o insanın bunu yapması çok anlamlı. Kim bilir kaç insan dönüşte alırım dedi de yapmamıştır. Bir de benim teorik görüşümü destekleyen bir şey. Farklı olan gruplarda değer yargılarıdır. İyi kötü saydıkları şeylerdir. Değerler her yerde aynıdır. Yani insanın sözünde durması çok önemlidir her yerde.
1: Filozof İonna Cucurati'yi seçtiği şarkılar eşliğinde dinlediniz. Bu kayıt 2015 yılında NTV Radyo için yapıldı. NTV Radyo'nun İlham Veren Kadınlar dizisinde yol açan ve iz bırakan kadınların hikayelerini NTV Radyo'nun web sitesinden ve podcast platformlarındaki hesaplarından dinleyebilirsiniz. Radyo tiyatrosu.
2: Vatanın birliği ve bütünlüğü. Ötesi fazar ya. Sana karşı açık davranacağım. Eğer bunu yapamam, bünyem bu kadarına tahammül edemez diyorsan, şu andan itibaren ayrılabilirsin cemiyetten. Ha, öyle korkmana filan da lüzum yok. Elini kolunu sallaya sallaya gidebilirsin istediğin yere. Ha, ihtiyacın varsa para da verebilirim sana. Ama yok, bir yere gitmeyeceğim. Bunlara razıyım diyorsan, kendine bir çeki düzen vermen lazım oğlum. Çünkü bu kadar mühim meselenin ortasında tereddütler geçiren bir fedaiye ayıracak vaktimiz yok.
3: Yerin 7 kat dibine geçtim o anda. O kadar basit, bir o kadar da vurucu bir şekilde ifade etmişti ki vaziyetimi, itiraz edecek kuvveti kendimde bulamadım. Haklıydı. Cemiyete katılmam için kimse zorlamamıştı. Kendim istemiştim burada olmayı. Üstelik seni kaybetme pahasına. Çocuk oyuncağı değil, inkılap yapılıyordu burada. Tarih yazılıyordu. Üstelik insanların kanıyla.
1: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da.
4: Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Fransız antropolog Arnold van Gennep, geçiş ritüelleri kavramını ilk kez dile getirdiğinde yıl 1909'du. Pek çok insan için yaşam, net bir ritüel sırasını takip ediyordu. Doğum, ergenliğe geçiş, evlilik ve ölüm. Van Gennep, İnsan yaşamının dönüm noktalarına eşlik eden ritüel törenlerinin bir kültürden diğerine göre farklılık gösterse de özleri itibariyle evrensel olduğunu fark etmişti. Günümüzde ritüeller hala toplumu bir arada tutan bir tutkal gibi. Ama büyük dönüşümlerden de geçiyor. Özellikle teknolojideki hızlı ve akıl alması zor gelişimi düşünürsek. Bu hafta programımızda Amerikan New York Times gazetesinin tabiriyle ritüellerin rönesansını anlatacağız. Robot keşişlerden evcil hayvanların cenazelerine, orman banyosundan buzullara veda törenine anlatacağız. Dünya hali başladı. Dünya hali. Ritüeller toplumsal bağları güçlendiren, nesilden nesile aktarılan eylemler. Ritüeller dünyayı nasıl yarattı ve bizi nasıl kurtarabilir kitabının yazarı Bruce Feiler, New York Times gazetesine yazdığı bir makalede günümüzde ritüelleri kolektif anlam yaratmaya yönelik kitlesel bir dalga olarak tanımlıyor. Tecrit edilmekten, kutuplaşmadan bıkan veya dijitalleşme yorgunu insanların ritüellere akın ettiğini söylüyor. Tarih boyunca hemen her kültürde insanlar mutluluklarını ya da üzüntülerini törensel etkinliklerle mühürledi. Ritüeller birlikte kutlama yaparken ya da yas tutarken insanları aynı hizaya getirme gücüne sahip. Fakat günümüzde dikkat çeken değişimler söz konusu. Bir zamanlar hasat törenleri gibi daha çok kabile veya topluluk merkezli olan ritüeller bugün daha küçük ya da dijitalleşmiş rutinlere dönüştü. Geleneksel olmayan yöntemlere yönelim yaşanıyor. Mesela bir örnek. New York Times'a göre doğum ritüelleri hızla azalmış durumda. Gazete, Katolikler arasındaki vaftiz oranının son 50 yılda yarı yarıya düştüğü bilgisini paylaşıyor. Onun yerine son yıllarda başka bir etkinlik göze çarpıyor. Hamilelikte cinsiyet belirleme partileri. İlk etapta sosyal medya etkinliği gibi görünse de epey yaygınlaştı. Sadece bu da değil. Bir hastanın yoğun bakımdan çıkması, bağımlılıktan kurtulma ya da şükran çemberleri gibi aslında hayatın sert yönlerini yumuşatmak ya da doğrudan hayatı kutlamak için seremoniler yapılıyor artık. Boşanma partileri, sessizlik inzivaları, çığlık kulüpleri, ses banyoları gibi pek çok farklı uygulama popülerleşiyor. Ve bir başka örnek, organ bağışı için onur yürüyüşü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir organ bağışçısı hayatını kaybettiğinde hastanelerde bir ritüel gerçekleşmeye başladı. Yaşamını yitiren bir bağışçının yakını, sedyeyi ölen kişinin en sevdiği şarkı eşliğinde ameliyathaneye doğru itiyor ve hastane çalışanları bağışçının verdiği bu hayati hediyeye koridorda saygı duruşunda bulunuyor. Bugün bu anmayı yapan donör grubu sayısı 50'ye yakın. Bunu başlatan Ohio'lu bir hemşire. Kız kardeşini trafik kazasında kaybettikten sonra doktorların organ bağışı sürecini mesafeli ve duygusuzca yönettiğini düşünen bir hemşire. O korkunç günde tek istediğim onun onurlandırıldığını hissetmekti diyor. Ve bir başkası. Evcil hayvanlar için cenaze törenleri. Ölen evcil hayvanlar için vedalar günümüzde artık bir yan sektör olmaktan çıkıp küresel çapta milyarlarca dolarlık devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bu yükselişin arkasındaki temel nokta evcil hayvanların artık ailenin bir ferdi gibi görülmeye başlaması. Küresel evcil hayvan cenaze hizmetleri pazarının büyüklüğü 3,28 milyar dolar seviyesinde. Cenaze ve veda ritüeli düzenlenen hayvanlar arasında köpekler yaklaşık %46'lık bir oranla ilk sırada. İkinci sırada %32 ile kediler var. Kuşlar, tavşanlar ve egzotik hayvanlarsa %14'lük bir dilimi kapsıyor. Toplumların bu kayba bakışı da resmileşiyor. Örneğin İngiltere'de yapılan bir ankete göre katılımcıların %43'ü evcil hayvanını kaybeden çalışanlara yasal yas izni verilmesini destekliyor.
Rüya halinde daha önce anlatmıştık. New York'ta yüksek mahkeme bir köpeği mülk değil, birinci derece aile üyesi olarak tanımış, Dük adlı köpeğin trafik kazasında ölümü sonucu açılan davada alınan karar, sahiplerin manevi tazminat talep edebilmesinin önünü açmıştı. Gelenekler deyince Japonya'yı anmamak olmaz. Orman banyosu artık çok yaygınlaştı. Bağışıklığı arttırmaktan, kaygı ve depresyonu azaltmaya kadar pek çok faydası belgelenen, doğanın içine dalarak açık havada yapılan bir tür ortak deneyim, orman banyosu. Japonya, geleneklere bağlılığıyla bilinse de hızlı yaşlanma, yalnızlık, kente göç ve dijitalleşme nedeniyle geleneksel ritüeller çarpıcı biçimde değişiyor. Mesela cenazeler. Ülkede cenaze ve yas ritüelleri geleneksel olarak Budizm'e bağlı. Ama çok masraflı, uzun süreli seremoniler gerektiriyor. Yaşlı nüfusun hızla arttığı Tokyo'da mezarlıklar da fahiş fiyatlara ulaşmış durumda. Tam da bu noktada değişen aile yapıları ve ekonomik şartlar bu alanı epey dönüştürdü. Tokyo'da Huriden adlı fütüristik mezarlık bunun örneklerinden. Burası küllerin muhafaza edildiği bir anıt mezar. Duvarda binlerce küçük cam Buda heykelciğinin ışıldadığı Ruriden'de heykellerin altında ölen kişilerin küllerinin bulunduğu çekmeceler yer alıyor. Bu küller burada 33 yıl boyunca muhafaza ediliyor. Ziyaretçiler bir kart okuttuğunda ölen yakınına ait olan kristal Buda heykeli ve çevresindeki led ışıklar aydınlanıyor. Bir de robot keşişler var. Cenaze törenlerinde Budist sutralarını, yani dualarını okuması için bir keşiş tutmak oldukça pahalı. Son yıllarda insansı robotlar Budist sutralarını okumak ve cenaze törenlerini çok daha küçük maliyetle yönetmek üzerine programlandı. Geleneksel yöntemlerin yerini alacak geleceğin cenaze törenlerine göz kırpılıyor. Japonlar için yeni yılın ilk günlerinde bir Shinto veya Budist tapınağına gidip dua etmek ve Omamori adlı şans getirdiğine inanılan bir çeşit muska almak da en önemli geleneksel ritüellerden. Omamoriler genelde yılın ilk tapınak ziyaretinde alınıyor. Ama pandemiyle birlikte hız kazanan bir değişimle birçok tarihi tapınak bu ritüeli dijitalleştirdi. Artık insanlar tapınaklara fiziki olarak gidemeseler bile akıllı telefonları üzerinden QR kodu okutarak tapınak bağışlarını dijital cüzdanlarla ödüyor. Ve akıllı telefonun ekran koruyucusu olarak tasarlanmış dijital Omamori satın alabiliyor. İskandinav ülkeleri de ritüellerine sıkı sıkıya bağlı. Özellikle doğayla bağları çok güçlü. İklim krizi, çevre bilinci ve dijital yalnızlık bu ülkelerdeki ritüel dönüşümünü doğrudan şekillendiriyor. Bu konuda İzlanda'da unutulmazlar arasına giren bir cenaze töreni gerçekleşti. Küresel ısınma nedeniyle yok olan coğrafyaları için tamamen modern ve politik bir yas ritüeliydi bu. 2019 yılında bir buzul için cenaze töreni yapıldı. Okyo Kulli, iklim krizi nedeniyle tamamen eriyerek buzul statüsünü kaybeden ilk buzuldu. Aralarında dönemin İzlanda Başbakanı'nın da bulunduğu yüzlerce kişi, buzulun bir zamanlar var olduğu dağın zirvesine tırmandı. Törende her şey tıpkı bir insan cenazesindeki gibiydi. Şiirler okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dağın tepesine gelecek nesillere yazılmış bir mektup taşıyan bronz bir plaket çakıldı. Mektupta şöyle yazıyordu: "Bu anıt, ne olduğunu ve ne yapılması gerektiğini bildiğimizi kabul etmek için dikilmiştir. Bunu yapıp yapmadığımızı sadece siz biliyorsunuz." Finlandiya'da ise tarihsel kökeni çok eskilere dayanan bir gelenek var. İsmi Karsikko. Bu Fin kültüründe mitolojik bir gelenek. Amaç ölen kişinin anısına saygı göstermek. Buna göre ölen kişinin eviyle mezarlık arasındaki yol üzerinde bulunan bir ağaç seçilip işaretleniyor. Bu işaretlerle ölen kişinin ruhunun geri gelmesinin engellendiğine inanılıyor. Böylece o ağaç hem bir anıt oluyor hem de ölen kişinin ruhunun dünyaya geri dönmesini engelleyen bir sınır haline geliyor.
Günümüzde bu kadim gelenek, endüstriyel ağaç kesimine karşı modern bir protesto ritüeline dönüştü. Finliler artık asırlık ormanlar ticari amaçlarla kesildiğinde o ormanın yok oluşunu anmak için kolektif orman cenazeleri düzenliyorlar. Kesilen ağaçların köklerine tıpkı bir mezar gibi çiçekler bırakılıyor, ormana ağıtlar yakılıyor. Kadim koruyucu ağaç ritüeli bugün modern insanın doğayı koruma ve onunla bağ kurma ritüeli haline gelmiş durumda. Tarih boyunca sancılı bir aidiyet arayışında olan insanın dünyadaki serüvenine dair bir iz bırakmak istemesi ya da geride kalanların onun adına iz bırakma çabası. Ritüellerin alt metninde biraz da bu var. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında artık her şey birbiriyle iç içe. Bunun kolaylıkları olduğu kadar yıpratıcı ve yıkıcı tarafları da olabiliyor. Programımızı ritmi törensel bir yürüyüşü andıran bir şarkıyla noktalayacağız. İzlandalı şarkıcı Björk'ün 2007 çıkışlı şarkısının adı Dünya İstilacıları. Ancak istilacı derken uzaylılardan bahsedilmiyor. Şarkı doğanın yıkıcı gücüyle kaos içindeki insanın arınma çabasına dair metaforlar içeriyor. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün gözden geçireceğimiz ilk sözcük arazi. Söylenişi konusunda bir reklam seslendirmesi çalışmasında tartışma çıktığını anımsıyorum. İkinci A ve sondaki İ seslerinin kısa söyleneceğini savunuyordu bir arkadaş. Aksine iki ünlü de uzun söyleniyor. Arazi, yeryüzü parçası, yer, ekilen veya ekilebilecek olan topraklar anlamında. Askerlik terimi olarak oturulan yerler dışında kalan iskan edilmemiş açık topraklar anlamında da kullanılır. Sonra araziye çıkmak var. Talim ve tatbikat için kışla dışındaki boş topraklara çıkmak. Söylenişinin yerleşmesi için kimi deyimleri kısaca hatırlayalım. Arazi açmak, fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma elverişli duruma getirmek. Arazi aracı, her türlü arazide kullanılabilecek biçim ve güçte yapılmış motorlu araç. Arazi vitesi, motorlu araçların bozuk veya engebeli arazide gitmesini sağlayan vites. Arazi olmak, ortadan kaybolmak, sıvışmak, araziye uymak, ortama, çevreye uymak, görünmemeye çalışmak. İkinci sözcüğümüz ceberut. Yine yanlış söylendiğini duyuyoruz. Ceberut deniyor. İki R sesi olmayacağı gibi U sesi de uzun. Ceberut. Arapça cebir, yani zorlamaktan geliyor. Asıl anlamı Allah'ın her şeyin üstünde olan büyüklüğü, kudreti, ululuğu. Günümüzde anlam kaymasıyla daha çok zorbalık, merhametsizlik kastediliyor ceberut derken. Bunun nedeni cebir sözcüğünden kaynaklanması olabilir. Cebir, zorlama, zor kullanma, zor anlamında dedik. Bir de cebren var. Zorla, cebir kullanarak. Ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk? Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Cebrin bir de cebri şeklinde kullanılışı var. Zor altında yaptırılan ya da kendini zorlayarak yapılan, zoraki. Ömür boyu cebren bir şeyler yapmak durumunda kalmamanız dileğimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
0: Hava durumu.

0: Sabah 12 bülteninde gelişmelerle birlikteyiz. 89 yaşında hayatını kaybeden filozof Profesör Doktor Ioana Cucurade için Maltepe Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Sinan Kunter de orada töreni takip ediyor. Sinan, birkaç dakika önce de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasını getirdik ekranlara. Törenden notlarını dinleyelim.
1: Evet Zehra, bugün bir büyük vedaya tanıklık ediyoruz. Sadece Türkiye değil, tüm dünya açısından, felsefe bilimi açısından bir önemli değeri sonsuzluğa uğurluyoruz. Profesör Ioana Cucurade 2 gün önce yaşamını kaybetmişti ve bugün tam 4 Ekim günü 90. yaş gününde sonsuzluğa uğurlanıyor. Bulunduğumuz nokta Maltepe Üniversitesi. Ioana Hoca son yıllarında burada derslerini veriyordu ama yaşamına baktığımız zaman hakikaten tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kariyer görüyoruz. 1936'da İstanbul'da doğdu. Erzurum'da çalıştı. Ardından Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe kürsüsünü kurdu. Ve sadece Türkiye'deki eğitim kurumlarında değil, pek çok dünyaca bilinen kuruluşta, sivil toplum örgütünde çalıştı. Özellikle insan hakları anlamında söyledikleri, yazdıkları birer kural kabul edildi. Ve aslında insan hakları konusunda çok önemli anlatılara, sözlere ev sahipliği yaptı. Bugün Ioana Hoca sonsuzluğa uğurlanırken elbette pek çok öğrencisi burada. Hayatına dokunduğu çok sayıda insan burada. Bunun yanında da tabii sevenleri, ailesinden de temsilciler var. Sadece sevenleri değil, siyasi parti temsilcilerini de burada görüyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik az evvel kürsüdeydi, bir konuşma yaptı Ioana Cucurade adına. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'den de temsilcileri burada bugün Maltepe Üniversitesi'nde Ioana Cucurade'yi son görevlerini yerlerine getirirken görüyoruz. Cenaze programı Şişli Rum Ortodoks Camii'nde defin töreniyle devam edecek. Bizler de bu büyük vedaya tanıklık ediyoruz.
0: Sinan Kunter aktardı. Törenden notlar bu şekildeydi. Şimdi dünyadan haberleri getireceğiz. Ekranlarınızda Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü drone saldırısının hedefi olduğu saldırı anı kameraya da yansıdı. O görüntüleri getirelim ekranlarınızda, aktaralım neler yaşanıp neler olup bittiğini. Köprünün vurulma anı amatör kamera tarafından kaydedildi ki o anlarda şimdi ekranda. Görüntülerde drone'un isabet ettiği an ve ardından oluşan o patlama çok net bir şekilde görülebiliyor. Sosyal medyada köprüden gelen görüntülerde asfalt üzerindeki hasar olduğu kameraya yansıyor. Kiev'deki Kuzey Köprüsü de Rus saldırısının hedefi olmuştu. Dünkü saldırıda 2 kişi yaralanmış ve köprüde hasar meydana gelmişti. Bugünkü saldırı ise Almanya Başbakanı'nın Kiev'e gelmesinden yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yolda hasar meydana geldiğini ve acil durum ekiplerinin de köprüye sevk edildiğini duyurdu. Şimdi bir de İsrail'e bakalım. İsrail 27 Ekim'de sandığa gidecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları var.
2: Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak, yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. "Bunun için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefetse açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
0: İran'da sivilleri savaşa hazırlamak amacıyla başlatılan can feda kampanyası genişletiliyor. Başkent Tahran'da kurulan yeni askeri tatbikat alanı kullanılmaya başlandı.
3: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Ordu komutanlarıyla devrim muhafızlarına bağlı gönüllü Besiç gücü yetkililerinin izlediği törende askerler engelli parkurda hünerlerini sergiledi. İranlı komutanlar roket atarlar ve uçak savarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim standları da büyük ilgi çekti. Can Feda programına katılan İranlıların bu alanda silahlı eğitim alması bekleniyor. Törende konuşan İranlı yetkililer bin taburun eğitime hazırlandığını belirterek yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. Can Feda programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu ifade ediliyor. Tahran sokakları askeri tatbikatlarla hareketlenirken gözler Washington'a çevrilmiş durumda. İran'ın Katar aracılığıyla ilettiği son teklifi reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleriyle İran'a karşı atılacak adımları görüştüğü ifade ediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan orman yangını kontrolden çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın yaklaşık 405 hektarlık alanı etkisi altına aldı. Dağlık bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine yetkililer çevre bölgeler için resmi tahliye emri yayınladı. Arazinin zorlu yapısı nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşanırken çok sayıda söndürme helikopteri havadan müdahaleyi sürdürüyor. Los Angeles kent merkezinin yaklaşık 48 kilometre kuzeyinde yer alan bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer rüzgarın seyrine ve hava sıcaklığına bağlı olarak çalışmaların zorlu geçeceğini ve yangının tamamen kontrol altına alınmasının zaman alacağını belirtiyor. Şimdi dönelim yurda, İstanbul'dan bir haberi getireceğiz. Ekranlarınıza Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'in cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Yıllardır iyi bir haber bekleyen ailenin üzüntüsü, çocuklarının cenazesinin kaybolduktan 12 gün sonra üstelik aynı ilçede bulunduğunu öğrenince daha da arttı. Aile şimdi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
4: Düşünme. 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de İstanbul Avcılar'da kayboldu. Ailesi yıllarca ona dair bir haber duymayı bekledi. 9 yıl sonra acı haber geldi. Oğuzhan Tekin'in cesedinin kaybolduktan 12 gün sonra denizde bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
5: 9 yıldır belki gelir diye bekliyordum. Kesin başına bir şey geldi diyordum. Çok üzüldüm, çok yıkıldım. Bütün hayallerim suya düştü. Çok özledim, çok.
4: Oğuzhan Tekin için 16 Aralık 2017'de kayıp başvurusu yapıldı. 28 Aralık 2017'de ise Avcılar'da denizde bir ceset bulundu. Kimlik tespiti yapılamayan ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri yıllar sonra o cesedin Oğuzhan Tekin olabileceğini düşündü. Aileden ve mezardan alınan DNA örnekleri eşleşti.
5: İlk göz ağrımdı. Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum. Ben de çocuktum. Ne yokluklarla büyüttüm ben onu. İçim su acıyor. Giden
4: gelmiyor. Şimdi ailesi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
6: Ben bugün yarın çıktı geldi gelecek her gün kapı açılır işte aha geldi. Bir telefon çalar Oğuzhan mı aradı acaba? Benim çocuğumu sarsız sahipsiz alıp de kimsesizlerin mezarlığına bizden habersiz defnetmişler. Fethi kabirde yapacağım zaten. Bunun hesabını kimler verecek şimdi?
0: Üflediler söndüm. İstanbul Beyoğlu ve Şişli'de hafta sonu asayiş ve mekan denetimi gerçekleştirildi. Turizm Şube Polisleri Beyoğlu'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olduğu yerlerde uygulama yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı. Turistleri rahatsız ettiği veya çeşitli işletmelere yönlendirerek haksız komisyon aldığı anlaşılan 35 kişi hakkında işlem uygulandı. 10 iş yeri kapatıldı, 725 bin lira para cezası kesildi. Şişli'de ise Asayi Şube Müdürlüğü denetim gerçekleştirdi. Bazı eğlence yerlerinde 22'si yabancı uyruklu 34 kadının sigortasız olarak ruhsat konusu dışında çalıştırıldığı tespit edildi. Sigara yasağına ve farklı kurallara uymadığı belirlenen işletmelere de ceza verildi. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin son gününde özel harekatçılar selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Festival kapsamında havacılık ve savunma sanayine ait çok sayıda hava aracı gösteri uçuşu yaptı. O gösterilerden biri de Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'nın yerli üretim T-70 helikopteriyle gerçekleştirdiği selamlama uçuşuydu. Emniyet mensupları Şanlıurfa semalarında Türk bayrağı açtı. Gösteriye ziyaretçilerin ilgisi de yoğundu. Bu haberle 12 bültenini noktalıyoruz. Saatler 13'ü gösterdiğinde Korhan Varol gelişmelerle karşınızda olacak. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alalım. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Ja. Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: İnme artık sadece bir yaşlılık hastalığı değil. Nöroloji dergisinde yayımlanan ve Amerika'dan yapılan yeni bir çalışma son 30 yılda 20-54 yaş arası genç yetişkinlerde inme vakalarının neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor. Yani 7 felçten birinin 50 yaşın altındaki kişiler arasında meydana geldiği belirtiliyor. Ayrıca bu çalışma daha fazla genç yetişkinin uzun yıllar inme sonrası yeti kaybıyla yaşamak zorunda kaldığını da gösteriyor. Peki erken yaştaki artışın en büyük nedeni ne? Hangi belirtilere dikkat etmek gerek? Nöroloji uzmanı Doktor Sema Öztürk ile konuşuyoruz. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Şimdi inme toplumda genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinirdi ama Amerika'daki bu son araştırma 20-54 yaş grubunda felç oranının 100 bin kişide %33,9'dan %62,18'e çıktığını yani iki katı arttığını söylüyor. Bu tablo bize ne gösteriyor? Klinik pratikte genç hastalarda bu artışı siz de gözlemliyor musunuz?
2: Tabii inme genelde acile geliyor. Akut bir damar tıkanıklığı şeklinde geliyor. Ve genç hastalarda istediğimiz tetkikler çok daha detaylı oluyor.
1: Ne mesela? Neden gençlerde böyle bir farklı tetkik istiyorsunuz hocam?
2: Şimdi gençlerde tabii bir vaskülit ön planda. Vaskülit yapan sebepleri araştırıyoruz. İleri yaşta vaskülite bağlı inme çok daha az sayıda. Spesifik bazı hastalıklar var. Bu hastalıkları araştırıyoruz. Genetik hastalıklar var. Aileden gelen ve daha önce tetkikini yapamadığımız bazı genetik hastalıklar araştırıyoruz. Kardiyak tetkikler çok daha detaylandırıldı. Şimdi ailede böyle inme hikayesi olan hastaları daha genç yaşlarda olası risk faktörü açısından henüz inme geçirmeden tetkik ediyoruz.
1: Hocam şimdi ailede olması önemli bir risk faktörü ama başka çok hangi önemli faktörler başı çekiyor?
2: Genel inme faktörleri başı çekiyor tabii. Öncelikle kalp hastalıkları, gençlerde kardiyoemboliler, trombosit bozuklukları ve birçok nedenle gençlerde strok görüyoruz. Yaşlılarda gördüğümüz strokta bu nedenler çok daha az. Onlarda genellikle işte diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyonun getirmiş olduğu kronik ateroskleroz ön planda etkin. İleri yaşlarda genel sebep bu. Ateroskleroz. Tabii ki kardiyak nedenler.
1: Peki hocam gençlerde damar tıkanıklığını bu derece tetikleyen mekanizmalar neler gözlemlediğiniz?
2: Sıklıkla gördüğümüz mekanizmalar daha çok romatolojik hastalıklar, trombosit hastalıkları ve kardiyoemboliler.
1: Yani hem kan hem de kalple alakalı problemler.
2: Tabii,
1: öyle mi hocam?
2: Tabii hem kan hem kalp hem de damarlarla ilgili.
1: Peki şunu sormak isterim. Ben gencim bana bir şey olmaz düşüncesiyle belirtileri acaba göz ardı edebiliyor olabilir mi gençler? Gençlerde inme belirtileri mesela yaşlılardan daha mı farklı seyrediyor? Bize biraz bunu da anlatır mısınız?
2: Şimdi inmeyi ben biraz deprem gibi değerlendiriyorum. Öncesinde bir belirti vermiyor genelde. İnme geçireceğinizi bilmiyorsunuz ama risk faktörlerinizi biliyorsanız, inme riskiniz olduğunu biliyorsanız ona uygun takip ve gerekiyorsa tedaviyi almak gerekiyor.
1: Bunlar diyelim ki kolesterolün yüksek olması, diyabet hastalığının olması, ailede böyle bir annede babada böyle bir şeyin yaşanmış olması bunlar gençleri kontrollere getirmeli mi?
2: Bunlar her yaşı kontrole getirmeli. Hı hı. Yani bunlar özellikle ileri yaş inmelerinde hipertansiyon, sigara kullanımı, diyabet, kan yağlarının yüksek olması, aşırı alkol kullanımı, vücut kitle endeksinin, göbek çevresinin büyük olması damar risk faktörü. Bu hem gençler hem yaşlılar için söz konusu. Ama genç inme dediğimizde bunların ötesinde bazı diğer hastalıklar daha sık bulunuyor.
1: Yani hocam?
2: Genç inme grubunu büyük inme grubundan ayırıyoruz. Yani trombosit bozuklukları, bazı genç yaş kalp bozuklukları, bazı spesifik koagülasyon bozuklukları genç yaşta inmeye neden oluyor. Yani ileri yaşa gelmeden daha erken yaşta bir beyin damar tıkanıklığına yol açabiliyor bu tür ek hastalıklar, taşıdıkları ek hastalıklar.
1: Yani gençlerde inmenin sebebi yan hastalıklar, ek hastalıklar.
2: Evet, evet.
1: Peki diyelim ki bir inme oluyor genç bir işte bu 20-54 yaş arasında birinde.
2: 50 yaş altında. Evet.
1: Nasıl hissediyorlar? Yani hangi belirtiler hissettiğinde doktora gelmesi gerekiyor? Yoksa aniden mi geliyor? Az önce dediniz ya deprem benzetmesi güzel bir benzetmeydi
2: aynen
1: aslında.
2: Aynen öyle, evet. Şimdi şöyle, genelde deprem gibi ani gelir ve bir damar alanını tutar. Tuttuğu damar alanı konuşmayla ilgili ise konuşmayı bozar. Kuvvetle ilgili ise felç yapar. Duysalsa duyu bozukluğu yapar. Hafıza ise hafıza bozukluğu yapar. Yani o damar tıkandığı anda o damarın beslediği beyin bölgesi bulgu verir. Ama bazen geçici iskemik atak dediğimiz gelip geçici, bir tarafında kuvvetsizlik gelip geçti, bir tarafında hafif uyuşukluk, hafif konuşmada tutukluk, baş dönmesi, denge bozukluğu, bunlar gelip geçtiyse bir strok ön habercisi olabilir. Yine depremdeki hani minik minik sarsıntılar olur, o bir uyarıcıdır. Muhakkak böyle bir uyarıda bana ne oluyor, altından başka bir sorun çıkacak mı diye kişinin doktora gelmesi gerekir.
1: Bu konuşmadaki bozulma konusu da aslında enteresan değil mi? Yani bunu aslında kendileri fark etmiyor ama karşıdaki onları gören insanların da bunu fark etmesi, belki de doktora gönderilmesi açısından ya da doktorun müdahalesi açısından çok daha önemli bir şey değil mi hocam?
2: Öyle. Konuşmadaki bozukluk iki tür oluyor. Bir tanesinde kişi fark etmiyor yanlış konuştuğunun, yanlış kelime seçtiğinin. Ama bir tanesinde kişi konuşamıyor. Kelimeyi biliyor, söyleyemiyor, onu kişi fark ediyor. Yani bütün konuşma bozuklukları aynı türde değil. Farklı olabilir. Kişi fark edebilir, bir de kişinin fark etmediği duysal tipte, sensoriyel afazi dediğimiz türde bir konuşma bozukluğu olabilir.
1: Peki hocam, diyelim ki bu belirtiler fark edildi. İlk birkaç saatin önemi nedir?
2: Tabii ilk birkaç saat çok önemli. Çünkü o tıkanan damar, ben onu şöyle de anlatırım. Bir tarlayı suruyorsunuz. O sulama kanalı kapandı. Kapandığı anda o sulanması gereken bölgedeki bitkiler ölmeye başlar. Biz ne kadar erken o sulamayı başlatabilirsek o kadar çok bitkiyi, o kadar çok hücreyi, o kadar çok alanı kurtarabiliriz. Şimdi aynı alanı başka küçük damarlar da besliyor. Tek bir ana damar, tek bir damar gitmiyor o bölgeye. Birkaç yerden kolateral dediğimiz damarlar da geliyor. Şimdi o damarlar o kansız kalan, beslenme bozukluğu olan bölgeyi zaman içinde beslemeye başlıyorlar. Ama biz ana beslenme alanına ilk birkaç saatteki bu en değerli ilk 3 saattir. 4,5 saate uzatılabilir. Ama ilk 3 saatte biz o damarı açarsak o beslenme bozukluğu olan alan tamamen toparlanır.
1: Peki şimdi bu araştırmaya dönecek olursak, burada sevindirici bir veri var diyor uzmanlar. Tıbbi gelişmeler sayesinde 30 günlük ölüm oranlarında bir azalma var. Ama bu durum daha fazla genç yetişkinin uzun yıllar inme sonrası yeti kaybıyla yaşamak zorunda kaldığını gösteriyor. Diyelim ki bir inme durumu oldu. Hangi yetileri kaybetme ihtimalleri doğuyor hocam ortaya?
2: Tabii inmede aslında kişinin yaşamını bozan en önemli yeti felç. Yani bir tarafın kol ve bacağının tamamen tutmaması en ağır durumlardan biri yaşamı etkilen. İkincisi konuşma bozukluğu. Yani kişi konuşmayı yitirince yaşamı sürdürmesi tabii çok zorlaşıyor. Onun ötesinde hafıza bozuklukları, denge bozuklukları, sadece yutma bozuklukları, bütün bunlar kişinin yaşamını zorlaştıran sekeller. Tabii bu meydana gelen ilk hücre hasarı sonrası bozukluk, dediğim gibi diğer küçük damarların o bölgeyi beslemesiyle zaman içinde kısmen düzelme gösterebiliyor. Onun için inmeye uzun vadede yaklaşmak lazım. Ben hastalarıma her zaman derim ki düzelin, düzeldikten sonra yaşamınız için karar verin. Hı-hı. Bu süreç sabırla yürütülmesi gereken bir süreç. Ben bunu bir buçuk yıla kadar uzatılması gerektiğini düşünüyorum ve kişinin hayatı için önemli kararları alırken de bu süreci bu kadar uzun zamana yaymasını her zaman öneriyorum. Felç geçirdi, hayat bitti, böyle bir şey yok.
1: Evet, hocam şunu sormak isterim. Ortalama bir buçuk yıl içerisinde terapilerle ve tedavilerle eski sağlıklı günlerine dönebiliyor mu hastalarınız?
2: Şöyle, kişiye bağlı, çevreden aldığı yardıma bağlı gerçekten. Çünkü çok zor bir süreç. Tek başına yürütmesi kişinin mümkün değil. Tamamen eskiye dönmüyor tabii ki ama hayatını olabilecek en iyi düzeye taşıyabiliyor. Hasarın derecesine göre bu değişiyor.
1: Evet.
2: Ben bir de şöyle derim hastalarıma, tek bacakla kayak yapabiliyor insanlar.
1: Evet, biraz zaman ve ne diyelim sabır bu destek. Sürecin atlatılmasında hem yakınlarının sabrı ve zaman tanıması hem de insanın kendi kendine zaman tanıması da çok önemli. O hızlı hayatın biraz daha yavaşlamış olduğunu kabul ederek yaşamak, değil mi? Bu süreçte çok önemli. Şimdi her 7 inmeden birinin 50 yaş altında olduğu söyleniyor bu yine çalışmaya göre ve 20 ile 30'lu yaşlarda bir bireyi farz edelim hocam şimdi. Rutin sağlık kontrollerine geldi. İnme riski açısından hangi parametrelere baktırmasını önerirsiniz?
2: Şimdi 20-30 yaşta eğer ailede bir inme hikayesi, genç yaş inme hikayesi yoksa, ailede kalıtsal bir hastalık yoksa, şeker, tansiyon, kan yağlarının yüksek olması gibi, kalp hastalığı gibi kalıtsal bir hastalık yoksa, rutinler dışında sağlıklı yaşamayı öneriyoruz. Yıllık takipleri öneriyoruz. Yani yıllık takiplerin ben doğrusu kişisel olmasını öneriyorum. Kişiye özel yıllık takipler. 40'lı yaşlara kadar böyle gider.
1: Hı hı.
2: 40'lı yaşlardan sonra biraz daha kardiyak açıdan daha detaylı tetkik etmekte fayda var. Ailede tanı konmamış bir problem olabilir. Kan tetkikleri biraz daha detaylı yapılabilir. Yani 40'lı yaş muayenesi biraz daha damar, kalp damar bozukluğu üzerine daha yoğun tetkikler gerektirebilir.
1: Çok teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
2: Ben de teşekkür ederim. İyi günler.
1: Bugün Amerika'da yapılan inme araştırmasının sonucunda gençlerde bu oranın neden iki katına kadar çıktığını ve gençlerde hastalığın seyrini konuştuk. Konuğumuz nöroloji uzmanı Doktor Sema Öztürk'tü. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Yavuz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. NTV Radyo.
1: Doğa Takvimi. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Dünya Hayvan Hakları Günü. Hayvanların haklarını ve refahını kutlama, gezegeni hayvanlarla paylaştığımız konusunda farkındalık yaratma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yıl için belirlenen tema, dünyayı onların gözünden gör. Bu sloganın kaynağı, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin sonuçlarından sürekli etkilenen bir gezegende, etkilenenlerin sadece biz olmadığını, hayvanların da etkilendiğini hatırlamanın önemini vurgulamak. Bu hafta yakın çevrenizdeki böcek, kedi köpek, kuş, balık gibi her gün gördüğünüz hayvanlara, onların bulunduğu yerlere dikkatle bakın. Dünyayı onların gözünden görmeyi deneyin. Bir de özellikle yavru hayvanları kullanarak sizi yanına çekin.

0: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Sonbahar geldi, yağmurlar başladı. Peki yağmurlardan sonra güneş açınca ne olur? Elbette ki mantarlar biter. Şimdi mantar deyince ülkemiz gerçekten çok zengin. Ama mantar aynı zamanda da son derece tehlikeli bir konu. Diyelim ki çok bilindik bir mantar. İşte köylüler toplamasını da iyi biliyorlar. Fakat topluyorlar, yiyorlar ve gene de vakalar yaşanabiliyor, zehirlenmeler olabiliyor. Şimdi burada aslında çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ama gerçekten de mantarı doğru toplamayı bilince, ayrıca da ayırt edebilince mantar aynı zamanda da mutfaklarda, gastronomide çok önemli. Özellikle de biz yurt dışına çok mantar türleri gönderiyoruz. O kadar ilginç ki mesela aslında her bölgenin kendine göre mantarları var. Tabii bazıları bunların baharda oluyor. Mesela kuzu göbeği mantarı gibi. Fakat bunlar mevsimine göre gerçekten bunun uzmanları da Türkiye'ye geliyorlar ayırt etmek için ve toplanan mantarları doğru yurt dışına gönderiyorlar. Biz bazılarını görmüyoruz bile. Yani mantar zenginiyiz ama mantar zengini bir mutfağımız aslında pek yok. Elbette ki bizim mutfağımızda da mantarın çok güzel kullanımları var. Hele hele yörelerde şöyle bir mantarlı bulgur pilavı yapılır bazen. O kadar güzel olur ki yani her şey bir yana o bir yana dersiniz. Şimdi hangi mantarlar peki çok seviliyor, biliniyor ve dünyaya gönderiliyor? Mesela Morel mantarı, Morkella diye bilinen, Fransa'da diyelim ki şef lokantasına gittiniz. Morel mantarları var. Kurutulmuşu olabilir, tazesi olabilir. Ve ondan sonra garson size diyor ki zaten bu Türkiye'den geliyor, siz bunu bilirsiniz. Şimdi bu yaşanmış bir vaka. Gerçekten de biz Fransa'ya Morel mantarını çok miktarda gönderiyoruz. Özellikle Fethiye bölgesinden. Peki nedir? Biz kuzu göbeği olarak biliyoruz. Bunun gibi mesela benim Antalya'da keşfettiğim ve ilk başta ne olduğunu bilmediğim, yerel ismi farklı olduğu için böyle tat benzeterek, araştırarak ya bu tat neye benziyor falan diyerek şeklinin fotoğrafından, ki o zaman böyle AI akıllı bilmem ChatGPT'ler falan yok. Yıllar önce olan bir vaka. Alanya'da pazarda aldığım bir mantarın peşinde Japonların dolandığını öğrendim. Bu doğrudan Adana'nın Feke ilçesinden olsun, Toros dağlarından olsun doğru Japonya'ya gidiyormuş. Nedir o? Japonlar matsutake diyorlar. Hatta biz de artık matsutake demeye başladık. Tabii ki bulanı, kullananı olursa. Fakat o nedir? Aslında bütün Antalyalıların veyahut da Adanalıların falan bildiği Toroslarda yetişen sedir mantarı ya da katran mantarı. Hikayesi gerçekten çok ilginç. Ben peşine düştüm, inanılmaz bilgiler keşfettim. Tabii bir de mesela diyelim ki Roma'ya gittiniz, harika bir makarna. Ondan sonra boletus, yani onların porcini mantarıyla yapılmış. Garson da kih kih kih gülüyor. Roma'nın dağlarından, tepelerinden mantar diye pazarladım diye. Halbuki aslında o da Türkiye'den gitmiş. Nedir o? Aslında İstanbul'da Begrad ormanları bile dolup taşıyor bazen. Ayı mantarı porcini olarak bütün ülkemizde yetişiyor. Bütün bunlar çok kıymetli mantar.

Zaten kıymetli olduğu için ve Türkiye'de de bol olduğu için yurt dışına doğrudan gönderiliyor. Para eden mantarların en feriştahı trüf mantarı. Şimdi her şeyin üstünde var diyeceksiniz. Oradaki koku sentetik ama trüf mantarının Türkiye'de olmadığı iddia edilirdi. Olanı da keme veya domalan mantarı diye aynı lezzeti vermezdi. Ama artık gerçek trüf mantarı da bulunabiliyor, özellikle yaz trüfü.

toplanan mantarlardan, yabani yetişen mantarlardan bahsediyoruz. Onların çok bilerek toplanması lazım. Çünkü her zaman mantarda zehirlenme tehlikesi var. Peki bundan korkuyorsanız ama mantarın da tadını seviyorsanız ne yapacaksınız? Tabii ki kültür mantarları. Çünkü kültür mantarları güvenli. Çuvallarla böyle mesela toprak olur. Onların içinde de sporlar olur. Hafif böyle bir nem gezdirirsiniz. Bir süre sonra pıtrak gibi böyle minik minik mantarlar çıkmaya başlar. Ben bir dönem kendi mimarlık ofisim vardı. Onun da bir tane karanlık odası vardı. Orada sürekli mantar yetiştiriyordum. Fakat peki piyasadaki marketlerde satılan mantarlar nerede yetişiyor? Onları birileri bir yerlerden toplayıp getiriyor mu? Ne oluyor? İşte onlar da kültür mantarı. Gene böyle kapalı ortamlarda, karanlık ortamlarda, hatta mağara gibi ortamlarda yetiştirilebiliyor. Bir zamanlar neredeyse Türkiye'deki mantarların, kültür mantarlarının tamamı gene Torosların tepesinden geliyordu. Toroslar mı diyeceksiniz? Evet, Antalya'nın Korkuteli ilçesi çok enteresan bir şekilde kültür mantarı merkezidir denilebilir. Orada her türlü bu marketlerde gördüğünüz mantarlar yetiştiriliyor. Fransızların şampinyon dediği düğme gibi beyaz mantarlar. Şimdi eskiden sadece bunlar vardı. Aslında konserve sanayinde de kullanılan mantar türü her zaman buydu. Hatta İngilizce'de de bunlara button mushroom da denir. Yani düğme mantar gibi. Şimdi aslında mantar çeşitleri de, yani kültür mantarı çeşitleri de çeşitlendi. Mesela kestane mantarı var. O birazcık daha iri oluyor. Rengi de işte kestane rengi gibi, kahverengi oluyor. Ama içi gene beyaz çıkıyor. Bir de istiridye mantarı var. Krem rengi, biraz şekli, mantar şekli değil de böyle hani yaprak gibi çizgi çizgi olan bir mantar. İstiridye mantarı özellikle uzak doğu yemeklerinde, hani Çin yemeklerinde falan olur ya, işte onlara çok yakışıyor. Ben de kestane mantarının tadını normal beyaz mantara göre biraz daha lezzetli buluyorum. Daha karakterli, daha topraksı buluyorum. Artık keyfi size kalmış. Tabii ki bunların karışımını da kullanabilirsiniz her zaman. Mesela istiridye mantarı ne kadar pişerse pişsin o kadar öyle çok erimez. Birazcık daha böyle kaygan kalır. Ağızda böyle diri, ağza gelen bir dokusu vardır. Hepsinin yeri başka. Elbette bu hafta mantarlı tariflerimiz ve mantarı kullanma biçimlerimiz de olacak. Eğer ki toplama mantar sizi ürkütüyorsa, ki ürkütsün gerçekten, çok iyi bilenin elinden toplanmışını yemek lazım. O zaman kültür mantarlarına da yönelebilirsiniz. Mantar gerçekten lezzetli bir dünya.

Ben böyle topraksı lezzetleri çok seviyorum. Ama mantarı size şöyle bir soteleme tarifini anlatayım. İster makarna sosuna kullanın, isterseniz olduğu gibi yiyin, isterseniz ekmek üstüne koyun. Hatta üstüne bir de kaşar peyniri verip fırına verin. Ekmek üstü mantarlı, kaşarlı, açık tost olsun. Şimdi mantarı genellikle yıkamayın derler. Doğrudur da, hatta Avrupa'da böyle çok mantarın yetiştiği veya mantarın çok satıldığı, pazarlarda da satıldığı yerlerde genellikle mantar fırçaları olur. Şöyle bir üstünün tozunu toprağına alırlar. Zaten o mantarın altındaki hani ince ince şerit şerit çizgili yer var ya, oraya da su dolmaması lazım. Sapındaki işte o topraklı yeri falan da bıçakla alırsınız, o kadar. Yıkamaya bile gerek yok. Bu şekilde temizlediğiniz mantarları dilim dilim doğrayın. Tavada yağ kızdıracaksınız. Biraz sızma zeytinyağı. Elbette ki tereyağı da olur. Ben ikisinin karışımını da kullanıyorum. Şimdi İtalyanların yaptığı bir usul var. Sarımsağı doğramıyorlar. Zaten soğan asla girmiyor bu tarifte. Fakat iri bir iki diş sarımsağı şöyle bir kabuğu ile eziyorlar. Zeytinyağını tavada ısıtırken o sarımsak dişi de birlikte ısınıyor. Ama kızarmayacak. Sonra onu çekip alıyorlar. O zaten aromasını hafif de böyle çatlatıldığı için, hafif ezildiği için aroması bir şekilde yağa geçiyor. Ondan sonra doğranmış olarak mantarları ekleyin. Şimdi bu aşamada tuz koymayacaksınız. Şöyle bir çevireceksiniz. Zaten mantar bir suyunu salacak. Ondan sonra tekrar çekecek. İşte o tekrar çektiği zaman, sadece tekrar yağına kaldığı zaman, o zaman tuzunu koyabilirsiniz. Tabii karabiber de, özellikle de değirmenden taze taze çekilmiş karabiber mantara çok yakışır. Diğer taraftan da makarnanızı haşlayın. Makarna derken de İtalyanlar sos makarna şekli uyumunda son derece hassastır. Mesela benim için bu tür bir mantarlı makarna için en uygunu tagliatelle dedikleri uzun şerit şerit olan makarna. Evet, o kurdele gibi makarnalar gerçekten mantarlı sosa çok yakışıyor. Diğer taraftan da makarnanız hazır olsun. Bol tuzlu su da haşlanmış. Haşlanma süresine dikkat. Her zaman birazcık diri kalacak. İşte onu doğrudan tencerenin içinden alın ve bu tavadaki mantarla karıştırın. Bu aşamada biraz tereyağı ekleyebilirsiniz ya da en iyisi krema ekleyebilirsiniz. Krema mantar karışımı gerçekten makarna ile son derece güzel oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki, biz İtalyan usulü tagliatelle'yi nereden bulacağız? Bizim kesme eriştemiz ne güne duruyor? Evet, kesme erişteyle de bunu yapabilirsiniz. O zaman da hatta bence üstüne Bolu usulü keş rendeleyin ya da böyle son derece güzel bir eski kaşar. Elbette bu şekilde sote ettiğiniz mantarları börek harcı olarak da kullanabilirsiniz ya da omletin içine koyabilirsiniz. Yani her türlü kullanım artık sizin yaratıcılığınıza açık. Ama karbonhidratla, yani hamur işleriyle mantarın uyumu gerçekten çok güzel. Her zaman birbirlerine son derece güzel eşlik ediyorlar. İşte yerine göre tereyağı, zeytinyağı, hatta birazcık krema bütün bu lezzetleri birlikte harmanlıyor. Harika bir lezzet oluşturuyor.

Türkiye'de mantar deyince gerçekten de çok zengin bir ülkeyiz ama aynı zamanda da o kadar da dikkatli olmamız lazım. Mesela bir mantar var, adı üstünde köy göçüren mantarı. Şimdi bu konuda gerçekten köy göçüren mantarı diye bir mantar var ve genellikle tabii ki başka yerlerde başka isimlerde verilebiliyor. Bu konuda özellikle de herkesi uyaran bir kişi var, Gilbert Barutçuyan. Şahsen tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte bir projede yapmıştık. Küre Dağları'nda, dağların veya ormanların öyle bir ismi vardı. Gizemli Şapkası Mantar diye. Böyle komik, romantik bir adı vardı. Evet, Gizemli Şapka Mantar. Ama gerçekten de mantar gizemli. Çünkü doğru mantarı toplamak, doğru şekilde toplamak aynı zamanda mantarın dağlardaki, ormanlardaki sürdürülebilirliği için de çok önemli. Nasıl mı? Köküyle koparmayacaksınız, bir bıçağınız olacak, bir fırçanız olacak. O bıçakla keserek alacaksınız ki de yeni mantarlar bitebilsin. Tozunu, toprağını fırçalayacaksınız. Bizim projenin amacı doğru mantar toplama yöntemlerini öğretmek ve belki de kurutma tesisleri falan kurarak mantarın da aslında dağ köyleri için bir gelir kapısı olmasının önünü açmaktı. Tabii bunların bir kısmı gerçekleşti, eğitim de verdik falan ama benim içimde ukde kalan bir şey var. Küre Dağları'nda bu boletus mantarı, yani ayı mantarı denilen, İtalyanların porcini dedikleri mantar çok yaygın derler. Araziye çıktık, bir tane bile toplayamadık. Orada dağ köylüleri de bu yenmez diyorlar. Bir golf topuna veya tenis topuna tekme atar gibi tekmeyi atıyorlar, basıyorlar, geçiyorlar. Halbuki bence mantarların en lezzetlilerinden biri. Evet, şimdi gerçekten de mantarların doğru toplanması ve tabii ki elbette zehirsiz olanlarının toplanması son derece önemli. Gilbert Barutçuyan bu konuda aslında çok güzel seminerler de veriyor. İsviçre'de rastladığı öyle vakaları anlattı ki, yani öyle mantarı yedim, fenalaştım, gittim değil. Aylar sonra da etkisini gösterebilen mantar zehirlenmeleri var. Peki Gilbert'in bu konudaki uzmanlığı nedir? İstanbul doğumlu, arkeoloji okumuş ama İsviçre'ye gitmiş sonradan ve İsviçre'de ilgi duymuş ve uzmanlığını almış ve son derece prestijli bir diploma var. VAPCO diploması, İsviçre'nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. O diplomaya da sahip tek Türk. Gerçekten de Gilbert her zaman bu zehirli mantarlara karşı uyarıyor. Türkiye'nin de ormanlarını, Belgrad Ormanı olsun, Polonezköy olsun, Şile olsun, Küre Dağları olsun, Toroslar, Bolu Dağları, her yeri neredeyse karış karış biliyor. Son derece de aslında dikkatlidir. Öyle keşfettiği mantarları, şurada şu bol bulunuyor falan diye asla ser verir, sır vermez. Son derece de ketumdur o konuda. Kitaplarını okuyabilirsiniz. Türkiye'nin Mantarları diye belki sadece sahaflarda bulacağınız bir kitabı var. Ve Makro Mantarlar diye bir kitabı daha var. Mantarı bilmek lazım ama doğru bilmek lazım. Onun için de ciddi bir rehberliğe her zaman ihtiyaç var. Mantarı hem sürdürülebilir bir şekilde ormanlarda toplamak, aynı zamanda da zehirli olanlardan kaçınmak konusunda.

0: Türkiye'de mantar çeşitleri gerçekten çok zengin. Gerek doğadan toplanan mantarlar olsun, gerekse de kültür mantarları olsun, mantarlarla yapılan yemekler hem çok çeşitli hem de çok lezzetli. Benim favorim gene de klasik köy usulü, şöyle biraz üstüne karamelize soğan da konulmuş bol mantarlı bir bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavını normal nasıl yapıyorsanız yapın, hele hele tereyağlı olursa, üstüne de ayrıca böyle adeta kıtır kıtır olmuş karamelize soğan koyun. Bakın o mantarlı pilav ne kadar güzel olacak. Mantar bir takım baharatlarla da çok yakışıyor. Tuzu, karabiberi eksik olmayacak. Eskiden cevizi bevva denilen, şimdilerde ise küçük Hindistan cevizi veya yabancı adıyla, muskat adıyla İngilizlerin de nutmeg dediği baharatla. Gerçekten de birazcık şöyle muskat rendesi mantarlı bir yemeği hemen biraz böyle Avrupalı yapıyor. Bambaşka bir koku katıyor. Özellikle mantarı mesela sote yaptınız, beşamel soslu, peynirli bir tarifte kullanırsanız orada muskat neredeyse şart. Tadı tamamen değişiyor. Eskiden şık yemeklerde önden bir volovan yapılırdı. O nedir? Aslında milföy hamurundan yapılmış bir hamur kasesi. İçine beşamel soslu mantar konurdu. Ama içinde mutlaka muskat olurdu. Üstünde de peynir rendesi. İşte fırına verildiği zaman olağanüstü bir yemek. Üstüne peynir verildiği zaman deyince aklıma hemen mantarla peynirin yakışması geliyor. Özellikle de bizim kaşar peynir gibi eriyen peynirler. Annemin bir numarası vardı. Her misafir yemeğe gelince nedense özellikle de yılbaşı yemeklerinde bu illaki bir şart olurdu. Sofraya gelirdi. Aslında çok son derece pratik. Hem sofrayı şenlendiriyor hem herkes seviyor. Ama aynı zamanda da o kadar son dakika işi pratik bir yemek ki hani sofraya bir yemek daha katabilmek için ideal. Normal mantarları alın, kültür mantarlarını, o beyaz olanlarından, çünkü kestane mantarlarının birbirine eş büyüklükte olanlarını bulmak zordur, hem de biraz fazla kocaman olabilirler. O beyaz düğme mantarlardan alacaksınız, her birinin sapını çıkarın ve hepsini göbekleri yukarı bakacak şekilde tepsiye dizin, içlerine de kaşar peynir rendesi. İşte bu kadar. Tam sofraya geleceği anda fırının ızgara kısmında şöyle bir gösterin. O kaşar peyniri böyle iyicene kızarıp da eriyince hemen sofraya. İşte size bir tarif. Peki o mantar saplarına yazık olmadı mı diyeceksiniz. Onlar bir sonraki yemekte veyahut da zaten önceden hazırlanacağı için o yemekte mantar çorbası olarak zaten çoktan sofraya gelirdi. Hiç atık yapmıyoruz ve mantarların saplarını da böyle güzel bir çorbaya kullanıyoruz. Çorba da tabii beyaz bir çorba. Gene sütlü, kremalı. Aslında hazır çorbanın içine bile böyle mantarların artıklarını koyarsanız daha da yoğun bir mantar tadı elde edersiniz. Onu da unutmayın. Şimdi mantarlı tarifler deyince elbette ki otlarla da çok yakışıyor. Ama en güzeli, en yakışanı belki o yabani havasıyla taze kekik. Evet, mantarlı lezzetlere her türlü otu yakıştırabilirsiniz. Her ülkenin, her bölgenin kendine göre yakışanı vardır. Ama ben bir mantar sote tarifi vermiştim ya, hani makarnalarla kullanmak için, ona diyeceksiniz ki İtalyan usulü ise kesin fesleğendir. Hayır, aksine maydanozdur. Maydanozla mantarın değişik bir uyumu var ama maydanoz çiğ olmamak şartıyla. Yani en son suyunu çekip de yağına kaldığı zaman bol, çok ince kıyılmış maydanozu da ekleyeceksiniz o tavaya. Bakın görün nasıl oluyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: NTV Radyo. Spor haberleri başlıyor.
3: Merhaba, spor dünyasından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından istifa etti. Federasyon Yönetim Kurulu Salı günü olağanüstü bir toplantı yapacak. Bu hafta içi oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemlerini ise mevcut üyeler belirleyecek. Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu sonrası ilk atamalarını yapacak. Tutuklanan Gündoğdu, MHK Başkanlığından istifa etti. Federasyon yeni kurulun oluşturmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Yeni kurul oluşturuluncaya kadar bu hafta içi oynanacak zira Türkiye Kupası maçlarında atamaları mevcut kurul üyeleri yapacak. Salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak maçlardaki hakemleri atayacak isimler şöyle. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ali Zağlı, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mustafa Kamil Abitoğlu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi İbrahim Çınar, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ziya Çetin. Federasyon salı günü saat 15'te olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Burada tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun yerine yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın atanması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara Cuma günü oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla son bulacak. A milli takım İtalya maçının hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Vincenzo Montella da bu akşam kameraların karşısına geçecek. Milliler bugün iki antrenman yapacak. İlk çalışma saat 12.15'te başladı. Son antrenman ise saat 19.30'da. Teknik direktör Montella bu çalışmaların ardından basın toplantısında konuşacak. Türkiye İtalya'ya yarın saat 21.45'te konuk olacak. Millilerde Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Mücadeleyi Polonyalı hakem Simon Marciniak yönetecek. Ay Yıldızlılar 3. maçlar sonunda UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta puansız ve son sırada. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılıyor. Mevcut başkan Serdal Adalı yönetim kurulu listesini değiştirmek için tek aday olarak girdiği kongrede Beşiktaş'ı layık olduğu yere çıkaracağız dedi.
4: Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere hep beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir. Kartal yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat türbün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Dikili taştan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
3: Fenerbahçe milli maç arasında kazanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Mason Greenwood 32. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. İki ekibin ortak kararıyla maç 11-11 devam ederken Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu. 60. dakikada Kante Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 18 yaşındaki Çağrı Balta 74'te maçın skorunu belirledi ve Fenerbahçe Turna Tovuz'u 2-0 yendi. Sarı lacivertliler milli takım arasından sonra Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a cumartesi günü konuk olacak. İngiltere Uluslar Ligi'nde Hırvatistan karşısında gövde gösterisi yaptı. Thomas Tuchel'in ekibi A Ligi 3. grup 3. maçında rakibini tarihi bir skorla 7-0 mağlup etti. Kane ve Saka maçta ikişer gol attı. Diğer goller Gordon, Bellingham ve Rodgers'tan geldi. İki ülke rekabetindeki en farklı skor 2009 yılında İngiltere'nin 5-1'lik galibiyetindeydi. Bu sonuçla birlikte Slaven Bilic'in yönettiği Hırvatistan milli takımı tarihindeki en farklı mağlubiyeti yaşadı. Thomas Tuchel'in öğrencileri salı günü saat 21.45'te Çekya'yı konuk edecek. Hırvatistan ise son maçında İspanya'yı ağırlayacak. Anadolu Efes sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mike James'in boşluğunu doldurdu. Lacivert Beyazlılar Cameron Payne'i kadrosuna kattı. Anadolu Efes 32 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla Euroleague'de 10 maçta mücadele eden Payne, 12 sayı 4 asist 2 rebound ortalamaları tutturdu. NBA'de Oklahoma, Chicago, Cleveland, Phoenix, Milwaukee ve New York formaları giyen Payne, geçtiğimiz sezonu Philadelphia'da tamamladı. Şimdilik spor bültenini noktalayacağız. Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında her zaman bulabileceğinizi de hatırlatalım. Görüşmek üzere.

0: NTV 라디오.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

NTV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 13 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Fon soruşturması sürüyor. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Aktaracağız. Gündemdeki bir diğer soruşturma hakem soruşturmaları. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan MHK üyesi Sabahattin Şahin görevlerinden istifa etti. Soruşturma kapsamında birçok hakemin de ifadesi ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Merz bugün Kiev'de ve Rus saldırılarının arttığı bir dönemde bu ziyaret hayli önem taşıyor. Çünkü saldırılar Merz oradayken de durmadı. Ukrayna'nın başkentinde olduğu sırada bir köprü vuruldu. Son bilgileri yine canlı bağlantıyla alacağız. Şanlıurfa'daki Teknofest'te bugün son gün. Sabah saatlerinde polis özel harekat ve Bayraktar TB2 ile havada gösteriler yapıldı. Festivalde son gününde de hayli yoğun ilgi vardı. Canlı bağlantıyla aktaracağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 13 bülteni başlıyor.

0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı yarın Riyad'da gerçekleştirilecek. Komite toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla ittifaka üye ülkelerden mevkidaşları katılacak. Toplantıda Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecine ilişkin atılacak adımlar da değerlendirilecek. Mekke İttifakı komite toplantısında ABD-İran gerilimi, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarıyla Gazze'deki son durum başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ele alınacak. Özetlerde de söylemiştik, fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet.
1: Koran, senin de belirttiğin gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturması devam ediyor. Bazı yeni gelişmeler var, onlardan bir tanesi. Eski SPK Başkanı İbrahim Gönül hakkında, Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi. Kimden? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan. Bu soruşturma izni 30 Eylül'de istendi. Şimdi bakanlığın yanıtı merak ediliyor. Peki bu soruşturma izni neden istendi? Gönül'ün yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğu ifade edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında. Bununla beraber İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan bu soruşturma izninin istendiğini bir kere daha hatırlatalım. Yine bir başka hatırlatma. Eski SPK Başkanı daha önce bazı fonlardaki hisselerdeki 1000 kata varan artışlarla ilişkin tartışmalı bir yorumda da bulunmuştu. Halkın teveccühü olabilir ifadesini kullanmıştı. Bunu da ifade etmekte fayda var. Bununla birlikte yine soruşturma devam ediyor dedik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklamasında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiğini açıkladı. Fonlarla birlikte hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin de araştırıldığı ifade edildi. Soruşturmaya ilişkin bu çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bunu bir kere daha hatırlatalım Koran.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Şimdi fon soruşturmasından hakem soruşturmasına geçelim. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin görevlerinden istifa ettiler. Yeni gözaltılar ve tanık ifadeleri de var. Ayrıntıları yine bir canlı bağlantıyla alalım. Dilek Yaman Demir karşımızda, hemen soralım. Dilek, nedir yeni gelişmeler hakem soruşturmasına dair?
2: Savcılığın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında 5 isim tutuklanmış, 2 isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan isimlerden bir tanesi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ydu. Bir diğer isim ise üyesi Sebahattin Şahin'di. Sebahattin Şahin ise adli kontrole serbest bırakılmıştı. Dün akşam saatlerinde 2 isimden de yazılı açıklamayla istifa ettiklerine ilişkin bir açıklama geldi. Ferhat Gündoğdu açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu süreçte zedelenmemesi için istifa ediyorum diye konuşurken, Şahin ise ifadesinde, istifa dilekçesi açıklamasında böyle lüzum gördüm şeklinde bir ifade ortaya koydu. Bu soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi de çok önemliydi. Çünkü birden fazla iddia vardı gözaltına alınanlara ilişkin. Ferhat Gündoğdu bir hakemin yazılı sınav kağıdının değiştirildiği iddiası reddederken, ses kaydıyla ortaya konulan bir başka iddiaya ise hatırlamıyorum şeklinde cevap verdi. Bir hakemle aralarındaki görüşmeye tehdide ilişkin görüşmeye ise bu konuda bir açıklama yapmak istemiyorum dedi. Yine Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin birden fazla iddia vardı. Maçlara önceden hakem atandığı iddiası vardı. Bu iddiayı da dedikodu diyerek reddetti. Yine bir başka iddiada Ferhat Gündoğdu'nun banka hesaplarındaki yüksek meblağlı tutarlardı. Bu tutarlara ilişkin ise eşime kalan miras şeklindeki para diye konuştu. Bu soruşturmanın bir diğer ayağı, yine devam eden bu soruşturmada bir de yasa dışı bahis iddiaları da ortaya çıktı. Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Hazar Erel şu sıralarda gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında. Hakkındaki iddialara ilişkin ifade işlemleri ise sabah saatlerinde başladı ve İstanbul Emniyetindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte iki hakem de yarın sabah saatlerinde bu soruşturma kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecekler. Şimdi bu soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu'nun konuşma kayıtlarıyla birlikte Yasin Kol'la ilgili birden fazla iddia ortaya çıkmıştı. Yasin Kol'la ilgili en önemli iddiada birden fazla maça ilişkin önceden hakemlerle ilgili karar verildiği, düzenlemeler yapıldığıydı. Yasin Kol'la ilgili bu iddialar üzerine de gözaltına alındığını belirtelim. Yine bir diğer yandan soruşturma tüm hızıyla sürüyor dedik. Tanık ifadeleri ortaya çıktı. Bu tanıklar genellikle hakem ve gözlemcilerden oluşuyor. Bazı hakemler baskıya maruz kaldığını ifade ederken bazı hakemler de şaibeli şekilde görevlerinden istifa edildiklerini ve klasman listelerine, yani maç yönetim listelerine ve gözetim listelerine alınmadıklarını iddia etti. Önemli isimler ifade verdi. En önemli isimlerden bir tanesi eski bir hakem olan Mete Kalkavan'dı. Mete Kalkavan 31 Aralık 2024 yılına kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile aralarında bir sözleşme olduğunu söyledi ve sözleşmenin yenilenmesine 5 ay kala hiçbir gerekçe yokken sözleşmesinin feshedildiği şeklinde bir iddia ortaya koydu. Yine en önemli sözlerinden bir tanesi de maruz kaldığıyla birlikte bildiklerini ve gördüklerini lüzum halinde savcılığa ifade edeceği şeklinde beyanıydı. Yine Mete Kalkavan 8 Mart 2022 yılında üst düzeydeki hakem ve gözlemcilerin birden fazla kişinin kariyerinin sonlandırılmak istendiği şeklinde bir iddia ortaya attı. Eski hakem, Merkez Hakem Kurulu yöneticilerinin bu sebeple istifa ettiğini ama yeni gelen Merkez Hakem Kurulu yöneticilerinin de benzer şekilde davrandığını ileri sürdü. Bir diğer önemli isim tanık Alper Ulusoy'du. Alper Ulusoy da Merkez Hakem Kurulu'nun eski yöneticileriyle yeni yöneticileri arasında bir bağ olduğunu öne sürdü. Çünkü iddiaya göre, yine Alper Ulusoy'un beyanına göre, eski MHK başkanına bir takım mobbing ve baskı iddiaları yapılmıştı. Bu iddiaları kabul etmediği için görevden alınmıştı ve yerine de Ferhat Gündoğdu'nun söz konusu kuruma getirildiğini, başkanlığa getirildiğini ve bunu bile isteye kabul ettiğini ileri sürdü. Yine tanık ifadeleri devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'na ilişkin, yine Merkez Hakem Kurulu'na ilişkin yönetilen bu soruşturma kapsamında pazartesi günü sabah saatlerinde iki hakem de adliyeye sevk edilecek ki ifadelerinde ortaya çıkmaya devam ettiğini de belirtelim.
0: Dilek Yaman Demir aktardı hakem soruşturmasının ayrıntılarını. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu salı günü olağanüstü toplanacak. Bunu da eklemiş olalım ve devam edelim. Bültene soruşturmalarla başladık. Yine öyle devam edeceğiz. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra iki kritik iddianame hazırlandı. Bu arada yeni ifadeler de ortaya çıktı. O ayrıntıları da Baran Bile aktaracak. Baran.
3: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 2016 yılında İstanbul Beykoz'da hayatını kaybetmişti. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmaların değerlendirmelerinin ardından ölümü şüpheli bulundu ve bazı soruşturmalar başlatıldı. Bu doğrultuda iki iddianame ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi otopsi sırasında bir kayıt yapılıp yapılmadığıyla ilgili ve bir diğeri de yalan beyan iddialarıyla ilgili. Parça parça gitmeye çalışalım. Şimdi öncelikle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı defalarca otopsi sırasında bir kayıt var mı diye sordu, ancak Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi video yok yanıtını verdi. Burada önemli bir tarih karşımıza çıkıyor. 18 Ağustos 2026. Burada mahkeme Fethi Kabir adı verilen işlemin yapılmasına karar verdi. Yani eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılacaktı ve buradan toplanan doku veya varsa kimyasal örnekler bir araya getirilecekti. Bir cinayet şüphesi olup olmadığı ile ilgili bu deliller veya bu bulgular değerlendirilecekti. Tam da o gün bir yanıt geldi adli tıptan ve otopsi videosu varmış denildi. Görüntülerin olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından öncelikle 3 adli tıp çalışanı hakkında bir idari soruşturma başlatıldı. Kınama cezası verildi ama tabii bir yandan adli soruşturma da devam ediyordu. Bu doğrultuda resmi belgede sahtecilik suçundan dava açıldı. Diğer iddianameye geldiğimiz zaman burada Doktor Nurettin Demirkol'un adı gündeme geliyor. Kendisi özel doktoruydu Arif Ahmet Deniz Olgun'un. Bu yönde pek çok farklı beyan var ama ilk etapta 2026 yılında verdiği ifadede ben özel doktoru değilim dedi. Polisi kim arıyorum, kim aradı bilmiyorum dedi. Ayrıca o gün kan görmediğini iddia etti. Ama geriye yönelik bir inceleme yapıldı ve o gün 155 kayıtlarında polis arayan kişinin kendisi olduğu belirlendi. Ve ifadesinde 2016 yılında verdiği ifadede o gün ben kan gördüm şeklinde konuştuğu da tespit edilmiş oldu. Çevresine de ben özel doktoruyum diye bunları anlatıyordu. Yani pek çok farklı çelişkin olduğu bu doğrultuda ifade ediliyor. Her iki dosya kapsamında da işte bu gelişmeler dikkate alınacak. Öte yandan bir başka ifade Demirkol'un ifadesinden öne çıkan, o gün Kısıklı'da olduğunu iddia ediyordu. Fakat HTS kayıtlarında, yani telefon ve buradaki arama kayıtlarında başka bir yerde olduğunu yönelik de kuvvetli bulgular vardı. İşte tüm bu gelişmeler soruşturma dosyasına girdi. İki ayrı iddianame hazırlandı ve bu doğrultuda zanlıların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Korhan Varol.
0: Baran bile aktardı. Bültenin başında özetlerde de söylemiştik. Şanlıurfa'daki Teknofest'te bugün son gün. Oradaki durumu da canlı bağlantıyla alacağız. NTV ekibinden Osman Terkan başından bu yana takip ediyor. Osman, bugünün programında neler var? Türk yıldızlarını görebilecek miyiz?
4: Evet, Türk yıldızlarını görebileceksiniz Koran Varol. Hatta şimdi canlı yayın esnasında umuyorum göreceksiniz. Çünkü Türk yıldızlarının o nefes kesen gösterisi az önce başladı. Şimdi kalabalık tabii bir taraftan tribünlerden takip ediyor bu gösteriyi ama alan da geniş bir alan. Bir taraftan hava araçları geziliyor alandaki. İşte çadırlar bir bir ziyaret ediliyor. Bakın işte Türk yıldızları arkamdan geçti. Şimdi Özel'le şöyle görünür bir yere doğru gidelim. Bakalım Türk yıldızlarını sizlere gösterebilecek miyiz? Yani her gün muhteşem gösterilerini burada Şanlıurfa semalarında yapıyorlar ve büyük bir ilgiyle izleniyor. Zaten hemen hemen herhalde buraya gelen herkesin en çok merakla beklediği, heyecanla beklediği gösteri olsa gerek. Türk yıldızları son derece tehlikeli. Yani birbirlerine o kadar yakın geçiyor ki pilotlar, biliyorsun yani Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi ve o tehlikeli hareketlerini burada şimdi on binlerin, belki de 100 binin üzerinde ziyaretçi var. Net rakam ilerleyen saatlerde belli olacak. O tehlikeli gösterilerini bu kalabalığın önünde gerçekleştiriyorlar ki hemen hemen dediğim gibi ilk günden bu yana muhteşem gösteriler yaptılar burada GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa'da. Şimdi bugün 5. gün. İlk gün rekor katılım vardı. Her geçen gün kalabalık katlanarak arttı açıkçası. Çünkü yani her gün rakamları soruyoruz, ne kadar ziyaretçi geliyor alana diye. Gün başına ilk günler 100 binin üzerindeydi. Sonra 200 bini geçtiği söyleniyor. Bugün, yani dün kapanışta 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin alana giriş yaptığı belirtildi. Böyle bir rakam var. Yani bugünkü kalabalığı da göz önünde bulundurursam eğer, ki sabah saatlerinden bu yana yoğun bir trafik, Urfa merkezden buraya gelmek neredeyse imkansızdı. Saatler sürdü yani gelmemiz. Ve şu anda da alanda yoğun bir kalabalık olduğunu görebiliyorum. Yani bu rakam, ziyaretçi sayısı 1.3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Şimdi Türk yıldızları tabii en merak edilen gösteri ama sabah saatlerinde paraşütçüler burada Şanlıurfa semalarındaydı. Çok yüksek irtifadan atlayış yaptılar. Ardından helikopter gösterisi, yani komandoların yine nefes kesen gösterisi vardı. Onlar da helikopterden halatlarla sarkarak, Türk bayraklarıyla sarkarak uçuş gerçekleştirdiler. Şimdi bakın Türk yıldızları bulunduğumuz noktaya doğru geliyor. Özgün Özel eğer gösterebilirse, bakın yanımızdan hemen geçti. Muhteşem ay yıldızlı bayrak altlarında ve arkalarında yine kırmızı beyaz dumanla buradan geçiş yaptılar. Muhteşem bir görüntüydü. Yani hani göğüsleri kabartan, gurur duyduğumuz bir manzara bu. Ki Solo Türk'te de yine aynı duyguyu yaşıyor. Buraya gelenler işte günün en güzel, en keyifli gösterisi şu dakikalarda devam ediyor. Şimdi hava gösterileri yapılıyor dedik. Bir taraftan hava araçları ziyaret ediliyor. Yani yerli ve milli, yine Türk savunma sanayinin son teknoloji ürünleri, insansız hava araçları, helikopterler, yine envantere giren işte Hürkuş, Hürjet gibi yine uçaklar, jetler, aynı zamanda buranın artık yıldızı diyebileceğimiz, yani ilk günden itibaren en yoğun ilgiyi gören Kaan Milli Muharip Uçağı, o da burada. Hatta ilk kez sergileniyor. İşte bu görüntüler eşliğinde geçen bir Teknofest Güneydoğu 5. gün bugün son bulacak ve herhalde de en yoğun gün. Şimdi bir taraftan da son kez işte karşıdan geliyor tabii bulunduğumuz alandan. Yani geniş bir alanda gösteri yapıyorlar. Bazen görmek çok mümkün olmuyor. İşte bakın, geliyor şu anda Türk yıldızlarının cesur pilotları ve şu anda da önümüzden bir geçiş yapacaklar. Evet, çok yakın mesafeden, birbirlerine çok yaklaştılar. Çok yakın mesafeden de geçiş yaptılar. Gerçekten de hem heyecan verici hem de nefes kesen bir gösteri. Türk Yıldızları gösterisiyle Teknofest Güneydoğu 5. gününde devam ediyor Koran Varol.
0: Osman Terkan aktardı. Türk Yıldızları'nın ona nefes kesen gösterisini canlı yayında ekrana vermiş olduk, bir bölümünü. Rusya-Ukrayna savaşı gerilimiyle devam edeceğiz. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Kiev'e gitti Ukrayna'da ve tam da Almanya Başbakanı oradayken Rusya bombardımanına devam etti ve bir köprü vurdu. Daha fazla ayrıntı için Deniz Berktay'a gidelim. Deniz, köprüyü gören bir yerdesin öyle zannediyoruz ki, tam olarak nedir oranın, köprünün önemi ve tabii ki Almanya Başbakanı oradayken böyle bir saldırının olması nasıl tepkilere yol açtı?
5: Şimdi şöyle söyleyelim, Ukrayna basının da Ukraynalı yetkililerin de bahsettiği üzere Ruslar son 4 gündür Kiev'de köprüleri vuruyor. Dnieper Nehri'nin üzerinde bulunan köprüler son 4 gündür vuruluyor ve bu savaşta bir eşiğin daha aşıldığı anlamına geliyor. Çünkü savaşın başından beri sadece 2022 başlarında Ruslar, bazı Rus sabotaj timleri buradaki Kiev'deki köprüleri bazı sabotaj hazırlıklarında bulundular şeklinde haberler çıkmıştı. O zamandan beri de Rusların köprülere saldırma girişimi olmuyordu. Fakat köprünün önemini şöyle söyleyeyim. Şöyle bakacak olursak şu anda arkada Dnieper Nehri'ni görüyoruz ve şu ileriki köprü, hemen şu yanı başımızda gördüğümüz köprü, bundan birkaç saat önce Ruslar tarafından vuruldu. Bu köprünün adı Kuzey Köprüsü ve bu arada ilginçtir, eski adı da Moskova Köprüsü. 2014 yılına kadar Moskova Köprüsü'ydü bu köprünün adı. Dnieper Nehri'nin genişliğine baktığımız zaman gerçekten de Boğaz gibi, yani İstanbul Boğazı gibi geniş olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki Dnieper Nehri Ukrayna'yı boydan boya ikiye bölen bir nehir. Böyle olunca bu köprü, bu nehir üzerindeki köprülerin stratejik önemi de ortaya çıkmış oluyor. Ve Ruslar bu Dnieper Nehri üzerinde Kiev'de toplam 6 tane köprü var. Demiryolu köprüleri de dahil olmak üzere. Fakat bunlardan en önemli olanı Güney Köprüsü ve orayı Ruslar önceki gün ondan bir önceki gün vurdular. Yani 2 gün üst üste Güney Köprüsü'nü vurdular. Ayrıca dün ve bugün de Kuzey Köprüsü'nü vurdular. Bunlar nehrin iki yakası arasında ulaşımı sağlayan en kritik iki köprü. Peki neden bunu yapıyorlar? Rus basını da açık şekilde söylüyor Kiev'deki köprülerin neden hedef alındığını. Diyorlar ki buradan Ukrayna'nın doğu bölgelerine, Donbas'a askeri kuvvetler geçiyor. Dolayısıyla biz bu köprüleri eğer kullanılmaz hale getirsek ya da en azından asker geçişine engel olursak, bu Ukrayna'nın doğu bölgelerine asker sevkiyatını zorlaştırır diyorlar. Bütün bunlar tabii Rusya'da yeni bir seferberlik hazırlığı konusunda söylenenlerle beraber düşündüğümüz zaman, yani 20 Eylül'deki seçimler sonrasında Rusya'nın yeni bir seferberliğe girişeceği söyleniyor. Rusların doğuda yapacakları yeni bir taarruz öncesindeki hazırlıkların parçası olarak düşünebiliriz. Bu tabii Kiev'de hayatı felce uğrattı. Çünkü Kiev'in nüfusunun önemli bir kesimi nehrin doğu yakasında yaşıyor ve her gün batı yakasına çalışmaya geliyor. Bu tabii Kiev'de toplumsal hayatı felce uğrattı. Alman Başbakanı'nın gelişi konusunda da çok kısaca şunları söyleyebiliriz. Tabii ne gibi anlaşmalara varıldı? Bunlar ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı olarak anlatılacak. Fakat Onun öncesinde de söylenen şey şu: Friedrich Merz bir taraftan enerji alanında Ukrayna'ya destek olmak için geldiğini söylüyor. Çünkü hemen önümüz kış ve Ukrayna'yı çok zor bir kış dönemi bekliyor. Ayrıca savunma alanında yeni işbirliği anlaşmaları söz konusu olacak. Almanya şu anda Ukrayna'nın savunulması konusunda temel yükümlülükleri üstlenen ülkelerden biri. Ve son olarak tabii Almanya'da şu anda Rusya ile anlaşmayı savunan partinin giderek güçlenmekte oluşu, bu şartlar altında Alman hükümeti Ukrayna'ya hiç merak etmeyin, bizim size desteğimiz devam edecek şeklinde bir güvence vermek istiyor. Bu da Merz'in Kiev ziyaretinin bir diğer gündem maddesi.
0: Deniz Berktay aktardı. Şimdi Rusya-Ukrayna geriliminden İran-ABD müzakerelerine geçelim. Yeni mesajlar var. Önce İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Galibaf, ardından da İran Dışişleri'nden peş peşe açıklamalar geldi. Ayrıntıları yine bir canlı bağlantıyla alalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, nedir son mesajlar?
6: Muhammed Bakır Galibaf'tan ilk açıklama geldi Korhan ve ABD yönetiminden arabulucular üzerinden yeni bir teklif aldıklarını söyledi. Çünkü Tahran-Washington arasında son günlerde 7 günlük bir ateşkese dair mesaj trafiğinde artış vardı ve taraflar son olarak BM Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bir araya gelmişlerdi. Burada Tahran yönetimi 7 şartını ABD tarafına hem doğrudan hem de dolaylı olarak sunmuştu. ABD'nin yanıtı bekleniyordu. Şimdi Galibaf ABD yönetiminin arabulucular üzerinden İran'a bir teklif, bazı yeni teklifler sunduğunu aktardı. Bu teklife dair detayları paylaşmadı. Ancak Tahran yönetiminin yeni bir savaşa da ve yeni bir diplomasi sürecine de hazır olduğu mesajlarını verdi. Artık zaman kazanmak için oyalama ve tek taraflı talepleri dayatma dönemi sona erdi dedi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması sunmuş olduğumuz 7 şartın kabul edilmesine bağlı dedi. Bu 7 şart eğer kabul edilirse ABD tarafından Hürmüz Boğazı açılacak tezini savundu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın da açıklama var. İran kendisini savunma konusunda kararlı olduğu kadar diplomatik yollarla barışı sağlama konusunda da ciddiyetini sürdürmektedir ifadesini kullandı ve ABD'nin İran'a yönelik yeniden bir askeri saldırıyı tercih etmesi durumunda daha öncekilerinden daha güçlü bir şekilde karşılık vereceklerini dile getirdi İran Dışişleri Bakanı. Dışişleri Sözcüsü Bekai de haftalık basın toplantısında konuştu Korhan ve ABD yönetimini diplomasiye uymamakla suçladı, diplomasiyi ciddiye almamakla suçladı. Hürmüz Boğazı'nı ve tüm bölgeyi güvenli hale getirmek ABD'nin İran'a yönelik saldırgan dilini ve eylemlerini sona erdirmesiyle mümkün olabilir ifadesini kullandı. Son günlerde ABD'nin nükleer konuda bazı talepler dile getirdiği ifade ediliyordu. Dışişleri Sözcüsü'ne bu da soruldu ve şu an önceliğimiz, odaklandığımız konu sadece Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin tesis edilmesi ve yeni statünün kurulması ifadesini kullandı ve nükleer konu masada değil, şu aşamada nükleer meseleye odaklanmıyoruz ifadesini kullandı Bekai. Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ise ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının sona erdirilmesi, hava ambargosu dahil olmak üzere son yaptırımlar ile birlikte İran'a yönelik geçmişte de uygulanan yaptırımların kaldırılması ve bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılmasını yeniden dile getirdi Dışişleri Sözcüsü. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı açılacak. Aksi halde kapalı kalmaya devam edecek ifadesini kullandık Orhan.
0: ...89 yaşında hayatını kaybeden filozof Profesör Doktor Ionna Kucuradi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ayrıntıları Sinan Kuntel aktaracak. Sinan.
7: Yetti mi? Profesör Doktor Ionna Kucuradi Türkiye'de felsefeci kimliğiyle tanınsa da tüm dünyada özellikle insan hakları alanında gösterdiği yoğun mücadeleyle tanınıyordu. Sadece insan hakları değil, akademik alanda da yetiştirdiği binlerce öğrenci vardı ve 89 yaşında 90. yaş gününe 2 gün kala vefat etmişti ve bugün 90. yaş gününde de sonsuzluğa uğurlanıyor. Ionna Kucuradi için ilk tören son yıllarda öğretim görevlisi olduğu okulu Maltepe Üniversitesi'nde düzenlendi. Şu anda içinde bulunduğumuz konferans salonunda çok sayıda öğrencisi, seveni, ailesinden insanlar vardı ve tabii ki de siyasi partilerin de temsilcileri buradaydı. Özellikle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kürsüde konuşma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Başkan Vekili Nuri Aslan kürsüde konuşmalar yaptı. İonna Hoca'nın önemini anlattılar. Yine Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de temsilciler salondaydı. Yuana Kucuradi için burada yapılan konuşmalardan sonra özellikle Türkiye'de akademik yaşamına dair, Türkiye'de ve dünyada akademik yaşamda kattığı önemli yayınlar, kitapları ve sözleri anlatıldı. Biz de onlardan bir tanesini hatırlatalım. Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır, cezayla değil demişti. Yine bir başka sözünde marifet hiç tanımadığınız, sevmediğiniz insanların da hakkını korumaktır demişti. Ve Metin Göktepe'den faili meçhul çok sayıda cinayete kadar, işkence iddialarına kadar insan hakları konusunda çeşitli komisyonların kurulmasına ön ayak olmuştu. Yuana Kucuradi hatta Türkiye'de felsefe derslerinin lise çağında okutulması için de ön ayak olmuştu. İşte tüm bunlar hatırlatıldı Maltepe Üniversitesi'nde yapılan törenle ve ardından da albayrağı sarılı tabutu toprağa verilmek üzere Şişli Rum Ortodoks mezarlığına götürüldü.
0: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir adreste yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şüphelinin evinde polis ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 257.600 avro, 25.120 dolar, 64.100 pound, 4 kilogram külçe altınla çok sayıda cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve ihale dokümanları bulundu. 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattı kapsamındaki başvuruların artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla 5 yılı aşkın dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepler UYAP üzerinden de iletilebilecek. Gürlek, düzenlemenin vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Adalet Bakanı, yargı hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve erişebilirliğin artırılmasına yönelik çalışmalarında süreceğini vurguladı. Mecliste yeni haftada mesai başlıyor. Salı günü genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Aynı gün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
8: Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başladı. İlk mesaisi ise 6 Ekim Salı günü yapılacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifte Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye gelen aynı ve nakli yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan ana hizmet binası için yeni bir mülkiyet süreci başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü binanın kendi adına tescil edilmesi talebiyle Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Talebin hukuki dayanağı olarak Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gösterildi. Söz konusu madde, vakıf yoluyla meydana getirilen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfına iade edilmesini düzenliyor. Bu gerekçeyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başvurusunun ardından tescil işleminin 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmesi olasılık dahilinde. Tescilin tamamlanması durumunda mevcut tapu kayıtlarında hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Saraçhane'deki binanın mülkiyeti de İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçecek. Kamuoyunda çirkinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir pırlanta firmasının sahiplerinin örgüt tarafından tehdit edildiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. El koyulan cep telefonu ve bilgisayarlarda tehdit içeren yazışmalar bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Poşete koyduğu şemsiyeye tabanca süsü vererek kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde ne isteniyorsa yaptı. Soyguncu yakalandığında gasp ettiği altınların sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı.
1: Elinde bir poşetle silah varmış süsü vererek kuyumcuya girdi. Başka bir poşet uzattı ve vitrindeki bilezikleri istedi. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde bilezikleri torbaya doldurdu. Ancak zanlı gasp ettiği altınların sahte olduğundan habersizdi. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan.
2: İçeriye bir adam girdi kapşonlu. Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi. Tabii ben de soğukkanlı kalmaya çalıştım. Ama vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Önce onları vermeye çalıştım. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
1: Zanlı olaydan 2 saat sonra bir börekçide yakalandı. Gasp ettiği sahte altınlar da yanındaydı. Zanlının kayınvalidesinin evindeki altınları çalıp kumar borcunu ödediği, hırsızlığın fark edilmesi üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcuyu soyduğu öğrenildi.
3: Önce diyoruz can, malın hiçbir değeri yok. Arkadaşımız orada çok soğukkanlılıkla olaya yaklaşıyor. Tedbir amaçlı koyduğumuz yan altınları veriyor. Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
1: Gözaltındaki zanlı adliyeye sevk edildi.
0: Manisa, İzmir ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yazılı bir açıklama yaptı. Çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz dedi.
4: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay iş kazalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Atalay paylaşımında Türk İş olarak iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Atalay Soma'daki maden kazası, İzmir Torbalı'da metal fabrikasındaki patlama ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçü hatırlattı. Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz daha önce iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur dedi. Atalay açıklamasında bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir ifadelerini de kullandı. Ard arda yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır dedi. Her yıl binlerce çalışanın iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaralandığını söyleyen Atalay, kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir dedi. Atalay, işverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Başta madenler olmak üzere tüm iş yerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikaların en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiğine dikkat çekti. İnsan hayatının temel

0: almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir, dedi.
1: Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılıyor. Mevcut başkan Serdal Adalı yönetim kurulu listesini değiştirmek için tek aday olarak girdiği kongrede Beşiktaş'ı layık olduğu yere çıkartacağız dedi.
2: Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere hep beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir. Kartal yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat türbün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Dikili taştan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında bugün 7000'i aşkın sporsever tarihi yarımadada ter döktü. Dereceye girenler de ödüllendirildi.
3: Genci yaşlısı sabahın erken saatlerinde yeni kapıda buluştu. Tarihi yarımadada koşmanın keyfini çıkardı. İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında 7500'den fazla sporsever bir araya geldi.
4: Ben Tuzla'dan geldim bir de. Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatıyorum. Yaşamak faaliyet demektir. Benim ilk koşum olduğu için bir tık zorlandım.
5: 48 sene maraton yapılıyor İstanbul'da. Benim 15. Ben aşağı yukarı 45 yıldan beri spor uğraşıyorum.
3: Kimi ailesiyle geldi, kimi arkadaşlarıyla. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da koşu heyecanı yaşandı.
6: İlk koşularıydı bu arada, eşimin ve çocuğumun. Keyifliydi, 5K koştuk.
7: Onun da bu spor ortamını tatmasını istedik. Ailece koşuya katılımı sağladık.
8: Buradaki atmosferde koşmak çok daha güzel bence.
9: Harika bir parkur, çok keyifli, hava da çok güzeldi.
3: Yarış iki parkurdan oluştu. Önce 5 kilometrelik parkur koşuldu. Ardından 10 kilometrelik etap için start verildi. Yenikapı etkinlik alanında başlayan parkur tarihi yarımadayı kapsadı. Organizasyon yine Yenikapı'da sonlandı.
10: İstanbul'un bir sporcu kitlesi var açıkçası. Bütün organizasyonlara ilgi gösteren. Yurt dışından katılımcılar da var. İstanbul'un belli bir disiplin içerisinde bütün bu spor organizasyonları bir festival havasına bürünüyor işin neticesinde.
3: 10 kilometre koşusunda birinci olanlara 25 bin lira, ikincilere 20 bin, üçüncülere ise 15 bin lira para ödülü verildi.
1: Adana'da Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödül töreni düzenlendi. Geceye Bir Arada Yalnız adlı film damgasını vurdu. Yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı film büyük ödüle layık görüldü.
11: Adana'da bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki ödül gecesinde bu yıl hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı. Açılış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer yaptı.
12: Altın Koza'nın aslında 60 yıllık bir tarihi var. Destek veren, katkı sunan herkesin önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Herkese teşekkür ediyorum bu anlamda.
13: Yalnız.
11: En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmine verildi. Filmin yönetmeni Ali Vatansever de en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Yine Bir Arada Yalnız filminde Fatih Al en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
14: Bu işin nereye gittiğini hepimiz biliyoruz değil mi?
1: Fatih Al bir arada yalnız.
11: En iyi kadın oyuncuysa Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü seçildi.
13: Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri.
14: Benim bir içim sıkılıyorsun ya.
15: Ne oldu, neyin var?
11: En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filminin olurken, filmin müzikleri de en iyi müzik ödülünü aldı.
1: Dün Ankara'da özel bir etkinlik vardı. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın geleneksel Anıtkabir buluşması kapsamında yaklaşık 100 bin kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
11: Lösemili çocuklar, tedavisi bitenler ve aileleri Anıtkabir'de atasına koştu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın geleneksel Anıtkabir buluşması kapsamında yaklaşık 100 bin kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
16: Benim kızım Ecrin Balkaya 5 yıldır tedavi alıyordu. Şu an iyiyiz çok şükür biraz daha. Yine tabii kontrollere gelip gidiyoruz, ilaç kullanıyor şu an evde. Kimse yokken yanımızda lösem vardı.
17: Huzuruna geldik, çok sevinerek geldik. Atamızı inşallah görüp daha büyük destek olacağız.
11: Vakıf üyeleri, çocuklar ve aileleri Atatürk'ün mozolesine lösem motifli çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. LÖSEV Başkanı Uysun Özer, Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
18: Milli beraberlik bir birlik içerisinde size verdiğimiz sözleri hayata geçiriyoruz. Sen rahat uyu atan, emanetin LÖSEV ailesinde ve Türk gençliğindedir.
1: ABD ve İran arasında New York'ta hafta başı yürütülen müzakerelerde istenilen hedeflere ulaşılamadı. Barış masasından yine uzaklaşılmaya başlandığı yorumları yapıldı. ABD ordusunun Afganistan savaşındaki başarısızlıklarını raporlayan Yarbay Daniel Davis, NTV'ye konuştu. İran'da da kaybedenin ABD olduğunu söyledi. Davis, bölgedeki Amerikan askerlerinin savaşın kendi ülkelerinin değil, İsrail savaşı olduğuna inandığını vurguladı. Yarbay Davis, NTV'den Elif Zeynep Özipekçi'ye konuştu diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım. Saat başında da gelişmelerle tekrar buradayız.
19: America is back. And our country is stronger today.
20: As a matter of fact, I would say we are comparatively weaker than we were.
21: Trump, ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu söylüyor. Bunun asla ve asla hiçbir gerçeklik payı yok. Aslında eskisine kıyasla daha zayıfız. ABD 21. yüzyılda, 20. yüzyılda savaştığı gibi savaşıyor. Irak'taki gibi savaşıyor. İran'ınsa yeni bir stratejisi var. Hatalarından ders çıkarıyor. ABD'nin Ukrayna'nın savunmasına verdiği silahları görüyor ve bunlardan ders çıkarıyor. ABD bu savaşı kaybetti.
22: 2010-2011 yıllarında Afganistan'da 14 bin kilometreden fazla yol kat ederek birliklerle görüştü ve sahadaki durumu inceledi. Üst düzey komutanların iddia ettiği ilerleme ve başarının olmadığını tespit etti. Yarbay Daniel Davis, Afganistan savaşındaki başarısızlıkları, ordunun yaşadığı güçlükleri ve gizlenen kayıpları ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise aynı çalışmayı İran savaşı için yürütüyor.
20: Well, I don't know what victory he could be talking about. I mean, we've done nothing but lose on the battlefield.
21: Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında İran'a karşı hangi zaferden söz ettiğini bilmiyorum. İran'ın egemenliğine tehdit değil. Çünkü savaş alanında sürekli yenilgiye uğrayan biziz. Müzakereler sonucu bir anlaşma, bir mutabakat metni imzalamıştık. Sonra birdenbire birkaç gün içinde 5. paragrafa Hürmüz Boğazı ile ilgili ek bir madde ekleyerek bu anlaşmadan geri adım attık. Sonuçta bu da işe yaramadı. Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı durumda. Dolayısıyla insanları oradan çıkaramıyoruz ya da yeterince petrol çıkaramıyoruz. Yeterince gübre, uçak yakıtı, dizel ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyan bu tür malzemeleri çıkaramıyoruz. Yani şu anki durumumuz savaşa başlamadan öncekinden dramatik bir şekilde daha kötüyken hiçbir şeyin başarılı olduğunu söyleyemezsiniz.
0: Ordu, donanma, mühimmat kullanımı olarak değerlendirirseniz ABD İran'daki savaşında kaç puan verirsiniz?
2: Starting off army, navy and ammunition.
20: Yeah, well that's the ammunition is one of the biggest problems that we have.
21: İran yüksek teknolojiye sahip ancak üretimi daha kolay ve daha kısa sürede tamamlanabilen bir yol seçti. Böylece işleri daha hızlı halledebiliyorlar. Ayrıca bunu yer altında yaptılar. Fabrikalar yüzeyde değil ve vurulma riskine maruz kalmıyorlar. Ayrıca İran bizim silahlarımızın hepsinin nasıl kullanıldığını biliyor. Çünkü bunları ya biz kullanıyoruz ya da Ukrayna bunları Rusya'da kullanıyor. Bu yüzden silahlarımızın yeteneklerini çok net bir şekilde anlıyorlar ve dağların altındaki füzeye dayanıklı şehirlerle bunlara karşı nasıl savunma yapacaklarını biliyorlar. Bizse onlara sızamıyoruz. Onlar füzeleri üretmeye devam ediyorlar ve bunları ateşlemeye de devam edebilirler.
20: Is that there's no military solution. If we try again, it will only make it worse for everyone.
22: Davis'e göre en büyük sorunlardan biri ABD'nin hava savunma sistemi. Çünkü bu sistemler her geçen gün hızla ilerleyen drone teknolojisine karşı yetersiz ve eski kalıyor.
21: And then we had to withdraw. Patriotlar, taatlar, İran'ın geliştirdiği saldırı kapasitesi karşısında yetersiz kalıyor. Dolayısıyla hava savunmamızı aşabilecek füzeler üretebiliyorlar. Bunu daha hızlı ve daha ucuza yapabiliyorlar. Üstelik hava savunma ve saldırı kapasitemizi tükettiğimizde savaşın sürdürülebileceği bir zaman dilimi içinde bunları yenileyemiyoruz. Yani kaynaklarımız tükeniyor. Yani askeri açıdan kazanamayacağımız bir durumdayız. Körfez ülkelerini vurdukça bu durum tüm küresel ekonomiyi etkileyen uzun menzilli üretimi durdurabilir ve bunu düzeltmek yıllar sürer.
22: ABD donanması uçak gemisi USS Abraham Lincoln savaş yüzünden 270 güne yakın bir süre denizde kaldı. Yarbay Daniel Davis geminin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının hata olduğu iddiasında.
21: Ordumuzun en sorunlu diğer koluysa donanma. Uçak gemileri manevra kabiliyeti kısıtlı olduğu için inanılmaz derecede savunmasızdır. Görünüşe göre Kızıldeniz'de ateşten kaçınmada bir miktar başarı elde etti. Ama birçok uçağımızı kaybettik. F-18'imiz düştü çünkü ateşten kaçmaya çalışıyorduk. Sonra da geri çekilmek zorunda kaldık. Şimdi de İran'dan çok uzak bir mesafeye çekilmek zorundayız. Çünkü onların gemi karşıtı seyir füzeleri var. Ve bunları toplu olarak kullanırlarsa buna karşı savunma yapamayız. Bu yüzden çok savunmasız durumdayız. Biz gemilere güveniyoruz ama gemiler, gemi savar seyir füzesi ya da hızlı bir insansız hava aracı tarafından vurulabilir. Ve insansız hava araçları giderek daha iyi hale geliyor. Savunma ise değişemiyor. Buna ayak uyduramazsınız. Dolayısıyla tek savunma yolu uzak durmaktır.
20: Trump still seems to think it's just not true anymore.
2: How do you interpret the suicides of soldiers?
0: USS Abraham Lincoln gemisinde 8 askerin intihar girişiminde bulunduğunu biliyoruz. Bu durumu özellikle savaştığınız Afganistan Savaşı ile kıyaslarsanız nasıl yorumlarsınız? Amerikan askerlerinin psikolojisi ne halde? Vietnam sendromuna mı benziyor?
2: On US Navy aircraft carrier, USS Abraham Lincoln.
20: So I've had four combat deployments myself.
21: Evet, kesinlikle benziyor. Bu benim gözlemim ve deneyimim. Ben 4 cephede savaştım. Gördüğüm şey şu. Herkesi savaşın haklı olduğuna ikna etmek zorundasınız.
20: So we said okay, this is worth dying for.
22: Yarbay Daniel Davis bu savaşın Amerikan askerlerinin gözünde İsrail'in hatta Netanyahu'nun savaşı olduğuna dikkat çekti.
20: It's just one man who says we're going to go after this to stop a nuclear weapon which you
21: Ama şu an sadece tek bir adam, Netanyahu'dan söz ediyorum. Nükleer silahları durduracağız diyor. Artık sahadaki askerler onlara verdiğiniz görevin ulaşılamaz olduğunu, hiçbir gerekçesi olmadığını ve gerekli olmadığını biliyorlar. Temelde ABD silahlı kuvvetleri İsrail devletine teslim edildi. Kendi deyimleriyle ne sebeple olursa olsun başkanımız buna izin verdi ve vermeye devam ediyor. Bu da büyük bir öfkeye yol açıyor. Neden başka bir ülkenin ihtiyaçları uğruna savaşıyor ve ölüyoruz ki? Bu İsrail için de gerekli değil, ABD için de değil. Bu sadece tek bir adamın, Benjamin Netanyahu'nun işi. Seçimleri kazanmak için şiddete ihtiyacı olan Netanyahu'nun işi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: kurutma makinesi deyince vatan.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz. Reklam.
9: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
10: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Geçenlerde televizyonda madden ve manen şeklinde bir yanlış kullanım dikkatimi çekti. Zaman zaman başka yerlerde de bu şekilde kullanılışına rastlıyorum ama televizyon çok yaygın olarak izlendiğinden orada yapılan yanlışların hızla yayılması kaçınılmaz. Hemen söyleyeyim, madden diye bir sözcük yok dilimizde. Maddi bakımından anlamındaki bu sözcük maddeten olarak kullanılır. Önce karşıtı manenden başlayalım. Manen, kişinin iç dünyası yönünden manevi bakımdan anlamında kullanılan Arapça bir sözcük. Mana kökünden geliyor. Kelime, söz, hareket, davranış ve benzerlerinin ifade ettiği şey anlamına geldiği gibi, madde ve cismin dışında olan şeyler, yani ruh anlamında da, hakikat anlamında da, ifade anlamında da kullanıyoruz. Buradan türemiş, manevi var, maneviyat var. Tıpkı az önce sözünü ettiğimiz manende olduğu gibi, bu sözcüklerin de karşıtları var. Manevinin karşıtı maddi. Maneviyatın karşıtı maddiyat. Söylenişlerine gelince maddi ve manevi derken sondaki i sesleri uzuyor. Maddi, manevi. Maneviyat ve maddiyat derken de sondaki a seslerini uzatıyoruz. Maneviyat, maddiyat. Şimdi gelelim doğrusunun madden değil de maddeten olduğunu söylediğimiz sözcüğe. Maddetenin kökeni Arapça madde. Pek çok tanımı var. Bunlardan para, mal gibi maddi olan, cisimle ilgisi olan şeyler anlamını içeren Yahya Kemal'in dizelerine kulak verelim. Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi. Demek ki alemin artık göründü serhaddi. Serhat malum, sınır, hudut. Madde dedikten sonra aklımıza geliveren kimi sözcükleri söylenişlerine göre özen göstererek sıralayalım. Maddeten, maddi, maddiyat ve son olarak madden diye bir sözcük olmadığını, doğrusunun maddeten olduğunu hatırlayarak bitirelim sözümüzü. Hepinize manen ve maddeten huzur dolu günler dileriz.
9: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
11: Yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde de görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
7: Hava durumu.
12: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 14.
1: Mutlu pazarlar, saatler 14 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Soruşturmada para transferleri ve finansal işlemler de inceleniyor. Tutuklu sayısı da 85'e yükseldi. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Bu isimler arasında tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilen Burak Sevindik de bulunuyor. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği de mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp de yine tutuklanan isimler arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan MYK üyesi Sebahattin Şahin görevlerinden istifa ettiler. İstifa önce tutuklu MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan geldi. Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi için hassasiyet gösterildiği kaydedildi. Gündoğdu'nun ardından MYK üyesi Sebahattin Şirin de istifasını sundu. Şahin'in sunduğu istifa dilekçesinde gördüğüm lüzum üzerine MYK üyeliğinden istifa ediyorum ifadelerine yer verildi. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin de olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfadesinde tüm bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Mete Kalkavan da bulunuyor. Ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun MYK Başkanlığı'na geliş süreciyle ilgili bazı iddialar öne süren Alper Ulusoy da ifade verdi.
2: Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil.
3: Merkez Hakem Kurulu yönetimi tarafından gördüğü baskıyı anlatmaya hazır olduğunu söyleyen de var. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun kulüplerin bazı isteklerini yerine getirmek için seçildiğini ileri süren de.
4: Bu bütün dünyada böyle, Avrupa'daki ülkelere de baktığımızda da böyle.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet uygulandığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Trabzon'dan İzmir'e kadar birçok kentte çok sayıda hakem ve gözlemcinin ifadesine başvuruldu. Bu isimlerden biri de Mete Kalkavan. Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Aralık 2024'e kadar geçerli VAR hakem eğitimciliği sözleşmesi imzaladığını belirten Kalkavan, 5 ay kala sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini söyledi.
5: 8 Mart 2022'de üst düzey çok sayıda hakem ve gözlemcinin kariyeri sonlandırılmak istendi. 9 Mart'taki toplantıda hakemliğimi askıya alacağımı söyledim ve toplantıyı terk ettim. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir aydan kısa süre sonra Merkez Hakem Kurulu'nun uygulamasını reddedip iptal etti. Akabinde tüm MHK istifa etti.
3: Eski hakem Kalkavan, savcının talimatı olması halinde dosyaya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Bir diğer tanıksa eski hakem Alper Ulusoy. Ulusoy, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
1: Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MYK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteğiyle MYK Başkanı yapılmıştır?
3: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
1: İran'dan ABD ile dolaylı yoldan yürütülen müzakerelere yönelik yeni bir açıklama geldi. Tahran yönetimi koşullarımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz açılmayacak dedi. Açıklamayı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Galibaf yaptı. İran medyasına konuşan Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın ABD ile Haziran ayında İslamabad'da varılan geçici anlaşmada ortaya koyulan İran'a ait 7 şart yerine getirilene kadar yeniden açılmayacağını söyledi. Galibaf, medyada farklı şeyler söyleyen Amerikalılar son dönemde bir arabulucu aracılığıyla bazı öneriler sundu. Ancak süreci uzatma ve tek taraflı talepleri dayatma döneminin sona erdiğinin anlamaları gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre ara seçimlerine bir aydan kısa süre kaldı. Başkan Donald Trump mitinglerini sürdürürken İran'ı bir kez daha gündemine aldı. Nasıl bir yol izleyeceklerine henüz karar vermediklerini söyledi. İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda bulundu.
6: İran konusunda vereceğim bir karar var. İran resmen yerle bir edildi. Dolayısıyla tek soru şu: ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ohio'daki miting öncesi ise gündemine İran'ı aldı. Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ı hedef almak ya da müzakere yolunu seçmek konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. Amerikan Başkanı, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda da bulundu. Donald Trump'ın gündeminde ülkedeki yaz saati uygulaması da vardı. Bu uygulamayı kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savundu. Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz dedi. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini, ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ı da hedef aldı. Yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini hatırlattı. Sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.
1: Almanya'nın başkenti Berlin, geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
3: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplarda yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.
1: İspanya'nın güneydoğusunu sel vurdu. Şiddetli yağışların nedeni olduğu selde bir kişi öldü, mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. Ev ve işyerleri sular altında kalırken çok sayıda araç da hasar gördü.
7: İspanya bir kez daha sele teslim. Görüntüler ülkenin güneydoğusundan. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Yağışlardan en çok etkilenense Madrigueras bölgesi oldu. Yerel yetkililer evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
6: Tüm raflar devrilmişti ve su belimize kadar yükselmişti. Ne ön kapıdan ne de arka kapıdan çıkamıyorduk. Ben de bağırarak eşimi çağırdım. O ve kardeşim bir çekiçle kapının camını kırdılar ve su dışarı akmaya başladı. Böylece önce dışarı, ardından ikinci kata çıkabildik.
7: Yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapanırken tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Çok sayıda araçsa kullanılamaz hale geldi.
1: Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan ve 36 saat sonra kurtarılan 8 yaşındaki Muhammed Gökhan bir bacağını kaybetmişti. Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi Muhammed Gökhan'a da unut oldu. Depremzede çocuk protez bacağına kavuştu. Şimdi yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.
8: Depremde bir bacağını kaybetti. Protezle yeniden ayağa kalktı.
9: Protezle yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum.
8: Muhammed Gökhan Yıldırım 8 yaşında. 6 Şubat'taki deprem felaketine Adıyaman'da ailesiyle kaldığı evde yakalandı. Bina kısa sürede yıkıldı. Tüm aile enkaz altında kaldı. Muhammed Gökhan teyzesi ve anneannesini kaybetti. Kendisi ise 36 saat sonra yaralı kurtarıldı. Bir bacağını kaybeden çocuk uzun süre tedavi gördü. Afet zedeler için Adana'daki Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi Muhammed Gökhan'a da umut oldu. Onun için protez bacak yapıldı.
10: Tekrardan umut oldu Çocuk İyilik Merkezi bize. Zaten hayatına devam ediyor proteziyle. Çok da güzel kullanıyor, çok da güzel yürüyüp koşuyor. İleride de futbolcuyla pilot olmak istiyor. Hem futbolcu olmak istiyorum hem de pilot olmak istiyorum dedi.
8: Yeniden ayağa kalkan depremzede çocuk, yaşıtları gibi koşup oynamanın mutluluğunu yaşıyor.
1: Gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2021 yılından bu yana uyguladığı model yaygınlaşıyor. Uygulamayla açık alanlarda belirli bölümler hariç tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verilmiyor.
11: Derslikte, kütüphanede ve kapalı alanlarda zaten yasaktı. Şimdi kampüsün açık alanlarında da sınırlama getiriliyor. İstanbul'daki bazı üniversitelerde sigara içilebilecek noktalar belirlenip geriye kalan alanlar dumansız kampüse dönüştürülüyor.
12: Ben kendim sigara kullanmıyorum ve yani arkadaşlarım yanında içtiğinde de bu beni rahatsız ediyor.
13: Gerek yemek çıkışlarında gerek derslere giriş çıkışlarda oldukça dumana ve pasif içiciliğe maruz kalıyorduk. Bu da bizim sağlığımız için oldukça tehlike teşkil ediyordu.
11: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu modeli 2021'den bu yana uyguluyor. Kampüsün çok küçük bir kısmı dışında sigara kullanımına izin verilmiyor.
14: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri gibi çalışmalarımız hep sürdü.
11: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sigara yalnızca sarı çizgilerle ayrılan 11 noktada içilebiliyor. İbn Haldun Üniversitesi de sigara içilebilir alanları ortak kullanım noktalarından uzaklaştırdı.
15: Ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti.
11: Uygulamayla gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Ege Ordusu tarafından düzenlenen deniz hücum harekatı eğitimlerine ilişkin görüntüler paylaştı. İzmir Foça'da gerçekleştirilen eğitim faaliyetine Ege Ordusu İstikam Tabur Komutanlığı, 19. Komando Tugay Komutanlığı ve 7. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler katıldı. Eğitim senaryosu çerçevesinde 40 Zodyak botla hedef sahile deniz hücum harekatı gerçekleştirildi. Dronların da destek verdiği harekat eğitiminde keskin nişancıların da desteği eşliğinde hedef sahil komandolar tarafından böyle ele geçirildi.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: tarihleri arasında TCL 75P 8K 190 cm 4K Ultra HD Smart QLED TV 59

0: TV 27.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
12: Sevgili caz severler, bu müzik barış, şiir, tatlılık ve aşk hakkındadır diyor Emil Parisien Floating albümü için.

0: NTV Radyo.
1: Soprano saksafonda Emil Parisyen, piyanoda Yaron Herman, basta Linda Meyhan Oh, tabloda Prabhu Edward, Floating albümünü işte bu modal ve lirik parçayla açtı. Olive Branch, Zeytin Dalı. 25 Eylül 2026'da yayınlanan Floating, 43 yaşındaki Fransız soprano ve alto saksafoncu Emil Parisyen'in 14. albümü. Toulouse Konservatuarı mezunu sanatçı, 2000'lerin başından beri Avrupa caz sahnesinde. Esin kaynakları John Coltrane, Wayne Shorter, Hector Berlioz, Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, Richard Wagner gibi müziğin farklı kulvarlarındaki ustalar. Floating albümüne dönersek, Parisyen'in başka bir eğilimini duyuyoruz. Orta Doğu modal müziği. Bu albüm için bilinçli olarak farklı ülkelerin geleneğinden gelen müzisyenleri seçmiş. Piyanist Herman İsrailli, basçı Meyhan O, Malezya Çin kökenli, tabla ve vurma çalgılarda Prabhu Edwards'a Hint kökenli. Floating'i dinlemeye Parisyen'in Bonbon adlı parçasıyla devam ediyoruz.

Bonbon, Emir Parisien'in bestesiydi ve Floating albümünde yer alıyordu. Albümde Parisien'in piyanist Yaron Herman'la yazdığı Hint Raga biçimindeki bir parçası da bulunuyor. Adı Portal. Soprano saksafonda Parisien, piyanoda Herman, basta Linda Meyhano, tabla ve tala vokalde Prabhu Edward.

Floating albümünden Emily Parisian, Yaron Herman'ın ortak bir bestesiydi dinlediğimiz parça. Portal bu bölümde basçı Linda Meyhan Oh'la birlikteyiz. Malezya Çin kökenli sanatçı, Batı Avustralya Uygulamalı Sanatlar Akademisi ve Berklee Müzik Okulu mezunu. 2000'lerin başından itibaren New York'a yerleşen sanatçının bas çalışını birçok sanatçının albümünde duyduk. 2009-2025 arası kendi adına 7 albüm yayınladı. Usta basçının 2017 yılına ait Walk Against Wind albümünden iki modern bestesini dinledik.

dinliyoruz. Icon Billis ve Midnight. Tenor saksafonda Ben Wendell, piyano tuşlu çalgılarda Fabian Almazan, gitarda Matthew Stevens, davulda Justin Brown.

0: Basçı Linda Meyhan Oğun, Walk Against Wind albümünden I Can Willis ve Midnight adlı parçalarını dinledik. Ben Hülya Tunça, yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo.
1: Doğa takvimi. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün Dünya Hayvan Hakları Günü. Hayvanların haklarını ve refahını kutlama, gezegeni hayvanlarla paylaştığımız konusunda farkındalık yaratma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yıl için belirlenen tema, dünyayı onların gözünden gör. Bu sloganın kaynağı, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin sonuçlarından sürekli etkilenen bir gezegende, etkilenenlerin sadece biz olmadığını, hayvanların da etkilendiğini hatırlamanın önemini vurgulamak. Bu hafta yakın çevrenizdeki böcek, kedi köpek, kuş, balık gibi her gün gördüğünüz hayvanlara, onların bulunduğu yerlere dikkatle bakın. Dünyayı onların gözünden görmeyi deneyin. Bir de özellikle yavru hayvanları kullanarak sizi yanına çeken, yırtıcı hayvanları para karşılığı okşayıp fotoğraf pozu verdirenleri fark edin. O pozun bedelini, o hayvanların başını okşayabilmenizin nedeninin uyuşturularak sakinleştirilmiş olabileceklerini, yetersiz beslenme ve şiddet görmeleri ihtimalini hatırlayın. Dünya Hayvan Hakları Günü kutlu olsun.
1: Doğa takvimi.
0: Spor haberleri başlıyor.
3: Merhaba. Spor bültenine başlamadan Adana'ya bir bağlantı yapacağız. Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki deprem oldu. Ayrıntıları Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin.
4: Şansım biraz önce bir deprem daha oldu. Bu kez farklı bir nokta. Osmaniye 5.2 saat 14.43'te meydana geldi bu depremde. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde bir deprem. Tabii ilk deprem saat 14.19'da meydana geldi. 4.8 büyüklüğünde. O işte yerin yaklaşık 8 kilometre altındaydı. Adana Sayınbeyli'de. Bir sonraki depremde saat bu kez 14.36'da 4.9 büyüklüğünde. AFAD 3 depremle ilgili de açıklama yaptı. Şu anda tabii çalışmalar devam ediyor ama ilk depremde Adana ilimizin Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır açıklamasında bulunduğu AFAD. Tabii saha çalışmaları, saha tarama çalışmaları devam ediyor. Ancak iki deprem belirli aralıklarla aynı noktada, aynı merkez üstünde meydana geldi. Bir sonraki deprem daha büyüğü. 5.2 büyüklüğündeki deprem ise merkez üstü Sumbas Osmaniye olarak geçiyor. O da 14.43'te oldu ve derinlik 7 kilometre civarında. Tabii bu depremler ard arda yaşanan bu sarsıntılar kısa süreli paniğe yol açtı. Şu anda ekipler bölgede tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. Sanırım önümüzdeki dakikalarda hem AFAD hem Adana ve Osmaniye Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı'ndan da bu konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Genel durum şu an itibariyle böyle. Arka arkaya yarım saat içerisinde iki farklı noktada üç ayrı deprem meydana geldi. Son deprem daha büyük. 5.2 büyüklüğünde Osmaniye'de meydana geldi. Diğer ikisi ise Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde meydana geldi. Şansın.
3: Şu anki gidişatta aldığın herhangi bir duyum var mı? Sana gelen artçıların devam ettiğine dair kulağına gelen bir gelişme var mı? Üçüncü depremin ardından.
4: Yani şu anda tabii tarama çalışmaları devam ediyor. Sahadaki tarama çalışmaları. An itibariyle de yani aldığımız bilgiye göre yani küçük artçılar mutlaka oluyor olacak ama en büyüğü Osmaniye'de olmak üzere 5.2 büyüklüğündeki depremden önce 4.9 ve 4.8 iki farklı deprem olmuştu bu büyüklükte. Şu an için tabii bir şey söylemek zor ama uzun süreden beri ilk kez böylesine ard arda ve birbirine yakın, biraz da sonu yani artışı daha büyük olacak şekilde meydana gelen Adana Sayınbeyli'de iki deprem var. Sonrasında da Osmaniye'de daha büyük bir sarsıntı yaşandı. Tabii bilemiyoruz, bir doğa olayı önümüzdeki dakikalarda, saniyelerde belki farklı artçılar da olabilir. Ama şu an için genel hatlarıyla durum böyle. 3 deprem var. İkisi aynı noktada, biri farklı noktada. Bu da tabii bölgede, çevre illerde de hissedilen bir sarsıntı. Başta Adana olmak üzere Kahramanmaraş, Gaziantep ve yine o bölgeye yakın diğer yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem. Şu anda bir kez daha belirtelim, sahada tarama çalışmaları devam ediyor. AFAD ilk depremle ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Şu an için olumsuz bir durumun olmadığını duyurmuştu. Ama sahada tarama çalışmalarının da devam ettiğini belirtmişti. 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra, sarsıntıdan sonra daha tarama çalışmaları devam ediyor. Ama şu an için onunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil.
5: Nizamettin Kaplan aktardı, NTV bölge temsilcisi. Nizamettin'i hatta bekletiyoruz. Zira olay çok sıcak. Önce 4.8 sonra 4.9 ard arda Adana'da meydana geldi deprem ve hemen arkasından da Osmaniye'de 5.2'lik bir deprem yaşandı. Aralarında çok kısa bir süre var. Çok değil, yarım saat öncesinde böyle bir gündem yoktu. Ard arda deprem. Tabii bunlar bir deprem fırtınası mı, bir şeylerin öncüsü mü, yoksa birbirlerinin artçısı mı? Uzman konuğumuzla konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Ama şu an için kesin olan şu: ard arda bölgede, ki deprem bölgesi diye tabir etsek herhalde yanlış bir tabir olmaz, Adana zaten 6-7 Şubat depremlerinde en çok etkilenen, binaların yıkıldığı, kayıpların verildiği şehirlerden biriydi. Ve ard arda deprem meydana geliyor. Bölgedeki fay hatları son derece hareketli. Okan Tüysüz telefon attığımızda, hemen soralım sıcağı sıcağına. Okan hocam, nedir bu depremler? Ard arda birbirleriyle bağlantısı var mıdır? Hangi fay hattında, nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Evet, Savrun fay hattı dediğimiz Adana Kozan'dan itibaren kuzeye Göksu'na kadar uzanan bir fay hattı. Parçalardan oluşan bir fay. Komşu olarak yanında da çok sayıda fay mevcut. Bölge 6 Şubat'tan bu yana önemli bir stres altında. 6 Şubat depreminde Elbistan'da ekin özünde olan depremin en batı ucunu oluşturuyor. Bu Göksu'na kadar 6 Şubat'ta faylarımız kırılmıştı. Onun devamında ise dağınık, çok sayıda faydan oluşan ve güneye doğru uzanan bir fay sistemi var. Bugün üzerinde son iki depremin gerçekleştiği Savrun fayı yaklaşık 60 kilometre boyunda bir fay. Bunun üzerinde geçtiğimiz günlerde de yine deprem olmuş ve oldukça telaşlanmıştık, bilhassa Adana yöresinde. Bu depremlerin devam edeceği görülüyor ve bu depremlerin önemli bir kısmının da 6 Şubat depreminin etkisiyle ortaya çıktığını söylemek mümkün.
5: Hocam, şimdi çok değil, 20 Eylül'de birkaç hafta öncesinde, evet, yine aynı noktada Adana'da deprem meydana gelmişti. 5 büyüklüğünde, evet, gece saat 4'te meydana gelmişti. Evet. Hatırlarsınız, yine yayın yapmıştık, evet, sizle. Evet. Yine aynı bölgede depremler devam ediyor. Devam edeceği anlamına gelir mi bu? Nasıl okumak lazım bu ard arda, evet, gelen depremleri?
6: Bu depremler devam edecek gibi duruyor. Çünkü bölge, demin belirttiğim gibi, 6 Şubat'tan bu yana önemli bir stres yüklenmiş vaziyette. Ama tek başına büyük bir fay söz konusu değil. Savrun fayı bunların içerisinde en büyüğü olmak üzere çok sayıda küçük küçük faydan oluşan bir bölge. O nedenle benim şahsen beklentim, çok yıkıcı büyük bir deprem, 7'nin üzerine çıkabilecek bir depremin bu bölgede beklenmeyeceği yönünde.
5: Yıkıcı büyük bir deprem beklemiyorsunuz ama bu depremlerin, yani orta şiddetli diye tabir etmek lazım belki de, dörtlü beşli, evet, depremlerin devam edeceğini mi öngörürsünüz?
6: Bunlar devam edecektir. Özellikle bugün yaşanan iki deprem 4.8 belki 5'e kadar ulaşmış olabilir. Bunun artçıları da gelecektir. Ama artçıları tabii hissedilir derecede ama daha küçük olacaktır.
5: Peki siz tabii bölge halkına, deprem bölgesi halkına sürekli bu tarz yayınlarda tavsiyelerde de bulunursunuz. Ne tavsiye edersiniz? Yine hatırlatalım bu vesileyle vatandaşlarımıza.
6: Birincisi panik yapmamak gerekiyor. Ülkemizin bir gerçeği deprem ve hemen her yerde benzeri büyüklükteki depremleri bütün ülke çapında yaşamak mümkün. İkincisi bu depremden sonra artçılar olacak. Bu depremlerin bir miktar daha süreceği görülüyor. Yine bunlarda panik yapmamak ama evlerde hasar varsa bunu ciddiyetle kontrol ederek evlerde hasar varsa hasarlı evlere girilmemesi. Bunların yetkililer tarafından kontrol edilmesini sağlanması ve bu kontrolden sonra evlerine girilmesini öneriyorum. Her zaman.
5: Hocam 3 deprem var. İkisi Adana'da, biri Osmaniye'de. Bunlar parçalı fay dediniz. Bir de Savrun fayından bahsettiniz.
6: Evet.
5: Üçü de aynı fayda değil mi? İkisi bir, biri diğer fayda mı?
6: Üçü de Savrun fayıyla ilişkili görülüyor ama Savrun fayı parçalardan oluşan bir fay. Tam olarak ben de şu anda bağlanıp yerlerini net görebilmiş değilim. Bu belli bir süre sonra değiştirilebilir. Ama şu anki haliyle tümü Savrun fayıyla ilişkili gibi duruyor.
5: Ama tabii bölgeye komple olarak deprem bölgesi diye tabir ediyoruz. Kahramanmaraş orada, Adıyaman hemen orada, Hatay'ın hemen üzerinde gibi gözüküyor. Adana keza. Yani bölge tabii sinir uçları hala hassas bölgede. O bölgedeki o hareketlilik, o sismik hareketlilik devam edecek gibi gözüküyor. Ne dersiniz, önümüzdeki günlerde yine ya da saatlerde belki de benzer depremler yine görebilir miyiz?
6: Bakın 6 Şubat depremi 2023'te oldu. Neredeyse 3 yıla yakın bir süre. Türkiye'de olan depremleri bir haritaya koyduğumuz zaman çok önemli bir kısmının bu bölge içerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. 6 Şubat depreminin etkileri 3 yıldır sürüyor. Belki daha uzunca bir sürede bunlarla birlikte yaşayacağız. Umuyorum ki hep olacak depremler bu büyüklüklerde olsun, hasar vermeden atlatalım.
5: Profesör Doktor Okan Tüysüz, teşekkür ederiz yayına kattığı için. Okan Hoca yine her depremde olduğu gibi yine hemen sıcağı sıcağına bağlandı ve son bilgileri söyledi. Okan Tüysüz'ün söyledikleri önemli. Tekrar edeceğiz ama bir önce bir kez daha Nizamettin Kaplan'a gidelim, bölge temsilcimiz. Nizamettin, neler aktarırsın? Yeni bilgiler var mı depreme dair?
7: Şu an için yeni bir bilgi yok, yeni bir açıklama yok. Ancak daha öncesinde, yani ilk depremin hemen ardından AFAD'ın bir açıklaması vardı. Ve şöyle deniyordu. Adana ilimizin Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Daha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tabii bu açıklamanın hemen sonrasında, yani 10 dakika sonra bu kez ikinci bir deprem meydana geldi. Yine Sayınbeyli'ydi merkez üssü ve büyüklüğü diğerine göre daha yüksekti. 4,9 büyüklüğündeydi ve bu tabii biraz daha oradaki panik ortamını arttırdı insanlar. Zaten daha ilk depremin şokunu atlatmadan 17 dakika sonra ikinci depremle yüzleştiler. Ondan sonra da herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabii bu iki depremle ilgili saat arama çalışmaları devam ederken bu kez ikinci depremden 13 dakika sonra yaklaşık bir deprem daha oldu. Bu kez merkez üssü farklıydı. Osmaniye Sumbas olarak açıklandı AFAD tarafından. 5,2 büyüklüğünde saat 14.43 sıralarında meydana geldi ve yerin yaklaşık 7 kilometre altındaydı. Diğer iki depreme göre biraz daha yüzeye yakın bir noktada meydana geldi. Şu anda 3 depremle ilgili de sahada arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar en azından bizim elimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok ve şu ana kadar da AFAD'ın açıklamasının dışında bilmiyorum diğer valiliklerden henüz bir açıklama yapıldı mı, benim gördüğüm kadarıyla henüz yapılmadı. Şimdilik yani saat arama çalışmaları devam ediyor demek daha doğru olur. Ama son depremin büyük olduğunu, 5,2 olduğunu bir kez daha belirtelim. Merkez üstü Osmaniye'ydi. İlk deprem Adana Sayınbeyli, yine ikinci deprem aynı yerde aynı merkezde ve birbirine yakın büyüklükte meydana geldi. Son 3 deprem ve sonrasında tabii artçılar bekleniyor doğal olarak deprem bölgesinde. Deprem sonrasında insanlar daha güvenli yerlere gitmeyi düşündü tabii ki. Sokağa çıktılar, evlerinden ayrıldılar, kapalı noktalardan açık alanlara geçtiler. Şu anda bekleyiş devam ediyor. Saat arama çalışmaları tamamlandıktan sonra muhtemelen her iki valilikten ya da İçişleri Bakanlığı'ndan veya AFAD'dan bu konuyla ilgili açıklama bekleniyor.
5: Nizamettin Kaplan aktardı, NTV bölge temsilcisi. Şimdi AFAD'ın deprem sayfasından baktığımız zaman 3 farklı deprem, yarım saat içinde 3 farklı deprem oldu. Depremin derinlikleri de önemli. İlk deprem Saimbeyli'deki ilk deprem 7.99 kilometre, ikinci deprem 8.67. Osmaniye'deki depremde 7 kilometre, yerin 7 kilometre derinliğinde, yani yer kabuğuna yakın ve sarsıntıların ciddi anlamda hissedilebileceği tarzda depremler. Peki bölge halkının durumu nedir? Daha fazla bilgi için Deha Adana muhabiri Anıl Atar telefon attığımızda bu kez. Hemen soralım. Anıl Atar, deprem anında nasıl bir depremi nasıl tabir edersin, nasıl anlatırsın depremin şiddetini, neler yaşandı, bölge halkı neler yaptı, resmi bir açıklama var mı, neler aktarırsın?
8: Evet Korhan, resmi açıklama var. Dilerseniz öncelikle yaşananları anlatalım. Biz Adana kent merkezindeyiz. Kent merkezinde hissedilmese de merkez üstü olan Saimbeyli ilçesinde deprem hissedildi diyebiliriz. Şöyle toparlayacak olursak, Saimbeyli merkez, depremin merkezi. İlk olarak saat 14'ü 19 geçe deprem meydana geldi ve büyüklüğü 4.8 olarak ölçüldü. İlk depremin hemen bundan 10 dakika 15 dakika sonra takriben 4.9 büyüklüğünde yine Saimbeyli'de bir deprem daha meydana geldi. Hemen bundan sonra 14.43'te bu kez de Osmaniye'nin Sumbat ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD açıklama yaptı. Adana'daki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Adana Valisi Mustafa Yavuz da depremin hemen ardından bir açıklama yaptı ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun iletilmediğini, sahadaki taramaların devam ettiğini açıkladı. 3 deprem yarım saat içerisinde meydana geldi. Hem Adana'da hem Osmaniye'de. Adana kent merkezinde hissedilmese de deprem merkez üstü olan Saimbeyli ilçesinde oldukça güçlü bir şekilde hissedildi ve buradaki vatandaşlar aşağı inerek açık alanlarda beklemeye başladı diyebiliriz Korhan.
5: Merkezde hissedilmedi ama ilçede hissedildi. İlçedeki vatandaşlar da panik halinde dedin. Doğru mu duyduk acaba?
8: Aynen Korhan. Senin de söylemiş olduğun gibi merkezde hissedilmedi. Ancak Saimbeyli ilçesindeki vatandaşlar paniğe kapıldı diyebiliriz.
5: Peki Anıl Atar, Deha Adana muhabiri. O da sıcağı sıcağına depremin hemen ardından yaşananları aktardı. Anıl'ın da söylediği gibi yarım saat içerisinde 3 deprem, 14-19'da 4.8 önce Saimbeyli, hemen çok değil 17 dakika sonrasında 4.9 bu kez Saimbeyli ve 14.43'te bu kez Osmaniye 5.2 ile sarsıldı. Deprem bölgesi depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Az önce Okan Tüysüz Profesör Doktor, tabii Türkiye'de deprem deyince akla ilk gelen uzmanlardan biri. Evet, arkadaşlarım bir yandan da uyarıyor. Son dakika bilgilerini iletiyorlar bana. Okan Tüysüz'ün söylediklerini önemli. Onu birazdan tekrar edeceğiz ama yeni bir açıklama var. Hemen bakalım. Evet, Murat, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi Murat Kurum. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz dedi Murat Kurum. Yapılan son resmi açıklama bu şekilde kayıtlara geçmiş oldu diyebiliriz. Şimdi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer telefon attığımızda. Sayın Geçer, geçmiş olsun.
9: Teşekkürler efendim, sağ olun.
5: Neler aktarırsınız depremin ardından? Zaten deprem bölgesi, bölge son derece az depreme karşı. Bir de ard arda böyle depremler meydana geldi. Neler yaşandı?
9: Evet. Tabii ard arda gelmesi biraz tedirginlik yarattı ama şu ana kadar herhangi kaygı verici bir olay görülmüyor. Sahada arkadaşlarımız çalışıyorlar. bizim Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bilim kurumu kuruluyla biraz önce görüştük. Onlar da hassas bir şekilde süreci takip ediyorlar. Ama herhangi bir kaygı verici durum şu an için mevcut değil.
5: Tabii bölgede daha önce de 20 Eylül'de de yine bir deprem meydana gelmişti. Arda arda bu aralar meydana geliyor. Sağ çalışmaları devam ediyor dediniz. Herhangi bir ihbar var mı? Vatandaşların herhangi bir paniği, bir yüksekten düşme ya da herhangi bir evlerde bir hasar kayıtlara geçti mi?
9: Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir şey yok. Ve arkadaşlarımız da dediğim gibi ilçelerimizle de koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Ama daha önce de bilim kurulunun zaten yapmış olduğu çalışmalarda bunlar beklenen depremlerdi. Aşırı depremler şeklinde. Ama arda arda gelmesi biraz daha etkili oldu. Özellikle deprem yaşayan bir bölge olunca biraz daha insanlar panik halinde olabilirler ama herhangi şu anda kaygı verici bir durumun olmadığını ifade edebiliriz. Tabii Sayın Geçer, süreci de takip ederiz.
5: Evet. Sayın Geçer, şimdi bir yandan uzmanlarla da konuşuyoruz. Bölgede bu büyüklükteki depremlerin devam edebileceği yönünde uyarılar var. Siz de bu bağlamda herhangi bir hazırlığınız olacak mı vatandaşa karşı, vatandaşların panik halinde olduğunu
9: söylemiştiniz? Tabii tabii. Biz daha önce yaşamış olduğumuz 6 Şubat depreminden hemen ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nde zaten bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulunda bu ölçüde ciddi çalışmalar yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Dediğim gibi şu anda bilim kurulu zaten süreci inceliyor. Dediğim gibi onlardan aldığımız bilgi de daha önceki süreçlerde bunların olabileceği zaman zaman ifade edilmişti. Bu depremlerde onlara bağlı olarak aşırı depremlerin olduğu ifade ediliyor. Yani beklenen depremlerdi bunlar.
5: Evet.
9: Bu ölçekli depremler beklenen depremler.
5: Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili bizlerleydi. Son bilgileri ondan aldık bizzat yetkili bir ağızdan. Herhangi bir olumsuz durum yok. Bir ihbar söz konusu değil. İyi haber bu. Ancak tüylerimizi ürperten deyim yerindeyse vatandaşların, bölgedeki vatandaşları paniğe sevk eden haber de çok değil. Yarım saat içerisinde ard arda 4.8, 4.9, 5.2, 3 büyük depremin meydana gelmiş olması ki Saimbeyli ilçesinde, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çok değil. Bundan yaklaşık 10 gün önce, 10 günü biraz geçti, 14 gün önce 20 Eylül'de de yine 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yani bölgedeki Savrun fayı son derece hareketli. Önümüzdeki saatlerde belki de ya da günlerde de bu tarz depremlerin olabileceği konusunda uzmanların uyarısını hatırlatalım. Bu arada bakanlardan da peş peşe açıklamalar geliyor. Hemen Ahmet Örsoğlu'na soralım. Ahmet, hangi bakan ne açıklama yaptı depremlere dair?
10: Koran, Adana ve Osmaniye'de ard arda gerçekleşen 3 deprem elbette bakanları da, ilgili bakanları da teyakkuza geçirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Geçmiş olsun ifadesiyle başladı bu açıklama. Adana'mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8, 14.36'da 4.9, Osmaniye'mizin Sumbaş ilçesinde ise saat 14.43'te 5.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir hatırlatmasında bulundu İçişleri Bakanı. AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin sahada taramalara başladığını hatırlattı İçişleri Bakanı. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır ifadesini kullandı. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi İçişleri Bakanı ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir diğer bakan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, o da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini hatırlattı ama tüm ihbarları değerlendirdiklerini kaydetti. Murat Kurum, bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Koran.
5: Ahmet Örsoğlu aktardı. Hem Murat Kurum'un, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın, hem de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin depremin hemen ardından yaptığı açıklamaları Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. Şimdi arkadaşlarım ekranı dörde böldü. Farklı farklı ajanslardan gelen farklı görüntüler bunlar. İHA'dan gelen, Anadolu Ajansı'ndan gelen, DEHA'dan gelen farklı ajanslar bölgeden görüntüler gelmeye başladı. Sol üstte depremlerin tam olarak nerede olduğu, lokasyonun neresi olduğunu gösteren bir haritamız var. Diğerleri de canlı görüntüler. Sağ üstteki canlı görüntü değil, deprem anına ait bir görüntü. Şimdi arkadaşlarım birazdan bana söyler hangi görüntüler canlı olup olmadığını. Sağdaki görüntüler evet deprem anına ait ki zaten avizelerin sallanmasından anlıyoruz. Bir yandan bu görüntüleri izleyelim, bir yandan da tabii eldeki bilgileri toparlayalım. 14.19'da, 14.16'da ve 14.43'te 4.8, 4.9, 5.2 büyük orta şiddette bir orta büyüklükte depremler bunlar ama tabii yer kabuğunu 7 ve 8 kilometre derinliğinde yani bölgedeki vatandaşların ciddi anlamda paniğe sevk eden depremi de şiddetli hissettikleri yer kabuğuna yakın bir bölgede yaşandı bu depremler. Şimdi daha fazla bilgi için yine bir telefon attığımızda konuğumuz olacak. Afet yönetim uzmanı Profesör Doktor Şerif Barış telefon attığımızda. Hemen soralım. Sayın Barış geçmiş olsun öncelikle.
11: Evet ben de geçmiş olsun diliyorum.
5: Şimdi çok ard arda depremler 14, 19, 36 ve 43 yarım saat arayla 4.8, 4.9, 5.2. Zaten bölge deprem bölgesi 20 Eylül'de de 5 büyüklüğünde bir deprem olmuştu Saimbeyli ilçesinde. Nasıl okumak lazım, nasıl doğrulamak lazım bu ard arda gelen depremleri ve neler söylersiniz vatandaşa, devam etmesini öngörür müsünüz, nasıl değerlendirirsiniz? Evet.
11: Tabii öncelikle bu değerlendirmeyi ben bir sismolog olarak yapmak durumundayım. Yani afetten önce sismoloji benim ilgi alanım, uzmanlık alanım. Bu bizim özellikle 6 Şubat'tan sonra bölgede iki tane büyük deprem ve bunun artçılarının yaşandığı bölgenin gerilmenin aktarıldığı bölgede meydana gelen depremler bunlar. Saimbeyli'deki şu an Saimbeyli'nin güneyinde olan bu depremler ve Sumbası olarak açıklanan deprem bölgesi 6 Şubat depremlerinin gerilmesinin aktarıldığı, ekstra gerilmenin aktarıldığı bölgeye karşılık geliyor. Dolayısıyla tabii bu açıdan bakıldığında bunları 6 Şubat'ın artçıları olarak değerlendirmek mümkün. Öte yandan da arka arkaya 4.8, 4.9, 5.2 çok sık rastlanan bir durum değil Türkiye'deki depremsellik olaylarına bakıldığında. Bu açıdan ilginç bir olay elbette. Tabii ki burada resmi kurumlar olarak AFAD'da, Kandil Hastanesi de muhtemelen sürekli bu bölgeyi inceliyorlar, izliyorlar. Şu an bu bölgede de bu büyüklükte 3 tane depremin olması muhtemelen bazı derme çatma yapılarda hafif hasar oluşturabilecek büyüklükte depremler. İlk değerlendirmeler böyle söyleyebilirim. Elbette tabii ki bakanların da AFAD'ın da açıkladığı bölgede olumsuz bir durumun olmaması sevindirici bir haber.
5: Bölgedeki yer kabuğu hareketlerini düşündüğümüz zaman bir anlamda stresin arttığını söyleyebilir miyiz? Sürekli olarak bakın, bu depremlerin meydana gelmesinden.
11: Ya zaten bu çok aslında yanlış bir tanım. Çünkü Anadolu levhası zaten Arap ve Afrika ile Avrasya levhası arasında sürekli geriliyor. Sürekli sıkışıyor. Bu tektonik hareketler yeni bir hareket değil. Bu sürekli bir hareket. Ancak bir bölgede bir depremin olabilmesi için gerilmenin o bölgedeki pürüz olarak adlandırılan yer kabuğundaki dayanıklı bölgelerin stresinin aşması gerekiyor. O zaman da işte bu orta büyüklükte veya zayıf bölgelerde daha küçük depremler olarak meydana geliyor. Yani şu an 6 Şubat ya da sonrasında artan bir stres yok. Ülkemiz zaten sürekli bir tektonik stres altında yükleniyor. Bu yıllık 2'şer 2,5 santimlik bir sıkıştırmayla İç Anadolu'yu Avrasya ve Afrika ve Arap levhası arasında sıkışıyor. Şöyle düşünün, elinizin parmağınızı baş parmakla işaret parmağınızın arasına bir kayısıyı alın. Kayısıyı sürekli sıkıştırmaya çalışın. Kayısı çekirdeği yavaş yavaş kayısının içinde hareket eder. İşte sürekli sürtünme aslında Kuzey Anadolu fay zonuyla Doğu Anadolu fay zonu çekirdeğin sınırları olduğunu düşündüğünüzde bu gerilme sürekli oluyor zaten. Yıllık 2 santim, 2,5 santim civarlarında bir sıkıştırmayla oluyor. Bu da bu levha sınırı dediğimiz Doğu Anadolu fay zonu ve Kuzey Anadolu fay zonunda büyük depremler, onun akabindeki bölgelerde de daha küçük depremler olarak bizi sürekli sarsıyor. Zaten işte Türkiye'nin bir deprem ülkesi olmasının ana sebebi de bu söylediğimiz sürekli levha hareketleridir.
5: Yani bu hareket aslında normal, bu süreç devam ediyor bu Anadolu fay zonlarında diyorsunuz. Peki evet. Yarım saat içerisinde bu kadar üç büyük depremin olması alışılageldik bir durum mu?
11: Hayır hayır, bu tamamen alışılmayan bir durum. En azından ben işte 86 yılından beri depremlerle yüksek lisans düzeyinde, araştırma düzeyinde çalışıyorum. Yani 40 yıldan beri birçok bölgenin depremselliğini inceledim. Bu tür böyle arka arkaya 3 tane çok kısa sürede deprem çok nadir bir durum. Elbette bu bir anlama geliyor mu? Hayır, herhangi bir anlama geldiği yok. Bu 5.2'den sonra daha büyük bir deprem olur mu diye soracaksanız bunu gerçekten söylemek, bilmek dünyada da mümkün değil. Bunu söyleyecek dünyada herhangi bir kurum, herhangi bir bilim adamı yok henüz. Çünkü biz depremleri ancak olunca izleyebiliyoruz, anlamlandırabiliyoruz ama gelecekle ilgili yorum aslında çok büyük bir spekülasyon yaratır. O yüzden de bu konuda benim söyleyebileceğim bir laf yok. Çünkü gerçekten bunu bilmek mümkün değil. İşte 4.8 ve 4.9 o 5.2'nin öncüsüydü ama 5.2'den sonra 5.5 olur mu, 6 olur mu, onu söyleyebilecek yetkinlikte ben dünyada başka bir kişinin olmadığını düşünüyorum. Ben de böyle bir yorum yapamam ama elbette kamu kurumları, AFAD ve Kandilli ve Valilik İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı teyakkuz halinde bu bölgeyi izliyorlardır, inceliyorlardır. Dolayısıyla vatandaşların da bu tür deprem olacak, büyük deprem geliyor gibi söylemlere kesinlikle itibar etmemeleri, mutlaka ama mutlaka resmi kurumların açıklamalarını dinleyerek onlara dönük hareket etmeleri önemli.
5: Evet. Profesör Doktor Şerif Barış, afet yönetim uzmanı, teşekkür ederiz yayına katkı için. Şerif Barış'ın da söylediği gibi aslında bölgede devam eden bir fay hareketliliği söz konusu ama tabii yarım saat içerisinde bu kadar sık ve 5 civarı, 5 büyüklüğünde depremlerin meydana gelmesi vatandaşları da doğal olarak paniğe sevk etti. Bölge zaten son derece hassas, deprem bölgesi diye tabir ettiğimiz bir bölge. Savrun fay hattı, Okan hocamız da söyledi, Okan Tüysüz'ün söylediği gibi son derece hareketli. Tabii 6 Şubat 2023'te meydana gelmişti o büyük depremler. O depremlerin etkisi devam ediyor. İyi haber, şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Ekranda da görüyoruz. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan hem de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklamalar geldi. Hem de Adana'dan, yerel yönetimden, yetkili ağızlardan gelen açıklamaya göre henüz kayıtlara geçen herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. İyi haber bu. Ama tabii bölge son derece hassas. Özellikle Saimbeyli ilçesinde ve Osmaniye'deki 5.2'lik depremin ardından vatandaşların panik olduğunu hem bölgedeki yerel gazeteci arkadaşlarımız, bölge gazeteci arkadaşlarımız hem bizim bölge temsilcimiz bize söyledi hem de yetkili ağızlardan da bu bilgiyi teyit ettik. Şimdi Profesör Doktor Okan Tüysüz bu kez karşımızda. Hoş geldiniz NTV yayınına Sayın Tüysüz.
12: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
5: Biraz şekillendi hocam, yani şu anlamda söylüyoruz. İyi haber, ben az önce bahsettim, tekrar etmiş olayım. Herhangi bir olumsuz durum yok. Saha çalışmaları, saha tarama çalışmaları sürüyor ama iki bakanın yaptığı açıklamaya göre de herhangi bir olumsuz durum kayıtlara geçmedi. Ama tabii bölge son derece evet, hareketli, hem fay hareketli hem bu depremi yaşayan vatandaşlarımız panik halinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bakabiliriz mi tam yerine? İkinci değerlendirmenizi nasıl alırız?
12: Baktım tabii ilk anda olunca bakmak zorlaşıyor. Herkes baktığı için internette ulaşım problemi çıkıyor. Evet. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi 6 Şubat'ta Türkiye çok önemli peş peşe iki deprem yaşadı. Bunlardan bir tanesi Gaziantep Sakçagöz'den başlayan, ondan sonra kuzeye Gölbaşı'na, güneye Hatay'a doğru uzanan 7.9 büyüklüğünde bir deprem. Aradan 9 saat geçtikten sonra da Kahramanmaraş, Ekinözü Göksun ilçeleri arasında 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem meydana gelmişti. Hepimizin hatırlarında neredeyse 3 sene olacak. Ondan sonra da bu bölgedeki özellikle bu Göksun Malatya arasına baktığımız zaman Göksun'dan biraz daha batıda ve Malatya'dan daha doğuda depremler olmaya başladı. Bunlar tabii 6 Şubat depreminin etkileri, büyüklükleri 5'e 5.5'a varan depremler oldu burada. Bugün olan depremlere baktığımızda ise Göksun'dan batıya, Göksun'dan Kozan'a doğru uzanan bir fay sisteminin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu fay sistemi Savrun Fayı adıyla bildiğimiz yaklaşık 60 kilometre boyunda olan bir fay sistemi.
5: Parçalı bir fay demiştiniz hocam. Parçalı olduğundan bahsetmiştiniz.
12: Efendim?
5: Parçalı bir fay hattından bahsetmiştiniz.
12: Evet. 6 tane diri fay haritasına baktığımızda parçadan oluşan bir fay. Bu tür parçalı faylarda elbette ki hepsinin bir arada kırılması genellikle büyük deprem yaratır ama bugün baktığımız zaman bu parçaların kırılarak deprem ürettiğini görüyoruz. Bundan birkaç hafta önce de yine benzeri şekilde bu yörede deprem meydana gelmişti. Yine orta büyüklükte bir depremdi. Depremin boyundan hareket ettiğimiz zaman 60 kilometrelik bir fay 6.8 civarlarında, ona bir yakın değerlerde deprem üretme potansiyeli var. Ancak bunların tek bir seferde bir arada kırılacağına dair tatmin edici bir veri yok. Az önce Şerif Hoca da söyledi. Zaten depremi önceden şu büyüklükte olacak demek, şu saatte, şu zamanda olacak demek bugün dünyanın hiçbir yeri için mümkün değil. Ama bu 5.8, 5.2'ye kadar çıkan değerlerin olduğu depremlere baktığımız zaman bu bölgede kümelendiklerini, birbirlerine yakın olduklarını ve bu fayın üzerinde olduklarını görüyoruz. Bu anlamda bu sismik etkinlik benzeri büyüklükteki depremlerle biraz daha sürecek, belki de kısa bir süre sonra sönümlenecek gibi duruyor.
5: Bir virgül koyalım hocam. Benzeri tabii depremler sürecek dediniz. Bu söylediğiniz önemli. Oradan devam edeceğiz. Şimdi arda arda bakanlardan açıklamalar geliyor. Abdülkadir Uraloğlu'ndan, Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama var. Hemen onu da bir araya verelim. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ve Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi Bakan Uraloğlu. İlk belirlemelere göre ulaşım haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz demiş. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin şeklinde de mesajını bitirmiş. Genelde bu tarz depremlerde tabii telefon hatları çöker. Herkes telefonlarına sarılır. Eş, dost, tanıdık hemen haber vermek için telefonlara yüklenince hatlar da çöker. Genelde geçmiş depremlerde bu oluyordu. Ulaştırma Bakanı haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yoktur. Koordinasyon halinde gelişmeleri takip ediyoruz demiş. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi Okan Hocam, son söylediğiniz son derece önemliydi. Benzeri depremler, benzer büyüklüğünde depremler devam edebilir dediniz. Neden devam edebilir? Bunu biraz açabilir misiniz?
12: Evet. Şimdi demin de belirttiğimiz gibi Göksun'dan güneybatıya doğru, yani Adana Kozan ilçesine doğru uzanan bir fay sistemi var. Bu fay sistemi parçalı bir fay sistemi. İçerisinde 5-6 tane fay parçası var. Bunların en büyüğü 30 kilometre, bazıları 10-15 kilometre büyüklüğünde, uzunluğunda. Dolayısıyla burada yüklenmiş bir fay sistemi var ve bu fay sistemi de bu yükün etkisiyle bugün yaşadığımız ya da geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız gibi depremler üretiyor. Dolayısıyla bu bölge rahatlayana kadar bu tür depremleri, dörtlük, beşlik depremleri yaşayacağız gibi duruyor.
5: Rahatlayana kadar dediniz, ne kadar sürer? 6 Şubat 2023 hala devam ettiğini düşünürsek galiba bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.
12: Bu belki yıllar sürecek ama buradaki fayların hepsinin bir arada kırılma olasılığını ben zayıf görürüm. O anlamda da burada olabilecek depremleri genellikle 5 belki biraz üzeri 6'ya kadar çıkabilecek depremler olarak tanımlamak mümkün
5: yani
12: olabilir.
5: Yani tek bir fayların büyük depremle hareketi. 7 ve üzeri bir deprem değil de bu tarz 5 civarı depremlerle farklı farklı depremlerle o enerjinin açığa çıkmasını
12: evet.
5: bekliyorsunuz.
12: Evet, evet, evet.
5: Evet. Peki o zaman devam edecek gibi yani
12: bunlar
5: gözüküyor.
12: Bölgenin jeolojik yapısıyla alakalı. Dolayısıyla bunlara bakarak çok net şeyler söylemek de mümkün değil. Ama panik yapmamak lazım. Ülkemizde 700 tane diri fay var ve bunlar zaman zaman bu büyüklükteki depremleri üretiyorlar. Panik yapmadan olayların nasıl gelişeceğini bir miktar daha izlememiz gerekiyor.
5: 700 pay var ama son günlerde şimdi 20 Eylül'de Sahinbeyli'de 5 oldu. Bugün 4.8, evet. 4.9 bir de 5.2 tabii böyle ard arda olunca evet. Zaten deprem bölgesi vatandaşlar depremden canları yandı. Sinir uçları hassas deyim yerindeyse tabii bu kadar evet. panik oldu.

0: belirttirmeden yapılara girilmemesi. Eğer yetkili kişiler inceleyip bu binaya girilebilir diyorlarsa o zaman da girmekte yarar var diye düşünüyorum.
1: Şimdi depremin meydana geldiği yerlere baktığımız zaman Saimbeyli, Adana, Osmaniye, çevre illerde de benzer hareketler bekler misiniz?
0: Şimdi bu olayla alakalı daha fazla devam edeceğini zannetmiyorum. Belki 5.2'ye varan depremin arkasından 4.2, 4.3'e varan depremler olabilir. Ama bu fay sisteminin Göksu'ndan Kozan'a kadar olan fay sisteminin başka bir şeyi harekete geçireceği kanaatinde değilim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu olay bu fay üzerinde belki artçılarla sürebilir. Evet. Ama başka bir yerde bir deprem olma olasılığı oldukça zayıf.
1: Evet. Ekranda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı var. Geçmiş olsunla başlıyor mesaj. Adana'mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8, 14.36'da 4.9, Osmaniye'mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43'te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve mesajı devam etti. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı bu şekildeydi. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun şeklinde de mesajı sonlandı. Okan Hocam, tabii hiçbir şey olmaması, kayıtlara herhangi bir durum geçmemesi, şu an itibariyle olumsuz bir durum yaşanmaması herhalde en sevindirici haber bugünkü depremlerle ilgili.
0: Elbette ki, elbette ki. Ama belirttiğim gibi bunun arkasından artçılar olacaktır. Bunları beklemek lazım. 5.2'den sonra 2.4, 2.2, 1.7, 2.4, 1.3 gibi depremler oldu. Bunlar sürecektir. Bunların bir kısmı bizim hissetmediğimiz büyüklükte, bir kısmı ise hissettiğimiz büyüklükte olacak.
1: Vatandaşların hissedebileceği büyüklükte artçılar meydana gelir mi bu depremlerin ardından?
0: Gelebilecek, mutlaka gelecektir. Genellikle hissedilme sınırı 3 civarıdır. 3'ün üzerindeki depremler hassas kişiler tarafından hissedilir. 4'ü biraz geçen değerlere kadar depremlerin olmasını bekleriz.
1: Evet. Profesör Doktor Okan Tüysüz ikinci değerlendirmesini yaptı NTV yayınında. Benzer depremleri beklediğini söyledi Okan Tüysüz. Hocam teşekkür ederiz yayına katkı için.
0: Teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum tekrar.
1: Şöyle bir olanı biteni yeniden toparlayacak olursak, saatler 14.19'u gösterdiğinde AFAD'ın deprem sayfasında, ki zaman zaman ekrana da getiriyoruz, 4.8, önce 4.8 büyüklüğünde bir deprem Adana'nın Saimbeyli ilçesinden kayıtlara geçti. Sonra çok değil, hemen 14.36'da 4.9 bu kez ard arda meydana geldi peş peşe depremler ve 14.43'te de Osmaniye'de 5.2, ki 20 Eylül'de de yine Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Şimdi bu depremlerin olmasını uzmanlar, NTV yayına katılan uzmanlarımız doğal karşılıyor. Zira 6 Şubat 2023 depremlerinin hala etkileri sürüyor. Bölgedeki faylar stresle dolu ve bu tarz depremleri normal karşılıyor uzmanlar. Ama bu kadar kısa zamanda tabii 3 tane büyük dakikalar içerisinde meydana gelmesi de vatandaşları da paniğe sevk etmiş durumda. Vatandaşları rahatlatan açıklamada bakanlardan geldi. Hangi bakanlardan? Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan, Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı'ndan olumsuz bir durum olmadığı, saha taramalarının devam ettiğine dair açıklamalar geldi. Geldikçe de ekrana veriyoruz. Olan biten özetle bu, ama tabii iyi haber, herhangi bir olumsuz durum yok, ama bölge tabii son derece depremlere karşı hassas olduğu için, depremler de 5 civarında olduğu için, yani ciddi anlamda bölge sarsıldığı için bir teyakkuz durumu da söz konusu. Ne kadar devam edecek bu teyakkuz durumu, hala sürüyor mu? Hemen soralım. Nizamettin Kaplan bölge temsilcimiz bir kez daha telefon hattında. Nizamettin, yeni bilgiler elde edebildik mi? Bölgeye dair neler aktarırsın?
2: Aslında çok farklı ayrıntı yok. Zaten yetkililerin yaptıkları açıklamalar doğrultusunda daha çalışmaları devam ediyor. Ancak tabii insanlar biraz tedirgin.

0: üst üste ve kısa süre içerisinde 3 farklı deprem yaşandı. Ve tabii bu bölge deprem bölgesi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler yakın zamanda oldu. Birçok insan hayatını kaybetti. Yıkımlar büyüktü. Dolayısıyla bu tarz sarsıntılar 5 ve üzeri ya da işte 5'e yakın olanlar, yere yüzeye daha yakın olanlar ciddi anlamda sarsıntıya neden oluyor. Dolayısıyla insanlar bu tür durumlarda paniğe kapılıyor. Bugün de benzer bir durum söz konusuydu. Ancak sevindirici olan şu ana kadar olumsuz bir durumun olmaması. Bakanların açıklaması vardı. Tabii Adana valisinin de bir açıklaması oldu. Mustafa Yavuz Anadolu Ajansı'na yaptığı bir açıklamaydı. Ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Sağ tarama çalışmalarının da olduğunu belirtti. Durum şu an itibariyle böyle. Farklı bir durum söz konusu değil şu anda.
1: Nizamettin Kaptan aktardı. Özetle depremle ilgili gelişmeler bu şekildeydi. Saat başında hem deprem konusuyla hem de gündemdeki diğer haberlerle, diğer gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: kartlarıyla her yerde kazanan sensin.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Xiaomi Redmi Bud 8 Pro ANC TWS Bluetooth kulaklık 4.499 liraya, Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Süpürge deyince vatan.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Türkiye'nin anıt ağaçları.

Yalova'nın merkezinde bulunan Doğu Çınarı'nın bir adı da Yürüyen Köşk Çınarı'dır. Atatürk'ün isteğiyle 1930 yılının Ağustos ayında 3 gün süren çalışmayla köşkün altına yerleştirilen raylar sayesinde bina yaklaşık 5 metre kaydırıldı. Nedeni Atatürk'ün köşkün camlarına çarpan Ulu Çınar'ın dallarının kesilmesine izin vermemesiydi. Bugün 400 yaşını deviren Koca Çınar, Yürüyen Köşk'te yarenlik etmeye devam ediyor. Üstelik belki de ömrünün yarısında. Çünkü Türk tarihinde devletin gücünü ve zamana direnişini simgeleyen Çınar 1000 yıldan fazla bile yaşayabilir. Yüzyıllar boyunca doğanın dönüşümüne tanıklık eden Doğu Çınarı sanki dünyanın bütün derdini sırtlanmış, yine de başını bir anlığına bile eğmeyi düşünmemiş bir yaşama ustası gibidir. Soğuğa, rüzgara, hava kirliliğine karşı dirençlidir. Hızlı büyür ve güçlü bir kök sistemine sahiptir.

Su kenarlarını, dere yataklarını, nemli toprakları sever. Dayanıklı yapısı nedeniyle şehirlerin iklimine de uyum sağlar. Doğu çınarı, heybetli görüntüsü ve el ayası şeklindeki büyük yaprakları nedeniyle gölgesinde misafir ağırlar. Gövdesi kalın, sert ve pürüzlüdür. Yaşlandıkça pullar halinde dökülür, mozaik görünümüyle adeta yılların yaşanmışlığını üzerine resmeder. İçeriğinde bulunan güçlü antioksidanların sayesinde eklem ve kas ağrılarına iyi geldiği söylenir. Doğu çınarı 200 santimetre çapı, 30 metre boyuyla, yapraklarında sakladığı anılarla ve belki de gölgesinde kurulan hayallere tanıklığıyla mağrur ama gururlu bir şekilde bugüne de tanıklık ediyor.

0: Türkiye'nin anıt ağaçları sona erdi. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün gözden geçireceğimiz ilk sözcük arazi. Söylenişi konusunda bir reklam seslendirmesi çalışmasında tartışma çıktığını anımsıyorum. İkinci A ve sondaki İ seslerinin kısa söyleneceğini savunuyordu bir arkadaş. Aksine iki ünlü de uzun söyleniyor. Arazi, yeryüzü parçası, yer, ekilen veya ekilebilecek olan topraklar anlamında. Askerlik terimi olarak oturulan yerler dışında kalan iskan edilmemiş açık topraklar anlamında da kullanılır. Sonra araziye çıkmak var. Talim ve tatbikat için kışla dışındaki boş topraklara çıkmak. Söylenişinin yerleşmesi için kimi deyimleri kısaca hatırlayalım. Arazi açmak, fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma elverişli duruma getirmek. Arazi aracı, her türlü arazide kullanılabilecek biçim ve güçte yapılmış motorlu araç. Arazi vitesi, motorlu araçların bozuk veya engebeli arazide gitmesini sağlayan vites. Arazi olmak, ortadan kaybolmak, sıvışmak, araziye uymak, ortama, çevreye uymak, görünmemeye çalışmak. İkinci sözcüğümüz ceberut. Yine yanlış söylendiğini duyuyoruz. Ceberut deniyor. İki R sesi olmayacağı gibi U sesi de uzun. Ceberut. Arapça cebir, yani zorlamaktan geliyor. Asıl anlamı Allah'ın her şeyin üstünde olan büyüklüğü, kudreti, ululuğu. Günümüzde anlam kaymasıyla daha çok zorbalık, merhametsizlik kastediliyor ceberut derken. Bunun nedeni cebir sözcüğünden kaynaklanması olabilir. Cebir, zorlama, zor kullanma, zor anlamında dedik. Bir de cebren var. Zorla, cebir kullanarak. Ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk? Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Cebrin bir de cebri şeklinde kullanılışı var. Zor altında yaptırılan ya da kendini zorlayarak yapılan, zoraki. Ömür boyu cebren bir şeyler yapmak durumunda kalmamanız dileğimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometreleri ve Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. kilometreleri arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
4: Eğitim yılının başlaması ve havaların serinlemesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Neredeyse herkesin çevresinde grip olan birileri var. Gripten nasıl korunmalı? Aşı yaptırılmalı mı? Viral rahatsızlık geçirenler nelere dikkat etmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'da yanıtladı.
5: Evet, ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle şu yağmurlu günlerin başlamasından sonra polikliniklere ve acil servislere başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunu solunum yolu enfeksiyonları oluşturmakta. Grip diye bir isimlendirme yapmak için testleri yapmak gerekiyor ama biraz önce de söylediğim gibi solunum yolu belirtileriyle başvuran hastaların sayısında büyük bir artış var. Bana gelen hastaların %75'i bu tip hastalar örneğin, o kadar artıyor. Genellikle tarif ettikleri genç hastalar, bir de bunlar ileri yaş hasta değil, genç hastalar yani toplumun içinde olan insanlar daha çok boğazda yanma, öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateşi olan da var, olmayan da var. Bu belirtilerle başvuruyorlar. Bazılarına ek semptomlar ekleniyor. Örneğin bulantı kusma eklenenler var. Tabii bunlar solunum yoluna enfekte eden mikroorganizmaların çok çeşitli olmasından kaynaklanan farklı belirtiler. Bunlar içinde gripin yeri nedir dersek, şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı %15-20'si grip, yani influenza. Şimdi işin enteresan tarafı sadece havaların soğuması değil, okulların açılmasıyla beraber de bir artış oldu. Yani hem havaların soğuması hem okulların açılması aşağı yukarı eş zamanlı oldu. Ve hem küçük çocuklarda hem erişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarını sıkça görür hale geldik sonbahara girmekle birlikte.
4: Grip hangi durumlarda tehlike yaratır?
5: 250'nin üzerinde etken var solunum yolu enfeksiyonu yapabilen. Bunlar içinde en tehlikelisi grip. En fazla görülen grip. Tehlikeli bir hastalık. Şöyle ki, öyle önemsenmeyecek, basite indirgenecek bir hastalık değil. Özellikle alt solunum yollarına inme potansiyeli var. Yani zatüre yapabilme potansiyeli var. Bir de kendisinin zatüre yapması dışında başka mikropların da zatüreye neden olmasına altyapı oluşturur. Şöyle ki, ben kısacık ipucu vermek istiyorum. Çünkü başka virüslerin olduğunu da söyledim. Mesela nezle çok tehlikeli değildir ama nezle ile gribi şöyle ayırabiliriz. Nezlede hapşırık, burun akıntısı çok fazladır. Öksürük daha azdır. İşte gözlerde sulanma daha yüksektir ama gripte, yani influenza'da burun akıntısı ve bu sekresyonlarda artış, hapşırma yoktur. Tam tersine hastalar şunu söylerler: şiddetli kas eklem ağrılarım var ve yutkunurken boğazım biber dökmüş gibi yanıyor diye tarif ederler. Bir de kuru bir öksürük olur. Bunlar influenza için ipucu olacak belirtiler. Peki kimlerde riskli diye baktığımızda, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, 65 yaş üzerinde, kronik kalp akciğer hastalarında, şeker hastalarında, gebelerde, böbrek hastalığı olanlarda, kronik böbrek hastalarında, organ nakil hastalarında, kanser hastalarında ve bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir ilaç kullanımı varlığında dikkatli olmak lazım. Çünkü bu kişilerde ağır geçer. Dolayısıyla sadece bu kişilerin dikkat etmesi gerekmez. Bu kişilerle aynı ortamda bulunan, aynı evi paylaşan kişilerin de bir o kadar dikkatli olması gerekir. Çünkü kolay bulaşır. Solunum yolu sekresyonlarıyla bulaştığı gibi bulaşmada en önemli araçlardan birisi de ellerdir. Çünkü genellikle hapşırırken, öksürürken eller ağza götürülür ve eğer yıkanmazsa, hijyen koşullarına dikkat edilmezse de çok kolaylıkla başka kişilere bulaşabilir.
4: Nasıl korunmalıyız? Toplu taşımada maske kullanılmalı mı?
5: Vallahi içinde bulunduğumuz günlerde vaka sayılarının arttığını da hesaba katarsak, özellikle biraz önce saydığım risk gruplarının ve bu risk gruplarıyla birlikte yaşayan kişilerin toplu taşım araçlarında, açık ofis şeklinde olan birçok insanın birlikte çalıştığı ortamlarda, yine toplu çalışmanın olduğu fabrika benzeri yerlerde maske takmalarını ben kesinlikle öneriyorum. Tabii maske önemli bir koruma aracı, el yıkama iyi bir koruma aracı.
4: Grip aşıları ulaştı mı? Koruyuculuk süreleri göz önüne alındığında aşı yaptırmak için doğru zaman geldi mi?
5: Grip aşıları son derece güvenilir. Canlı olmayan virüsün belirli parçalarına karşı hazırlanmış klasik aşılardır. Onun için endişe etmeye gerek yok. Grip aşıları geldi, zamanında geldi. Aslında geçen sene olsa biraz erken bekleyelim derdim. Çünkü grip aşılarının koruyuculuk süresi normal bağışıklık sistemi olan insanlarda 6 aydır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlarda bu bağışıklık sisteminin gücüne ve altta yatan hastalığa bağlı olarak 3-4 ay arasında değişir. Öyle baktığımız zaman Türkiye'de de grip mevsimi genellikle Ekim ayının sonuna doğru artar ve Nisan başına kadar devam eder. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene grip başladı. Yani içinde bulunduğumuz günlerde başladı. Daha ne kadar artacak? Bu hızla artarsa daha da fazla sayıda vaka muhtemelen etkilenecek. O nedenle zamanı geldi. Grip aşılarının mutlaka ve mutlaka içinde bulunduğumuz günlerde, ki Ekim'e geldik zaten, yapılmasını öneriyorum. Çünkü zaten grip sezonu boyunca koruyucu olacaktır. Mevsim sonuna doğru özellikle bağışıklığı zayıflamış insanların antikor düzeylerinin, koruyuculuk düzeylerinin azalacağını dikkate alırsak, Türkiye'de henüz onaylı ama geri ödemede olmayan yüksek doz aşılar var. Bunlar sırf bu sorunu çözmek için üretildiler. Bildiğimiz grip aşısının içerisindeki antijen miktarı var olanın iki katı. Dolayısıyla daha uzun süre, yani bir grip mevsimi boyunca kişileri korur. Çünkü biz Ağustos'ta da vaka görüyoruz ama tek tük vaka olduğu için salgın yapmıyor. Yani bütün sezon boyunca bir dahaki aşı zamanına kadar koruyabilecek düzeye sahipler. Bu aşıları rutin olarak önermiyor. Sadece yüksek riskli olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış işte hematoloji hastaları, onkoloji hastaları gibi hastalara öneriyoruz. Onun dışında grip aşılarını herkes yaptırsın. 65 yaş üzerinde olanlar dahil olmak üzere saydığım risk gruplarının içinde bulunduğumuz günlerde grip aşılarını yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü bu kış biraz zor geçecek gibi durmakta. Şimdi biz sadece influenza diyoruz ama olay bununla bitmiyor. Onun dışında tek tük COVID vakaları başladı. Rinovirüs dediğimiz nezle virüsleri var. RSV dediğimiz respiratuar sinüsitiyal virüsler başladı. Bunlar hem çocuklarda hem erişkinlerde var olan virüsler. Bunlar da bir süre sonra artış gösterecek doğal olarak. Ama unutmayalım ki onların hepsinin aşısı yok. RSV'nin aşısı var. Bunu da yüksek riskli gruplara ve gebelere aşının bir türü önerilir ki bu kış sezonunda grip mevsiminde doğan bebekler korunsun diye grip aşısının bize böyle faydası var. Yani anne gripte gebeliğin sonlanması, bebeğin doğumu kış ayına grip mevsimine geliyorsa anneden geçen antikorlar bebeği koruyor 6 ay. Bu hem grip aşısı için geçerli hem de RSV aşısında bunlar geçerli. Yine ileri yaşlar için aynı şekilde bu aşıların yapılmasını kuvvetle öneriyoruz. Bir de mutlaka yapılması gereken bir aşı da pnömokok aşıları. Halk arasındaki tabiriyle zatürre aşıları. Bunlar da son derece koruyucu. Bunların da yapılmasını öneriyoruz.
4: Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? Bu aşının geçerlilik süresi kaç yıl?
5: Yeni aşıların koruyuculuk süresi ömür boyu. Yani tek doz yapılıyor. Önceki aşılardan farklı 20 valanlı ve 21 valanlı aşılar var. Yani bunlar, çünkü bu bakterilerin de tipleri var. Tek doz yapılması yeterli. Kimlere yapılması gerekir sorusunun cevabı ise 65 yaşın üzerinde herkesin yapılması lazım. Onun altındaki yaş gruplarında da beraberinde kronik bir hastalık varsa, örneğin kronik akciğer hastalığı varsa, kalp hastalığı, diyabet yani şeker, kronik böbrek hastalıkları, kanser hastaları, organ nakil hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç alanlar bu aşıyı yaptırması lazım ki bunlar zaten ücretsiz olarak da yapılabilen aşılar hastalıklardan koruyacaktır zatürrenin. Toplumda görülen, en fazla görülen tipi olan pnömokokik pnömoni dediğimiz pnömokokların neden olduğu zatürreye karşı koruyucu olacaktır.
4: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
6: Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 16. NTV Radyo.
1: NTV Haber'den mutlu pazarlar. Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Günün önemli gelişmesiyle başlıyoruz. Adana ve Osmaniye'de arda arda depremler meydana geldi. 24 dakika içinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2'lik depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgedeki son durumu aktaracağız. NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan telefon attığımızda. Nizamettin, nedir depremlere dair yeni bilgiler?
2: Orhan, şu an için çok farklı bir bilgi olduğunu söyleyemeyiz ama saat arama çalışmalarında şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Bu sevindirici, ancak tabii ard arda gelen depremler doğal olarak başta Adana ve Osmaniye'de olmak üzere bölgede kısa sürede olsa paniğe neden oldu. Evlerinde bulunan insanlar, depreme evlerinde yakalananlar hemen evlerini boşalttılar. Açık alanlara gittiler. Tabii ard arda geldi depremler. İlk deprem hatırlanacağı gibi saat 14.19'da olmuştu. Devamında 14.36'da yine aynı yerde, aynı merkez üssü Sayınbeyli olan ikinci deprem meydana geldi. Ve bu süreçte tabii panik yaşandı. Bu depremler aynı zamanda Adana dışındaki diğer illerde de, çevre illerde de hissedildi. Bunların akabinde biraz daha büyük olan, bu kez Osmaniye'de Sumbas olan merkez üssü, Osmaniye Sumbas olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve depremin derinliği 7 kilometre civarındaydı ve yüzeye yakın olması nedeniyle hem büyüklüğü hem de yüzeye yakın olması daha sarsıcı oldu. Ve hemen tabii doğal olarak hem Osmaniye Valiliği hem de Adana Valiliği bölgelerindeki duruma baktılar. Saat arama çalışmaları başlatıldı. İlk açıklama AFAD'dan geldi. AFAD olumsuz bir durum olmadığını duyurdu ilk depremden hemen sonra. Diğer depremlerle birlikte tabii saha çalışmaları, arama tarama faaliyetleri daha da genişletildi. Hem Osmaniye'de hem Adana'da. Çevre illerde herhangi bir olumsuzluk var mı? Bunlara bakıldı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Bakanlar ard arda açıklamalarda bulundu. Sonrasında Adana Valisi'nin bir açıklaması oldu, Mustafa Yavuz. Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezine olumsuz bir ihbar olmadığını duyurdu. Ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Şu an itibariyle tabii biraz daha normale döndü diyebiliriz. Bölge illeri, ancak insanlar biraz daha tedirgin diyebiliriz. Çünkü bu tarz depremlerin ardından parça depremler de meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek gerekir. Orhan.
1: Nizamettin Kaplan aktardı. Sağdaki son durumu, tabii arda arda gelen depremlerin hemen ardından sağ çalışmaları hemen başladı. Bir yandan da ilgili bakanlardan açıklamalar geldi. Ankara'dan açıklamalar var. Ayrıntıları yine Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktaracak. Ahmet, nedir son yapılan açıklamalar depreme dair?
3: Korhan, bakanlar kendi ilgi alanlarından bu depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk var mı yok mu, buna ilişkin açıklamalar gerçekleştirdiler. Öncelikle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm kurumların sahada tarama faaliyetlerine başladığını söyledi. Devletimiz vatandaşının yanındadır hatırlatmasında bulundu ve tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yine depremler dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İlgili tüm ve kuruluşların görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahada tarama ve durum tespit çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yine bununla beraber İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi depremleri hatırlattı. Saat saat ne zaman gerçekleştirildi? İlgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama faaliyetlerine derhal başladığını söyledi Mustafa Çiftçi. an itibariyle olumsuz herhangi bir durumun tespit edilmediğini söyledi. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Şu ana kadar sahadan herhangi bir olumsuz durumun ihbarın gelmediğini aktardı. Tüm ihbarların değerlendirildiğini kaydetti. Yine vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ilk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi. İlgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti. Koran.
1: Ahmet Örsoğlu aktardı. Bakanların depreme dair söyledikleri resmi bilgiler bu şekildeydi. Resmi açıklamalar bu şekildeydi. Peki bu depremler ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olabilir? Bir şeylerin artçısı mıdır? Öncüsü müdür? Hala daha o 6 Şubat depremlerinin etkisi mi devam ediyor? Uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Şükrü Hocam yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bölge halkına da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
1: Nasıl değerlendirirsiniz bu depremi? Şimdi ard arda geldi. 4.8, 4.9, 5.2 çok değil yarım saat içerisinde. Ki 20 Eylül'de de gece saat 4'te bir 5'le sarsılmıştı. Yine aynı şekilde Saimbeyli ilçesi Adana'nın. Nasıl okumak lazım? Bölge halkı tabii teyakkuz halinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Öncelikle şunu söylemek gerekir. Bunlar bir sürpriz depremler değil. Yani Türkiye bir deprem ülkesi ve bu depremleri oluşturan pek çok fay var. Bu fayların üzerindeki aktiviteler diye yorumlayabiliriz. Ama bu deprem, Adana'nın kuzeyindeki bu deprem, Saimbeyli güneyinde peş peşe gelen depremlerin hepsi aynı merkez üstünde aşağı yukarı. Bu da gösteriyor ki bu 3 depremde, yani hissedilebilir 3 depremde aynı fay üzerinde meydana geldiğini görüyoruz. Zaten 2023 depremlerinden sonra, yani ikinci deprem olmuştu hatırlarsanız 9 saat sonra Çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte birazcık tetiklemişti. Çünkü bir huzursuzluk vardı ve o bölgede Göksu'ndan başlayarak Saimbeyli'ye, Adana'ya, Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor. Bu da o deprem silsilesinden bazıları. Tabii dördü geçen depremlerden sonra bölge çevresinde çok hissediliyor. Belki bu Saimbeyli ve o çevrede çok hissedilmiyor olabilir dağlık bölgesi olması nedeniyle. Ama aynı şeyi Adana'ya doğru Çukurova, alüvyon zeminin olduğu yerler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Evet. Oralarda daha çok hissediliyor. Yani zeminin depremin büyüklüğünden gayri onun şiddetini ve etkisini arttırdığını biliyoruz zaten. Çünkü 1998'de Ceyhan'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aslında çok büyük bir deprem değil ama çok yıkıcı olmuştu. Bu zeminin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Çünkü depremlerde deprem dalgaları kötü zeminlerin içerisinde yavaşlayarak yapısı da onu daha çok etkileyebilir.
1: Bu hocam zemini nasıl anlatırsınız? Şimdi siz hem bölgeyi çok yakından biliyorsunuz, hem çalışmalarınız var, saha çalışmalarınız, hem de Hataylısınız, memleketinize yakın, bölgeyi iyi biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde nasıl bir yer kabuğu davranışı beklersiniz? Bu depremler devam eder mi? Ve bölgenin zeminini ili nasıl anlatırsınız bize?
4: Şöyle, biliyorsunuz 2023 depremlerinin ilkinde Hatay'da Amik Ovası nedeniyle hasar çok şiddetli olmuştu. Yani depremin kendisi zaten büyük. Bu etki yönetmeliklerin üstüne çıkacak bir ivme değeriyle yapısı da onu etkilemiş ve büyük yıkımlar yaşanmıştı. Aynı tehlike için Adana'yı da işaret etmek gerekiyor. 1998 Ceyhan depremini o yüzden örnek olarak verdim. Yani depremin büyüklüğü kriterlerden bir tanesi ama tam kesin bir kriter değil. Zemin de çok önemli çünkü Seyhan, Ceyhan ve Tarsus nehirlerinin birleşik deltası olan ve alüvyonu olan Çukurova üzerinde eski Adana dediğimiz yerde eski yapı stoğu var. Burada dönüşüm henüz tamamlanmadığı için elbette yıkıcı bir depremde buranın etkilenmesi beklenir. Hatta uzak depremlerden bile etkilenmesi beklenebilir. Nitekim bu Adana kuzeyindeki dağlık kesimdeki bu depremler bile Adana'dan hissediliyor. Bu üç tane deprem günün iş saatlerinde, insanların ayakta olduğu saatlerde meydana geldiği için çok kimse hissetmemiş olabilir. Ama başka bir saatte olsaydı tepkiler biraz daha farklı olabilirdi. Ama sevindirici olan şu, bu üç büyük deprem yıkıcı bir deprem değil. Hı hı. Şu saate kadar herhangi bir olumsuz şey alınmadı. Evet. Bunu vatandaşlar için de söylüyorum. Çünkü bu depremlerden sonra panikleyip işte asansöre, merdivenlere, evet, camdan, balkondan atlamalara karşı biraz daha soğukkanlı olmamız gerektiğini öneriyorum.
1: Şimdi hocam iyi haber, sahada bir olumsuzluk yok. Herhangi bir bina yıkımı ya da bir panikle, genelde bu tarz depremlerde olur, panikle birileri atlar. Herhangi bir olumsuz durum yok şu ana kadar. İyi haber bu, ama tabii bölge son derece hassas, vatandaşlar. Zaten deprem bölgesi diye tabir ediyoruz o bölge için. Neler söylersiniz vatandaşa bundan sonrası için?
4: Tabii şimdi vatandaşa benim evinize girin ya da evinizden çıkma çıkın gibi bir öneri yapmam mümkün değil. Zaten bunu yetkililer yapıyor. AFAD ve bölgenin karar vericileri bunları yapıyor, ama ben genellikle kişisel tavsiyem bazen şöyle olur. Hani çok hissedilebilir depremden sonra bir kaygı duymuşsak, tedirgin olmuşsak biraz sokakta dinlenmekte, o üzerimizden korkuyu atmakta fayda görürüm hep. Ama bu demek değildir ki hemen ardından büyük bir deprem bekliyor hoca, o yüzden böyle söylüyor demek değil. Bu evet, başka bir şey. Tabii. Tabii bu depremleri yaşamaya devam edeceğimiz için yaşadığımız mekanı iyi bilmemiz, daha önceden bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Yani evimiz güvenliyse bunun emniyeti içerisinde evde bile kalabiliriz. Çünkü sağlam olduğuna kesin eminsek. Ama bunu depremlerden önce yapmak gerekiyor. Yani yaşadığımız yerin güvenli olup olmadığını uzmanlara sorarak önceden bilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde her deprem sonrası böyle yıkıcı olmayan depremlerden sonra sürekli vatandaşa tavsiyeler çok akıllıca değil. Çünkü hadi bu depremi atlattık. 2 yıl sonra, 1 yıl sonra, 3 yıl sonraki önemli depremler karşısında ne yapacağız, değil mi? Yani yine kafamızı sokacağımız yerimiz kendi konutumuz olacak. Konut sağlamsa biz güvendeyiz. Konutlar sağlamsa şehir güvende. Dolayısıyla buna göre hareket etmek gerekiyor. Ama daha kentsel dönüşüm sürecimiz devam ediyor. Yani ülkemizin bütün satığı çok güvenli değil. Hı hı. Malum 2023 depremlerinden sonra büyük bir ciddiyetle ve milli seferberlikle 11 ilde 455 bin bina yapıldı. Bu büyük başarı. Yani yılda 130 bin bina demektir ki 3,5 yıl içerisinde. Bu büyük başarının tüm yurt satıhında devam etmesi gerekiyor. Marmara'da, Adana'da, İzmir'de, diğer bölgelerde devam etmesi gerekiyor. Çünkü biz yapı stoğunu, kentsel dönüşümü iyi yaptığımız takdirde kırılganlığımızı, yani zarar görebilirliğimizi azaltmış olacağız. Bu önemli bir adımdır. Can kayıplarını da önleme adına önemli bir adımdır. Görülüyor ki işte bakın, siz de söylediniz, 20 Eylül'de aynı bölgede bir deprem daha olmuştu 5'in üzerinde. Evet. Şimdi de 5'e yakın 3 tane deprem var. Duracak mı bunlar? Durmaz. Yani Türkiye bir deprem
1: ülkesi. Ben de onu soracaktım. Bunların artçıları devam eder mi? Benzer büyüklükte depremlerin olmasını bekler misiniz?
4: Şöyle, genellikle işte 5 büyüklüğündeki depremden sonra sönümleniyordu. Küçük artçılar meydana geliyordu, ama bakın bu 3 deprem de birbirine yakın büyüklükte. Evet. Yani orada ciddi bir enerji boşalımı olduğunu gösteriyor. Bundan sonra büyük olur mu bilemeyiz. Evet. Bunlar müstakil mi bilemeyiz. Öncü mü bilemeyiz. Ancak bu büyük depremler yaşandığı takdirde adlanabilecek terminoloji. Ama şunu söyleyebiliriz, bu depremler bu bölgenin sismik enerjisini aldı mı? Hayır. Çok küçük bir enerjisini aldı. Çünkü bu bölgede, Adana'nın kuzeyinde, altının üzerine çıkabilecek depremler oluşturacak bir kapasite var.
1: Ve yani böyle bir tehlike her zaman var diyoruz değil mi hocam?
4: Tabii. Yani altının üzerine çıkan depremi niye o sayıda söylüyorum? Çünkü yıkıcılık 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğündeki depremlerde değil. 6'ya vardığında ülkemizdeki yapı stoğunun zafiyetleri nedeniyle özellikle kırsalda yıkımlar yaşanabiliyor. O bakımdan bu bölgenin öyle bir kapasitesi var mı? Var. Peki bundan sonra böyle bir deprem olacaktır demek şu an için kehanet olur. Ama bölgesel olarak olabileceğini söylemek teknik olarak yanlış bir cümle olmaz.
1: Evet. Tabii 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki yapı stokları da kontrol edildi. Aslında bir anlamda bölge halkının tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı bir zamanlar Kocaeli'ne, Gölcük'e, Sakarya'ya dediğimiz gibi aslında bölge halkı tecrübelendi. Ama yine de tabii son derece hassas olduğu için, yaşananlar hala, acılar hala taze olduğu için bir anlamda panik görüntüleri, bir yandan arkadaşlarım yeni görüntüleri ekrana veriyor. Bir yanda vatandaşların panikle kendilerini tabii doğal olarak dışarı attıklarını görüyoruz bölgede.
4: Farkındalık arttı sevgili Korhan, biliyorsun yani 2023 depremleri çok önemli bir deneyimdi. Farkındalık arttı, vatandaş aşağı yukarı ne yapacağını biliyor ama özellikle yapı stoğundaki zafiyetleri gidermek adına kentsel dönüşümde işte devletin yarattığı bazı çözümler de var. Yarısı bizden vesaire şeyler. Bunların daha da geliştirilmesi gerekiyor. Daha erişilebilir kredilerle birlikte vatandaşın da buna katkı koyması gerekiyor. Bu bir süreç ama bu süreci biraz daha dinamik aktarmamız gerekiyor. Söz gelimi zorunlu deprem sigortası denilen DAS'ta bile ülkemizin daha yarısı sigorta yaptırmış. Diğer yarısı yaptırmamış. Evet. Bu %100'lere çıkması gerek ülkemiz için. Niye? Bir şehrin altına fay geçmesi gerekmiyor. Uzaktaki bir deprem de sizi zemininiz nedeniyle etkileyebiliyor, yıkabiliyor. O yüzden biraz sigortamız olduğu zaman birazcık güvencemiz olur. Yani bu önemli bir şey. Evet. Sadece DAS değil, aynı zamanda risk sigortaları da yaptırmanın yerinde olacağını düşünüyorum.
1: Profesör Doktor Şükrü Ersoy yayın konuğumuzdu. Teşekkür ederiz hocam yayına katkı için. Evet, Şükrü Ersoy'un da söylediği gibi bölgede sağ çalışmaları devam ediyor. Benzer tarzda, benzer büyüklükte depremler meydana gelebilir. Bu depremlerin ardı arda meydana gelen 4.8, 4.9 ve 5.2'lik depremlerin artçıları da meydana gelebilir dedi Şükrü Ersoy, Profesör Doktor. Evet, özetle depremlerle ilgili bilgiler bu şekilde. Yeni bilgiler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Bursa'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba gösteriyorlar. Yangın saat 14 sıralarında Büyük Orhan ilçesine bağlı Piri Beyler Mahallesi'nde yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlerin evlere ulaşmaması için önlemler alınıyor. Ekipler söndürme çalışmalarını havadan ve karadan eş zamanlı yürütüyorlar. Gündemdeki bir diğer önemli konu fon soruşturması. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Soruşturmada para transferleri ve finansal işlemlerde inceleniyor. Bu arada tutuklu sayısı da 85'e yükseldi. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Bu isimler arasında tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilen Burak Sevindik de bulunuyor. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ve eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği de mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarından kar sağladıkları ve bu şekilde piyasadan çıktıkları öne sürüldü. Yine şarkıcı Nil Özalp de tutuklanan isimler arasında gösteriliyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta size bir Michael Connelly kitabı takdim ediyoruz. Neden? 1. Michael Connelly'yi çok seviyoruz. 2. Michael Connelly hakikaten mevcut en iyi polisiye yazarlardan biri. Altın kitaplardan çıktı. Son hüküm, yani The Brass Verdict, Türkçesi Mehmet Gürsel. Şimdi bu birinci basımı Ocak 2015. Aslında 2008'de basılmış bir kitap. Kahramanı Michael Connelly'nin çok iyi tanıyıp sevdiğimiz dedektifi, polisi Hieronymus ya da Harry Bosch değil. Daha önce bir kitapta gördüğümüz Lincoln Lawyer kitabın adı. Avukat da Michael Heller. Onun için ikinci kitap olduğu için arada bunca yıl geçirmemeyi seçmiş olabilirler. Yani Heller açısından yeni bir kitap sayılır. Ama kitabın bir enteresan tarafı var. Kitapta Bosch da var. Yani bu aslında Heller'ın ikinci kitabı ama Harry Bosch'un 14. kitabı. Ve aynı olayla ilgileniyorlar ikisi de. Bir de bir başka anlamı daha var. İkisinin bir araya gelip aynı kitapta birlikte çalışmalarının. Acaba diyorum, bu programın dinleyicilerinin aynı zamanda gerçekten çok polisiye okuyan insanlar olduğunu mu kabul etmeliyim? Çünkü bu kitapta bir sürpriz var ama eğer polisiye çok seviyorsanız, bu durumda büyük ihtimalle Connelly de seviyorsanız ve hakkındaki haberleri hangi dilde olursa olsun okuyorsanız, o zaman Michael Heller'la Harry Bosch isimleri sizi hafif gülümsetecek, size bir şey hatırlatacak ve burada bu kitabın sonlarına doğru açıklanan şey sizin için bir sürpriz olmayacak. Onun için ben de bunu burada açıklamayı düşünüyorum. Zaten buna daha önce de işaretler vermişti. Bu kitapta da işaretler veriyor. Mesela benzerlikler var. Harry bir şey yapıyor. Bir jest, bir mimik, bir duruş, bir bakış. Ve Mickey'e bu hareketi daha önce biliyormuş, görmüşmüş gibi geliyor. Bazen mesela babasının bir masanın üstünden eğilip annesine bir şey söyleyişini hatırlıyor vesaire. Evet, Bosch ile Heller üvey kardeş.

Eski kitaplardan birinde Bosch hiç tanımadığı babasının Mickey Heller, o da bir savunma avukatı ve oğlu gibi, ona çeken oğlu gibi demek lazım. Suçluları savunuyor genelde. Onun cenaze törenine gitmiş ve yakın bir tepede durup bakmıştı cenazeye, korteje gelenlere, törene. Ve orada çocuklar görmüştü. Üvey kardeşleri olduklarını anlamıştı. Yani bir takım üvey kardeşleri olduğunu anlamıştı o zaman. Aslında tam üvey de denmez tabii babaları aynı olduğu için, ama öyle bir yabancılık var ki aralarında, üveyden de üveyler. Mesele şu, olaya gelince nasıl iki kardeş bir araya geliyorlar meselesi. Her zamanki gibi daha önceden de bildiğimiz gibi, şimdi Mickey'nin bir yaralanma olayı var. Ondan sonra, o yaralanmadan sonra ağrı kesici ilaçlara müptela olmuş. Onu geçirmeye çalışmış ve bir ara vermiş. O aradan sonra tam acaba girsem mi artık mahkemelere, davalara diye düşünürken, yıllar önce bir davada karşı karşıya geldikleri, o sırada savcı olarak çalışan bir savunma avukatı Jerry Vincent öldürülüyor. Ve Mickey çok şaşırtan bir şey yapıyor. Onu huzuruna çağıran bir hakim anlatıyor durumu. Bütün davalarını ona bırakıyor. Hepsi ona kalacak. Bir tanesi bunların bir sinemacı, bir yapımcı nın davası, karısı ve karısının sevgilisini öldürmekten suçlanıyor Malibu'da. Ve yani onun görmediği paralar getirebilecek davalar toplam olarak. Davalılara sorulacak. Eğer Mickey ile devam etmek isterlerse edecekler. Yoksa alacaklar dosyalarını, gidecekler, anlaşacaklar. Ama çoğunluğu onunla devam etmek istiyor. Hatta en büyük müvekkil Archway Pictures'ın başkanı ve sahibi Walter Elliot şartlar da koşuyor ona. Yani diyor ki, ne kadar çok avukatın olursa o kadar suçlu olduğunu düşünürler. Tek bir avukat istiyorum. O masada sadece sen olacaksın. Yardımcı da istemem. Başka hiç kimseyi istemem. Önümüzdeki perşembe duruşma var. O duruşma önümüzdeki perşembe olacak. Çünkü suçlu değilim. Ve daha fazla, daha uzun süre bana suçlu gözüyle bakılmasını istemiyorum. Böylece 31 dosyanın en hatırlı olanı üzerinde hemen çalışmaya başlıyor Mickey. Ama aynı zamanda bir sörfçüyle ilgili bir dosya da var mesela, onu da inceliyor. Patrick'in, suçlanan şahıs, davalı, aslında gösterildiği gibi suçlu olmadığına karar veriyor. Onun işleriyle ilgileniyor ve onu yanına şoförü olarak alıyor. Çünkü biliyorsunuz, her ne kadar bir müddet Vincent'in bürosunu kullansa da aslında Lincoln Lawyer olmasının nedeni Mickey Heller'ın bürosu olmaması ve

Peki Harry Bosch nasıl giriyor buraya? Vincent'in bürosuna ilk kez gittiğinde orada iki tane adam buluyor. Biri yaşlı, biri daha genç. Ve bakıyor ki dosyalara el koymuşlar. Onları inceliyorlar. Oysa zaten çantasıyla notebook'u kaybolmuş ölen adamın, Jerry'nin yani Vincent'in. Dolayısıyla

Havaları toparlayabilmek için, bir takvim çizebilmek için kendine mutlaka o dosyaları incelemesi lazım. Tahmin ettiğiniz gibi o yaşlı polis Harry Bosch ve Epi kapışıyorlar, alırdın almazdın diye. Sonunda dosyaları alıyor Mickey ve böyle başlıyor bir araya gelişleri. Doğrusu ilk görüşte aşk gibi de değil, birbirlerinden pek haz etmiyorlar açıkçası. Ama ilk baştan itibaren Mickey Harry'i birisine benzetiyor. Bazı hareketleri ona aşina geliyor ve nereden tanıdığını bulamıyor. Hatta soruyor da, ben seni tanıyor muyum? Daha önce bir davada birlikte çalışmış mıydık diye. Harry Bosch da ona gülümseyerek, hayır diyor, daha önce bir davada birlikte çalışmış olsak beni hatırlardın diyor. Ve bunun üzerine Heller, soruşturmacısı Cisco ve idare müdürü Lorna ile birlikte çalışmaya başlıyor. Hem bir strateji geliştirmek için hem de Jerry Vincent'in bütün dosyalarını tespit etmek, bunların davalılarının, onlarla ilişkili insanların bir cemaatülevvelini çıkarmak için. Daha ilk baştan ama biraz boştan aldığı bilgilerin de yardımıyla Heller, Vincent'in birisine rüşvet verdiğini ve jüriye kendi adamlarından birini soktuğunu düşünüyor. Ama daha sonra fark ettiği şey de şu ki, bir sonraki kurban kendisi olabilir. Çünkü onun peşinden gezen birisi var. The Press Verdict 2009'da Anthony en iyi roman ödülünü kazanmıştı. Gerçekten heyecan verici bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü boş, bildiğimiz boş. Yani o dönemlerde nasılsa, çünkü dönem dönem hatırlarsanız, okurlar hatırlar, değişir yani. Huysuzdur bir defa her şeyden önce, ama adaletin tecelli etmesine çok önem verir ve asla insan ayırmaz. Yani en aşağı tabakadaki insanla en yukarı tabakadaki insan onun için aynıdır. Öldürülmüş ve öldürüldüğü, kimin onu öldürdüğü bilinmiyorsa, yakalanmamışsa, ispat edilmemişse, buna en aşağı tabakadan birinin de çok zengin birinin olduğu kadar hakkı vardır. Harry Bosch böyle bir polistir. Sonra polisliği bıraktı, bir müddet dedektiflik yaptı. Olmadı, geri döndü. Bu sefer kapanmamış dosyalarla ilgilenmeye başladı. Çünkü herkese adalet dağıtılmasına inandığı için failin bulunmadığı dosyaların hepsini yeniden alıp inceledi. Burada da onu normal işine dönmüş görüyoruz.

0: Son hüküm The Brass Verdict'in yazarı Michael Connelly, Raymond Chandler'ın kitaplarını keşfettikten sonra yazar olmaya karar verdi. O sıralarda Florida Üniversitesi'nde okuyordu. Buna karar verince gazetecilik okumaya döndü ve aynı zamanda yaratıcı yazarlık dersleri de aldı. Hocalarından biri de romancı Harry Cruse'du bu ikincisinde. 1980'de mezun olduktan sonra üniversiteden Daytona Beach ve Fort Lauderdale'de gazetelerde çalıştı. Polis muhabiri olarak çalıştı. Fort Lauderdale'de sözde kokain savaşlarında Güney Florida'daki şiddet ve cinayet dalgasının en yüksek noktalarında polis hakkında, suç hakkında yazılar yazdı. Ve o ve diğer iki gazeteci büyük bir uçak kazasından geride kalanlarla konuştular. Onlar da söyleşi yaparak aylar geçirdiler ve bu kaza hakkında bir dergide yazı yazdılar. Kaza ve geriye kalanlar hakkında sonradan Pulitzer ödülüne aday oldu bu yazıları. Ve aynı zamanda Connelly'yi de gazeteciliğin daha üst kademelerine, hatta neredeyse zirvesine çıkardı. Los Angeles Times'da çalışmaya başladı her şeyden önce ve onu kahramanı olan, edebi kahramanı olan Chandler'ın yazdığı şehre getirdi. Ki Chandler'ın da çok kıymetlisidir Los Angeles. Ve 3 yıl polis ve adliye olaylarında çalıştıktan sonra ilk romanını yazmaya başladı. Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan dedektif Hieronymus Bosch'la ilgili bir kitap onun üzerine. Ve adı da The Black Echo, Türkçe'ye tünel fareleri diye çevrilmiş. Los Angeles'taki gerçek bir suçtan kaynaklanıyor. Onun üzerine yerleştirilmiş. 1992'de yayınlandı kitap. Ve Mr. Writers of America'nın en iyi ilk roman Edgar ödülünü aldı. Hemen arkasından 3 boş kitabı daha yazdı. The Black Eyes, Kara Buz, The Concrete Blonde, Betondaki Sarışın ve The Last Coyote, Son Çakal. Hemen arkasından da The Poet, Şair geldi. Bunun kahramanı Times yazarı Jack McEvoy'dur ki bu yeni kitapta da karşımıza çıkıyor. Evet efendim, Michael Connelly, Son Hüküm, The Brass Verdict, Türkçesi Mehmet Gürsel, Altın Kitaplardan çıktı. Bilmiyorum, Heller'ı sever misiniz? Yani ben pek öyle bayılmam, severim ama Harry Bosch'u çok seven biri olarak bu kitaptan da zevk alacağınızı tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta bir başka kitap, başka yazarla karşınıza gelmek umuduyla, mikrofonda Sevin, masada Atilla. Hepinize heyecanlı bir hafta sonu diler. Hoşça kalın.
1: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
2: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Toplantıya 3 kişi katılmadı mı, yoksa toplantıya 3 kişi katılmadılar mı? Evet, bugün özne yüklem uyumu konusuna girmek istiyorum. Sanırım bu konuda biraz kantarın topuzu kaçtı. O kadar ki yakında tıpkı İngilizler gibi 3 elmalar demeye başlayacağımızdan korkuyorum. Kuralları anlatmaktan çok örnekler vererek Türkçemizi biraz hatırlayalım. Az önceki örnekle işe başlayalım. Diyelim manava gittik. Şuradan 3 kilo elmalar ver der miyiz? Kuşkusuz 3 kilo elma ver deriz. Çünkü sayı vererek tümceyi çoğul yapmış olduk. Bir iki örnek daha verelim. Kasırganın yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı bildiriliyor. Yüzlerce kişilerin değil, yüzlerce kişi. Binlerce işçi yeni çalışma koşullarına karşı direnişe geçti. Binlerce işçiler değil, binlerce işçi. Milyonlarca kişi savaşa karşı yürüdü. Milyonlarca kişiler değil, milyonlarca kişi. Yalnızca sayı verilen değil, çokluk belirten ön hatlarında da aynı şey söz konusu. Çok sayıda öğrenci hastalandı. Çok sayıda öğrenciler değil, çok sayıda öğrenci. Kent yaşamı pek çok sorunun kaynağı oluyor. Pek çok sorunların değil, pek çok sorunun. Beyoğlu'nda her türlü insana rastlamak olanaklı. Her türlü insanlara değil, her türlü insana. Özne, cansız varlıklar, soyut kavramlar, eylem ve zaman adları olduğunda yüklem tekil olur. Ağaçlar Şubat başında çiçek açmıştı. Çiçek açmışlardı değil, çiçek açmıştı. Bazen dakikalar geçmez olur. Geçmez olurlar değil, geçmez olur. Kirazlar henüz olgunlaşmamış. Olgunlaşmamışlar değil, olgunlaşmamış. Öznede bireyler teker teker değil de toplu olarak düşünülürse yüklem yine tekil olur. İşçiler greve gitti. Gittiler değil, gitti. Askerler bölüğün önünde toplandı. Toplandılar değil, toplandı. Son sınıf öğrencileri Kapadokya'ya gitti. Gittiler değil, gitti. Gol atınca stat ayağa kalktı. Kalktılar değil, kalktı. Vaktimiz yeterli olmadı. Gene de böyle kapsamlı bir konu üzerine biraz olsun düşünelim dedim. Hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Sıra dışı hayatlar.
2: Ben Göksel, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladığım okulda o elim tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum, iş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum. Ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezin şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar, ta ki okula başladıktan sonra aslında bir dakika, ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun, artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme, ben de ekstra farklı hissetmiyordum çünkü bana farklı davranmıyorlardı. Ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde, senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki, hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya, bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun, o neden sorusunu sormaya. Eve geliyorum, annem nere soruyorum. Benim bacağım neden böyle? Ben böyle, neden böyle doğ? Allah neden böyle beni böyle yapmış? gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum, zorbalık mı deriz demez miyiz ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Bana çok soruluyor, Nil bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğunda isyan da ediyorum. Ya diyorum, niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum. Bir kere o yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute Nil yok. Ortasında sadece Nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden, artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam, mesela eğer hava çok sıcaksa, ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum. Ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim. Ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti. Çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum. Ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan, Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek, bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey, böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep "Nil yine mi?" der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendimi biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep "Bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim?" Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama "Bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim?" Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey, yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. "Nil, gel bir deneyelim bakalım, hani olur mu olmaz mı" falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan, denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şey farkında değiller, hani bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela, ne bileyim ben ayağımı bir harekette oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. "Bunu yapabiliyormuşum" mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden, ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek.
0: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dünya radyolarında zapping.
3: Cami mankalar yaşadığına
4: gittim. Nin Kazak'tın balası.
5: FM sintonizado na nossa programação.
6: Ам пагтанги ай ибанг багай.
7: И буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
8: Инша Аллах.
9: Бресе Тромсо Радио.

0: Merhaba, ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sonra sonra da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'da bu bir haftalık yağışın etkisiyle barajların doluluk oranı %2 arttı, %38,5 civarında. Önümüzdeki günlerde havzadan gelen sularla biraz daha artması bekleniyor. Bursa'da da %59'dan %67'ye doğru yükseldi. Ankara'da ise doluluk oranı %31 seviyesinde. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

NTV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin.

0: Adana ve Osmaniye'de 24 dakika içinde peş peşe gelen 3 depremlerle kısa süreli panik yaşandı. Önce Adana'da 4.8, sonra 4.9 ve Osmaniye'deki 5.2'lik depremler halkı sokağa döktü. AFAD bölgedeki saat arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Olumsuz bir bulunmamaktadır denildi. Fon soruşturmasında bugün de yeni gelişmeler yaşandı. Başsavcılık Eski Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Son olarak iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı da 85'e yükseldi. Ukrayna bir kez daha Rus saldırılarının hedefi oldu. Bu kez Kiev'deki Kuzey Köprüsü vuruldu. Moskova yönetimi 4 gündür Ukrayna'daki köprülere hedef alıyor. Son saldırıda Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Ukrayna'ya destek için Kiev'deydi. Bölgedeki son durumu Kiev'den alacağız. Bu bağlantılar, bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Bursa'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba gösteriyorlar. Yangın saat 14 sıralarında Büyük Orhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nde başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki evlerin ulaşılamaması için, sıçramaması için önlem alınıyor. Ekipler söndürme çalışmalarına havadan ve karadan yürütüyorlar. Günün önemli haberi Adana ve Osmaniye depremleriydi ve peş peşe gelen depremler 24 dakika içinde yaşandı. 4.8, 4.9 ve 5.2'lik depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgedeki son durumu alacağız. Bir kez daha Nizamettin Kaplan'dan. Nizamettin, yeni bilgiler var mı? Depremin ardından neler yaşanıyor bölgede?
1: Orhan, şu anda durum biraz daha sakinleşti diyebiliriz. Aradan zaman geçtikçe tabii panik hali biraz daha yerini sakinliğe bıraktı. AFAD da biraz önce yine bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Aslında daha önce yaptığı açıklamaya benzer bir açıklama. Ve sahada çalışmaların devam ettiğini, herhangi bir olumsuzluğun an itibariyle olmadığını belirtti AFAD. AFAD açıklamasında şöyle deniliyor. Adana ilimizin Sayınbeyli ilçesinde bugün saat 14.19'da 4.8 ve saat 14.36'da 4.9 büyüklüğünde ard arda 2 deprem. Osmaniye ilimiz Dumbas ilçesinde de saat 14.43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerde de hissedilen depremler sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Daha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor AFAD açıklamasında. Daha öncesinde de buna benzer açıklamalar vardı. Adana Valisi'nin bir açıklaması oldu. Mustafa Yavuz şu ana kadar 112'ye acil çağrı merkezinde herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını belirtmişti. Yine bakanlardan açıklamalar vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arda arda açıklamalar yapmışlardı ve herhangi bir olumsuz durumu şu an itibariyle olmadığını belirttiler. Tabii bölge, deprem bölgesi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük yıkımlar yaşamıştı. Bölge Adana'da aynı zamanda deprem bölgesi. Dolayısıyla arka arkaya iki depremin Adana'da meydana gelmesi sonrasında komşu il Osmaniye'de daha büyük bir sarsıntının olması doğal olarak çevre illerde ve başta Adana ve Osmaniye olmak üzere birçok yerleşim yerinde kısa süreli de olsa paniğe neden oldu. Bunun devamında başka depremler olur mu, başka sarsıntılar olur mu endişesi de vardı vatandaşlarda. Ancak şu an itibariyle durumun sakin olduğunu söyleyebiliriz. Saha çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar da olumsuz bir durum yok.
0: Nizamettin Kaplan aktardı, NTV bölge temsilcisi. Nizamettin'in de söylediği gibi biraz sakinleşmiş gibi gözüküyor. Tabii artçılar meydana gelecek mi? Akıllardaki kritik soru da bu. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen bu depremlerin ardından kabine üyeleri ve AK Parti ve Beştepe'den de açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sağ çalışmalarına derhal başlamıştır. An itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarım saat arayla meydana gelen 3 depreme ilişkin yine aynı şekilde olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise depremlerin ardından ulaşım ve haberleşme altyapısında bir olumsuzluk bulunmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm kurumlar saha çalışmalarına devam ediyor, devletimiz vatandaşımızın yanındadır, yakından takip ediyoruz ifadesine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir şeklinde bir mesaj paylaştı. Adana'daki depremlerden sadece 7 dakika sonra Osmaniye'de 5.2 ile sallandı. Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz peş peşe meydana gelen bu depremleri değerlendirdi.
2: Göksun'dan güneybatıya doğru, yani Adana Kozan ilçesine doğru uzanan bir fay sistemi var. Bu fay sistemi parçalı bir fay sistemi. İçerisinde 5-6 tane fay parçası var. Bunların en büyüğü 30 kilometre, bazıları 10-15 kilometre büyüklüğünde, uzunluğunda. Dolayısıyla burada yüklenmiş bir fay sistemi var ve bu fay sistemi de bu yükün etkisiyle bugün yaşadığımız ya da geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız gibi depremler üretiyor. Dolayısıyla bu bölge rahatlayana kadar bu tür depremleri, dörtlük, beşlik depremleri yaşayacağız gibi duruyor. Buradaki fayların hepsinin bir arada kırılma olasılığını ben zayıf görürüm. O anlamda da burada olabilecek depremleri genellikle 5 belki biraz üzeri 6'ya kadar çıkabilecek depremler olarak tanımlamak mümkün olabilir faylardan hareketle. Ülkemizde 700 tane diri fay var ve bunlar zaman zaman bu büyüklükteki depremleri üretiyorlar. Panik yapmadan olayların nasıl gelişeceğini bir miktar daha izlememiz gerekiyor.
0: Ve gündemdeki bir diğer önemli konu fon soruşturması. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler var. Sabah saatlerinde eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istenmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Ayrıntıları alacağız. Varan Bila yayına hazır. Hemen soralım. Varan, soruşturmaya ilişkin bugünkü gelişmeler neler? Nasıl özetlersin?
3: Görevlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimdi sorulan soru ve araştırma konusu şu: eski SPK Başkanı gereken önlemleri gereken zamanda aldı mı? Bu konuyla ilgili çeşitli iddialar ve çeşitli tespitler var. İşte inceleme devam ederken artık bakanlık tarafından oluşturulan teftiş kurulu da devrede olacak. Başsavcılıkla çeşitli koordinasyonlar da sağlanıyor. Bu süreçte cuma günü de çeşitli bildirimler, çeşitli talepler geldi, bir değerlendirme yapıldı ve bu değerlendirmenin ardından alınan bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütüyor ve dikkat çeken bir başka gelişmede soruşturma izni istendi bakanlıktan. Eski SPK Başkanı ile ilgili İbrahim Ömer Gönül ile ilgili bir soruşturma izni istiyor burada başsavcılık ve bir yazı var. 30 Eylül tarihli bir talep yazısı. Burada çeşitli talepler, çeşitli değerlendirmeler ve daha önceden de dile getirilen bazı iddialar özetleniyor. Çeşitli borsa manipülasyonu veya bu anlamdaki farklı suçlamalar, saadet zinciri kurmak gibi o hisselerdeki, fonlardaki olan dışı olarak tabir edilen hareketlilik ve artışlar dile getiriliyor ve şu yönde bir tanımlaması, bir nitelendirmesi var. Başsavcılığın tüm bu aşırı hareketler, artışlarla ilgili olağan dışı şeklinde bir vurgu yapılıyor. Öte yandan imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlanmıştır şeklinde bir yorumu da var başsavcılığın. Tüm bunlar dile getirildikten sonra bu sürece gelinirken tüm denetim, tüm kontrol yetkisinin SPK'da olduğuna vurgu yapılıyor ve ardından şu maddeden, görevi kötüye kullanma maddesinden bu iddia dile getirilerek bir soruşturma izni isteniyor. Ağırlıklı olarak ayrıntıları bu şekilde ama bir kez daha yazının devam eden bölümlerinde çeşitli değerlendirmeler ve nitelendirmeler var. Şu ifadelere yer veriliyor: fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi, ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerinin tespit edilmesi, tüm buralarda da bu hususlarda da sorumluluk ve yükümlülük SPK'dır şeklinde bir takım değerlendirmeler ve bir takım tespitler var. Ayrıca yatırımcılar için ayrı bir parantez açılıyor. Çok sayıda kişinin bu fonlara, ki 131 fondan bahsediliyordu, yatırım yaptığı ve bu anlamda zarar eden kişiler olduğu söyleniyor ve yine burada da bazı yatırımcıların bırakın kârı elde etmeyi, koyduğu ana parayı dahi alamadığına vurgu yapılıyor. Tüm bu tespitlerin ardından bir kez daha vurgulayalım. İki nokta dikkat çekici, iki nokta önemli. Burada teftiş kurulunun görevlendirilmesi, araştırmalarını eski SPK başkanı ile ilgili yoğunlaştıracak teftiş kurulu ve öte yandan bakanlıktan da gerekli adli soruşturmanın yapılması için izinlerin istenmiş olması. Korhan Varol.
0: Baran bile aktardı fon soruşturması kapsamındaki gelişmeleri. Şimdi fon soruşturmasından hakem soruşturmasına geçelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. Bu kapsamda tutuklanan MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan yine MYK üyesi Sebahattin Şahin görevlerinden istifa etti. İstifa önce tutuklu MYK Başkanı Gündoğdu'dan geldi. Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi için hassasiyet gösterildiği kaydedildi. Gündoğdu'nun ardından MYK üyesi Sebahattin Şahin de istifasını sundu. Şahin'in sunduğu istifa dilekçesinde gördüğüm lüzum üzerine MYK üyeliğinden istifa ediyorum şeklinde ifade vardı. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin de olduğu çok sayıda ismin ifadesine de başvuruldu. İfadesinde tüm bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Mete Kalkavan da bulunuyor. Ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun MYK başkanlığına geliş süreciyle ilgili bazı iddialar öne süren Alper Ulusoy ifade verdi.
4: Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil.
5: Merkez Hakem Kurulu yönetimi tarafından gördüğü baskıyı anlatmaya hazır olduğunu söyleyen de var. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun kulüplerin bazı isteklerini yerine getirmek için seçildiğini ileri süren de.
6: Bu bütün dünyada böyle, Avrupa'daki ülkelere de baktığımızda da böyle.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet uygulandığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Trabzon'dan İzmir'e kadar birçok kentte çok sayıda hakem ve gözlemcinin ifadesine başvuruldu. Bu isimlerden biri de Mete Kalkavan. Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Aralık 2024'e kadar geçerli VAR hakem eğitimciliği sözleşmesi imzaladığını belirten Kalkavan, 5 ay kala sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini söyledi.
7: 8 Mart 2022'de üst düzey çok sayıda hakem ve gözlemcinin kariyeri sonlandırılmak istendi. 9 Mart'taki toplantıda hakemliğimi askıya alacağımı söyledim ve toplantıyı terk ettim. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir aydan kısa süre sonra Merkez Hakem Kurulu'nun uygulamasını reddedip iptal etti. Akabinde tüm MHK istifa etti.
5: Eski hakem Kalkavan, savcının talimatı olması halinde dosyaya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Bir diğer tanıksa eski hakem Alper Ulusoy. Ulusoy, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
0: Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MYK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteğiyle MYK Başkanı yapılmıştır?
5: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
0: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun doğal yollarla mı hayatını kaybetti yoksa öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu yönde 3 ayrı iddianame hazırlandı. Resmi belgede sahtecilik ve yalan beyanda bulunma iddialarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suçlamaların odağındaysa Adli Tıp Kurumu çalışanları ve Deniz Olgun'un eski doktoru olduğu belirtilen bir hekim bulunuyor.
8: Burada göreve başladığım günden itibaren.
7: Otopsideki video kaydı, yalan beyan suçlaması ve kayıp telefon. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili 3 ayrı iddianame hazırlandı. Denizolgun 2016 yılında İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmişti.
9: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
7: 10 yıl sonra Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı defalarca otopsi sırasında görüntü alınıp alınmadığını sordu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi böyle bir video kaydı olmadığını belirtti. Sadece fotoğrafları gönderdi. İlerleyen süreçte mahkeme fethi kabir işlemine hükmetti. Doku örnekleri kimyasal bulgular arandı. Bu yönde mahkeme kararının çıktığı 18 Ağustos 2026'da Adli Tıp Kurumu'ndan bu sefer otopsinin video kaydı var yazısı geldi. Savcılık 3 adli tıp çalışanına yönelik belgede sahtecilik suçundan dava açtı. Bir diğer iddianame ise Doktor Nurettin Demirkol'a ilişkin hazırlandı. Demirkol bu yıl içerisinde verdiği ifadede polisin kimin aradığını bilmediğini söyledi. 155 kayıtlarında ise polisi kendisinin aradığı ortaya çıktı. 2026'da başsavcılıkta Arif Ahmet Denizolgun'un özel doktoru değilim dedi. Ancak 10 yıl önce polislere kendisini eski bakanın özel doktoru şeklinde tanıttığı öğrenildi. 2016 yılında tutanakta Denizolgun'un ağzında kan gördüm dediği yazıyordu. 2026'daki ifadesinde ise kan görmedim dedi. O gün Kasıklı'daki evinde olduğunu ileri sürüyordu ama HTS kayıtları başka yere işaret etti. Denizolgun'un kayıp telefonuyla ilgili eski bakanın kardeşi ve yeğeni hakkında da delil yok etme suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
0: Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Tam da bu ziyaret sırasında Rus ordusu Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu. Ayrıntıları canlı bağlantıyla Kiev'den Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz, saldırıya ilişkin nedir son ayrıntılar, yeni gelişmeler var mı son yaptığımız bağlantıdan bu yana? Bir de köprünün stratejik önemi nedir, Kiev için ne anlama geliyor?
10: Köprüyle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Şu anda orada iki taraflı olarak da ulaşım devam ediyor. Dolayısıyla sabahki, şu anki bu görüntülerde gördüğümüz drone saldırısı köprüyü kullanılmaz hale getirmedi. Fakat iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Ulaşım şu anda devam ediyor. Fakat tabii Kiev'de bu epey bir paniğe neden oldu. Ve Kiev şehri Dnieper Nehri'nin doğu ve batı yakaları arasında ikiye bölünmüş durumda. Bu köprüler kritik öneme sahip. Ve Dnieper Nehri Kiev'den geçerken epey geniş, yani boğaz gibi bir genişliğe sahip. Öyle olunca üstelik de trafiğin olduğu saatlerde böyle bir saldırının olması tabii ki paniğe neden oldu. Köprünün önemine gelecek olursak Kiev'in iki tarafı arasındaki ulaşımı sağlayan kritik birkaç köprüden biri bu. Diğeri son 4 gün içerisinde 4 kez Rusların saldırısına uğrayan Güney Köprüsü. Ruslar önce Güney Köprüsü'ne saldırdı üst üste 4 kez. Daha sonra şimdi de dün ve bugün Kuzey Köprüsü'ne saldırdılar. Burada tabii bir taraftan Ukrayna'da panik yaratma amacı da var. Fakat tabii en önemli amaçlardan biri stratejik amaç, askeri amaç. Çünkü bu köprüler aynı zamanda Doğu Ukrayna ile bağlantıyı sağlıyor. Rus basın yayın organları şunu söylüyor. Bu saldırılar sayesinde diyorlar, Ukrayna kuvvetlerinin Ukrayna'nın batıdan doğuya, Donbas'a asker kaydırması zorlaşacak diyorlar. Dolayısıyla böyle bir askeri amaç var.
0: Deniz, peki Friedrich Merz'in, Alman Başbakanı'nın Ukrayna ziyaretinin bu tarihi önemli mi, manidar mıdır? Tam da kış aylarına girilirken bu ziyaret ne anlama gelir?
10: Tabii kış aylarına girilirken böyle bir ziyaretin olması önemli. Çünkü ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna'nın kış dönemindeki enerji güvenliği. Bildiğimiz üzere ki Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de söylüyor, Ukrayna büyük bir ihtimalle en zor kışını yaşayacak bu kış döneminde. Çünkü geçen yıldan beri Rusların Ukrayna'daki enerji hatlarına yaptığı saldırılar, saldırıların yarattığı tahribat hala onarılmış değil. Merz bir bu alanda Ukrayna'ya yardımcı olacak. İki, savunma alanında yeni iş Ukrayna'ya başlıca destek veren ülkeler arasında yer alıyor ve Avrupa ülkeleri arasında da lokomotif ülke durumunda. Ve tabii bir diğer anlamı da şu, Mersin ziyaretinin böyle bir dönemde olmasının bir diğer özelliği de bildiğimiz üzere Almanya'da şu anda radikal sağ hareket giderek güçleniyor ve bu hareketin en önemli bir özelliği de Rusya ile bir an önce barış yapılmasını savunması ve Ukrayna'ya askeri destek verilmesine karşı çıkması. Bu, bütün bunlar tabii ki Ukrayna'da büyük tedirginliğe neden oluyor. Mert, bu şartlar altında merak etmeyin, Almanya'nın Ukrayna'ya desteği devam edecek mesajını da vermek istedi. Dolayısıyla bu da ziyaretin bir başka boyutu diyebiliriz.
0: Deniz Berktay aktardı. Yine dış haber gündemiyle devam edeceğiz. Ukrayna'dan İran'a geçelim. İran'dan ABD ile dolaylı olarak yürütülen müzakerelere ilişkin bazı mesajlar geldi. Önce İran Meclis Başkanı Muhammed Bekir Galibaf, ardından İran Dışişleri açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları yine bir canlı bağlantıyla alalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, hangi mesajlar verildi bugün?
8: Wuhan, İran'ın hem askeri hem de diplomatik isimlerinden, siyasi isimlerinden önemli açıklamalar geldi. İlk olarak Meclis Başkanı Bakır Kalibaf yaptığı açıklamada ABD'nin arabulucular üzerinden kendilerine bir yeni teklif sunduğunu söyledi. Teklife ilişkin bir ayrıntı vermedi, ancak zamanın da artık dolmaya başladığını söyledi. Oyalama taktikleri artık sona erdi ve tek taraflı dayatmaların da çözüm sunmayacağını vurguladı ve ekledi meclis başkanı. 7 şartı hatırlattı. İran Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD yönetimine bazı şartlar iletmişti arabulucular üzerinden. Bu şartlar yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak ifadesini de kullandı. Bu şartlar arasında ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Benzer bir açıklama Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da geldi ve ABD yönetimi İran'a yönelik bir askeri saldırı tercihinin, seçeneğini kullanır ise daha güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz ifadesini kullandı. Ülkeyi savunmada kararlı olduğumuz kadar savaşı barış yoluyla, diplomasi yoluyla çözme noktasında da ciddiyetimizi ve kararlılığımızı sürdürüyoruz vurgusunu yaptı Dışişleri Bakanı. Askeri kanattan ise İran ordu sözcüsünden dikkat çeken bir açıklama geldi. Füzelerimizin hızı ve menzilini artırmalıyız ifadesini kullandı. ABD'nin İran sınırlarına uzak noktalarda konumlandığını vurguladı ve bununla mukadelede, bununla karşı mücadelede füzelerimizin hızını ve menzilini artırmalıyız vurgusunu yaptı İran ordu sözcüsü Ekremiyan. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, aynı zamanda müzakere heyetinin de içerisinde yer alan, sözcü konumunda olan Bekai de haftalık basın toplantısında konuştu. 7 şartlı şartları, 7 maddelik şartları bir kez daha hatırlattı ve ABD'nin son teklifinin müzakere nükleer konularla alakalı olduğunu vurgulamış oldu. Daha önce Trump'ın nükleer meseleyle alakalı bazı gündeme getirdiği başlıklar vardı. Bunları hala devam ettirdiğini söyledi. Bunlar arasında uranyum stoklarının 3. bir ülkeye transferi veya 0 uranyum zenginleştirme şartı gibi. Bunlarla alakalı BK'yı yaptığı açıklamada nükleer konuya odaklanmıyoruz. Tüm önceliğimiz Hürmüz Boğazı dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki statünün korunması ve aynı şekilde gemi trafiğine İran'ın belirlediği şartlar çerçevesinde açılması. Tüm önceliğimiz, odaklandığımız konu Hürmüz Boğazı dedi ve nükleer meseleyi bir anlamda masanın dışına attı. İran basınında yer alan bilgilere göre Katar'dan bir teklifin gittiğini biliyoruz. Yeni teklif ABD'nin Katar üzerinden iletildi. Bu konuda da Katar'ın girişimleri devam ediyor. ABD ve İran'ı diplomatik anlamda yakınlaştırmak, farklılıkları azaltma anlamında Katar'ın diplomatik girişimleri de son günlerde artmış durumda. Meclis Başkan Vekili Hacı Babayi İran basınına konuştu. ABD ile müzakereler sürüyor dedi. Bir uzlaşmaya varabilir mi iki ülke? Bu konuda İran tarafının güçlü konumda olması gerektiğini söyledi. Tavizler, kırmızı çizgilerde taviz verilmemesi, geri adım atılmaması gerektiğini ve ABD ile İran'ın güçlü konumunu koruması gerektiğini vurguladı. ABD ile uzlaşmamız zor, ancak ABD ile müzakerelerde görüşmeler sürüyor ifadesini kullandı Orhan.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre ara seçimlerine bir aydan kısa bir süre kaldı. Başkan Donald Trump mitinglerini sürdürürken İran'ı bir kez daha gündemine aldı. Nasıl bir yol izleyeceklerini henüz karar vermediklerini söyledi. İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda da bulundu.
11: İran konusunda vereceğim bir karar var. İran resmen yerle bir edildi. Dolayısıyla tek soru şu: ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ohio'daki miting öncesi ise gündemine İran'ı aldı. Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ı hedef almak ya da müzakere yolunu seçmek konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. Amerikan Başkanı, İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda da bulundu. Donald Trump'ın gündeminde ülkedeki yaz saati uygulaması da vardı. Bu uygulamayı kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savundu. Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz dedi. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini, ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ı da hedef aldı. Yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini hatırlattı. Sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.
0: Kuzey Kıbrıs'taki gemi faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimlik tespiti için de çalışma başlatıldı. Açıklama KKTC Başbakanlığından geldi. Bulunan naaşın kimlik tespiti için DNA incelemelerinin başlatıldığı belirtildi. Bulunan son naaşla birlikte 30 Ağustos'ta batan gemide ölenlerin sayısı 20'ye çıktı. 8 kişi hala kayıp.

0: 2 Ekim günü hayatını kaybeden felsefe profesörü, yazar ve insan hakları savunucusu Ioanna Cucurati törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri ve çok sayıda öğrencisi ve siyasi parti temsilcileri Cucurati için düzenlenen törende hazır bulundu.
1: Sevgi, minnet bunlar değer yargıları değil. Belirli bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde yaşantılarının tortularıdır. Bir şey kalıyor.
2: Felsefeye adanmış bir ömür, insan hakları için verdiği mücadele ve yetiştirip hayatına dokunduğu binlerce öğrenci. Sevenleri 89 yaşında hayata gözlerini yuman Cucurati Hoca için bir araya geldi. Felsefe profesörü Ioanna Cucurati 90. doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. 2 Ekim'de vefat eden Cucurati için ilk tören yaşamının son döneminde ders verdiği Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşti. Duygu dolu buluşmaya öğrencilerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
3: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Bu çağın öğretmeni olarak yol göstermiş abidevi bir şahsiyetti. İnsanla değer arasındaki ilişkiyi arayan herkesin kendisine bulacağı en kıymetli de öğretmenlerden, en kıymetli rehberlerden bir tanesi Ioanna hocamızdır.
2: Ioanna Cucurati, akademisyen kimliğinin yanında insan hakları alanında uluslararası kurumlar tarafından kabul görüp yasalara dayanak oluşturan makalelere imza attı. Felsefe biliminin yaygınlaşması için mücadele verdi.
4: Onun önderliğinde ilk defa 1969 yılında liselerde felsefe öğretimiyle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda çalışma yapmış, hatta yayımlanmıştır bu çalışması. Burada görüyorsunuz ne kadar çok öğrencisi var, uzak illerden gelen öğrencileri var. Unutulmaz bir kimlikti, hoca olarak da müthiş bir örnekti.
5: Sadece hocam etik düşüncesini ortaya koymadı, bu etik düşüncesini en yakınlarında bizlerle yaşadı.
2: Ioanna Cucurati törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Mecliste yeni haftada mesai başlıyor. Salı günü genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Aynı gün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
6: Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başladı. İlk mesaisi ise 6 Ekim Salı günü yapılacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifte Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye gelen aynı ve nakli yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı'yla ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin üyesi olacak. Meclis'te Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu da toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan komisyonda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Meclis Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifini görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
0: Teknofest heyecanı Şanlıurfa'da 4. ve son gününde başından bu yana arkadaşımız Osman Terkan ve kameraman Özgen Özel takip ediyorlar. Şimdi bir kez daha Osman Terkan'a bağlanalım. Osman'ın bir de yanında konuğu olacak. Sözü onlara bırakalım.
7: Korhan Varol, 5 gündür devam ediyor Teknofest Güneydoğu. Yoğun bir katılım var. Rekor bir katılımla başlamıştı ilk gün ve bugün açıklanan rakam 1.3 milyon ziyaretçinin alanda olduğu 5 gün boyunca süren devam eden Teknofest Güneydoğu'da. Şimdi kapanış konuşmaları yapıldı, ödüller verildi ama halen ortam kalabalık, sen de görebiliyorsundur. Tecrübe sergisi içindeyiz, Küme Vakfı'nın hazırladığı ve belki de en çok ziyaret edilen noktalardan Biri, sen de girişte söyledin, Kültür ve Medeniyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren de konuğumuz. Kendisine hem Teknofest'i soracağız hem de burayla ilgili bilgi isteyeceğiz kendisinden. Şimdi gerçekten de gördüğümüz kadarıyla enerjisi çok yüksek bir Teknofest geçirdik. Yavaş yavaş da kapanıyor. Siz sahnedeydiniz, bir son poz verdiniz, fotoğraf çektirdiniz. Nasıl buldunuz öncelikle Teknofest'i?
8: 9. yılında 15. Teknofest düzenlendi. Şüphesiz her Teknofest hem organizasyonel kabiliyet anlamında, hem içerik anlamında, hem de vatandaşlarımızın ilgisi anlamında üstüne koyarak gidiyor.

0: özellikle kültür ve sanat alanında çalışmalar yapan insanları desteklemek, günümüzün meselelerini sanatın ilham verici formlarıyla çözüm üretmeye çalışmak, hem de sanatçıları destekleyip güzel sanatlar fakültelerinde okuyan gençlere burslar vermek üzere kuruldu. Bu anlamda sergiler düzenledik. Karaköy Palas'ta kendimize ait bir sergi alanı var. Vakfımızın mütevelli heyet başkanının alıp vakfımıza bağışlamış olduğu bir yer. Burada geçen sene mümkün sergisini yaptık. Artı küme sanat desteklerini veriyoruz. Her sene 20 sanatçının eser üretim süreçlerine destek oluyoruz. Sanat dalı ayırt etmeksizin. Bu anlamda Urfa'da, Göbektepe'de tarihin sıfır noktasında bir teknofest yapılacaksa küme buna nasıl paydaş olabilir? Bunu çalıştı vakfımızın içerisindeki sanat yönetmenlerimiz ve sergimizin küratörü. Bu arada vakfımızın düzenlemiş olduğu sergilerin tamamı vakfın içerisinde bulunan küratörlerimizin, sanat yönetmenlerimizin ortaya çıkarmış olduğu çalışmalar. Bu anlamda dedik ki herhalde insanın sıfır noktasında Urfa'da teknofest yapılıyorken biz de burada bu büyük insanlık tecrübesini sanat yoluyla anlatalım. Dışarıda tabii muazzam bir atmosfer var. Muazzam bir temaşa var. Çok büyük bir heyecan var. Diğer taraftan uçaklar uçuyor, füzeler, roketler, İHA'lar, yüksek teknoloji ürünleri sergileniyor. Fakat oradan buraya girildiğinde serginin de kapısı da belli bir büyüklükte. Siyah perdelerle tasarımı yapılmış ve içinde bambaşka bir tecrübeyi anlatan bir sergiyle biz izleyicileri burada, ziyaretçileri burada karşılıyoruz. Peki burada ne anlatıyoruz?
1: Evet, ismi de tecrübe sergisi zaten. Biraz da gezelim
0: tabii. Teknofest'in o yoğun ortamından geldikten sonra burada izole ediyoruz onları. Burada anlattığımız şey şu. Bakın dışarıda yüksek teknoloji ürünleri var. Ama bu noktaya gelene kadar insanlık medeniyeti hangi yollardan geçti? Bu tecrübeye nasıl ulaştı? Bunu insanın diğer insanlarla, kendisiyle, ötekiyle, maddeyle, coğrafyayla, iklimle farklı zamanlarda kurduğu ilişki üzerinden anlatıyoruz. İşte burada mesela gücün organizasyonu kısmındayız. Aslında bunları küratörümüz anlatsa daha iyi anlatır. Fakat burada şunu anlatıyoruz. İnsanoğlu tekerleği bulduğundan itibaren onun dönüş mekaniğini bugüne kadar çok farklı alanlarda kullandı. O hareket bilgisini zamanla başka işlevlere taşıdı. Ve özellikle onu organize etti. Dolayısıyla gücü organize edebildiğiniz müddetçe teknolojik ilerlemeyi de sağlıyorsunuz. Ve bu farklı ögelerle bunu anlatmaya çalıştık. İnsanoğlunun bu tecrübesini. Tabii şunu çok önemsiyoruz. İnsanlık medeniyetini bugün bir medeniyet ailesi olarak düşündüğünüzde işte Azteklerden Mayalara, Çin'den Hint medeniyetine, bugünkü Anglo-Sakson Batı medeniyetinden eski Mısır'a, eski Yunan'a birçok medeniyet insanlık tarihinde katkıda bulunmuş. Ama en çok katkıda bulunanlardan bir tanesi şüphesiz Türkistan medeniyeti. Bizleriz. Bizler de dünyanın görmüş olduğu en büyük devletlerden bir tanesinin şu an devamı olan ve 103 yılını tamamlamış bir cumhuriyetin vatandaşıyız çok şükür. Dolayısıyla köklü tarihimizden ilham alarak da vermek istediğimiz mesaj bu teknofestleri yapıyoruz. Yani köklerden göklere uçuyoruz. Köklerimizi anlatırken de insanlığın bu kadim tecrübesini farklı enstalasyonlarla, farklı alanlarda anlatmak istedik. Küme Vakfı şüphesiz yapmış olduğu çalışmalarda hem sanatçıları destekliyor hem de özellikle Karaköy'deki kendi sergi alanımızda desteklediğimiz sanatçıların eserlerinden sergiler oluşturuyoruz. Bu sergide görmüş olduğunuz tüm içerik, metinler, üretim hepsi bizim vakfımız tarafından, Küme Vakfı'ndaki arkadaşlarımız tarafından oluşturuldu. Dolayısıyla tamamen kendi sergimiz. Teknofest'e gelenler de burayı çok beğeniyorlar. Özellikle içeride oluşturduğumuz akustikle ve insanın bu 40-50 bin yıllık tecrübesini insanın doğayla, coğrafyayla, iklimle, maddeyle, ateşle, analiz etme kabiliyetiyle birçok farklı fenomen anlattığımız için de onlara çok ilginç geliyor. Ama söylemek istediğimiz şey şu, büyük bir tecrübeyle insanlık bugünlere geldi. Ama gün sonunda hepimiz birbirimize çok benziyoruz. Ve dünyayı ancak bir ve beraber olursak daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Dolayısıyla ortak tecrübemiz bize bir arada yaşama kültürünü zorunlu kılıyor. Onu da burada vaaz ediyoruz. Herhalde farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin bir araya geldiği Peygamberler Şehri olan Urfa'da tarihin sıfır noktasında bu mesajı vermek de çok doğru diye düşünüyorum. Teknofest tekrardan hayırlara vesile olsun. Farklı vakıflarımızla toplumumuzun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyor bu vakıflar. Tamamen sivil inisiyatifler bunlar. Hiçbir şekilde devletten katkı almayan mütevelli

0: başkanımızın kendisinin fonladığı vakıflar. Bu anlamda binden fazla öğrenciye de bu sene burs vereceğiz. Özellikle buradan bizim sanat çalışmalarımıza sanatçılarımız destek başvurusu yapabilir. Sanat destek programımıza. Gençlerimiz burs programlarımıza şu an açıldı. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan gençler başvurabilirler. Bir de son dipnot. Bağdat Caddesi'nde bir Kadıköy'de bir ofisimiz var. Bunun eksik hatlarında atölyelerimiz var. Özellikle güzel sanatlar okuyan öğrenciler vakıfla iletişime geçip bu atölyeleri de kullanabiliyorlar. Çünkü işte sosyal bilim öğrencileri okuma grupları yapıyor. Herhangi bir yerde, kafede, kütüphanede bir araya gelebiliyor. Ama Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan çok farklı bölümlerden öğrenciler okul dışında atölye imkanı bulamıyorlar. Onlara da böyle bir imkan sağlamış olduk. Teknofest'e de kümenin güzel bir dokunuşu oldu diye düşünüyorum. Buraya ziyaret eden vatandaşlarımızdan da çok olumlu geri dönüş alıyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Nice Teknofest'lere diyelim o zaman size. Başarılar. Teknofest 5. gün artık sona eriyor. Kapılarını kapatacak yoğun bir tabii kalabalık vardı. 1.3 milyon kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Biz de buradaki tecrübe sergisini gezdik. Abdullah Erel'le birlikte ve biz Teknofest'ten sözü stüdyoya bırakalım.
2: Osman Terkan aktardı. Yine Teknofest gündemiyle devam edeceğiz. Zira Selçuk Bayraktar, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teknofest alanında açıklamalar yapıyor. Dinliyoruz.
3: Bunlar için çok kıymetli. Hayat boyu unutmayacağı anılar yaşatmış oluyorlar. Torunlarına, nesillerine aktaracak. O anlamda her yıl Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız geldi. Bu kuşağa sahip çıktı. Allah kendisinden razı olsun. Hasreten bölge insanımız açısından da çok kıymetliydi bu sahip çıkması. Ve buradaki gençlerimiz, buradaki çocuklar gerçekten çok yaratıcı, çok özgün fikirlere sahip kardeşlerimiz. Urfa'dan çıkan kardeşlerimiz de, bölgeden çıkan kardeşlerimiz de. İnşallah bu bölgede milli teknolojimizde nasıl terörün kökü kazındıysa, şimdi aynı şekilde buradan yetişen kuşak dünyaya damgasını vuracak. Bu bölgeden yetişen kuşak dünyaya damgasını teknolojinin her alanda vuracak. Eserleriyle gelecekler. Ben hasreten tekrardan yürekten şükranlarımı iletiyorum efendim sizlere.
4: Biz sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız da şey yapabilir
4: hocam. Evet, turizm zaten bu huzur güven ortamında en fazla gelişen sektörlerden biri turizm. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe var biliyorsunuz. Halepli Bahçe Müzesi var. Herkesin gezmesini tavsiye ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel takibiyle yapılmıştır o müze. İnsanlık tarihi buralarda. Buralar sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için çok önemli değerleri barındıran bölgeler. Tarihi bereketli hilal. İnşallah bu bereketli hilal teknolojinin bereketiyle buluşacak. Az önce gördüm, tekrar vurgulamak istiyorum. Tarım alanında da Teknofest'te çok güzel projeler geliştiriliyor. Sağlık alanında, gıda alanında artık savunma sanayinin diğer sektörlerimize de sirayet ettiğini, oralardaki seviyeyi de yükselttiğini görüyoruz. Katkısı olan herkese tekrar tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Tüm illerimizi de Güneydoğu'yu gezmeye davet ediyorum. Medya üzerinden bu bölgeyle ilgili algı oluşturmasınlar lütfen. Gelsinler, buradaki gerçekliği kendileri yaşasınlar. Görecekler ki yıllardır anlatılan gibi değil. İnşallah kardeşlikle, teknolojiyle, üretimle geleceği 81 il, 86 milyon hep birlikte inşa edeceğiz.
5: Hocam rakamları tekrar alabilir miyiz? Tam duyulmadı da katılımcı olarak.
4: Bugünle birlikte 1 milyon 300 bin sadece bu alana ziyaretçi olduğu tahmin ediliyor.
3: Net. Aynı Aselsan'ın zamanda teknolojisiyle net bir şekilde sayıyoruz.
4: Tek
3: katılımcıları tek. 1.5 milyon da bütün bölgedeki diğer, biz her ilde yarışma etkinliği düzenledik. 200 bine yakın öyle katılımcı var. 1.3 milyon sadece bu alanda 5 gün içinde. Şu anda yollar tıkalı, devam ediyor girişler. Evet. Bu bir Anadolu kenti için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Evet. Bir rekor.
4: Rekor.
3: Yani sıcaklığı ayrı bir rekor. İnsanın sıcaklığı. Evet. Ama bunun yanında Teknofest'in böylesine yani tek yolu olan bir meydana katılım da
6: müthiş.
3: İnanılmaz bir coşku ve rekor. Tebrik ediyoruz yürekten Şanlıurfa'yı ve bölgemizi.
4: Çok güzel. Demek ki bölge teknolojiyi kucaklıyor. Teknofest'i kucaklıyor.
5: Efendim, biz çok uzun yıllardır bizi takip ediyoruz. Bu kadar 70-80 yaş üstü katılımcıyı bir arada görmemiştik hiçbir Teknofest'te. Sadece gençler değil, 70-80 yaş.
4: Bu da çok önemli gerçekten. Yıllar yılı ülkemizde bunun özlemi çekildi. Eski nesiller, daha öncekiler maalesef birçok sıkıntılar yaşadılar. Böyle günleri görmeyi hep arzu ettiler. Ben onun yıllardır birikmiş bir özlemin yansıması olduğunu düşünüyorum. Çok şükür bu günleri gördüler. Onlara da tabii ki bugünkü nesiller geldiyse onların fedakarlıklarıyla oldu. Tüm büyüklerimize, yaşlılarımıza da buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Onların dualarıyla bu işler devam edecek inşallah. Evet, evet, Milli Eğitim Valiliğimiz kırsaldan da çocuklarımızı buraya gelsinler, görsünler diye destek oldular değil mi?
3: En imkanı olmayan çocuklarımız dahi gelebilsin diye okullarla birlikte yüz binlerce öğrencimiz bu alana taşındı. Biz bunu Teknofest için ve gençlerimiz için çok kıymetli buluyoruz. Tüm emek veren tüm paydaşlarımıza biz şükranlarımızı iletiyoruz. T3 Vakfı olarak da Özdemir Bayraktar bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun kapsamında on binlerce öğrencimiz buraya T3 tarafından taşındı. Ziyadesiyle önemliydi bu. Ben tüm kurumlarımıza, devlet kurumlarımıza bu anlamda şükranlarım.
4: Onlara da belediyemize, valiliğimize, yereldeki tüm kurumlara da teşekkür ediyoruz. Bütün Urfa her zaman olduğu gibi güzel bir ev sahipliği yaptı. Tüm Urfalı kardeşlerimize, hemşerilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.
3: Evet, Teknofest Urfa'ya çok yakıştı. Urfa da Teknofest'e ayrı yakıştı. Giden ağlar, gelen ağlar değil. Biz hep güldük.
4: Evet.
3: Gelirken de güldük, giderken de gülüyoruz. Güzel. Bu kadar da güldüğümüz olmamıştı.
4: O eskidendi, şimdi böyle.
3: Urfa'ya şükranlarımızı iletiyoruz yürekten.
7: Teknofest'in Güneydoğu'da ettiği bu toplumların izlenmesi için kamplar ve T3 Vakfı. Bundan sonrası gelişen projeleri neden olacak, bir sorun daha olacak. İstanbul'u biliyoruz ama 2027 için Teknofest'in yol haritası, durakları belli olacak.
4: Şimdi kamu olarak ben söyleyeyim bir şeyler. Biz fikir aşamasından ticarileşmeye kadar her aşamayla ilgili destek mekanizmaları geliştirmiş durumdayız. Girişimciliği destekleyici programlarımız var. Sanayi Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere birçok değişik kaynakla bu desteklerimizi veriyoruz. Çünkü bu bir zincir. Şimdi burada da çocuklarımızı görüyorsunuz. Bu aslında az önce bahsetti Selçuk Bey. Büyük bir emeğin son geldiği noktanın sergilenmesi. Bunun arkasında uzun bir emek var ve değişik aşamalar var. İşte önemli olan başarı için her aşamayı desteklemeniz lazım. Zincirin gücü en zayıf halkasının gücüyle ölçülür. Dolayısıyla bütün halkalara dönük destek programları geliştirmiş durumdayız. İleriye dönük ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız. Çünkü geleceğimiz burada. Onu görüyoruz. Buyurun.
3: T3 olarak da hem valiliğimizle hem de kurumlarımızla istişare halindeyiz. Biz kalıcı bir etki bırakacağını nesiller üzerinde zaten gözlemliyoruz. Geçmişte düzenlediğimiz Teknofest'ten ama kalıcı eserlerle birlikte bilim merkezleri, teknoloji atölyeleri, deney yap teknoloji atölyeleri gibi eserler halihazırda çalışılıyor. 2027 Teknofest bir yıl biliyorsunuz Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da henüz netleşmedi. Hem yönetim kurulumuzda hem ilgili kurumlarla istişareleri yapıp sonrasında karar vereceğiz. Sağ olun.
4: Hayırlısı olsun diyelim. İllerimiz heyecanla bekliyordur bunu.
5: Efendim, son soru olsun. Şimdi terörsüz Türkiye sürecindeyiz malum. Çok da hani sürecinde tam var. Türkiye'nin gelebilir. Özellikle Doğu bölgesinde çok sahiplendiğini görünce çok memnuniyet.
4: Çok doğru.
5: Bir yandan Türkiye Şanlıurfa'yı hakikaten konuştu. Onun devrinden bu yana. Hem renkli görüntüler yaşandı. Bunlar çok konuşuldu. Bir de tabii ki yerli ürünlerimiz. Sadece tabii Şanlıurfa'yı Türkiye değil, Yunanistan'da İsrail'de takip ettik.
1: Evet.
5: Bugün buradan yükselen mesaj neydi? Türkiye dünyaya nasıl bir mesaj verdi efendim?
4: Türkiye birlik beraberlik içinde olduğunu, güçlü olduğunu, caydırıcı bir güç olduğunu, gençleriyle, yeni nesillerle birlikte dünyanın bu yeni meydan okumalarına karşı hazır olduğunu ortaya koydu. Ama aynı zamanda barıştan yana, refahtan yana, sosyal adaletten yana tavrını, sorunları savaşarak değil, masalarda uzlaşarak çözme barışçı tavrını da ortaya koymuş oluyor. Güçlü bir caydırıcılık, barışçı diplomasi. Bu ikisini de Türkiye Cumhuriyeti gayet güzel yapıyor ve şunu söylüyor dünyaya, biz hem güçlü olacağız hem haklı olacağız diyor. Sadece güçlü olup katliamlarla insanlık dışı eylemlerde bulunuyorsanız o gücün hiçbir anlamı yok, o teknolojinin hiçbir anlamı yok. İşte Urfa'dan biz onu söylüyoruz, Halil İbrahim şehrinden onu söylüyoruz. Biz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. İnsani değerleri savunmaya devam edeceğiz. Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah.
6: Evet arkadaşlar, teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
6: Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
2: Ve bu Teknofest yayını ile birlikte 17 bülteninin sonuna geldik. Saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Rock tarihinin efsane gruplarından Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. The Curiosity Tour 2026 kapsamında Jethro Tull 14 Kasım'da Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Reklam. Müzik arası.

0: herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
1: Bale kendini vücut diliyle.
0: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
2: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi?
3: Serum malzemesi çok ama.
0: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
4: Siz yoksanız sanat da yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
5: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Reklam.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: LÖSEV hayat verir.
4: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Pazartesi yağış güney ve doğu bölgelerde var. İstanbul az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçişi etkili. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Poyraz'ın hızı azaldı. Hava az bulutlu, Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir parçalı bulutlu 20, Sivas 19 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli kesiminde kısa süreli yağmur var. Kuzey kesimlerse güneşli. Manisa 25, Muğla 23 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Adana 28, Hatay 26 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin hattında kuvvetli yağış görülüyor. Sıcaklık 18-20 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu genelinde yağmur yeniden kuvvetlendi. Gök gürültüleri ve yıldırımlar da oluşacak, tedbirli olunmalı. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 18.
7: Saatler 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Günün önemli gelişmesi Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem birden meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi.
8: Önce Adana, sonra Osmaniye sallandı. 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler paniğe neden oldu.
9: Psikolojikmen zaten kırgınız, yorgunuz. Tekrardan en başa döndük. Hani uyuyamaz olduk. Durmadan gözlerimiz avizede. Hani bir sarsıntı olur mu? Tekrar bir deprem olur mu? Yaşadığımız tramvayın hala etkisini atlatamamışken tekrardan aynı duyguyu yaşıyoruz.
8: İlk deprem Adana Saim Beyli'de 14.19'da meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,99 kilometre olarak açıklandı. Henüz bu depremin etkisi sürerken 17 dakika sonra bir deprem daha oldu. Yine aynı noktadaki depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.
10: Aynı 2006'daki, 2003'teki deprem gibi bir deprem oldu. Bayağı yani korktuk.
8: Vatandaşlar henüz bu iki depremin şokunu atlatamamışken bu kez Osmaniye'den deprem haberi geldi. Adana'daki depremlerden yalnızca 7 dakika sonra 14.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremlerin ardından Adana Kozan'da tepeden düşen kaya kütlesi kameraya yansıdı. Uzmanlar 3 depremin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söyledi.
11: 2023 depremlerinden sonra yani ikinci deprem olmuştu hatırlarsanız 9 saat sonra çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte birazcık tetiklemişti çünkü bir huzursuzluk vardı ve o bölgede Göksu'ndan başlayarak Saimbeyli, Adana'ya, Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.
12: Bu sismik etkinlik benzeri büyüklükteki depremlerle biraz daha sürecek, belki de kısa bir süre sonra sönümlenecek gibi duruyor.
8: AFAD, her iki depremde de herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.
7: Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istenmişti. İncelemeler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak.
13: Bugün burada 170'ten fazla ülkede
14: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Süreç devam ederken Bakan Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı için ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Çeşitli hisselerdeki aşırı değer artışları ve manipülasyon iddiaları araştırılmaya devam ediyor. Başsavcılık, Gönül için bu süreç öncesinde denetimlerde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Göreve kötüye kullandığı iddia edildi. Başsavcılık, SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğunu kaydetti. Fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesiyle ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerinin tespit edilmesi, bu alanlardaki denetim yükümlülüğünün de SPK'da olduğu ifade edildi. Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptığı anlatıldı. Buna rağmen yatırdıkları ana parayı dahi alamayanlar olduğuna dikkat çekildi. Savcılık, fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları ve yöneticilerinin yönlendirmeleri sonucunda imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini de belirtti.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattı kapsamındaki başvuruların artık UYAP Vatandaş portalı üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepler UYAP üzerinden de iletilebilecek. Gürlek, düzenlemenin vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Adalet Bakanı, yargı hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve erişilebilirliğin arttırılmasına yönelik çalışmaların da süreceğini vurguladı. Rusya-Ukrayna arasındaki saldırılar karşılıklı olarak artıyor. Kiev yönetimi Rus rafinelerini hedef alacağız açıklaması yaptı. Moskova yönetimi Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Üstelik son köprü saldırısı sırasında Almanya Başbakanı Merz de sürpriz bir ziyaret kapsamında Kiev'deydi.
8: Drone hızla köprüye doğru ilerledi. Köprüye isabet ettikten sonra büyük bir patlama meydana geldi. Drone'un köprüyü vurma anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nden. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köprünün isabet alan noktasında küçük bir krater oluştuğu görülüyor. Kiev'deki köprüler 4 gündür Rus dronlarının hedefi oluyor. Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Kiev'deydi. Sürpriz bir ziyarette Kiev'e gelen Mersin gündeminde Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımlar olduğu biliniyor. Rusya durdurulmazsa er ya da geç savaş makinesi bize karşı dönecek diyen Mers, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Mersin ziyareti sırasında zaman zaman Ukrayna'da hava alarmlarının çaldığı duyuldu. Köprü saldırısının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesisler, savunma sanayisi tesisleri ve bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların artırılacağı belirtildi. Moskova bu açıklamasına gerekçe olaraksa Zelenski'nin son sözlerini gösterdi. Reuters'a cumartesi günü konuşan Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artıracaklarını ancak sivilleri hedef almayacaklarını söylemişti.
7: Almanya'nın başkenti Berlin, geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
15: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplar da yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.
7: Brezilya'da bugün genel seçimler yapılıyor. Seçim için yaklaşık 159 milyon seçmen sandığa gidiyor. Brezilyalılar solcu mevcut başkan Lula da Silva ile eski başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro arasında seçimi yapacak. 80 yaşındaki Lula da Silva sosyal programlar, çevre koruma ve çok taraflılık politikasıyla yeniden yetki istiyor. Rakibi 45 yaşındaki senatör Flavio Bolsonaro ise darbe planlama suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası alan babası eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun siyasi mirasını devralmanın peşinde. Adaylardan biri %50'nin üzerinde oy alamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İkinci tursa 25 Ekim'de yapılacak. Şanlıurfa'da 5 gün süren Teknofest Güneydoğu sona erdi. 5 gün boyunca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve gösteriler yapıldı. Son gün gerçekleştirilen hava gösterileri yine büyük ilgiyle izlendi.
8: Türk yıldızları, Atak helikopterleri, polislerin bayrakla selamlama uçuşu. Teknofest Güneydoğu'nun son gününde hava gösterileri nefes kesti.
16: Teknofest Güneydoğu 5. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Hava gösterileri yapılıyor ve aynı zamanda nefes kesen gösteriler de var. İşte onlardan biri. SAS komandoları şimdi tespit ettikleri bir noktadaki el yapımı patlayıcıyı patlattılar ve şimdi onları almaya gelen helikopterle de havalandılar.
8: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisine ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.
17: Yani bu etkinlik zaten Türkiye için büyük bir etkinlik. Milli bir gurur bizim için. Çok mutluyuz. Bayraktar ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Şanlıurfa'ya geldiniz. Teşekkür ederiz.
8: Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı ise Türk bayraklı selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Beş gün süren festivale Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişi katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da festival alanındaydı.
18: Bir anlamda rekor kıra kıra gidiyor. Tabii İstanbul 2023, orası çok çok daha büyük bir alan. Ama Şanlıurfa için, ülkemizin herhangi bir şehri için rekorlarla gidiyor Şanlıurfa'da. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla en güzel Teknofest deneyimini yaşıyoruz.
19: Adana'dan geliyorum. İki günden beri buradayız. Gerçekten çok iyi aletler, üniversitelerden gelen arkadaşlarımız var. Abilerimiz var, ablalarımız var. Çok iyi çalışmalar yapmışlar.
8: Festival boyunca robotlar, yerli ve milli silahlar büyük ilgi gördü. Ayrıca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve konserler de düzenlendi.
7: Antalya Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Yarın başlayacak kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.
20: İnşallah 2027 yılı Türkiye'nin Ay misyonunu gerçekleştirdiği bir sene olacak. Ve 2027'nin ilk aylarında %87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz.
8: Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğindeki toplantıya 38 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, büyükelçi ve parlamenterler katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin hedeflerini anlattı. 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.
20: Türkiye, Ay'a kendi geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla erişebilen 9 ülkeden biri haline gelecek. Ay misyonu çok kapsamlı şekilde hazırlandı. İnşallah gönderdiğimiz Ay uzay aracı önce Ay'ın çevresinde bir uydu vazifesi görecek ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar gerçekleştirecek.
8: Toplantıda barışçıl amaçlı uzay araştırmaları, uzay hukuku, sürdürülebilir uzay ekonomisi gibi konular ele alındı. Programa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da Türkiye artık uzayda varım diyen bir ülke dedi.
0: Kendi uydularını kendi yapan, aynı zamanda insana uzaya ilk insanını, astronotunu gönderen ama aynı zamanda da şimdi derin uzay çalışmalarına adım atan bir ülke sıfatıyla ben bu sektörde varım diyen bir ülke.
8: 111 ülkeden 12 bini aşkın misafiri ağırlayacak Uluslararası Uzay Kongresi'nde 40'tan fazla astronot da yer alacak.
7: Hakkari'de arık ovanlarına gizlenmiş 91.1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi de gözaltına alındı. Operasyonu İçişleri Bakanlığı duyurdu. Yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Yüksekova'da şüpheli bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada şüphelilerin uyuşturucu maddeleri canlı arıların bulunduğu kovanın içerisindeki peteklerin arasına gizleyerek sevk etmeye çalıştıkları belirlendi. 91,1 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne usulü değişiklik yok ifadesini kullandı. Tekin, bu yıl 12. sınıfa giden öğrenciler için sınav sorularında hiçbir değişiklik olmayacağını, ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre sorular yöneltileceğini aktardı. Fethiye'de deniz süpürgesiyle günlük temizlik devriyesi başladı. Atık alım teknesiyle de atıklar denize ulaşmadan toplanıyor. Araçların görüntülerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Deniz süpürgesi ve atık alım teknesi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıfır atık mavi projesi kapsamında denizleri korumak için hizmete alınan araçların görüntülerini paylaştı.
21: Fethiye'nin mavisi emin ellerde. Deniz süpürgeleri yüzeyi temizliyor. Derya tekne atıklarını denize ulaşmadan topluyor. Sıfır atık mavi ile denizlerimiz de mis gibi olacak.
8: Derya atık alım gemisiyle teknelere atık alma hizmeti ve deniz süpürgesi TÜÇA 91 ile günlük temizlik devriyesi başlatıldı.
22: Göcek Körfezi'nde bulunan tüm teknelere atık alım hizmeti vermekteyiz. Tekneler Derya rezervasyon sistemi üzerinden atık alım taleplerini yapmakta. Atık alım teknemiz direkt teknenin bağlı olduğu Şamandıra'ya giderek atıklarını almaktadır.
23: TÜÇA 91 isimli deniz süpürgemiz her gün belirlediğimiz koylarda günde 2 saatle 3 saat arasında deniz yüzeyi temizlemesi yapmaktadır.
8: Fethiye Körfezi'nde haftanın her günü deniz yüzeyi temizleme teknesi ile yürütülen çalışmalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor.
24: Sıfır atık mavi kapsamında tüm amacımız denizlerimizi korumak ve denizlerimizi temiz tutmak. Bu amaç kapsamında çalışıyoruz.
7: NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir ekip yolladı. SpaceX roketiyle uzaya fırlatılan astronotların yolculuğu 7 saat 55 dakika sürdü. Bu bir Amerikan uzay aracıyla gerçekleştirilen en hızlı seyahat oldu.
25: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni ekibi yolculuklarında bir rekora imza attı. Ekip bir Amerikan uzay aracıyla Uluslararası İstasyonu en hızlı seyahati gerçekleştirerek tarihe geçti. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünden fırlatıldı. Yörüngede saatte yaklaşık 28 bin kilometre hıza ulaşan kapsül 7 saat 55 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Yolculuğun süresi fırlatma anında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu konuma bağlı olarak değişiyor. Bundan önceki son seferde astronotların Amerikan topraklarından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmaları 30 saatten fazla sürmüştü. Rekor sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ekipte Amerikalı astronotlar Jessica Watkins, Luke Delaney, Kanadalı astronot Joshua Kotrick ve Rus kozmonot Sergey Tetryanitkov da yer alıyor.
1: Buraya ulaşmanın bu kadar kısa bir yolculuk olduğunu düşünmek hem harika hem de bir bakıma ironik. Çünkü yolculuğa başlamadan önceki süreç oldukça uzundu.
25: Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan astronotlar tarafından karşılandı. Yeni giden ekibin 6 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması planlanıyor. Görevini tamamlayan şu anki ekipse hava koşulları el vermesi durumunda pazartesi dünyaya dönecek.
7: Almanya'da dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Bu türbinin normallerinden 2 kat fazla enerji üretebileceğine dikkat çekildi.
25: Yüksekliği 365 metreyi buluyor. Dünyanın en yükseği olarak niteleniyor. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Türbin aynı zamanda 368 metrelik Berlin Televizyon Kulesi'nin ardından Almanya'nın en yüksek ikinci yapısı olma özelliğini taşıyor. Rüzgar türbini inşa eden firmanın yetkilileri, projenin en zorlu kısmının motorların hareketli parçaları olan rotor kanatlarının yukarı kaldırılması olduğunu söyledi. Dünyanın en yüksek türbininin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat daha fazla enerji üretmesi hedefleniyor.
2: Yükseklere çıktıkça rüzgar daha güçlü ve istikrarlı bir hal alıyor. 300 metre yükseklikte ise rüzgar o kadar güçlü ki elde edebileceğim enerji başka türbinin üretebileceği enerjinin 2 katından fazlasına ulaşıyor.
25: Projenin daha az arazi kullanımıyla rüzgar çiftliklerinin genişletilmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor. Türbinin gelecek ay faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
7: İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında bugün 7000'e aşkın sporsever tarihi yarımadada ter döktü. Dereceye girenler de ödüllendirildi.
14: Genci yaşlısı sabahın erken saatlerinde yeni kapıda buluştu. Tarihi yarımadada koşmanın keyfini çıkardı. İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında 7500'den fazla sporsever bir araya geldi.
3: Ben Tuzla'dan geldim bir de. Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatıyorum. Yaşamak faaliyet demektir. Benim ilk koşum olduğu için bir tık zorlandım.
4: 48 sene maraton yapılıyor İstanbul'da. Benim 15. Ben aşağı yukarı 45 yıldan beri sporla uğraşıyorum.
14: Kimi ailesiyle geldi, kimi arkadaşlarıyla. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da koşu heyecanı yaşandı.
5: İlk koşularıydı bu arada, eşimin ve çocuğumun. Keyifliydi, 5K koştuk.
3: Onun da bu spor ortamını tatmasını istedik. Ailece koşuya katılım sağladık.
6: Buradaki atmosferde koşmak çok daha güzel bence.
26: Harika bir parkur, çok keyifli, hava da çok güzeldi.
14: Yarış 2 parkurdan oluştu. Önce 5 kilometrelik parkur koşuldu. Ardından 10 kilometrelik etap için start verildi. Yenikapı etkinlik alanında başlayan parkur tarihi yarımadayı kapsadı. Organizasyon yine Yenikapı'da sonlandı.
27: İstanbul'un bir sporcu kitlesi var açıkçası. Bütün organizasyonlara ilgi gösteren. Yurt dışından katılımcılar da var. İstanbul'un belli bir disiplin içerisinde bütün bu spor organizasyonları bir festival havasına bürünüyor işin neticesinde.
14: 10 kilometre koşusunda birinci olanlara 25 bin lira, ikincilere 20 bin, üçüncülere ise 15 bin lira para ödülü verildi.
7: Bu haberle noktaladık. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşça kalın.
28: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Doktor Ahmet Sönmez'in Hadi Bir Film Çekelim isimli kitabı Alfa Yayınları'ndan çıktı. Sönmez'in çalışmasının alt başlığı dijital sinemacı için ilk adımlar. Ahmet Sönmez 1971 Ankara doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde tamamladı. 20'den fazla kısa film çekti ve çok sayıda ödül kazandı. Birçok televizyon kanalında yapımcı ve yönetmen olarak çalıştı. Uzun metrajlı sinema filmi Gitme Baba'nın yönetmenliğini ve ortak yapımcılığını yapan Doktor Ahmet Sönmez, uzun yıllar Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak televizyon programcılığı ve film yönetmenliği dersleri verdi. Gelelim kitabımıza. Hadi Bir Film Çekelim'e. Doktor Sönmez 30 yılı aşkın süredir sektörün içinde. Yani sinemadaki teknolojik gelişmelerin en radikal biçimde yaşandığı bir dönemin tanığı. Kendi ifadesiyle dikiş makinesi tadında film kameralarından o kadar çözünürlüğü ne yapacağımızı bilemediğimiz 8K dijital sinema kameralarına kadar her şeyi görmüş. Bu işe başladığında, yani 90'lı yıllarda bir sinema filmi çekmenin sadece parası olanlarla ya da bir yerlerden para bulabilenlerle sınırlı bir faaliyet olduğunu söyleyen Sönmez, gelişen teknolojiyle birlikte bunun artık daha yapılabilir bir iş olduğuna işaret ediyor. Yani eskisi kadar yüksek maliyetlerin altına girmeden. Zaten kitabın amacını da tek cümleyle şöyle ifade etmiş: size cebinizdeki telefonla bile bir sinema filmi çekebileceğinize dair gaz vermek. Ahmet Sönmez işe sinema nedir sorusu ile başlamış. Film nasıl çekilir sorusu ile devam etmiş. Bu temel meselelerin ardından kamera, ışık, ses ve benzeri teknik detaylara girmiş. Epey etraflıca ele alınmış bu konular. Bilhassa teknolojinin geldiği bugünkü düzeyin sunduğu imkanlar bağlamında. Tabii konu sadece işin teknik boyutları ile sınırlı değil. Sönmez bir sinema filminin altyapısını oluşturan hikaye, senaryo, ekip, çekim, kurgu meselelerini de ele almış. Ahmet Sönmez her bir konuyu anlatırken mutlaka sinema tarihinden örneklerle somutlaştırmış. Hasılı Sönmez'e göre günümüzde bir film çekmek için iyi bir fikir, biraz cesaret, biraz enerji ve elbette doğru bilgi yeterli. Kronik Kitap, infografik serisinden yeni bir kitap yayımladı. Napolyon ve İmparatorluğu. Kitabın yazarları Vincent Ejele, Frederick Bey ve Nicola Guiera. İnfografiyi dilimize Oğul Tuna çevirmiş. 19. yüzyıl insanlık tarihinde özel bir dönemdi. İmparatorluklar kuruldu, imparatorluklar yıkıldı. Dev ordular karşı karşıya geldi, savaşlar ve yıkımlar yaşandı. Dönemin tarih sahnesindeki en önemli şahsiyetlerden biri, hiç kuşkusuz Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte. Korsika adasında sıradan bir ailenin oğlu olarak doğan ve Fransa'ya ayak bastığında pek de parlak bir konuma sahip olmayan Napolyon, Fransız ihtilalinin keşmekeşinden sıyrılıp karşısına çıkan fırsatları son derece iyi kullanır ve çok genç yaşta önemli mevkilere ulaşır. Askeri kariyeri boyunca Avrupa'nın hemen her yerinde ve Mısır ile Rusya'da yaklaşık 20 yıl boyunca elde ettiği zaferlerle Napolyon, tarihin önde gelen komutanlar arasında çok özel bir yere sahip oldu. Bir kısmı siyasi, bir kısmı ise askeri açıdan hayati sonuçlar doğuran yaklaşık 60 muharebede bulundu. Bu bakımdan modern Avrupa'nın kaderini tayin ettiğini ve savaşın kaidelerini temelden değiştirdiğini söylemek yanlış olmaz. Bugün bahsettiğimiz kitap Napolyon ve İmparatorluğu, Bonaparte ailesinin yükselişinden Fransız devriminin Avrupa'ya yayılmasını önlemek için kurulan koalisyona karşı verilen kanlı muharebelere, İmparatorluğun çöküşünden Avrupa'da sınırların belirlendiği 1815 Viyana Kongresi'ne ve Napolyon'un sürgün hayatına uzanan geniş bir tarihsel süreci ele alıyor. Anlatıya yüzlerce çizim, çok sayıda grafik, özel haritalar, istatistikler, diyagramlar eşlik ediyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.

0: Radyo. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: कैसे सना दूं।
1: Sanatını kendi yaşam öyküsünden, anılarından ve duygularından besleyen, 20. yüzyılın en etkili heykel sanatçılarından biri olan Louis Bourgeois'un hayatını dinliyor, sanat dünyasını etkileyen devasa örümcek heykelini ve bu eserle ne anlatmak istediğini öğreniyoruz. Anlatan, akademisyen ve heykeltıraş Profesör Fatma Ceyşakar Akyürek.
2: 20. yüzyılda heykel çok büyük bir değişim yaşar. Yani insanlık tarihinin uzun yüzyıllarının getirdiği birikimler içerisinden seçmeler yaparken onları dönüştürür ve olmayan değerleri hatta yer yer böyle eleştirel ve savaşçı tutumlarla değiştirir 20. yüzyılın ikinci yarısında sanatçılar. Bu değişim dönemi 20. yüzyılın bu eleştirel sanatın çok güçlendiği dönemin bir sanatçısıdır Louis Bourgeois'da. Aslında yaşam öyküsünün en önemli parçası doğduğu yer, işte Paris'te doğuyor. Ailesi işte çok bilinen bir yaşam öyküsü Louis Bourgeois'un. Eski halıları restore eden bir aile. Bu atölyenin geleneği sürdüren ayağı Louis Bourgeois'un ailesi esas olarak. Burada tarihi halılar restore ediliyor ve bu atölyede annesine yardım ederek büyüyor Louis Bourgeois. Çok sık daha sonraki yıllarda yapıtlarında bu atölyede edindiği deneyimler, bu atölyedeki gözlemleri, buradaki üretim süreçleri yapıtlarına ilham kaynağı oluyor. Atölye çerçevesinde yer alan halılar yıkanırken onları kendince bir heykel deposu gibi farz edip tasarlayıp onların arasında dolaşıp oyunlar oynayıp hayaller de kuruyor. Bunların spiral formları, yıkanırken suda bıraktığı izler, doğal boyalar, yani orta çağdan beri devam eden bir atölyenin üretim süreçlerini burada gözlemliyor. Çok büyük bir deneyim oluyor Louis Bourgeois için. Hayatı boyunca zihninden silemediği anılarla dolu. Özellikle annesiyle burada beraber çalışıyor. Annesi ondan halıların eksik parçalarındaki motifleri tamamlamasını istiyor. Çok küçük yaştan itibaren çizime yetenekli bir çocuk olduğu için burada bu desenleri çizmeye başlıyor. Halıların özellikle yere değen kısımları, bunlar duvar halıları, daha çabuk yıprandığı ve figürlerin ayakları da daha çabuk yıprandığı için şey diye anlatıyor Louis Bourgeois, bir ayak uzmanı oldum adeta diyor. Annem de beğendiği için çok sevindim diyor. Yani sanatla ilişkisini de aslında bu atölyede kuruyor. Bu halıların kıvrılmasıyla oluşan spiral formları daha sonra yapıtlarında çok sık göreceğiz. Her tarafın kumaşlarla dolu olduğu, halılarla dolu olduğu, ipliklerin, iğnelerin, tamiratın, sürekli 20-25 işçinin çalıştığı bir yerde kumaşlar tabii belleğinin çok önemli bir parçasına dönüşüyor ve onları da çok sık kullanıyor. Bir sürü şeyindeki hücreler adını verdiğimiz yapıtlarında bunları kullanır. Eski

bilmiyordum açıkçası. Çok ilk sergilendiği yıllardı belki. Çok hoşuma giden bir heykel oldu. Ama bu öyküleri dinledikten sonra farklılaştı heykelleriyle kurduğum. Olumlu ve olumsuz değişiklikleri uğradı. Anlatıların Louis Bourgeois'un heykel anlayışında bu kadar öne çıkması üzerine düşünmüşümdür hep biraz da tereddütle. Sonra bir sanat tarihçi olan eşiyle evlenerek Amerika'ya taşınıyor. Yani esas üretimi aslında burası ama Paris'te eğitim aldığı işte Loth gibi, Fernand Léger gibi önemli sanatçılar var. Yani oraya gittiğinde atölyelerinde çalıştığı sanatçıların eğitimiyle birikim görmüş bir sanatçı. Ama 38 yılında Amerika'ya gittiğinde arkasında Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomik kriziyle yıpranmış olan ve daha uzun yılların sıkıntısını çekecek bir Fransa'yı orada sevdikleri vardır. Bunlar tabii hep aklında, zihninde herkes gibi insani bir durum olarak yaşatır. Zaten ilk sergilerinden birinde de onları anlattığı dikey formları vardır ahşap kullanarak. Onların her biri bir kişiyi canlandırır zihninde. Öyle bir özlem içinde hep var ama olumlu yanı Amerika'da daha rahat bir sanat ortamında, kendini geliştirebileceği bir ortamda olması. Fakat 3 çocuk var. Yani hem 3 çocuk yetiştirip hem bir sanatçı olarak eğitimini aktif olarak, üretimini aktif olarak sürdürmek gerçekten zor bir şey. Zaten bunun altını çocuklarından bahsetmeksizin hep vurgular. Öncelikle kendisinden hareketle ortaya çıkar, geliştirilir. Ya işte ev başlı kadınlar çizer. Bunu birçok sanat kuramcısı şey olarak yorumluyor. İşte insan ve mimari arasındaki ilişkiler. Tabii bu tema böyle bir noktaya da varıyordur hiç şüphesiz. Bu yıllarda Amerika'da sanat ortamının çok çarpıcı bir gelişmesi var. İlk defa Amerikalı sanatçılardan kaynaklanan bir sanat çizgisi işte soyut duşavurumculuk. Louis Bourgeois'un işte Mark Rothko gibi bu sanatçılarla tanıştığı, onlarla düşüncelerini paylaştığı yorumlarıyla karşılaşıyoruz ama bir yerde şöyle bir metniyle karşılaştım. Louis Bourgeois bu soyut duşavurumculuğu çok erkeksi olarak görür. Yani kadına bakışları da işte bu sanatçılar tabii ki dönemin aydınlarıdır aynı zamanda ama kadın bedenini ele alırken bir erkek gözüyle ele alır onun düşüncesine göre. Burada bir rahatsızlık yaşadığını fark ediyoruz. Tabii şaşırtıcı değil ama bir rahatsızlık yaşadığını öğreniyoruz Burjuva'nın. Ondan sonra kadın bedeniyle ilgili, kadın yaşamıyla ilgili çok sayıda iş üretir. Bu konuda düşüncelerini de açıklar. Kendisinden feminist bir sanatçı olarak bahsedilmesine çok da sıcak bakmaz ama büyük de bir itirazı yoktur. 80'lere kadar gidiş gelişlerle, düşüncelerle, farklı ilişkilerle olan bir şey süreç yaşar. Fakat 80'lerde Bourgeois'u çok farklı bir çizgide görürüz. Birdenbire bütün dünyanın dikkatini üzerine çeker. İşte MoMA'da çok büyük bir kişisel sergisi olur. O sergiden sonra dünyanın en önemli sanatçıları arasına giden yol açılır karşısında. İki tane çizgi ki ikisi de grup heykellerdir. Çok sayıda işlenmiş grup heykellerdir. Bourgeois'un sanatında önemli bir yer alır. Bir tanesi hücreler. Hücreler adını verdiği bu çalışmalar yaklaşık 60 tanedir. Bunlar bazen çok dev boyutlu heykellerdir. Etrafını kafes deliğiyle kapatır. Dev bir örümcek yer alır. Hücre yapısının üzerinde. Adeta onu sarıp sarmalamıştır. Bacakları da çok uzun olduğu için kıvırarak yere değdirir. Ama gövdesi bu hücre yapısının üzerinde. Hücre biliyoruz yani iki yerde kullanılır. Bir cezaevlerinde tutukluların tek başına kapatıldıkları küçük mekanlar. Biri de biyolojik olarak bütün canlıların yapı taşını oluşturan ögeler. Birazcık anlam kaymasıyla kullanır Louis Bourgeois hücre sözcüğünü. Kapatılmışlık, hapsedilmişlik ama korkularıyla ilişkilidir bu hapsedilmişlik. Ve korkularının karşısında kendisinin aldığı tavır da karmaşık bir tavırdır. Burada o kadar çok kendine dönük düşünceler üretir ki bu yapılara bakan insanların yani ziyaretçilerin bir haz aldığından yani herhangi bir kapanmış yapı içerisinde ısrarla seyirci olmanın yarattığı hazdan söz eder. Zaten felsefe öğrenimi görmüş olması, meraklı ve işte çok zeki bir kadın olması, entelektüel yanının ağır basması kendi anlattıklarından çok daha fazla anlam katmanları içerdiğini kanıtlar. Yani söylediklerinden çok zaman zaman

söylemedikleri karşısında şaşırabilir insan. O çocukluk anılarından, o atölyeden kalan etkilerin nerelerde nasıl çıktığı konusuna da tekrar dönebiliriz. Mesela Louis Bourgeois'un asılı figürleri vardır. Beni ne kadar sarılıdır, spiral bir formla. Yani adeta bir örümceğin avını yakaladığında etrafını sarar ya ağıyla, böyle bir koza haline getirir. Seyretmişsinizdir belki, o da çok ilginç bir davranıştır gerçekten, örümcek davranışıdır. Onlar gibi sarıp sarmalayarak figürleri sergiler.

0: ülkesi sanat. 20. yüzyılın etkili heykeltıraşlarından Louis Bourgeois'ın hayatını ve sanat dünyasına damga vuran eserlerini akademisyen ve heykeltıraş Fatma Ceyişakar Akyürek anlatıyor.
1: Ya insan tabii bir izleyici olarak şu soruları sormaktan edemiyor. Yani örümcek bu kadar mı pozitif değerler içeriyor Louis Bourgeois için? Yani heykelsi değerler açısından değil de anlam bağlantıları açısından. Bu soruyu sormaktan kaçınamıyor. Mesela karadul dediğimiz bir örümcek türü var. İşte simsiyahtır, işte tüylüdür vesaire. Ve en büyük örümcek türüdür. Yani ben baktığımda bunu düşündüğümü hatırlıyorum. Acaba öyle bir yoldan bir hareket mi diye. Ama Bourgeois'ın kamusal alanlarda yer alan örümcekleri öyle bir etki yaratmıyor. Çok dev boyuttalar, işte 9 metrelere, 10 metrelere ulaşan heykeller. Altından geçmek istiyorsunuz, dolaşmak istiyorsunuz. Hatta içinde neşeli anlarda yaşayabiliyorsunuz. Ama biraz geriye çekildiğinizde ve biraz daha gittikçe çevresel değerlerle ilişkilerini fark ediyorsunuz. Zihninizde yerleşik ölçülerde zaten var olan şeyler, kentsel doku ya da mimari elemanlar aynı büyüklüğü taşırken örümcek büyüklüğüyle bu sefer öne çıkıyor. Yani birbirleri içerisinde bu farklılık, orandaki değişiklik tedirgin edici bir hale dönüşüyor. Zaten Louis Bourgeois da bu tedirginliği hep isteyen bir sanatçı. Yani bütün çalışmalarında böyle bir tedirgin edici, rahatsız edici bir durum var. Burada bizi şeye getiriyor Louis Bourgeois'ın örümcek heykelleri karşısındaki durum. Kamusal alan heykellerinin 90'lı yıllarda aldığı anlam düzeni ya da ideolojik yaklaşımlar. 90'lı yılların sanatçıları özellikle yani 80'lerden başlayan bir mücadele süreciyle kamusal alanları çok şiddetli bir değişime ulaştırdılar. Hakikaten bunun arkasında çok ciddi bir savaş yattı. 19. yüzyılı öncesinde kamusal alanların sadece iktidar söyleminin bir parçası olarak yer aldığını hatırlayacak olursak, bu kadar eski bir geleneğin, bu kadar insanların alıştığı bir durumun böyle bir dönüşüme uğramasının özel bir yanı, özel bir mücadeleyi gerektirdiğini fark ederiz. Çünkü bu demokratik yaşamın da bir parçası. Hatta galerilere, büyük kurumlara karşı da bir savaştı bu 90'lı yıllarda.

0: Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla bizzat ilgilenmesi, hemen her toplantıda gerek Bakanlar Kurulu'nda gerek partimizle yaptığı toplantılarda bunu birinci gündem maddesi yapması sayesinde deprem bölgelerinde bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık ve 10 yıllar süren denilecek yaralar sarılmaya büyük oranda başlandı ve bunlar büyük oranda başarıldı. Tabii ki kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Ne yaparsak yapalım onların acısını unutamayız. Onları geri getiremeyiz. Ama onların ailelerine, onlardan geri kalanlara daha iyi yaşam koşulları oluşturmak, depreme dayanıklı şehirler oluşturmak için bu büyük mücadele bir milli mücadele ruhuyla verildi. O zaman vatandaşımız, devletimizin gayretleri hepsi bir araya gelerek vatandaşımızın büyük fedakarlıkları bunu ortaya koydu. O sebeple bundan sonrası için ve o depremler sonrasında devletimizin kurumlarına Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Biz deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Adana, Sayınbeyli, Feke, Osmaniye bugün bundan etkilendi. Ülkemizin başka bölgeleri de etkileniyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. Ve 7 gün 24 saat esasına göre herhangi bir yerde bir deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar ve tek bir vatandaşımızı bile sahipsiz bırakmıyorlar. Tabii 6 Şubat depremlerine gelinceye kadar depremle yaşamamızın pek çok aşaması var, hikayesi var ama gerçekten o depremler Avrupa'daki pek çok ülkenin yüz ölçümünden daha fazla büyük bir şekilde ülkemizi vurdu, canlarımızı kaybettik. Bundan sonrasıyla ilgili ders çıkarmak için de bu modeller geliştirildi. Başka yerlerde oluyor. Bugün Adana, Sayınbeyli, Feke hattında ve Osmaniye, Sumbas'ta bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada, herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz 112 Acil, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz İşte kriz koordinasyon merkezinde Sayın Valimizin başkanlığında aynı şekilde Osmaniye'de ve bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Bu model Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş ve 7 gün 24 saat esasına göre sahadan hiç ayrılmadan ve hiç çekinmeden gerçekleşen bir modeldir. Allah'a şükür bu sefer bir sarsıcı, üzücü bir durumla karşı karşıya değiliz. Tabii ki bunun saha taraması devam edecek. En ufak bir etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak. Burada en önemli konulardan bir tanesi dezenformasyona karşı dikkatli olmak. Özellikle sosyal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakası olan ya da geçmişteki depremlerle alakalı bir takım görüntüler koyuluyor sosyal medyaya ve her depremde bunlar sanki gerçekleşmiş gibi panik yaratacak bir şekilde halkımızı yanlış bilgilendirecek bir şekilde bunlar servis ediliyor. O sebeple bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Özellikle valiliğin sosyal medya hesapları, kaymakamlıkların sosyal medya hesapları, bütün bu birimlerimizin AFAD'ımızdan diğer birimlere kadar sosyal medya hesapları dikkatle takip edilmeli. Öbür türlü dezenformasyonlara kulak verilmemelidir. Polisimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, sağlık ekiplerimiz, çevre şehircilik ekiplerimiz hepsi sahadadır. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum gördüklerinde herhangi bir hasar tespit edilemeyen bir durum gördüklerinde lütfen bu sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler. Özellikle muhtarlarımıza iletsinler. Muhtarlarımız hemen resmi kurumlarla bağlantı kursun. Oraya anında müdahale edileceği, anında orayla ilgileneceği görülecektir. Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana açısından hem Osmaniye'miz açısından herhangi bir sıkıntı gözükmedi. Tabii okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir. Okullar sağlamdır. Eğitim, öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi temel prensip şudur. Bütün bu kurumlar bugün de, yarın da, öbür gün de 7 gün 24 esasına göre sahayı taramaya devam edecekler. Temel prensip tek bir vatandaşımız bile yalnız kalmayacaktır. Kendisine ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız varsa söylediğim gibi sahadaki resmi görevlilerimize derhal başvursun. İster muhtarlarımız aracılığıyla bunu iletsin. İster polisimize, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, çevre şehirciliğe, 112 acile, aile sosyal politikalar ekiplerimize, sahada kim varsa AFAD ekiplerimize bunu söylesin. Derhal bu merkeze ulaşacaktır. Kriz koordinasyon merkezine. Hatta buraya ulaşmadan orada anında müdahale edilecektir. Tabii ki çok vatandaşlarımızı olumsuz etkileyen bir durum. Ama bu kriz koordinasyon merkezi 7 gün 24 saat esasına göre hem Adana'da deprem olduğu anda hem Osmaniye'de tabii ki çalışıyor. Valilerimiz işin başında, devlet kurumları işin başındadır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan bu modelin esası hiçbir vatandaşımız yalnız kalmayacaktır. Devlet vatandaşımızın yanında ve hizmetindedir. O sebeple bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda herhangi gelen bir olumsuz rapor yok. Fakat olumsuz rapor olmamasıyla da hiç kimse yetinmiyor. Atlanılan en ufak bir şey var mı diye bu çalışmalar bu şekilde devam edecek. Milletimize geçmiş olsun, bölgemize, Adana'mıza, Osmaniye'mize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü felaketten muhafaza etsin. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun efendim. Teşekkür.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde bir basın açıklaması yaptı. Ekranlara getirdik. Olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Ancak olumsuz bir durum olmamasına rağmen halen ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Herhangi bir yıkımın ya da can kaybının da yaşanmadığını belirtti Ömer Çelik. Sadece vatandaşların psikolojik olarak olumsuz etkilendiklerini, bununla mücadele etmek için de psikososyal destek ekiplerinin yine sahada göreve başladıklarını belirtti. Ömer Çelik özellikle tabii yarın pazartesi olması dolayısıyla aileler çocukların okula gönderilmesi konusunda bir endişeye sahipti. Bununla ilgili olarak da okulların sağlam olduğunu, herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini, dolayısıyla yarın eğitim ve öğretime devam edilebileceğini, ailelerin rahat bir şekilde çocuklarını okula gönderebileceklerini belirtti. Depremin ardından 24 dakika içerisinde yaşanan bu 3 depremin ardından hem Adana'da hem Osmaniye'de son duruma ilişkin açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapıldı az önce. Biz de gündemdeki haberleri aktarmayı sürdürelim. Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Gökçe Alkan erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası kendi hayatına da son vermeye çalışan zanlı yaralandı.
2: Gökçe Alkan 18 yaşındaydı. Liseyi yeni bitirmişti. Erkek arkadaşı tarafından ormanda bıçaklanarak öldürüldü. Olay Bursa'nın Karacabeyi ilçesinde meydana geldi. Gökçe Alkan, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olmuştu. Ailenin 3 kız çocuğunun en küçüğüydü. İddiaya göre 24 yaşındaki erkek arkadaşı Mustafa Bey de ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Gökçe Alkan otomobilde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kendi hayatına da son vermek isteyen zanlı yaralandı. Yaralı cinayet zanlısı yürüyerek Güngörmez Mahallesi'ne gitti. Burada gördüğü vatandaşlara kız arkadaşını öldürdüğünü anlattı. Jandarma tarafından yakalanan Mustafa Bey'in tedavisi sürüyor.
1: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabı 9 Ekim Cuma günü açılacak. 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin hizmete alınmasıyla seyahat süresi kısalacak, yük ve yolcu taşıma kapasitesi artacak.
2: Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapı Kule kesimi hizmete açılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule hattında seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.
3: Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolü daha da güçlenecek.
2: 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturuyor. Böylece hızlı tren ağı Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacak. 9 Ekim'deki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.
1: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'na göre bu kanserleri önlemek aşıyla mümkün.
4: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2024 kanser verilerini inceledi. Yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakasının enfeksiyon kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Mide çeperine saldıran Helicobacter pylori kaynaklı yaklaşık 760 bin vaka tespit edildi. Helicobacter pylori'yi 750 binli HPV yani Human Papillomavirus izliyor. HPV rahim ağzı kanserine yol açıyor. Epstein-Barr virüsünün yol açtığı kanser vakaları ise 260 bin. Epstein-Barr tükürükle bulaşan bir tür herpes virüsü. Nazofarenx yani yutak kanserine yol açıyor. Kanla bulaşan hepatit C virüsü de karaciğer kanserine yol açıyor. Araştırmaya göre 2024'te hepatit C kaynaklı 160 bin yeni kanser vakası görüldü. Yaygın görülen bu virüs ve bakterilerin çoğu aşılama gibi basit halk sağlığı tedbirleriyle kontrol altına alınabiliyor. HPV'nin ve hepatit virüsünün aşısı var. Helicobacter pylori ve Epstein-Barr için ise henüz aşı geliştirilmedi. Araştırmacılar HPV aşılarının ve testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Diğer virüs ve bakterilere karşı aşı geliştirilmesi için para ayrılması gerektiği vurgulandı.
1: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Pazartesi yağış güney ve doğu bölgelerde var. İstanbul az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçişi etkili. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Poyraz'ın hızı azaldı. Hava az bulutlu, Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir parçalı bulutlu 20, Sivas 19 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli kesiminde kısa süreli yağmur var. Kuzey kesimler ise güneşli. Manisa 25, Muğla 23 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Adana 28, Hatay 26 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin hattında kuvvetli yağış görülüyor. Sıcaklık 18-20 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu genelinde yağmur yeniden kuvvetlendi. Gök gürültüleri ve yıldırımlar da oluşacak, tedbirli olunmalı. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
8: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
5: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
9: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
5: Masallardan romanlara...
10: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çok

0: İnceri açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Saat 19 haberlerle karşınızdayız. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istenmişti. İncelemeler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak.
1: Bugün burada 170'ten fazla ülkede
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istedi. Süreç devam ederken Bakan Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı için ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Çeşitli hisselerdeki aşırı değer artışları ve manipülasyon iddiaları araştırılmaya devam ediyor. Başsavcılık, Gönül için bu süreç öncesinde denetimlerde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Göreve kötüye kullandığı iddia edildi. Başsavcılık, SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğunu kaydetti. Fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesiyle, ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerinin tespit edilmesi. Bu alanlardaki denetim yükümlülüğünün de SPK'da olduğu ifade edildi. Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptığı anlatıldı. Buna rağmen yatırdıkları ana parayı dahi alamayanlar olduğuna dikkat çekildi. Savcılık, fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları ve yöneticilerinin yönlendirmeleri sonucunda imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini de belirtti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan MHK üyesi Sabahattin Şahin görevinden istifa etti. İstifa önce tutuklu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu'dan geldi. Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi için hassasiyet gösterildiği kaydedildi. Gündoğdu'nun ardından MHK üyesi Sabahattin Şahin de istifasını sundu. Şahin'in sunduğu istifa dilekçesinde gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum, gereğini arz ederim ifadelerine yer verildi. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun doğal yollarla mı hayatını kaybetti yoksa öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu yönde 3 ayrı iddianame hazırlandı. Resmi belgede sahtecilik ve yalan beyanda bulunma iddialarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suçlamaların odağındaysa Adli Tıp Kurumu çalışanları ve Deniz Olgun'un eski doktoru olduğu belirtilen bir hekim var.
3: Göreve başladığım günden itibaren
2: otopsideki video kaydı, yalan beyan suçlaması ve kayıp telefon. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili 3 ayrı iddianame hazırlandı. Deniz Olgun 2016 yılında İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmişti.
4: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
2: 10 yıl sonra Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı defalarca otopsi sırasında görüntü alınıp alınmadığını sordu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi böyle bir video kaydı olmadığını belirtti. Sadece fotoğrafları gönderdi. İlerleyen süreçte mahkeme fethi kabir işlemine hükmetti. Doku örnekleri, kimyasal bulgular arandı. Bu yönde mahkeme kararının çıktığı 18 Ağustos 2026'da Adli Tıp Kurumu'ndan bu sefer otopsinin video kaydı var yazısı geldi. Savcılık 3 adli tıp çalışanına yönelik belgede sahtecilik suçundan dava açtı. Bir diğer iddianame ise Doktor Nurettin Demirkol'a ilişkin hazırlandı. Demirkol bu yıl içerisinde verdiği ifadede polisin kimin aradığını bilmediğini söyledi. 155 kayıtlarında ise polisi kendisinin aradığı ortaya çıktı. 2026'da başsavcılıkta Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru değilim dedi. Ancak 10 yıl önce polislere kendisini eski bakanın özel doktoru şeklinde tanıttığı öğrenildi. 2016 yılında tutanakta Deniz Olgun'un ağzında kan gördüm dediği yazıyordu. 2026'daki ifadesinde ise kan görmedim dedi. O gün Kasıklı'daki evinde olduğunu ileri sürüyordu ama HTS kayıtları başka yere işaret etti. Deniz Olgun'un kayıp telefonuyla ilgili eski bakanın kardeşi ve yeğeni hakkında da delil yok etme suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
0: NTV yayınına katılan Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremleri değerlendirdi.
5: Genellikle işte 5 büyüklüğündeki depremden sonra sönümleniyordu. Küçük artçılar meydana geliyordu ama bakın bu 3 deprem de birbirine yakın büyüklükte. Yani orada ciddi bir enerji boşalımı olduğunu gösteriyor. Bundan sonra büyük olur mu bilemeyiz. Bunlar müstakil mi bilemeyiz. Öncü mü bilemeyiz. Ancak bu büyük depremler yaşandığı takdirde adlanabilecek terminoloji. Ama şunu söyleyebiliriz, bu depremler bu bölgenin sismik enerjisini aldı mı? Hayır. Çok küçük bir enerjisini aldı. Çünkü bu bölgede Adana'nın kuzeyinde altının üzerine çıkabilecek depremler oluşturacak bir kapasite var. Altının üzerine çıkan depremi niye o sayıda söylüyorum? Çünkü yıkıcılık 4 büyüklüğünde 5 büyüklüğündeki depremlerde değil. 6'ya vardığında ülkemizdeki yapı stoğunun zafiyetleri nedeniyle özellikle kırsalda yıkımlar yaşanabiliyor. O bakımdan bu bölgenin öyle bir kapasitesi var mı? Var. Peki bundan sonra böyle bir deprem olacaktır demek şu an için kehanet olur. Ama bölgesel olarak olabileceğini söylemek teknik olarak yanlış bir cümle olmaz. Özellikle yapı stoğundaki zafiyetleri gidermek adına kentsel dönüşümde işte devletin yarattığı bazı çözümler de var. Yarısı bizden vesaire şeyler. Bunların daha da geliştirilmesi gerekiyor. Daha erişilebilir kredilerle birlikte vatandaşın da buna katkı koyması gerekiyor. Bu bir süreç ama bu süreci biraz daha dinamik aktarmamız gerekiyor. Söz gelimi zorunlu deprem sigortası denilen DAS'ta bile ülkemizin daha yarısı sigorta yaptırmış. Diğer yarısı yaptırmamış. Bu %100'lere çıkması gerek ülkemiz için. Niye? Bir şehrin altına fay geçmesi gerekmiyor. Uzaktaki bir deprem de sizi zemininiz nedeniyle etkileyebiliyor, yıkabiliyor. O yüzden biraz sigortamız olduğu zaman birazcık güvencemiz olur. Yani bu önemli bir şey. Sadece DAS değil, aynı zamanda risk sigortaları da yaptırmanın yerinde olacağını düşünüyorum.
0: Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlere ilişkin kabine üyeleri AK Parti ve Beştepe'den de açıklamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarım saat arayla meydana gelen 3 depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, depremlerin ardından ulaşım ve haberleşme altyapısında bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada tüm kurumlar saha taramalarına devam ediyor. Devletimiz vatandaşlarımızın yanında tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmadı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir mesajını paylaştı. Bursa'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. Yangın saat 14 sıralarında Büyük Orhan ilçesine bağlı Piri Beyler mahallesinde başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlerin evlere ulaşmaması için önlem alınıyor. Ekipler söndürme çalışmalarını havadan ve karadan yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre ara seçimlerine bir aydan kısa süre kaldı. Başkan Donald Trump mitinglerini sürdürürken İran'ı bir kez daha gündemine aldı. Nasıl bir yol izleyeceklerine henüz karar vermediklerini söyledi. İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda bulundu.
6: İran konusunda vereceğim bir karar var. İran resmen yerle bir edildi. Dolayısıyla tek soru şu, ya kolay yoldan ya da zor yoldan halledeceğiz.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ohio'daki miting öncesi ise gündemine İran'ı aldı. Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu söyledi. Tahran'ı hedef almak ya da müzakere yolunu seçmek konusunda henüz karar vermediğini ifade etti. Amerikan Başkanı İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yorumunda da bulundu. Donald Trump'ın gündeminde ülkedeki yaz saati uygulaması da vardı. Bu uygulamayı kaldıracak düzenlemenin Senato'da oylanarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savundu. Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz dedi. Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini, ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ı da hedef aldı. Yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini hatırlattı. Sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.
0: İran'dan Amerika Birleşik Devletleri ile dolaylı yoldan yürütülen müzakerelere yönelik yeni bir açıklama geldi. Tahran yönetimi koşullarımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz açılmayacak dedi. Açıklamayı İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf yaptı. İran medyasına konuşan Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın ABD ile Haziran ayında İslamabad'da varılan geçici anlaşmada ortaya konan İran'a ait 7 şart yerine getirilene kadar yeniden açılmayacağını söyledi. Galibaf, medyada farklı şeyler söyleyen Amerikalılar son dönemde bir arabulucu aracılığıyla bazı öneriler sundu. Ancak süreci uzatma ve tek taraflı talepleri dayatma döneminin sona erdiğini anlamaları gerekiyor dedi. Adana ve Osmaniye'de depremler meydana gelmişti. Son bir deprem bilgisini daha geçti. AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19'da 7 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saimbeyli ilçesi merkez üssü bu depreminde saat 19'da gerçekleşti ve yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Büyüklüğü 4.4 şeklinde kaydedildi. Adana'da ve Osmaniye'de 3 büyük deprem yaşanmıştı 4 üzerinde. Bu da dördüncüsü olarak 4.4'lük bir deprem olarak kayda geçmiş oldu. Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelmişti depremler. 24 dakika içinde hatta kısa süreli bir paniğe neden olmuştu. Saat 14.19'da Adana Saimbeyli'de ilk deprem kaydedilmişti. 4.8 büyüklüğünde. O 8 kilometre derinlikteydi. Bölgedeki sarsıntının etkisi sürerken yaklaşık 17 dakika sonra bu kez de 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Adana'daki depremlerden yaklaşık 7 dakika sonra da bu kez Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Osmaniye'deki depremin merkez üssü Sumbas ilçesiydi. Bu depremde yine yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştı. Saha çalışmaları devam ediyordu. Hem yetkililer hem Adana valisi hem de AFAD yaşanan depremlerde bir olumsuzluk olmadığını kaydetmişti. Son depremde yaklaşık 13 dakika önce Adana'da 4.4 büyüklüğünde olarak kaydedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. Bulunan naaşın kimlik tespiti için DNA incelemelerinin başlatıldığı belirtildi. Bulunan son naaşla birlikte 30 Ağustos'ta batan gemide ölenlerin sayısı 20'ye çıktı. 8 kişi ise halen kayıp. Amerikalı oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Jolie paylaşımında Google Earth fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu göstermiyor dedi. Jolie ayrıca şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz ifadesini de kullandı. Ünlü oyuncu Birleşmiş Milletler uydu analizlerine göre 16 Haziran itibariyle Gazze'deki altyapının %82'sinin hasar aldığını belirtti. Jolie kış yaklaşırken Gazze nüfusunun %94'ünün yani yaklaşık 2 milyon kişinin barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurguladı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanların Gazze şeridinde oluşturduğu ağır tahribat Google Earth'ün güncellenen uydu görüntülerine böyle yansımıştı. İki Ekim günü hayatını kaybeden felsefe profesörü, yazar ve insan hakları savunucusu İyon Nakuçuradi törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri, çok sayıda öğrencisi ve siyasi parti temsilcileri Kuçuradi için düzenlenen törende hazır bulundu.
8: Sevgi, minnet bunlar değer yargıları değil. Belirli bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde yaşantılarının tortularıdır. Bir şey kalıyor.
9: Felsefeye adanmış bir ömür, insan hakları için verdiği mücadele ve yetiştirip hayatına dokunduğu binlerce öğrenci. Sevenleri 89 yaşında hayata gözlerini yuman Kuçuradi Hoca için bir araya geldi. Felsefe profesörü İyon Nakuçuradi 90. doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. 2 Ekim'de vefat eden Kuçuradi için ilk tören yaşamının son döneminde ders verdiği Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşti. Duygu dolu buluşmaya öğrencilerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
10: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Bu çağın öğretmeni olarak yol göstermiş abidevi bir şahsiyetti. İnsanla değer arasındaki ilişkiyi arayan herkesin kendisine bulacağı en kıymetli de öğretmenlerden, en kıymetli rehberlerden bir tanesi İyon hocamızdır.
9: İyon Nakuçuradi, akademisyen kimliğinin yanında insan hakları alanında uluslararası kurumlar tarafından kabul görüp yasalara dayanak oluşturan makalelere imza attı. Felsefe biliminin yaygınlaşması için mücadele verdi.
11: Onun önderliğinde ilk defa 1969 yılında liselerde felsefe öğretimiyle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda çalışma yapmış, hatta yayımlanmıştır bu çalışması. Burada görüyorsunuz ne kadar çok öğrencisi var, uzak illerden gelen öğrencileri var. Unutulmaz bir kimlikti, hoca olarak da müthiş bir örnekti.
12: Sadece hocam etik düşüncesini ortaya koymadı, bu etik düşüncesini en yakınlarında bizlerle yaşadı. Geçmişe olmaz.
9: İyon Nakuçuradi törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Zeynep Gül Alp'le Pencere.
14: Kırmızı koltukların cazibesi, seans aralarındaki tatlı telaş, ışıklar karardığı an başlayan o ortak büyü. Şehrin sokaklarında sonbahar rüzgarı eserken sinema severlerin kalbi yine Beyoğlu'ndan Kadıköy'e, Ankara'dan İzmir'e ve bu sene bir de Mersin'e sinema salonlarının kapısında atıyor. Altın palmiyeli dev yapımlardan sürpriz keşiflere, festival maratonunun perde arkası ve yıla damga vuran seçkinin detaylarıyla dolu bir yayına başlıyoruz. İstanbul Film Festivali ve Film Ekimi Direktörü Kerem Ayan konuğumuz. Kerem Bey hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
15: Merhaba, hoş bulduk.
14: Yine sizin için yoğun bir çalışma sürecinin ardından salonlarda buluşmaya artık sayılı günler kaldı. Bu yıl yine Cannes, Venedik ve Berlin gibi büyük festivallerden çok güçlü filmleri izleyiciyle buluşturuyorsunuz. İzleyiciyi bu yıl nasıl bir tema ya da atmosfer bekliyor film ekiminde bize anlatır mısınız?
15: Evet, dediğiniz gibi aslında özellikle Cannes ve Venedik filmleri ağırlıklı. Yani programın yarısını aslında Cannes filmleri oluşturuyor diyebiliriz. Bu sene 44 filmle geliyoruz Ekim ayında, film ekiminde. Yine büyük işte ödüllü filmler, büyük festivallerde, Cannes'da, Venedik'te Altın Aslan'a, Altın Palmiye'yi kazanan filmler ve bütün diğer ödüller ve aynı zamanda yine Toronto'dan birkaç filmimiz var, Sundance'den bazı filmlerimiz var, öbür festivallerden de bazı filmlerle oldukça iddialı bir programla geliyoruz bir de bu sene evet.
14: Evet, bu yıl yine Yıldızlar Geçidi de var film ekiminde. Al Pacino var, Javier Bardem var, Sandra Hüller evet. Var. Sizin izleyici kesinlikle kaçırmamalı dediğiniz Kerem Aya'nın kişisel takviminde ilk gün bileti alıp koltuğuna oturacağı 3 film hangisi olurdu? Bunu soralım.
15: Şeyi söyleyebilirim bir kere. Vahşi At 9 sanıyorum benim bu sene seyrettiğim en iyi film bir kere her şeyden önce. Martin McDonagh'ın son filmi bu sene Venedik Film Festivali'ndeydi. Hatta John Malkovich'e en iyi erkek oyuncu ödülü kazandırdı. Onu kesinlikle ben listemin başına koyuyorum.
16: Do you ever get paranoid you're not being paranoid enough? Because I think we're being followed.
17: Is that why you shot up a car last night?
16: Did someone say I shot up a car last night?
15: Ondan başka budalaları söyleyebilirim. Malgorzat Zumovska ile Michel Engert'in son filmi. Bu Toronto'dan bize gelen bir film. Yönetmenin daha önceki filmlerini de göstermiştik biz zaten. Budalalar da Dostoyevski'nin Budala romanını yazmasını anlatıyor ama çok böyle biraz farklı bir yaklaşım. Biraz Sofia Coppola'nın Marie Antoinette'i tadında birazcık aslında öyle bir şey söyleyebiliriz. İşte Aha'nın müzikleri var ama bir taraftan da eski zamanda geçiyor falan. Enteresan, güzel bir film yapmış, onu söyleyebilirim.
18: At være idiot, det er en luksus, men det er også et fremskridt.
15: Bir de bir Fransız filmi söyleyebilirim, Sevgi Sözcükleri diye. Bu da Cannes Film Festivali'nde yan bölümdeydi. Gözden kaçmaması gereken çok etkileyici bir film, bir anne kız hikayesini anlatıyor. Bu üçünü söyleyeyim ama dediğim gibi yani çok fazla film var. Yeni duyurduğumuz Venedik Film Festivali'nin Altın Aslanı'nı kazanan Meçhul Kadın adlı Danimarka filmi var biliyorsunuz. Birazcık olaylıydı çünkü Venedik Film Festivali'nde bir tek kadın yönetmen vardı yarışmada ve de büyük ödülü de o aldı. O yüzden de oldukça konuşuldu tabii ki bu film. Ondan başka yine Cannes Film Festivali'nden The Match diye bir filmimiz var. Efsanevi 1986 Dünya Kupası'ndaki İngiltere-Arjantin çeyrek finalini anlatıyor. Bu Maradona'nın Tanrı'nın eliyle gol attığı o ünlü efsanevi anlar. Çok güzel, çok politik, çok enteresan bir belgesel. Onu da şiddetle tavsiye ederim. One of the great football coliseums of the world, the Azteca Stadium. Es solo fútbol y punto.
19: We're here to play football. Don't confuse the two issues. Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
15: Hazır belgesel demişken tabii ki yine bu sene Venedik Film Festivali'nde olay yaratan NASA adlı Filistin'i anlatan, daha doğrusu Filistin'deki soykırımı anlatan İsrailli yetkililerin konuştuğu ve nasıl sivil halkı öldürdüklerini anlatan çok önemli bir belgeselimiz de var. Venedik'te siz de duymuşsunuzdur, 25 dakika alkışlandı, evet. Bayağı olaylı bir belgesel.
14: Çok ses getiren bir belgesel. Ne güzel ki, evet. İstanbul izleyicisi, Ankara izleyicisi ve İzmir izleyicisi ve Mersin izleyicisi de bu sene o belgeseli izleyebilecekler.

0: Programda bu yıl Ziya Demirel, Pınar Yorgancıoğlu ve Evrim Çarvatoğlu gibi dikkat çeken isimlerin filmleri de yer alıyor yerli sinema seçkisinde. Şimdi o açıdan yerli sinemada üretiminin hala istenilen ivmeyi yakalamaması konusu da var. Siz ne düşünüyorsunuz bu noktada? Yerli film seçkisini oluştururken bunun eksikliğini hissediyor musunuz?
1: Şöyle, şimdi biz bu yerli filmleri sadece Anadolu gösterimlerinde gösteriyoruz. Yani İstanbul gösterimi de olmayacaklar. Çünkü bunlar bizim bu seneki İstanbul Film Festivali'nde ödül kazanmış yerli filmler. Onları biz Mersin'e de götürelim istedik. Orada çünkü gösterilmedi bu filmler ve de yönetmenleri de çağırdık. Yani yönetmenler de sunum yapacaklar. En Güzel Cenaze Şarkıları Ziya Demirel, işte Kan Kısık Çanlar Pınar Yorgancıoğlu ve Keçi 501'in yönetmeni Evrim Çervatoğlu da Mersin'e gelip filmlerini sunacaklar. Yine bu sefer hem Ankara, İzmir ve Mersin'de göstereceğimiz yine bu seneki film festivalinde Altın Lale ödülünü kazanan Prenses Mumbi adlı film var. Onu da biz tekrardan göstermek istedik gözden kaçmasın diye. Çünkü çok sevdiğimiz ve AI üzerine bir film. O yüzden de birazcık tam günümüzün işte konuşmaları falan. O yüzden onu da Anadolu'da tekrar göstermek istedik. Yani aslında üretim de devam ediyor tabii ki. Hatta işte bu sene siz de gördüğünüz Berlin Film Festivali'nde iki Türk filmi iki büyük ödülü aldı. O yüzden de yani biri Alman Türkiye ortak yapımı ama yine de hani oldukça adını duyurdu. Diğer festivallerde bu sene işte Venedik'te ve Cannes'da hiç yerli film yoktu. Yani yurt dışında duyulması açısından diyorsanız ama Toronto Festivali'nde veya San Sebastian'da yine yerli filmler yarışmaya devam ediyor. O birazcık şeye göre bence yani hangi tarihte yapılıyor ve hangi festivallere gidiyor gibi bir durum var aslında. Ama tabii ki hani vizyona çıktığında da bu filmler tabii ki gerekli ilgiyi görmüyorlar. O konuda da dediğiniz gibi birazcık sorun var tabii ki.
0: Şimdi az önce AI'dan bahsettiniz. Bu sene diğer festivallerde artık yavaş yavaş yapay zeka kategorilerinin açıldığını da gördük. Film ekiminin bu konuya yaklaşımı nasıl?
1: Yani özel bir yaklaşımımız yok. Bizde AI filmi yok. Bu özellikle Prenses Mumbi'yi gösteriyoruz. Çünkü Prenses Mumbi AI ile yapılmış AI karşıtı bir film aslında. Oldukça enteresan bir çalışma. O yüzden de çok güzel bir kullanım. Yani daha zekice kullanımlar olduğunda gerçekten bizim de ilgimizi çekiyor açıkçası. Ama bizim yani film ekiminde zaten öyle bir şeyimiz yok ama İstanbul Film Festivali'nde de şimdilik bir AI bölümü diye bir şey yok. Ama AI olarak yapılmış filmlere de kapalı değiliz. Yani belli bir yaratıcılık dahilinde onları da değerlendiriyoruz tabii ki.
0: Peki biraz sizin bakış açınıza dair bir soru soralım. Şimdi uluslararası festivalleri takvimi boyunca turluyorsunuz ve film ekimi programını hazırlamak için bir sürü film izliyorsunuz. Bu yolculuk nasıl başlıyor? Bu film tam film ekimi gibi dedirten his ne? Nasıl oluyor? Çok çabalayıp da getiremediğiniz içinizde kalan bir film oldu mu mesela bu sene? Onu da merak ettim.
1: Var tabii ki, olmaz mı? Şöyle, bir kere bizim film ekimi için özellikle aradığımız şey festivallerde ödül alması veya hakkında çok konuşulması. Çünkü bu birazcık yani sonbahar kış sezonunun ön gösterimleri gibi bir şey oluyor. Bu gösterdiğimiz 44 filmin bir sürüsü kışın vizyona girecek veya da platformlarda gösterilecek gibi durumları var. O yüzden de biz gerçekten çok ödüllüleri ve dikkat çekenleri topluyoruz. Tabii ki var alamadığımız filmler, çok isip alınan filmler var. O da şöyle oluyor mesela, işte Türk dağıtımcı filmi alıyor ama daha vizyona sokmayacak. O yüzden de Ekim çok erken geliyor. İşte diyor ki ben bu filmi Şubat'ta vizyona sokacağım. Şu anda çok erken diyor mesela. O yüzden alamıyoruz. Böyle filmler olabiliyor ne yazık ki. Hatta işte daha yeni duyurduğumuz Altın Aslanlı Meçhul Kadın adlı film Türkiye tarafından alınmadı. O yüzden de yabancı şirket Türkiye'ye satmaya çalışıyordu ama son anda işte anlaştık. İki gösterim için aldık. İnşallah onu da bizim gösterimlerde seyredip belki bir Türk dağıtımcı alıp vizyona sokar diye bir ümit var tabii ki. Ama dediğim
0: İzleyenler de
1: gibi böyle...
0: kaçırmasın. Belki de olmaz öyle bir şey.
1: Evet, kesinlikle o da olabilir yani. O yüzden de öyle şeyler olabiliyor kesinlikle.
0: Peki, şimdi aslında algoritmanın seçtiği filmlere yönelimin oldukça yoğun yaşandığı bir dönemi de yaşıyoruz. Özellikle genç izleyiciler oraları takip ediyorlar. Siz festivale gelenlerin profilinde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Özellikle Z kuşağı festival filmlerine nasıl yaklaşıyor? Uzun metrajlı anlatılara ilgi nasıl?
1: Yani ilgi var. Daha doğrusu şöyle, festival olduğu için yani böyle bir etkinlik olduğu zaman ilgi çoğalıyor tabii ki. Yani bu filmler teker teker vizyona çıktığında aynı ilgiyi görmüyorlar. Yani bazıları görüyor tabii ama bir sürüsü görmüyor. O yüzden bu festival içinde yani toplu hal, yani beraber seyredelim, filmden sonra konuşalım. Bir de tabii ki bir işte hype yaratma durumu da var. Hani sosyal medyada bahsediliyor, aman bu filmi kaçırmayın diyor filan. Öyle şeyler olması tabii ki çok etkiliyor. Özellikle yeni nesilden bahsediyorum tabii ki bunun için. Çünkü yani onlar daha çok işte bilgisayarla bir ekran karşısında büyümüş bir nesil olduğu için bir taraftan da böyle bir deneyimde onların da hoşuna gidiyor. Bunu en çok biz şeyde görüyoruz aslında, film festivalinde eski film gösterdiğimizde salonların full dolması gibi yani. Şu anda atıyorum Coppola'nın Godfather filmini herkes internette seyredebilir ama biz bunu büyük ekranda gösterdiğimizde büyük bir ilgi oluyor. Çünkü bambaşka bir büyüklükte ve böyle görkemde seyredilebiliyor.
0: Evet, belki de insanlar unutuyor değil mi bir araya gelip film izlemeyi?
1: Evet, evet, evet, o da doğru.
0: Çok teşekkür ederiz Kerem Bey, vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Film Ekimi bu yıl 9-18 Ekim'de İstanbul'da, 15-18 Ekim'de Ankara'da, 22-25 Ekim'de de İzmir ve Mersin'de sinema severlerle buluşuyor. Biz de programı Film Ekimi direktörü Kerem Ayan'la konuştuk. Bu hafta başka hangi etkinlikler var bir bakalım. Pencere. İstanbul'da tiyatro sezonu yoğun programıyla sanatseverlerle buluşuyor. Gazze'deki insanlık dramını anlatan Sumut oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye koyuluyor. Gazze'de bir evin dört duvarı arasında geçen oyun yalnızca yıkımı değil, insanın umudunu, sevgisini ve direnme gücünü anlatıyor. Oyun 16-17 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda. Georges Bizet'in dünyaca ünlü başyapıtı Carmen, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Habanera ve Toreador gibi unutulmaz aryaları barındıran bu trajik aşk hikayesi güçlü kadrosuyla sezona damga vuruyor. Temsil 17 Ekim'de Büyük Tiyatro Opera sahnesinde. Afife Modern Balesi 10 Ekim'de premier yapıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni sezondaki en büyük ve en görkemli prodüksiyonu olan bale eserinde sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife Jale'nin trajik ve tutku dolu yaşamı, Turgay Erdener'in müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle modern bale olarak sahneleniyor. 212 Fotoğrafı İstanbul, fotoğrafın 200. yılını İstanbul'a yayıyor. Şehrin farklı noktalarına dağılan Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde 12 büyük sergiyi gezebilirsiniz. Jan Artus Bertnard'ın 1970'lerden bugüne uzanan çalışmalarını buluşturan Legacy, Alive as a Photographer and Filmmaker sergisi, insan, hayvan ve çevre arasındaki ilişkilere odaklanıyor. Havadan çekilmiş manzaralarıyla tanınan sanatçının üretimini daha geniş bir çerçevede görmek için iyi bir fırsat. Sergi 11 Ekim'e kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde. Türk sanat tarihinin en ikonik figürlerinden ilk Türk kadın opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy'un yaşamını ve çok yönlü sanat üretimini derinlemesine ele alan Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi İstanbul Modern'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Sergi 22 Kasım'a kadar devam edecek. Pencereden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 20. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Ester Neslihan Aslan. Garson Hristo Orhan Hızlı. Basri Bey Toprak Sergen. Efektör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Ogün Gül. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul Pera Palace Oteli. 7. gün akşam.
2: Merhaba Ester. Akşam yemeğine erken indim. Öğleden beri ağzıma lokma koymadığım için fena kazanıyordu midem. Niyetim caddeyi kebire kadar uzanmak, biraz daha hava almaktı. Fakat tepebaşı bahçesine yaklaşırken bir kız gördüm. İncecik. Senin boyunda, senin gibi kızıl saçlı. Allah'ım ne olur Ester olsun diye geçirdim içimde. Genç kız sanki acelesi varmış gibi bahçenin kapısından içeri hızla süzüldü. Durur muyum? Ben de peşinden. Orkestranın bulunduğu kameriyenin hemen önündeki masalardan birine tek başına oturmuştu. Sırtı bana dönüktü. Yüzünü göremiyordum. Çekinerek genç kıza doğru yürüdüm. Yaklaştıkça umudum artıyordu. Hafifçe başını eğişi, eliyle saçlarını kıvırması hepsi seni andırıyordu. Ama birkaç metre kala daha kızın yüzünü görmeden idrak ettim acı hakikati. En son 14 sene önce görmüştüm seni. O zamanlar bile genç bir kadın olmuştun. Ardından geçen onca zamandan sonra hiç değişmeden kalmış olmam mümkün müydü? Yine de yılmadım. Çünkü sen mucizelerle doluydun. Genç kızın yüzünü görene kadar vazgeçmedim ümit etmekten. Oysa tam düşündüğüm gibiydi. Hiç tanımadığım biriydi masadaki. Çok gençti.

0: Eğer seni bulursam, kendimize yeni bir hayat düşünmeliydim. Beşiktaş'taki evi sever miydin acaba? Leon dayı da yanında olmalı. Selanik'teki evi, yazıhaneyi sattınız mı acaba? Belki de Leon dayı burada bir yazıhane açar. Gerçi bu yaştan sonra onun yanında çalışacak halim yok ama. Birden gülmeye başladım. Neler saçmalıyordum böyle. Daha İstanbul'a geldiğinizden bile emin değildim. Hem gelmiş olsam bile, bakalım beni nasıl karşılayacaktın? Öyle ya. Eğer Mehmet Esad'a inanacak olursak, 2 aydır burada yaşıyorsunuz demekti. Leon dayı isteseydi bu süre zarfında beni rahatlıkla bulabilirdi. Birden bütün neşem kayboldu. Yoksa artık beni tümüyle unutmuş muydun? Selanik'ten buraya gelişiniz tümüyle kendinize yeni bir hayat kurmak için miydi? Ve kuracağınız o yeni hayatta bana yer yok muydu? Ne dediğini duyar gibiyim.
1: Niye olsun ki Şesuay? Yaşanan onca acıdan, çekilen onca kağırdan, boşa geçen senelerden sonra neden seninle birlikte olmak isteyeyim?
0: Doğrusu bu soruya verilecek bir cevabım yok Ester. Sadece umutla şunu söyleyebilirdim. Belki hala unutamadığın için, belki de hala sevdiğin için. İşin doğrusu tadım kaçmıştı. Caddi kebire uzanmak gözümde büyüdü. İhtiyacım olan şeyin yazmak olduğunu anladım. Hesabı ödedim. Hemen burnumun dibindeki pera palısın yolunu tuttum. Kalemi elime aldığımda tereddüt ettim. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyordum. İnsan kendi mutluluğunu nasıl olur da kendi elleriyle yıkar diye düşünüyordum sürekli. Sevdiğin, istediğin bir hayatı bırakıp neden kendini tehlikelerle dolu bir serüvenin içine atarsın ki? İnsan kendine bunu niye yapar? Gençlikten, tecrübesizlikten, kendimizi tanıyamadığımızdan. Peki yaşlanınca tanır mıyız kendimizi? İnsan kendini kendine izah edebilir mi? Evet, belki. Ama sadece bir anlığına, belki bir süreliğine, ardından yeni bir olayın sarsıntısıyla ruhsal düzenimiz alt üst olur, resim tümüyle değişir ve biz kim olduğumuzu unuturuz yine. Ahmet Samim cinayetinde bana olan tam da buydu işte. Ne yaptığımdan emin değildim. Tuttuğum yol yanlış mıydı? Artık bunu tahlil etmekten bile acizdim. Bu zihin karışıklığına rağmen hala bir pişmanlık duyduğumu söylemem çok zordu. Bunu itiraf etmekten korktuğumu zannetme. Eğer öyle olsaydı bir çaresini bulur ayrılırdım cemiyetten. Bunu göze alabilirdim. Sakın yanlış anlama ister. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet hala kutsal değerlerdi benim için. Ama cemiyetin seçtiği mücadele şekliyle bunları sağlayabilir miydik? İşte ondan pek emin değildim artık. O sebepten kafam karışıyordu. O sebepten insan eliyle ölümler artık bana katlanılmaz geliyordu. Ahmet Samim'in öldürüldüğü akşamdan sonra yazar Şehsuvar Sami'yi daha sık düşünmeye başladım. İrade ile vicdan arasındaki meydan muharebesini şimdilik vicdan kazanmış görünüyordu. Artık işlediğimiz cinayetlere, akıttığımız kana ama inkılap için şartlı izahında bulunamıyordu. Evet, bir yerlerde bir hata vardı. Mesele sadece siyasi bir hatanın farkına varmak değil, hayal kırıklığına uğramaktı. Tıpkı Ahmet Rıza'nın, tıpkı Leon dayının gözlerinde gördüğüme benzer bir hayal kırıklığı. Yaşadıklarım senin sözlerinin haklılığını ispatlıyordu.
1: Hayat çok acımasız Şesuvar. Bunun için sanatı icat etmiş insan. Ve biz şanslıyız çünkü yazabiliyoruz. Hayat üzerimize geldiğinde, günler katlanılmaz olduğunda sığınabileceğimiz edebiyat adında şahane bir liman var. Üstelik yazacaklarımız sadece kendimiz için değil, başkaları için de sığınak olabilir. Onlara yeniden yaşama sevinci verebilir. Anlamıyor musun? Başka türlü çekilmez bu hayat.
0: Yazar Şehsuvar içimde büyüdükçe senin sözlerini daha sık hatırlıyordum. Hatırlamak ne kelime? Sık sık seninle konuşurken buluyordum kendimi. Birkaç kez Madame Melina'ya yakalandım evde. Elbette bu halim Basri Bey'in gözünden de kaçmamıştı. O sert mizaçlı zabitten sıkı bir zılgıt, belki de bir ikaz beklerken nazikçe bir akşam yemeği daveti geldi. Bugün sen zannettiğim, o kızı gördüğüm,

0: tepebaşı bahçesi var ya. İşte onun kapısında buluşmuştuk 16 sene önce Basri Bey'le. Bahçedeki gürültülü caz orkestrasını görünce içeri girmekten vazgeçerek Cité d'Opéra'ya yürüdük. Yol boyunca havadan sudan konuştuk. Hatta bir ara hiç adeti olmadığı halde lafı edebiyata getirdi. Konuşmak istediği hususun bu olmadığını hissediyordum. Ne zaman esas meseleye gelecek diye tedirginlik içinde bekliyordum. Ne derse yarım ağızda onaylıyor, herhangi bir tartışmaya girmemeye dikkat ediyordum. Yorgun'un meyhanesindeki masamıza oturuncaya kadar muhabbet bu minval üzerinde sürdü. O zamanlar genç bir adam olan garson Risto'yu da ilk kez o akşam tanımıştım. O zaman da bugünkü gibi şen şakrak dikilmişti tepemize.
1: 1910, İstanbul, Çiçek Pasajı, Yorgun'un meyhanesi.
2: Hoş gelmişsiniz Basri Pasam. Ne içeceksiniz bu gece?
3: Hoş bulduk Risto. Ben de eski usul sakız içeyim. Sana istersen düziko söyleyelim, şesuar pek moda oldu. Herkes ondan içiyor.
0: Yok, ben de sakızı içeyim. Düz pek sevmiyorum.
3: O zaman bize bir deniz kızı aç. Var değil mi o r***dan?
2: Ayıp ettin be basam. Deniz kızı olmazsa kapatırım bu dükkanı. Hemen geliyor r***niz.
0: Masamız mezelerle donatılana, r***niz karafakiden kadehlerimize dökülene, İlk yudumlar boğazımızı tatlı tatlı yakana, hatta ikinci kadehlere geçilinceye kadar gelemedik asıl mevzuya. Artık yanılmış olabileceğimi düşünerek bunun öylesine bir akşam yemeği olduğuna kanaat getiriyordum ki...
3: Kadınlar... Kadınlar bazen hayatımızın en önemli varlıkları olurlar. Aşk da öyle. Bazen hayatı sadece sevdadan ibaret zannederiz. Büyük hatadır. Çünkü kadınların cazibesi de, aşkın tesiri de geçicidir. Ama hep kalacağını düşünürüz. Çünkü tarif edilmeyecek bir haz verir bize. O derin sızıyla lezzetlenmiş bir haz. Ama geçer. Ne kadar güçlü, ne kadar yakıcı olursa olsun... Bütün aşklar biter. Bu meselede kesin olan bir kanun varsa işte bu geçicilik durumudur. Kaderlerini aşkın üzerine kuranlar eninde sonunda bedbaht olurlar. Mutlu ya da mutsuz olması hiç fark etmez. Bütün aşklarda netice aynıdır. Lafı niye buraya getirdiğimi anlamışsındır Şehsuar. Son zamanlarda halini beğenmiyorum senin. Sanki aramızda değil gibisin.
0: Yok efendim.
3: İtiraz etme Şehsuar. Paris'e giden Yahudi kızdan haberim var. Onu ne kadar sevdiğini de biliyorum. Yahu bizim de başımızdan geçti bu tür aşk sergüzeşleri. Eğer senin gibi davransaydım 15 yıl önce gönlümü kaptırdığım o Roman kızla ben evlenmiş olurdum. Peki saadeti bulur muydum? Bak, onu hiç zannetmiyorum. Bizim gibi adamlar ne kadar seversek sevelim ömrümüzü bir kadının dizinin dibinde geçiremeyiz. Bizler rüzgarlı insanlarız. Ses var rüzgarlı. Ruhumuz fırtınalarla dolu bizim. Onun için bu kadar çok mana yüklüyoruz kadınlara zaten. Aşkı hayatımızı destana çevirecek mucizevi bir vaka olarak telakki ediyoruz. Bir süreliğine doğru. Ama sonrası... sonrası hüsran. Bizim gibi büyük idealleri olan insanların saadete ulaşması için aşk... Kâfi değildir. Hiçbir zaman da olmayacak. Ama vatana duyulan o kutsal sevgi, o karşılıksız fedakarlık, işte bizi tatmin edecek büyük dava. He? Bitmeyecek derin tutku. Budur.
0: Ne yalan söyleyeyim, şaşırtmıştı beni. Kolağası Basri'den bu kadar iyi bir konuşma beklemezdim doğrusu. Sözlerinin yarattığı tesirin kendisi de farkındaydı.
3: Yanlış evlat. Geçici bir sevda için vatanın sana verdiği sorumluluktan vazgeçme. Bunlar tarihi günler. Çok daha mühim vazifeler bekliyor bizi. Çok daha büyük fırsatlar. Her erkek bir kadını sevebilir yahu. Her erkek aşk için acı çekebilir. Küçümsemiyorum, bunlar da mühim ama... Kaç erkek tarihe adını kahraman olarak yazdırabilir? Kaç erkek vatanım için öldürdüm, vatanım için ölmeyi göze aldım diyebilir?
0: Ölmek mühim değil ama öldürmek hem de masumları hem de fikir insanlarını.
3: Vicdana içelim o zaman.
0: Vicdana.
3: Vicdan nedir Şehsuar? Vatan hızla uçuruma giderken bu felakete engel olmak mı? Yoksa emniyetli bir köşeye çekilip olanı biteni oradan izlemek mi? Hani böylece ne aklını ne gönlünü ne de ellerini kirletirsin. Ha evet, hiç şüphe yok ki memleket bir batağa sürükleniyor. Hem de kanlı bir batağa. Bu sürüklenişi durduracak bir tek teşkilat var. O da İttihat ve Terakki. İşimizin kolay olduğunu söylemiyorum. Hayır, çok zor. Hatta adeta imkansız. Ve bu harp tabanca tüfek topla değil. Onlardan daha yıkıcı bir kuvvetle sürüyor. Evet. Evet. Fikirler. Hürriyet. Eşitlik. Kardeşlik ve adalet getirdiği kadar fitne ve yıkıcılık da getirir fikirler. 31 Mart ayaklanmasını hatırla. Maazallah onlar kazansaydı olacakları bir düşün. Bize yapacakları vahşetten bahsetmiyorum. Vatanın ne hale geleceğini gözünün önünde canlandır. Hayır ses var kardeşim. Vicdan elini kana bulamamak değil. Can almanın günah olduğunu bile bile... O tetiğe basmaktan çekinmemektir. Çünkü senin öldürdüğün bir hain binlerce insanın hayatta kalması anlamına gelir. Evet, mecbur kalmışsan katil olmayı da göze almaktır vicdan. Mecbursan gazeteci, mecbursan kendine münevver diyenleri de öldüreceksin. Evet, belki suçlayacaklar seni. Eli kanlı, tetikçi diyecekler. İnsafsız, katil. Ama davada bir tek kanun geçerlidir evlat. Vatanın birliği ve bütünlüğü. Ötesi fasarya. Sana karşı açık davranacağım. Eğer bunu yapamam, bünyem bu kadarına tahammül edemez diyorsan... ...şu andan itibaren ayrılabilirsin cemiyetten. Ha, öyle korkmana filan da lüzum yok. Elini kolunu sallaya sallaya gidebilirsin istediğin yere. Ha, ihtiyacın varsa para da verebilirim sana. Ama... ...yok bir yere gitmeyeceğim. Bunlara razıyım diyorsan... ...kendine bir çeki düzen vermen lazım oğlum. Çünkü bu kadar mühim meselenin ortasında tereddütler geçiren bir fedaiye ayıracak vaktimiz yok.
0: Yerin 7 kat dibine geçtim o anda. O kadar basit, bir o kadar da vurucu bir şekilde ifade etmişti ki vaziyetimi, itiraz edecek kuvveti kendimde bulamadım. Haklıydı. Cemiyete katılmam için kimse zorlamamıştı. Kendim istemiştim burada olmayı. Üstelik seni kaybetme pahasına. Çocuk oyuncağı değil, inkılap yapılıyordu burada. Tarih yazılıyordu. Üstelik insanların kanıyla. Ne bunları bilmeyecek kadar cahil, ne de tecrübesizdim. Daha çocukluktan itibaren bulaşmıştım siyasete. Daha doğrusu siyaset bana bulaşmıştı. Babamı sürgüne yollamış, onu elimden almıştı. Vatan insanın kaderiydi. Ne kadar çabalarsa çabalasın kaçamıyordu ondan. Paris'e gelsem de kurtulamayacaktım. Bu defa da aklım, yüreğim bu topraklarda kalacaktı. Hem kendim mutsuz olacak, hem de seni mutsuz edecektim. Kumandanım haklıydı. Artık bu tereddütten kurtulmalıydım. Tefekkür aşaması bitmiş, artık hareket vakti gelmişti. Ben yolumu seçmiştim.
4: Ben kararımı çoktan verdim Basri Bey. Benim davamıza inancım tamdır.
3: Ben pek zannetmiyorum. Hakikatleri konuşalım Şehsuvar. Senin kuşkuların var. Ya davamızdan emin değilsin, ya kendinden. Bak aziz kardeşim, Ne kendine kandır ne bizi. Seninle ilk buluştuğumuzda git evine, yarın sabaha kadar düşün demiştim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu akşam da git evine, düşün. Ama bu kez iyi düşün. Çünkü bu işin tekrarı olmayacak. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bunun tekrarı yok.
4: Çok iyi anlıyorum ama düşünmeme lüzum yok. Ben kararımı verdim. Evet Basri Bey, bir an tereddüde düştüm. Bir an yolumu yitirdim, doğru. Şimdi ebediyen buldum ama. Artık hiçbir mesele çıkarmayacağım. Ne isterseniz yapacağım. Yemin ediyorum artık sıkıntı çıkarmayacağım size.
3: Tamam, tamam. Sana inanıyorum, tamam. İnanmak kefil olmak demektir. Yani sana kefil oluyorum. Kime karşı? Cemiyete karşı. Yani bütün mesuliyetini üzerime alıyorum. Çünkü çünkü seni tanıyorum. Çünkü sana itimat ediyorum. Yüzümü kara çıkarma evlat. Yüzümü kara çıkarma. Hadi bakalım. Şimdi sağlığına.
4: Sağlığınıza efendim.
3: Yarın sabah 11'de Galata'daki Fransız postanesinin önünde ol. Mühim bir işimiz var. Silahın da yanında olsun.
0: Bu sözlerin ardından bir daha konuya dönmedi. Benim dönmeme de müsaade etmedi. Masadan kalkıncaya kadar da havadan sudan konuştuk. Ama site de Pera'nın önünde ayrılırken sağ elinin işaret parmağını boşlukta sallayarak bir kez daha ikaz etmekten kendini alamadı.
3: Bu işin şakası yok aziz kardeşim. Bundan sonra tereddüt istemiyorum.
0: Hayır, tehdit etmiyordu. Sesinde hiçbir düşmanlık yoktu. Sadece bu meselenin ne kadar mühim olduğunu idrak etmemi istiyordu. Basri Bey'le yaptığımız bu konuşmanın üzerine çok düşündüm. Tecrübeli bir komitacı, bir asker olarak beni etkileyecek, fikrimi değiştirmemi sağlayacak bir oyun mu sergilemişti, yoksa hakiki hislerini mi anlatmıştı? Hiçbir zaman tam emin olamasam da galiba ikincisini yapmıştı. Şerefli bir askerdi Basri Bey ve samimi bir insan. Gözlerimin önünde can verinceye kadar da bu hususiyetini muhafaza etmişti. O akşamki konuşma sert bir lodos gibi sürükleyip götürmüştü bütün tereddütlerimi. Öyle zannediyordum ki yazar Şehsuvar artık tümüyle benliğinden sökülüp atılmış, ruhumun hükümranlığı yeniden inkılapçı Şehsuvar'a geçmişti. O sıralar gencecik bir adamdım. Fırtınalı bir arazide yakılmış taze bir ateş gibi rüzgar nereden eserse öteki tarafa savruluyordu. Ve o konuşmanın hiç beklenmedik bir faydası olmuştu bana. Artık cemiyet beni düşmanımız sayılan fikir adamlarının öldürülmesi gibi vazifelere yollamaktan vazgeçmişti. Bu kararda kim etkili olduğu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. O geceki konuşmadan sonra böyle bir vazife verilirse elbette vazifemi yerine getirirdim ama meselenin böyle hallolmasından da hiç şikayetçi değildim. Böylece sadece ben değil, Basri Bey'le mülazım Fuat da muhalif gazeteci öldürmek gibi pek de gurur duyulmayacak bir işten kurtulmuşlardı. Artık kanun dışı olarak teşkilatlanan ve faaliyet yürüten muhalefetin üzerine yolluyorlardı bizi. Nitekim Basri Bey'in yarın 11'de Galata'daki Fransız postanesinde ol dediği mesele de öyle bir işti.
1: Elveda Güzel Vatanım 20. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.
1: Müzik arası.

0: durumu.
1: Pazartesi yağış güney ve doğu bölgelerde var. İstanbul az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçişi etkili. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Poyraz'ın hızı azaldı. Hava az bulutlu. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir parçalı bulutlu 20, Sivas 19 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli kesiminde kısa süreli yağmur var. Kuzey kesimlerse güneşli. Manisa 25, Muğla 23 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Adana 28, Hatay 26 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin hattında kuvvetli yağış görülüyor. Sıcaklık 18-20 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu genelinde yağmur yeniden kuvvetlendi. Gök gürültüleri ve yıldırımlar da oluşacak, tedbirli olunmalı. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 20.
2: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Ana haberle karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktaracağımız bültenimize özetlerle başlıyoruz. Fon soruşturması sürüyor. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Ayrıntılarını aktaracağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan MHK üyesi Sabahattin Şahin görevlerinden istifa etti. Soruşturma kapsamında birçok hakemin de ifadesi ortaya çıktı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya dair detaylar da ana haberde olacak. Şanlıurfa'da 5 gün süren Teknofest Güneydoğu sona erdi. 5 gün boyunca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve gösteriler yapıldı. Son gün yapılan hava gösterileri büyük ilgi gördü. Festivalin son gününden de görüntüler ana haberde olacak. Başlıyoruz. Yine bugünün sıcak gelişmesiyle başlayalım. Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde Adana'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat'ın etkisi.
3: Önce Adana, sonra Osmaniye sallandı. 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler paniğe neden oldu.
4: Psikolojikmen zaten kırgınız, yorgunuz. Tekrardan en başa döndük. Hani uyuyamaz olduk. Durmadan gözlerimiz avizede. Hani bir sarsıntı olur mu? Tekrar bir deprem olur mu? Yaşadığımız tramvayın hala etkisini atlatamamışken tekrardan aynı duyguyu yaşıyoruz.
3: İlk deprem Adana Saimbeyli'de 14.19'da meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,99 kilometre olarak açıklandı. Henüz bu depremin etkisi sürerken 17 dakika sonra bir deprem daha oldu. Yine aynı noktadaki depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Saimbeyli'de saatler sonra 19'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
5: Hani 2006'daki, 2003'teki deprem gibi. Bir deprem oldu. Bayağı yani korktuk.
3: Vatandaşlar henüz bu iki depremin şokunu atlatamamışken bu kez Osmaniye'den deprem haberi geldi. Adana'daki depremlerden yalnızca 7 dakika sonra 14.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremlerin ardından Adana Kozan'da tepeden düşen kaya kütlesi kameraya yansıdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip etti. Çelik, okullarda hasar olmadığını söyledi.
6: Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir: okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir, ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler.
3: Uzmanlar 3 depremin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söyledi.
7: 2023 depremlerinden sonra yani ikinci deprem olmuştu hatırlarsanız, 9 saat sonra çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte birazcık tetiklemişti, çünkü bir huzursuzluk vardı ve o bölgede Göksu'ndan başlayarak Sayınbeyli, Adana'ya, Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.
8: Bu sismik etkinlik benzeri büyüklükteki depremlerle biraz daha sürecek, belki de kısa bir süre sonra sönümlenecek gibi duruyor.
3: AFAD, her iki depremde de herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.
2: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Soruşturmada para transferleri ve finansal işlemler de inceleniyor. Tutuklu sayısı 85. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Bu isimler arasında tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilen Burak Sevindik de bulunuyor. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği de mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özert de tutuklanan isimler arasında. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istenmişti. İncelemeler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak.
9: Bugün burada 170'ten fazla ülkede
10: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Süreç devam ederken Bakan Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı için ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Çeşitli hisselerdeki aşırı değer artışları ve manipülasyon iddiaları araştırılmaya devam ediyor. Başsavcılık, Gönül için bu süreç öncesinde denetimlerde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Göreve kötüye kullandığı iddia edildi. Başsavcılık, SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğunu kaydetti. Fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesiyle ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerinin tespit edilmesi, bu alanlardaki denetim yükümlülüğünün de SPK'da olduğu ifade edildi. Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptığı anlatıldı. Buna rağmen yatırdıkları ana parayı dahi alamayanlar olduğuna dikkat çekildi. Savcılık, fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları ve yöneticilerinin yönlendirmeleri sonucunda imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini de belirtti.
2: Devam ediyoruz gündemdeki diğer gelişmelerle. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfadesinde tüm bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Mete Kalkavan da bulunuyor. Ayrıca dün görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun da MHK Başkanlığı'na geliş süreciyle ilgili bazı iddialar öne süren Alper Ulusoy da ifade verdi.
11: Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem omuzu oluşturmak değil, Merkez Akım Kurulu yönetimi tarafından gördüğü baskıyı anlatmaya hazır olduğunu söyleyen de var. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun kulüplerin bazı isteklerini yerine getirmek için seçildiğini ileri süren de.
12: Bu bütün dünyada böyle, Avrupa'daki ülkelere de baktığımızda da böyle.
11: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet uygulandığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Trabzon'dan İzmir'e kadar birçok kentte çok sayıda hakem ve gözlemcinin ifadesine başvuruldu. Bu isimlerden biri de Mete Kalkavan. Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Aralık 2024'e kadar geçerli VAR hakem eğitimciliği sözleşmesi imzaladığını belirten Kalkavan, 5 ay kala sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini söyledi.
10: 8 Mart 2022'de üst düzey çok sayıda hakem ve gözlemcinin kariyeri sonlandırılmak istendi. 9 Mart'taki toplantıda hakemliğimi askıya alacağımı söyledim ve toplantıyı terk ettim. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir aydan kısa süre sonra Merkez Hakem Kurulu'nun uygulamasını reddedip iptal etti. Akabinde tüm MHK istifa etti.
11: Eski hakem Kalkavan, savcının talimatı olması halinde dosyaya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Bir diğer tanıksa eski hakem Alper Ulusoy. Ulusoy, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
13: Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteğiyle MHK Başkanı yapılmıştır?
11: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
2: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun doğal yollarla mı hayatını kaybetti yoksa öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu yönde 3 ayrı iddianame hazırlandı. Resmi belgede sahtecilik ve yalan beyanda bulunma iddialarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suçlamaların odağındaysa Adli Tıp Kurumu çalışanları ve Deniz Olgun'un eski doktoru olduğu belirtilen bir hekim var.
14: Göreve başladığım günden itibaren...
10: Otopsideki video kaydı, yalan beyan suçlaması ve kayıp telefon. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili 3 ayrı iddianame hazırlandı. Deniz Olgun 2016 yılında İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmişti.
15: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
10: 10 yıl sonra Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı defalarca otopsi sırasında görüntü alınıp alınmadığını sordu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi böyle bir video kaydı olmadığını belirtti. Sadece fotoğrafları gönderdi. İlerleyen süreçte mahkeme fethi kabir işlemine hükmetti. Doku örnekleri kimyasal bulgular arandı. Bu yönde mahkeme kararının çıktığı 18 Ağustos 2026'da Adli Tıp Kurumu'ndan bu sefer otopsinin video kaydı var yazısı geldi. Savcılık 3 adli tıp çalışanına yönelik belgede sahtecilik suçundan dava açtı. Bir diğer iddianame ise Doktor Nurettin Demirkol'a ilişkin hazırlandı. Demirkol bu yıl içerisinde verdiği ifadede polisin kimin aradığını bilmediğini söyledi. 155 kayıtlarında ise polisi kendisinin aradığı ortaya çıktı. 2026'da başsavcılıkta Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru değilim dedi. Ancak 10 yıl önce polislere kendisini eski bakanın özel doktoru şeklinde tanıttığı öğrenildi. 2016 yılında tutanakta Deniz Olgun'un ağzında kan gördüm dediği yazıyordu. 2026'daki ifadesinde ise kan görmedim dedi. O gün Kasıklı'daki evinde olduğunu ileri sürüyordu ama HTS kayıtları başka yere işaret etti. Deniz Olgun'un kayıp telefonuyla ilgili eski bakanın kardeşi ve yeğeni hakkında da delil yok etme suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
2: 2 Ekim'de hayatını kaybeden felsefe profesörü, yazar ve insan hakları savunucusu Ionna Kucuradi törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri, çok sayıda öğrencisi ve siyasi parti temsilcileri Kucuradi için düzenlenen törende hazır bulundu. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Kucuradi'nin naaşı Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
16: Sevgi, minnet bunlar değer yargıları değil, belirli bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde yaşantılarının
17: tortularıdır, bir şey kalıyor.
18: Felsefeye adanmış bir ömür, insan hakları için verdiği mücadele ve yetiştirip hayatına dokunduğu binlerce öğrenci. Sevenleri 89 yaşında hayata gözlerini yuman Kucuradi Hoca için bir araya geldi. Felsefe profesörü Iona Kucuradi, 90. doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. 2 Ekim'de vefat eden Kucuradi için ilk tören yaşamının son döneminde ders verdiği Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşti. Duygu dolu buluşmaya öğrencilerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
19: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Bu çağın öğretmeni olarak yol göstermiş abidevi bir şahsiyetti. İnsanla değer arasındaki ilişkiyi arayan herkesin kendisine bulacağı en kıymetli de öğretmenlerden, en kıymetli rehberlerden bir tanesi Iona hocamızdır.
18: Iona Kucuradi, akademisyen kimliğinin yanında insan hakları alanında uluslararası kurumlar tarafından kabul görüp yasalara dayanak oluşturan makalelere imza attı. Felsefe biliminin yaygınlaşması için mücadele verdi.
20: Onun önderliğinde ilk defa 1969 yılında liselerde felsefe öğretimiyle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda çalışma yapmış. Hatta yayınlanmıştır bu çalışması. Burada görüyorsunuz ne kadar çok öğrencisi var. Uzak illerden gelen öğrencileri var. Unutulmaz bir kimlikti. Hoca olarak da müthiş bir örnekti.
21: Sadece hocam etik düşüncesini ortaya koymadı. Bu etik düşüncesini en yakınlarında bizlerle yaşadı. Geçmişe olmaz.
18: Iona Kucuradi törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: Sınırlarımız ötesindeki gelişmelere de bakalım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı yarın Riyad'da gerçekleştirilecek. Komite toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile ittifaka üye ülkelerden mevkidaşları katılacak. Toplantıda Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecine ilişkin atılacak adımlar değerlendirilecek. Mekke İttifakı komite toplantısında ABD-İran gerilimi, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarıyla Gazze'deki son durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğundaki mesaj trafiği de sürüyor. Amerikan yönetiminin İran'ın teklifine verdiği yanıta Tahran yanıt verdi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington bizim şartlarımızı kabul etmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Yemen'den de operasyon haberleri geliyor. Ayrıntılar için Tahran'a dönelim. Muhabirimiz Ali Çabuk karşımızda olacak. Tahran'ın son mesaj trafiğine baktığımızda Amerikan yönetimiyle arasında hangi mesajlar öne çıkıyor? Ne dedi Tahran?
22: İran'ın Katar üzerinden Tahran'a yeni bir teklifin sunulduğunu öğrenmiş olduk. Meclis Başkanı Galibaf bu bilgiyi paylaştı. İsim vermedi, arabulucu ülkenin ismini almadı. Ancak ABD yönetiminin bir arabulucu ülke üzerinden İran'a yeni bir teklif sunduğunu söyledi. Tahran'ın son olarak 7 maddelik bir ateşkes teklifi zaten vardı. Hürmüz'ün yeniden açılmasına dair 7 maddelik bir şart doğmuştu. Ve ABD yönetiminden resmi olarak cevabın gelmesi bekleniyordu. Ancak bu cevap yerine ABD yönetiminden yeni bir teklifin geldiğini belirtti meclis başkanı. Bu teklife dair tabii ayrıntılar paylaşılmadı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi ve hükümet paydaşları bu teklifin detaylarını inceleyecekler. Buna dair de Tahran'ın önümüzdeki günlerde resmi olarak tepkisini görmüş olacağız. Ancak Galibaf bir şey söyledi, o da 7 maddelik bu şart yerine getirilmeden, ABD bunları kabul etmediği takdirde Hürmüz Boğazı açılmayacak ifadesini kullandı. Benzer bir ifadeyi Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da kullandı ve bu şartlar yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı söylendi. Son dakika bir gelişme olarak ise İran Petrol Bakanı istifa ettiği bilgisi İran basınında az önce paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Enformasyon İşlerinden sorumlu yetkili duyurdu bunu. Muhsin Paknecat, Petrol Bakanı, istifa etti. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bu istifayı kabul etti ve yerine Hamit Bolt, Petrol Bakanlığı'na vekaleten atandı. Bu da son derece önemli. bir tarafta müzakere trafiği ve görüşme trafiği artmış durumda. Hürmüz Boğazı açılmış değil ve burada ABD'nin İran'a yönelik devam eden bir ablukası var. Buna hava ablukası da eklenmiş durumda ve İran Petrol Bakanı da böylesi bir atmosferde istifa etmiş olduğu canan ve istifası da Pezeşkian tarafından kabul edildi.
2: Evet, İran'ın gündemi için önemli bir gelişme. Bölgenin bir diğer gündem başlığına da bakalım hemen dilersen. Yemen'deki son durumun da ne olduğunu sorayım sana Ali.
22: Yemen'de gün boyu sahada önemli hareketlilikler vardı. Askeri operasyonlar karşılıklı olarak devam etti. Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşet Al-Alim bugün videolu bir konuşma gerçekleştirdi ve Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik yeni bir askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ve bu duyurusunda da Yemen'de devlet otoritesinin tekrar sağlanmasını hedefliyoruz şeklinde bir hedef ve bir amaçla belirledi. Ancak bu operasyonun ilan edilmesinden kısa bir süre sonra Husi cephesinde hareketlilik başladı. Husilerin ilerleyişi bu sefer devam etti. Husilere ait Yemen Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yaptı ve Husilerin bu başlamış olan operasyonu geri püskürttüklerini duyurdu silahlı kuvvetler ve son 12 saat içerisinde Suudi Arabistan'ın Sana, Ceb ve Kayıs bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurdu ve akabinde Suudi Arabistan'ın hem Riyad'da bulunan hem de daha derinliklerdeki Aramco tesislerine yönelik balistik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu Husiler. Bununla da yetinmediler. Yemen içerisinde güneye doğru Husilerin ilerleyişi söz konusu. Suudi Arabistan'ın desteklediği ulusal direniş ordusu Husi kontrolündeki bölgelere yönelik yeni bir operasyon başlattığını duyururken Husiler bir anlamda şaşırttılar ve Kayız vilayetine doğru, yani güneye doğru bir ilerleyiş sürdürdü Husiler. El Tube kenti bugün Husilerin kontrolüne geçti. Son derece önemli çünkü Taiz'e bağlanıyor, Aden'e bağlanıyor. Aden ve Taiz arasındaki ikmal hatlarını ve karayollarını ele geçirdiklerini duyurdu yine Husiler. Bu anlamda Kuzey-Güney ayrımı noktasında Taiz kenti son derece önemli ve Husiler bu kenti kuşatmaya almış durumda ve bu kente çıkan yolları da kesmiş durumdalar. Sahada hareketlilik devam ediyor. Ulusal Direniş Ordusu bir taraftan Husi kontrolündeki bölgeleri ele geçirmeye çalışırken Husiler ise güneye doğru ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Bugün paylaşılan görüntülerde, Yemen'den gelen görüntülerde Husi Yemen parlamento başkanının binasına girdiler. Ele geçirdiklerini duyurdular. Bu da son derece sembolik açıdan önemli bir gelişmeydi Canan.
2: Peki, teşekkürler Ali Çabuk aktardığı Tahran'dan son gelişmeleri, hem İran'ın gündeminde hem Yemen'de yaşananları. Bir yandan da Rusya'nın tabii Kiev'e dönük saldırıları devam ediyor. Rusya ordusu dün Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurmuştu ki Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Kiev'i ziyaret etti ve bu saldırılar ne anlama geliyor diye soralım. Deniz Berktay'a Kiev'e döneceğiz. Özellikle Kuzey Köprüsü'ne dönük yapılan bu saldırının önemini sorarak başlamak isterim Deniz sana. Ardından da Almanya Başbakanı'nın hangi mesajları verdiğini.
0: Evet, Kuzey Köprüsü'ne yapılan saldırıcak olursak şunu söyleyebiliriz. Ruslar son 4 gündür Kiev'deki köprülere saldırılar düzenliyor. Ve bu arada Kiev'in ortasından Dnieper Nehri geçiyor. Dnieper Nehri Avrupa'nın 4. büyük nehri, Ukrayna'nın ise en büyük nehri olma özelliğine sahip. Ve Dnieper Nehri Ukrayna'yı boydan boya ikiye böldükten sonra güneyde Karadeniz'e dökülüyor. Ve Dnieper Nehri'nin genişliği bazı yerlerde yani bizimle kıyaslayacak olursak İstanbul Boğazı gibi geniş. Böyle olduğu için de Dnieper Nehri'nin ve nehir üzerindeki köprülerin önemi de askeri açıdan epey artıyor. Özellikle de bu savaş şartlarında. Ve Ruslar biraz önce konuştuğumuz üzere son 4 gündür Kiev'deki köprülere hedef alıyorlar. Ve bu arada Kiev'in yaklaşık yarısı şehrin nehrin doğu yakasında, yarısı batı yakasında bulunuyor. Ve bu köprülerden Güney Köprüsü var. Trafik yükünün yaklaşık %90'ını üzerine alan Güney Köprüsü. İlk iki gün Ruslar bu Güney Köprüsü'ne 4 saldırı düzenledi. Bugün de ayrıca dün ve bugün de Kuzey Köprüsü'ne saldırılar düzenlediler. Bunların tabii bir taraftan Ukrayna üzerinde psikolojik etki yaratma gibi bir amacı da var. Çünkü Kiev'lere ve Ukraynalılara bakın görüyorsunuz biz her yere ulaşabiliriz mesajı vermeye çalışıyor. Ukrayna toplumunda panik yaratan gelişmeler bunlar. Diğer taraftansa tabii askeri amacı var, askeri işlevi var. Çünkü bu köprüler aynı zamanda askeri açıdan da askeri olarak da kullanılıyor. Ve özellikle Ukrayna'nın doğu bölgelerine asker sevkiyatında kullanılıyor. Bazı askeri uzmanlar şunu söylüyorlar. Ruslar önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya doğu cephesinden yeni bir saldırıya hazırlanıyorlar. Ve bunun öncesinde de hazırlık olarak Ukrayna ordusunun lojistik imkanlarını yok etmeye çalışıyorlar diyorlar. Dolayısıyla Kiev'deki köprülere olan saldırıları evet. Bu çerçevede de değerlendirebiliriz.
2: Şimdi az önce de söylediğimiz gibi Almanya Başbakanı Friedrich Merz Kiev'i ziyaret ediyor. Tabii Almanya'nın gündeminde özellikle daha doğrusu Avrupa'nın gündeminde bu Rusya-Ukrayna savaşı artık sonlarına doğru işte yaklaşık 5. yılın içinde. Bu Ukrayna ile Rusya arasındaki bir mesele biz neden buna müdahil oluyoruz sesleri giderek yükselmeye başlıyor. Almanya Başbakanı'nın bu konudaki tavrını biliyoruz. Ukrayna'yı destekleyeceklerine dönük her seferinde açıklamalar yapmıştı. Şimdi bugün ne dedi Kiev'de? Ve bu saldırının o Kiev'deyken yapılabilmiş olması hem Avrupa'ya hem Kiev'e nasıl bir mesajdı?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Kiev'deki köprülere olan saldırıların doğrudan doğruya Alman Başbakanı'nın Kiev'de bulunmasıyla bir alakası var mı yok mu o konuda açıkçası çok emin değilim. Çünkü zaten Ruslar son 4 gündür Kiev'deki köprülere saldırılar düzenliyorlar. Ve Alman Başbakanı'nın ziyareti bu arada daha önceden duyurulmayan sürpriz bir ziyaret olma özelliği taşıyordu. Fakat Alman Başbakanı Merz Kiev'de önemli bir mesaj verdi Putin'e. Ve Putin'e bir an önce müzakerelere başlama çağrısında bulundu. Yani Ukrayna ile savaşı sona erdirme ve müzakerelere hazır olma çağrısında bulundu. Diğer taraftan Alman Başbakanı ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski arasında müzakereler oldu. Ve Almanya, Ukrayna'ya 1 milyar eurodan daha üst miktarda bir yardımda bulunma sözü verdi. Özellikle enerji alanında ve savunma alanında. Çünkü Ukrayna'yı şu anda son derece zor bir kış mevsimi bekliyor. Hem enerji alanında Ukrayna'ya destek olmaları söz konusu. Hem de ayrıca Ukrayna'nın hava güvenlik sistemleri konusunda Almanya, Ukrayna'ya destek vereceğini açıkladı. Bir de tabii şöyle bir nokta var, senin de değindiğin bir nokta. Şimdi Almanya'da radikal sağ partiler sürekli güç kazanıyor. Özellikle Almanya için alternatif partisi ve önümüzdeki yıla Almanya'da neler bekliyor bu belli değil. Böyle bu da Ukrayna'da büyük kaygıya neden oluyor. Bu şartlar altında Alman Başbakanı merak etmeyin Almanya'nın size desteği devam edecek mesajı verdi. Bu da Alman Başbakanı'nın Kiev ziyaretinin bir diğer nedeni diyebiliriz.
2: Peki çok teşekkürler Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Yine sınırlarımız ötesindeki gelişmelerle devam edelim. Bu kez de Bosna Hersek'e döneceğiz. Çünkü bugün Bosna Hersek sandık başındaydı. Seçmenler hem üçlü başkanlık konseyi için oy kullandı hem de federal ve ulusal parlamento üyelerini seçtiler. Bosna'nın seçimini bölgeyi de yakından izleyen gazeteci Eren Hasibe soralım hemen. Şimdi bu seçim için Bosna'nın yönünü de belirleyecek bir seçim diyebilir miyiz? Bosna'nın biraz da karmaşık bir idari yapısı var. Seçim sonuçları Bosna için ne anlama geliyor, nasıl etkileyecek diye sorarak başlayayım.
1: Evet, sadece Bosna'yı değil aslında bütün bölgeyi ilgilendiren bir seçim. Malum bu ayın sonunda Sırbistan'a da seçimler yapılacak. Dolayısıyla bu iki ülkede, çünkü bölgenin kilit iki ülkesinden bahsediyoruz. Seçim sonuçları bölgenin Avrupa Birliği ile entegrasyonunu, belki de bugüne kadar yaşanan krizleri ne şekilde devam edeceğini gösteren bir seçim sonucu çıkacak. Tabii ki bu bölge sürekli krizlerle yaşamaya alışmış bir bölge ama malum az önce de yayınınızda dile getirdiniz. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bu bölgeyi de çok kritik halde, sürekli bir tedirgin halde tutan bir süreç izliyoruz. Dolayısıyla Putin yanlısı hem Sırbistan'da hem de Saraybosna'daki Sırp taraftarlarının iktidarda olması aslında biraz da bölgeyi Avrupa Birliği süreçlerinde engellemektedir. Daha doğrusu sorunlar çıkarmaktadır. Malum Bosna'da sene senin iktidarda olduğu Srpska Republika'daki Dodic ve partisi Bosna diye bir ülkeyi tanımıyor ve bu ülkeden ayrılmak istediklerini Srpska Republika'nın, yani Bosna Hersek içindeki Srpska Republika'dan ayrılmak istediklerini, bağımsız bir ülke olmak istediklerini sürekli dile getiriyorlar. Dolayısıyla bunlarla Avrupa Birliği yolunda ilerlemek isteyen taraflar arasında bir seçim olacak. Bazı değişiklikler var ama önce biraz da bu yapıyı ben size izah etmeye çalışayım. Çünkü gerçekten çok komplike bir yapıdan bahsediyoruz. Malum etnik bazda oylama yapılıyor Bosna Hersek'te. Sırp, Boşnak ve Hırvat liderler, partiler arasında seçim yapılıyor. 520 civarında seçim yapılacak. Bir sürü parlamento var malum biliyorsunuz. Bosna Hersek devleti iki entiteden oluşuyor. Bir tanesi Srpska Republika, Sırpların iktidarda olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Diğeri de Bosna Hersek Federasyonu. İşte hem bu ülkeler arasında ulusal mecliste milletvekilleri seçilecek, hem de bu iki entitede yapılan seçimlerle tüm devleti ilgilendiren üçlü cumhurbaşkanlığı seviyesinde 3 lider belirlenecek. Yani bir Sırp, bir Hırvat, bir de Boşnak Cumhurbaşkanlığı üyesi seçilecek. Bir de Srpska Republika'da Cumhurbaşkanı ve Başkan ve Başkan Yardımcısı seçilecek. Bir de Bosna Hersek Federasyonu oluşturan 10 entitede Ulusal Meclis seçilecek. 500'ü aşkın dediğim gibi seçim yapılacak. Dolayısıyla bu karmaşık yapının seçimi yine de kim kazanırsa kazansın etkili bir çoğunluğun elde edilmesi söz konusu olmayacak. Yine de müzakereler yapılacak. Ama bu sefer Brüksel biraz daha bu bölgeye daha çok önem veriyor ve bu krizlerin, bu etnik anlamda krizlerin siyasi anlamda en azından aşılması için biraz daha dikkatli davrandığını söylememiz mümkün şu aşamada.
2: Bu seçimlerle ilgili olarak bu kez ilk kez de bir biyometrik verilerle oy kullanımı olduğu da görüldü. Bu yöntemle usulsüzlüklerin önüne de geçildi diyebilir miyiz? Biraz da seçimin niteliğine ilişkin bu kullanılan yöntemi de sormuş olayım son olarak.
1: Aslında bu yöntemin yanında bir de tarama yöntemi var. Aslında usulsüzlüğün önüne geçmek için belki de en önemli yenilik bu tarama yöntemi. Yani vatandaşlar oylarını kullandıkları andan itibaren sandığa atmıyorlar, tarayıcı cihazında tarıyorlar. Yani şu anda Bosna'da aslında Devlet Seçim Komisyonu bir anlamda seçim sonuçlarını da biliyor. Çünkü otomatikman her vatandaş oyunu kullandıktan sonra seçim tarama sistemine bu oyunu okutabiliyor. Bu da seçim sandıkları açıldıktan sonra yapılan tartışmaların önüne geçmek için alınmış bir önlem. Dolayısıyla biz seçimler bittiği andan itibaren seçim sonuçlarını öğrenme imkanımız olacak. Tabii ki biz hemen öğrenmeyeceğiz. Bir saat sonra açıklanması bekleniyor ama şu anda seçim komisyonu aslında seçimin ne şekilde ilerlediğini ve hangi partinin ileride olduğunu çok rahat görebiliyor şu anda. En azından bu tartışmaları aşmış olacağız ama tabii ki Bosna, bu malum çok ciddi problemlerin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Farklı teknik tartışmaların da yaşanması söz konusu olabilir bundaki süreçte. Tabii yeni bir uygulama. Dolayısıyla belki de en demokratik seçimden bahsedebiliriz şu ana kadar Bosna'da gerçekleşen seçimlerde. Ama şunu da söylemek lazım. En demokratik diyoruz ama şu anda %32 ile %35 arasında bir katılım söz konusu. Bu da 2022'nin seçimleriyle neredeyse aynı oranda bahsediyoruz. Dolayısıyla vatandaşların da artık çok fazla bu tür seçimlere ilgi göstermediğini de söylememiz mümkün. Ama sonuçları öğrenmek için çok az vaktimiz var.
2: Peki, Üsküp'ten Erhan Hasip aktardı. Seçimin sonucuna ilişkin de yapılacak resmi açıklamayı bekliyoruz elbette. Onu da paylaşacağız diyelim. Yurda dönelim. Şanlıurfa'da 5 gün süren Teknofest Güneydoğu sona erdi ve 5 gün boyunca çeşitli etkinlikler, gösteriler, yarışmalar düzenlendi. Son gün yapılan hava gösterileri de yine büyük ilgiyle izlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar en güzel Teknofest deneyimini yaşadık dedi.
3: Türk yıldızları, Atak helikopterleri, polislerin bayrakla selamlama uçuşu. Teknofest Güneydoğu'nun son gününde hava gösterileri nefes kesti.
4: Teknofest Güneydoğu 5. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Hava gösterileri yapılıyor ve aynı zamanda nefes kesen gösteriler de var. İşte onlardan biri SAS komandoları şimdi tespit ettikleri bir noktadaki el yapımı patlayıcıyı patlattılar ve şimdi onları almaya gelen helikopterle de havalandılar.
3: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisine ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.
5: Yani bu etkinlik zaten Türkiye için büyük bir etkinlik. Milli bir gurur bizim için. Çok mutluyuz. Bayraktar ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Şanlıurfa'ya geldiniz. Teşekkür ederiz.
3: Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı ise Türk bayraklı selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Beş gün süren festivale Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişi katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da festival alanındaydı.
6: Bir anlamda rekor kıra kıra gidiyor. Tabii İstanbul 2023, orası çok çok daha büyük bir alan. Ama Şanlıurfa için, ülkemizin herhangi bir şehri için rekorlarla gidiyor Şanlıurfa'da. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla en güzel Teknofest deneyimini yaşıyoruz.
7: Adana'dan geliyorum. İki günden beri buradayız. Gerçekten çok iyi aletler, üniversitelerden gelen arkadaşlarımız var. Abilerimiz var, ablalarımız var. Çok iyi çalışmalar yapmışlar.
3: Festival boyunca robotlar, yerli ve milli silahlar büyük ilgi gördü. Ayrıca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve konserler de düzenlendi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada mesai başlıyor. Salı günü genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Aynı gün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
3: Meclise yeni yasama yılı 1 Ekim'de başladı. İlk mesaisi ise 6 Ekim Salı günü yapılacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi

0: ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Meclis Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da yabancı dijital konaklama platformları kanunun teklifini görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan ana hizmet binası için yeni bir mülkiyet süreci başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü binanın kendi adına tescil edilmesi talebiyle Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Talebin hukuki olarak dayanağı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gösterildi. Söz konusu madde vakıf yoluyla meydana getirilen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfına iade edilmesini düzenliyor. Bu gerekçeyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başvurusunun ardından tescil işleminin 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmesi olasılık dahilinde. Tescilin tamamlanması durumunda mevcut tapu kayıtlarında hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Saraçhane'deki binanın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçecek. Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Gökçe Alkan, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası kendi hayatına da son vermeye çalışan zanlı yaralandı.
0: Gökçe Alkan 18 yaşındaydı. Liseyi yeni bitirmişti. Erkek arkadaşı tarafından ormanda bıçaklanarak öldürüldü. Olay Bursa'nın Karacabeyi ilçesinde meydana geldi. Gökçe Alkan, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olmuştu. Ailenin 3 kız çocuğunun en küçüğüydü. İddiaya göre 24 yaşındaki erkek arkadaşı Mustafa Bey de ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Gökçe Alkan otomobilde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kendi hayatına da son vermek isteyen zanlı yaralandı. Yaralı cinayet zanlısı yürüyerek Güngörmez Mahallesi'ne gitti. Burada gördüğü vatandaşlara kız arkadaşını öldürdüğünü anlattı. Jandarma tarafından yakalanan Mustafa Bey'in tedavisi sürüyor.
1: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 14 yaşındaki katil zanlısının üzerine atılı suçların sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Taraflar arasında husumet bulunmadığı, adli süreçteki sanık çocuğun buna rağmen bıçakla saldırıda bulunduğu kaydedildi. Pişman olduğuna dair beyanınınsa mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu, ceza indirimini sağlamak için söylendiği ifade edildi. Kararda sanığın Atlas'ı bıçakladıktan sonra kaçarak saklandığı, bu nedenle de takdir indirimi uygulanmadığı vurgulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. Bulunan naaşın kimlik tespiti için DNA incelemelerinin başlatıldığı belirtildi. Bulunan son naaşla birlikte 30 Ağustos'ta batan gemide ölenlerin sayısı 20'ye çıktı. 8 kişi ise halen kayıp. Almanya'nın başkenti Berlin geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü. Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplarda yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin Poli

0: Partisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.
1: İspanya'nın güneydoğusunu sel vurdu. Şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi öldü. Mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. Ev ve iş yerleri sular altında kalırken çok sayıda araç hasar gördü.
2: İspanya bir kez daha sele teslim. Görüntüler ülkenin güneydoğusundan. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Valencia bölgesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi. Yağışlardan en çok etkilenense Madrigueras bölgesi oldu. Yerel yetkililer evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
3: Tüm raflar devrilmişti ve su belimize kadar yükselmişti. Ne ön kapıdan ne de arka kapıdan çıkamıyorduk. Ben de bağırarak eşimi çağırdım. O ve kardeşim bir çekiçle kapının camını kırdılar ve su dışarı akmaya başladı. Böylece önce dışarı, ardından ikinci kata çıkabildik.
2: Yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapanırken tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Çok sayıda araçsa kullanılamaz hale geldi.
1: Önümüzdeki ay Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi öncesi Pasifik'te önemli bir toplantı yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlık edeceği zirvede COP31'de varılacak anlaşmalar için müzakere yürütülecek.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl Pasifik Ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek COP31 öncesindeki hazırlık zirvesine başkanlık edecek. Kurum zirvede COP31'in eylem gündemini paylaşacak. 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek zirveye katılacak liderler, Fiji'de bildiri imzalamadan önce yaklaşık 10 bin nüfuslu bir ada grubu olan Tuvalu'da bir gün geçirecek. Liderler, ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerine Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. Kurumun Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yöneticileri, diğer ülkelerin iklim ve enerji bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
1: Antalya Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Yarın başlayacak kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.
5: İnşallah 2027 yılı Türkiye'nin Ay misyonunu gerçekleştirdiği bir sene olacak. Ve 2027'nin ilk aylarında %87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz.
4: Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğindeki toplantıya 38 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, büyükelçi ve parlamenterler katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin hedeflerini anlattı. 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.
5: Türkiye, Ay'a kendi geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla erişebilen 9 ülkeden biri haline gelecek. Ay misyonu çok kapsamlı şekilde hazırlandı. İnşallah gönderdiğimiz Ay uzay aracı önce Ay'ın çevresinde bir uydu vazifesi görecek ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar gerçekleştirecek.
4: Toplantıda barışçıl amaçlı uzay araştırmaları, uzay hukuku, sürdürülebilir uzay ekonomisi gibi konular ele alındı. Programa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da Türkiye artık uzayda varım diyen bir ülke dedi.
6: Kendi uydularını kendi yapan, aynı zamanda insana uzaya ilk insanını, astronotunu gönderen ama aynı zamanda da şimdi derin uzay çalışmalarına adım atan bir ülke sıfatıyla ben bu sektörde varım diyen bir ülke.
4: 111 ülkeden 12 bini aşkın misafiri ağırlayacak Uluslararası Uzay Kongresi'nde 40'tan fazla astronot da yer alacak.
1: Başkent Ankara'da 1-7 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında ok atma etkinliği düzenlendi. Türkiye Emekliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar aile büyükleriyle birlikte ok attı.
7: Çok güzel.
4: Hedef alındı, yaylar gerildi, oklar atıldı. Başkent Ankara'da 1-7 Ekim Yaşlılar Haftası kapsamında okçuluk etkinliği düzenlendi.
8: Etkinlik kapsamında dedeler, babaanneler, anneanneler, torunlar hep birlikte hedef karşısına geçti. Aileleri bir araya getiren programla kuşaklar arası bağın güçlenmesi hedefleniyor.
9: Mutlu oldum ben torunumla olmaktan, onlarla. Biz onlara zamanında bir şeyler öğrettiysek onlar da şimdi bize bunları öğretiyorlar.
10: Çok güzel bir şey. Derslerdir, okuldur. Burada kafamızı boşaltmamıza yardımcı oluyorlar. Çok güzel bir duygu.
4: Etkinlik Türkiye Emekliler Derneği tarafından düzenlendi. Dedeler, nineler, torunlarıyla hedefte sloganıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı.
11: Türkiye Emekliler Derneği olarak belli etkinlikleri bir araya getirdik. Bugün de dede torun beraber ok atışı yapacağız. Genç kuşaklara bildiğimiz doğruları, güzellikleri aktarmak için buradayız.
12: Güzel bir etkinlik. Memnuniyetle koşa koşa geldik torunumun isteği üzerine. Güzel geçiyor. Atışlarımız fena değil.
13: Dedem hedefi tam 12'den vuruyor. Mutlu hissediyorum.
4: Etkinlik kapsamında yarışma da düzenlendi. Dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.
1: İstanbul semaları göç mevsiminin gelmesiyle birlikte hareketlendi. Bu yolculuğu yakından takip etmek isteyenler Beykoz'da kuş gözlem etkinliğinde buluştu. Etkinlikte sonbahar göçü sırasında gökyüzünden geçen yırtıcı kuş türleri gözlemlendi.
14: Yılan kartalı geliyor arkadaşlar. Bakın sol tarafta.
15: Kızıl akbaba gördük. 5 yıldır da geçmiyormuş. Bir kez bugün geçti. Şanslı hissediyorum kendimi.
16: Kartal, akbaba, atmaca ve birçok tür. Kuzeyden güneye uzanan göç yolculuğunda kuşların en önemli geçiş noktalarından biri de İstanbul. Cemre Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde bu yıl 5.sü düzenlenen yırtıcı kuş gözlem etkinliği yapıldı. Katılımcılara kuşların göç rotaları, türlerin özellikleri ve göç sırasında karşılaştıkları tehditlere ilişkin bilgi verildi.
14: Ömer Faruk ve eşi. Ben o zaman sosyal medyadan konum istedim.
8: Yırtıcı kuşların göç yolculuğuna tanıklık etmek isteyenler İstanbul Beykoz'da bir araya geldi. Gökyüzündeki hareketliliği dürbünlerle takip etti.
14: Çok yakına geldiler ve kaçmadılar gerçekten. Yani çok rahatlıkla fotoğraf verdiler.
17: Görüyorsunuz insanlar bir tane atmaca geçiyor. Çığlık çığlığa o tarafa yöneliyorlar. Tabii ki çok heyecan verici, çok keyifli bir şey.
18: Demin bir yılan kartalı geçti buradan. Çok güzel fotoğraflar da aldım.
16: Etkinlikte kuş göçünün yanı sıra doğanın korunması ve gelecek nesillere çevre bilincinin aktarılması için çağrıda bulunuldu.
19: Arı şahinleri, ondan sonra şahinler, yaz atmacaları, yılan kartalları derken böyle bir silsile devam ediyor. Şu anda da çoğunlukla küçük orman kartalı, yılan kartalı, işte küçük kartal gibi türleri görüyoruz. Çocuklu aileler geliyorlar buraya ki etkinliğin bence hedef kitlesi zaten onlar. Doğadan yana olabilecek huylar edinebilmek, doğayı merak edebilecek, onları gözlem yapmaya teşvik edici dokunmalar, temaslar olsun diye de bu etkinliği yapıyoruz aslında.
20: 17-18 Ekim'de de Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda bu etkinliği yapacağız. Bugün biraz nasipli günümüzde. Hava da çok güzel. Kuşları da gördü gözlemciler. Cemre Vakfı olarak da gerek doğada yapılan tüm işlemlere kuş gözlemciliği dahil hepsini desteklememiz devam edecek inşallah.
16: Kuş gözlemine en çok da çocuklar ilgi gösterdi.
13: Kuş gözleme ilk defa geldim. Kuşları gördüğümde birazcık heyecanlanıyorum.
21: Bence çok güzel. Zaten dürbünle bakınca daha yakından göründüğü için daha eğlenceli oluyor.
14: En üstte, en yukarıda Beyaz'da.
1: Bu haberle birlikte ana haberi de noktalıyoruz. Gündemdeki gelişmelerle NTV ekranlarında karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Bugün yine çoğunlukla yanlış kullanılan ya da bilinen benzer sözcükleri ele alacağız. İlk sözcüğümüz vaha. Hani çöllerde çoğu kez yüze çıkan yeraltı sularının yarattığı tarım veya yerleşme bölgesi. Türlü biçimlerde yanlış söylendiğini duyduğumuz bu sözcükte yalnızca A sesi uzun olacak. İlk A sesi. Vaha. Kalbi İngiliz seyyahının vaha kuyusu başında unutup bıraktığı ıslak sabun kalıbı gibi diye yazmış Refik Halit Karay. Ne benzetme ama. Gelelim ikinci sözcüğümüze. Asa. Arapçadan girmiş dilimize. Uzun sopa, değnek, baston. Daha açarsak kimi ülkelerde hükümdarların, yüksek din adamlarının, komutanların törenlerde güç simgesi olarak ellerinde tuttukları ağaç ya da metalden yapılmış sopa. Eskiden yaşlı kimselerin baston gibi kullandıkları değnek diye de bilinir. Yalnızca ikinci A sesi uzun söyleniyor. Asa. İki A'sı da uzatılarak söyleme yanlışlığına düşenlere hatırlatalım. Asa gibi anlamına gelen bambaşka bir sözcük. O da Farsçadan. Cennet asa denirmiş. Cennet gibi anlamında. Neyse ki fazla kullanılmıyor artık. Biz yine asıl sözcüğümüze dönelim. Mehmet Zeki Pakal'ın Tarih Deyimleri ve Terimleri isimli eserinde şöyle yazıyor. Hazreti Peygamber alelekser asa taşır. Hatta kırda namaz kılacak olsa ucu demirli olan asayı mihrap makamında yere saplayarak ona müteveccihen namaz kılardı. Burada alelekser çoğu zaman müteveccihen de yönelerek anlamında. Son olarak da saha sözcüğüne göz atalım. Saha derken birinci a'yı uzatıyoruz. Saha. Genelde yanlışlıkla iki a'da kısa söyleniyor. Saha Arapçadan. Alan demek. Ayrıca sporda takımlar arasında karşılaşmaların yapıldığı belirli ölçülere göre düzenlenmiş yer anlamında da kullanılır. Sonra hava sahası var. Bir devletin egemenliği altında olan, yalnız kendisinin kullanma hakkı bulunan, başka devletlerin ancak kendisinin izin vermesiyle kullanabildiği gökyüzü parçası. Bir de eskiden yüz ölçümü anlamında kullanılan mesaha var. Yine ilk A uzun. Hadi toparlayalım. Vaha değil vaha, asa değil asa ve saha değil saha. Hepinize mutlu günler dileğimizle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Hava durumu.
3: İstanbul az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçiş etkili, sıcaklık 28 derece.
2: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 21.
4: Saat 21, günün öne çıkan haberlerinden derlediğimiz haber turuyla bültene başlayalım. Osmaniye ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9'luk, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2'lik depremin ardından saat 19'da yine Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Adana'da açıklamalarda bulundu. Bütün kurumların anında organize olarak sahaya indiğini belirten Çelik, şimdiye kadar bir can kaybı yok, etkilenen vatandaşımız yok, saha taraması devam edecek dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve adli kontrolle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin görevinden istifa etti. Gündoğdu'nun istifasının ardından federasyon yönetim kurulu salı günü olağanüstü toplantı yapacak. Bu hafta içi oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının atamalarını ise mevcut üyeler belirleyecek. Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Serdal Adalı yeniden başkanlığa seçildi. Adalı kullanılan toplam 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı. Adalı ve yeni yönetimi Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
3: Bugün filozof İano Cucurardi'nin doğum günü. NTV Radyo'da yayınımız ilham veren kadınlardan Cucurardi'nin hikayesiyle devam ediyor.
0: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. İano Cucurardi, filozof. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünü kurdu. Ve 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1997'den beri aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürü ve bu merkezin bünyesinde kurulan UNESCO kürsüsünün sahibi. Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığı'na seçilen ilk Türk ve ilk kadın. Cucurardi, NTV Radyo'da felsefeyi, kendi hikayesini ve görüşlerini seçtiği şarkılar eşliğinde anlatıyor.
5: Felsefe alanında önemli gördüğüm bir şey şunu yaptım. Değerlendirme sorunun üzerinde durdum. Ve o değerlendirme ile ilgili yeni bir görüş getirdim. Değerlendirmeler arasındaki tür farkları üzerinde durdum. Ve bu teorik olarak önemli olduğu gibi yaşarken çok önemlidir. Çünkü her yaptığımız, ettiğimizin temelinde bir değerlendirme var. Ama nasıl yapıyoruz onu? Güneş topla demin için. Yaptığım sırada doğal bir şekilde yaptım ama arkadan beni götüren nedir diye baktığımda aynı insanların, aynı eylemlerin, aynı olayların, aynı durumların farklı kişiler tarafından farklı değerlendirmesi. Ve benim için dertli olmaması gereken bir şeydi, bir problemdi. İşte onun teorisini yaptım ondan sonra. Düşünüyorum belki önemli bir faktör, beni buna iten bir faktör bu dert. Orta öğretimde başlayan bir şey. Yani orada bakıyordum mesela bazı hocalara nasıl etraf davranıyor. Ya da mütevelli heyeti nasıl davranıyor? Ben yanlış görüyordum. O zamandan beri düşünmeye başladım. Bunun teorisi aynı zamanda yaşamımız için çok önemli. Bunun farkında olmak. Yapabilmek kolay değil her zaman doğru değerlendirme. İnsan hakları hukuk değildir diyorum. Önceden hukukçular kızıyordu bana. Şimdi biraz alıştılar. İnsan hakları kişi açısından bakıldığında etik ilkelerdir. Devlet açısından baktığımızda hukuk değil, hukukun temelini oluşturması gereken ilkelerdir. Bu da insan haklarının korunabilmesi için son derece önemli. Ve bunun yarattığı sonuçlar çok farklıdır. Umarım bir işe yarıyor bugün. Şimdi bu ilkler mi bilemiyorum da dışarıdan bakıldığında kolay verilmediği düşünülen kararlar verdim. Mesela Erzurum'a gitmek. Erzurum'da şey isteniyordu, asistan ya da öğretim üyesi isteniyordu. Erzurum Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi yeni kurulmuştu. Bir yazı geldi hocaya. Dedim hocam ben gideyim. Hoca önce durdu, dedi ben seni göndermem. Bir hafta sonra bana sordu, gerçekten gitmek istiyor musun? Evet dedim. Ve ben Erzurum'a gittim. 2,5 yıl orada görev yaptım Atatürk Üniversitesi'nde. Kendim çok şey öğrendim orada. O gitmek benim için çok önemli diye gördüğüm bir şeydir. Çünkü ben Türkiye öğrendim bir kere. Öğrencilerim hala beni arıyor oradan. Benden benim kadar beyaz saçları vardır şimdi. Arıyor. Tarihini tam unuttum şimdi. 17. Dünya Felsefe Kongresi'ydi. Varna'da oluyordu. Gittik iki tane arkadaşımızla beraber gittik Varna'ya toplantıya. Orada bütün ülkelerden standlar var. Yani birçoğu, bütün demeyeyim de. Türkiye yoktu. Dedim ben dönünce kuracağız bir kurum, bir dernek. Bundan sonraki kongreye de biz de geleceğiz bu şekilde. Ve döndüm ve yaptık böyle. Türkiye Felsefe Kurumu'nu kurdu 1974. Ondan sonra da onu federasyona üye yaptık. Ve orada da 88'de ben genel sekreter oldum. Federasyonda dahil olmak üzere ilk seçilen kadınım da. Yönetim kuruluna ilk seçilen kadın ve ilk başkan kadın. Özellikle kadın meslektaşlarım ve kadın felsefeciler kuruluşları var. Müthiş bayram etti, sağ olsunlar. Fakat ben o doğal akışın içinde yaptım. O da çok önemli oldu. Ben dünyada olan bitenleri öğrendim felsefede. Türkiye'nin önemli bir yer kazanmasına gayret ettim, çalıştım ve aldı Türkiye dünyada yerini. İkincisi de Asya ve Afrika ülkelerindeki söyleyecek sözü olan insanları entegre etmeye çalıştım. Onun için bu ülkelerdeki Asya ve Afrikalılar beni çok seviyor. ...90'lı yıllarda... İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu kurulmuştu ve İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi kurulmuştu. Onların ikisinin de başkanlığını yaptım. O çalışmanın son projesi şeydi, cezaevlerinde insan hakları. O yıllarda yaptığımız çalışmaların raporlarını yayınladım. Ondan sonra Büyük Millet Meclisi'nin İnsan Hakları Komisyonu Başkanı o zaman Doktor Sema Pişkinşuydu. Sema Hanım gelip beni buldu ve dedi ki cezaevleri ve sorgulama yerlerinde bir şey yapmak istiyorum. Sen de gelir misin? Tabii memnuniyetle gelirim dedim. Ve Büyük Millet Meclisi Komisyonu üyeleriyle birlikte 10 ilde sorgulama yerlerini, cezaevlerini ve 10 rapor çıktı oradan. Bunlar son derece önemli ve bana sorarsanız Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Ben de çok şey öğrendim bundan. Şimdi derste kullanıyorum ben o raporları çünkü bir şeyi benim söylemem ya da başka birisinin söylemesi ile Büyük Millet Meclisi üyelerinin bir komisyonun söylemesi arasında fark vardır. Yani şeklen fark vardır ama önemli bir fark vardır. Ben işte genel sekreterken işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi öğrenmiştim. Ayrıca insanlar benim nasıl çalıştığımı görünce beni başkan yaptılar. Bu vesileyle ben de istedim, yani bu ülkeler yarışıyor böyle kongreleri almak için. Ve zor olmadı. Belki şimdi kendimizi methedeceğim, ben pek etmem de son 30 yılın en önemli kongresi, en düzgün kongresi diye deniliyor. Önemli bir devlet desteği oldu o sırada ve basın da çok ilgi gösterdi. Eğer yapabilecek bir şeyim varsa ve yapabiliyorsam bir insana yardım etmek için, kadın olsun erkek olsun yapıyorum. Şöyle bir tercih yapabilirim olsa olsa. Şimdi dezavantajlı denilen böyle bir tabir var ya gruplara. Eğer iki kişi varsa dezavantajlı ve aynı durumdaysa kadını ya da zenciyi tercih ederim. Dezavantajlı gruplarla dayanışmak son derece önemli diye düşünüyorum. Kadınlar da bu dezavantajlı gruplar arasındadır maalesef. Hala dünyada, yalnız bizde değil. Yaşayan iki insandan etkilendim. Bir tanesi Patrick Athenagoras. Hatta etik kitabımı ona ithaf ettim. 40 yaş farkı, 50 yaş farkı olduğu halde ben bir dostluğumuzun anısına ithaf ettim. Öldükten sonra ithaf ettim. İkincisi de Kemal Demirel, yazar aynı zamanda. Kitapları var, tiyatro eserleri var. Onlardan yaşama ile ilgili bilgece bazı şeyleri görmemi, yani söyleyerek değil, yaptıklarında gözlediğim şeyler oldu. Ama ben kimi etkiledim, ben bir şey söylemek istemiyorum. Etkilenenler söylesin. Pişmanlık duyduğumu söyleyemem. Elimden geldiğince düşünmeye çalışıyorum bir şeyi yapmadan. Ondan sonra da bitiyor benim için. Ben sadece kadınlara değil, erkeklere de aynı şeyi söylerim. Kadınların da, erkeklerin de önce kendilerini kadın ya da erkek görmemesi, insan olarak görmesi. Bunu değiştirmek isterim. Bu kadar çok şeyi değiştiriyor ki bu hayatımızda. Dış görünüşüme dikkat ettiğim pek söylenemez gibi geliyor. Mesela geçen gün bir arkadaşımı sordu. Berberin kim? Ben hiç berbere gitmiyorum ki. Bir ara düşmüştüm. Başımı yıkayamıyordum. Yıkatmak için berbere gittim. Makyaj kullanmıyorum. Ben 14 yaşımdan bugüne kadar aynı parfümü kullanırım. Benim çok sevdiğim küçücük bir film var. Onun bir hikayesi var. Bombay'da. Bir toplantıdan sonra bizi oranın yakınlarında Fil Adası diye Elephant Island denilen bir adaya götürdüler. Turistik eşya satan yerler vardı. Biraz yukarı yürümek gerekti oraya gitmek için. Ben o filleri çok severim. Hindistan'a çok gittim ve hep alırım o fillerden. Orada fil gördüm, fil alacağım. Gittim baktım dedim dönüşte alırım. Gittim de fil aldım oradan. Arkamdan koştu sahibi. Küçücük bir fil verdi bana. Sen sözünde durdun dedi bana. Bu benim hediyem sana. Ben o fili çok seviyorum. Birkaç bakımdan. Anlamlı benim için. Hem o insanın bunu yapması çok anlamlı. Kim bilir kaç insan dönüşte alırım dedi de yapmamıştır. Bir de benim teorik görüşümü destekleyen bir şey. Farklı olan gruplarda değer yargılarıdır. İyi kötü saydıkları şeylerdir. Değerler her yerde aynıdır. Yani insanın sözünde durması çok önemlidir her yerde.
0: Filozof İonna Cucuradi'yi seçtiği şarkılar eşliğinde dinlediniz. Bu kayıt 2015 yılında NTV Radyo için yapıldı. NTV Radyo'nun İlham Veren Kadınlar dizisinde yol açan ve iz bırakan kadınların hikayelerini NTV Radyo'nun web sitesinden ve podcast platformlarındaki hesaplarından dinleyebilirsiniz.

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Merhaba sevgili caz severler. Bu hafta da sizlerle orta ve yavaş tempolu caz parçalarını paylaşacağım. Caz dünyasının virtüöz piyanistlerinden ve ne yazık ki artık 2020 yılından beri çalamayan Keith Jarrett'e saygı duruşu olarak onun 1985 yılına ait bir kaydıyla başlıyorum. Standartlar dizisinin ikincisinden Never Let Me Go. Basta Gary Peacock, davulda Jack DeJohnette.

Piyanoda Keith Jarrett, Bass'ta Gary Peacock, Davulda Jack D. Jonette, 1985 yılına ait Standards Volume 2 albümünde seslendirdi. Never Let Me Go. Şimdi de cazın divalarından Sarah Vaughan'dan harika bir George ve Ida Gershwin yorumu. Michael Tilson Thomas yönetimindeki Los Angeles Philharmoni Orkestrası eşliğinde söylüyor. Porgy and Bess Sea Operası'ndan Bess'in şarkısı My Man's Gone Now. Sarah Vaughan'ı Chet Befkovich Brown ve Virtual Big Band izliyor. Quarantine Standards albümünden gözde bir standart şarkı My One and Only Love. Tenor saksafonda Chet Befkovich Brown.

Önce Cerebon'dan My Man's Gone Now, ardından tenor saksafoncu Chet Lefkowitz-Brown ve Virtual Big Band'den My One and Only Love adlı parçaları dinledik. İsveç'ten Bubu Stenson Trio'dan bir Steven Sondheim parçası, A Little Night müzikalinden Sand in the Clouds, 2005 yılına ait Goodbye albümünden. Basta Anders Jurmin, davulda Paul Motien.

Stan Son Trio'nun Send in the Clowns yorumundan sonra Diane Reeves'in tatlı yorumuyla bir Cat Stevens şarkısını dinledik. Morning Has Broken. Piyano solosunu ise Malgru Miller yapıyordu. Gece ve Caz devam ediyor. İngiliz piyanist Django Bates'in 1998 yılına ait Quiet Nights albümünden Kurt Weill'ın Gözde parçasını Bates'in bolero düzenlemesiyle dinliyoruz. Speak Low. İlk kez 1944 yılında Broadway'de sahnelenen A Touch of Venice müzikalinden. Tuşlu çalgılarda Bates, tenor saksafonda Ian Bellamy, bas gitarda Michael Mondesir, davulda Martin Franz, vokalde Josephine Kronholm.

0: NTV Radyo.
1: Speak Low, Kurt Weill'ın bu şarkısını piyanist Django Bass'in Quiet Nights albümündeki yorumuyla dinledik. Vokalde Josephine Kronholm'u duyduk. Ve veda zamanı geldi sevgili caz severler. Genç gitarcı Hans Lux'ın 2025 yılına ait The Spell Is Broken albümünden Incongruent Thoughts adlı baladını dinliyoruz. Piyanoda Mike King, bass'ta Simon Wilson, davulda Adam Arruda eşlik ediyor.

0: Hürriyet Tunçağ'la Gece ve Caz sona erdi. Burası NTV Radyo. Saat 22.
1: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın stratejik, siyasi ve savunma komitesi toplantısı yarın Riyad'da gerçekleştirilecek. Komite toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla ittifaka üye ülkelerden mevkidaşları katılacak. Sürece ilişkin atılacak adımlar değerlendirilecek Mekke İttifakı komite toplantısında ABD-İran gerilimi, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarıyla Gazze'deki son durum başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği sürüyor. Amerikan yönetiminin İran'ın teklifine verdiği yanıta Tahran da yanıt verdi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır galiba Washington bizim şartlarımızı kabul etmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi.
2: Amerikalılar şunu anlamalılar ki süreci uzatma ve tek taraflı talepleri dayatma dönemi artık geride kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu son derece net ve kesindir. İslamabad mutabakat zaptına dayanan 7 şartımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacaktır.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mesaj trafiği sürerken Tahran'dan net bir açıklama geldi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın 7 şartı yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.
2: Amerikalılar İran halkının direniş ve kararlılığı karşısında hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Medyada farklı şeyler dile getirseler de son dönemde aracılar vasıtasıyla çeşitli teklifler sundular.
3: İran BM Genel Kurul toplantıları sırasında Katar aracılığıyla Amerikan tarafına bir teklif sunmuştu. Teklif, şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde açılmasını ve normal deniz trafiğine dönülmesini öngörüyordu. Amerikan tarafı da geçen hafta Tahran'ın önerisine yanıtını iletti.
4: Amerikalıların sunduğu öneriler özellikle nükleer mesele konusunda aşağı yukarı önceki tutumlarıyla örtüşüyor. Kendilerine bu aşamada odak noktamızın Hürmüz Boğazı meselesi olduğunu ve bu su yolunda güvenliğin yeniden sağlanmasının ABD'den net adımlar atılması gerektirdiğini belirttik.
3: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakri, Tahran'ın Amerikan tarafıyla nükleer tartışmaya girmediğini yineledi. Geçen hafta bir yetkili üzerinde tartışılan öneriye dair bilgi verdi. Yetkiliye göre öneride güven inşası için 7 günlük bir süreden söz ediliyor. Amaç, Haziran'da varılan mutabakat zaptının güçlendirilmiş bir versiyonuna geri dönmek. Buna İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar da dahil. Yetkiliye göre taraflar arasındaki anlaşmazlıklar içerikten ziyade adımların zamanlamasıyla ilgili.
5: Amerika rahe.
6: ABD'nin akıl yolunu seçmesini umuyoruz. Ancak yeniden askeri seçeneklere yönelirse eskisinden daha hazırlıklıyız ve kendimizi savunmak için gereken her türlü önlemi alacağız. Diplomasi yolunu seçerse biz buna hazırız.
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan yönetiminin daha fazla yaptırım uygulayarak da sonuç alamayacağını söyledi.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet, İran destekli Şii Husi hareketine karşı askeri operasyon başlattı. Devlet Başkanı Reşat Alimi operasyonun amacını Husilerin elindeki toprakları geri almak olarak açıkladı. Ardından başkent Sana'a ve Husilerin kalesi Sa'da'dan saldırı haberleri geldi. Husiler ise bir kez daha Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu hedef aldı.
7: Bugün, bedel ameliyatı askeriye.
6: Cumhuriyetin geri kalan topraklarını geri almak ve devletle kurumlarının otoritesini tüm ulusal topraklara yaymak amacıyla askeri harekatın başladığını duyuruyorum.
3: Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, İran destekli Şii Husi hareketine karşı askeri operasyon başlattı. Açıklama Devlet Başkanı Reşat Alimi'den geldi. Alimi, Suudi Arabistan'a teşekkür etti, Yemen'in bölgesel müttefiklerinden ve uluslararası ortaklarından operasyona destek istedi.
6: Ülke milislerin pençesinden kurtulana dek silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve tüm askeri birliklere onaylanmış planlar doğrultusunda kendilerine verilen görevleri icra etmeye başlamaları yönünde talimat verdik.
3: Operasyonun ilan edilmesinin ardından Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan saldırı haberi geldi. Hava saldırılarında Husilerin üssü kabul edilen Saada kenti de hedef alındı. Görüntüler başkent Sana'dan. Saldırıda bir fabrikanın küle döndüğü görülüyor. Husiler ise bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Suudi petrol devi Aramco'nun başkent Riyad ve Hureys kentindeki tesislerinin balistik füze ve drone'la vurulduğu açıklandı. Husi sözcüsü saldırıların son 12 saat içinde kendilerine yönelik 50 hava saldırısına misilleme olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'dan doğrulama gelmedi. Husiler 2014'ten bu yana başkent Sana dahil olmak üzere ülkenin kuzeybatısını kontrol ediyor. Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı hükümetse ülkenin doğusunda ve güneyinde varlık gösterebiliyor. Husiler geçen ay sürpriz bir saldırı başlatmış ve stratejik Babülmendeb Boğazı'nın Yemen kıyısını ele geçirmişti. Husi hareketi birkaç hafta içinde Kızıldeniz kıyısında 150 kilometrelik bir alanı kontrol altına aldı. Yemen'in 3. büyük kenti Taiz'i ele geçirmek için saldırılarını sürdürüyor. Taiz'in Husilerin kontrolüne geçmesi, hükümetin lojistik yollarının kesilmesi anlamına geliyor.
1: Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi.
8: Önce Adana, sonra Osmaniye sallandı. 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler paniğe neden oldu.
9: Psikolojikmen zaten kırgınız, yorgunuz. Tekrardan en başa döndük. Hani uyuyamaz olduk. Durmadan gözlerimiz avizede. Hani bir sarsıntı olur mu? Tekrar bir deprem olur mu? Yaşadığımız tramvayın hala etkisini atlatamamışken tekrardan aynı duyguyu yaşıyoruz.
8: İlk deprem Adana Saimbeyli'de 14.19'da meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,99 kilometre olarak açıklandı. Henüz bu depremin etkisi sürerken 17 dakika sonra bir deprem daha oldu. Yine aynı noktadaki depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Saimbeyli'de saatler sonra 19'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
10: Aynı 2006'daki, 2003'teki deprem gibi bir deprem oldu. Bayağı yani korktuk.
8: Vatandaşlar henüz bu iki depremin şokunu atlatamamışken bu kez Osmaniye'den deprem haberi geldi. Adana'daki depremlerden yalnızca 7 dakika sonra 14.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremlerin ardından Adana Kozan'da tepeden düşen kaya kütlesi kameraya yansıdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip etti. Çelik, okullarda hasar olmadığını söyledi.
11: Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir. Okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler.
8: Uzmanlar 3 depremin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söyledi.
12: 2023 depremlerinden sonra yani ikinci deprem olmuştu hatırlarsanız 9 saat sonra çardak fayı aktif olmuştu ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte birazcık tetiklemişti çünkü bir huzursuzluk vardı. Ve o bölgede Göksu'ndan başlayarak Saimbeyli'ye, Adana'ya, Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.
13: Bu sismik etkinlik benzeri büyüklükteki depremlerle biraz daha sürecek. Belki de kısa bir süre sonra sönümlenecek gibi duruyor.
8: AFAD her iki depremde de herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.
1: Fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül İçrin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Soruşturmada para transferleri ve finansal işlemlerde inceleniyor. Tutuklu sayısı ise 85 oldu. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Bu isimler arasında tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilen Burak Sevindik de bulunuyor. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği de mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evim paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp de tutuklananlar arasında. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istenmişti. İncelemeler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak.
14: Bugün burada 170'ten fazla ülkede
15: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Süreç devam ederken Bakan Mehmet Şimşek eski SPK Başkanı için ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Çeşitli hisselerdeki aşırı değer artışları ve manipülasyon iddiaları araştırılmaya devam ediyor. Başsavcılık, Gönül için bu süreç öncesinde denetimlerde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Göreve kötüye kullandığı iddia edildi. Başsavcılık, SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğunu kaydetti. Fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesiyle, ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerinin tespit edilmesi. Bu alanlardaki denetim yükümlülüğünün de SPK'da olduğu ifade edildi. Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptığı anlatıldı. Buna rağmen yatırdıkları ana parayı dahi alamayanlar olduğuna dikkat çekildi. Savcılık fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları, ve yöneticilerinin yönlendirmeleri sonucunda imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini de belirtti.
1: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfadesinde tüm bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Mete Kalkavan da yer alıyor. Ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı'na geliş süreciyle ilgili bazı iddialar öne süren Alper Ulusoy da ifade verdi.
16: Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil.
17: Merkez Hakem Kurulu yönetimi tarafından gördüğü baskıyı anlatmaya hazır olduğunu söyleyen de var. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun kulüplerin bazı isteklerini yerine getirmek için seçildiğini ileri süren de.
18: Bu bütün dünyada böyle, Avrupa'daki ülkelere de baktığımızda da böyle.
17: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet uygulandığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Trabzon'dan İzmir'e kadar birçok kentte çok sayıda hakem ve gözlemcinin ifadesine başvuruldu. Bu isimlerden biri de Mete Kalkavan. Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Aralık 2024'e kadar geçerli VAR hakem eğitimciliği sözleşmesi imzaladığını belirten Kalkavan, 5 ay kala sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini söyledi.
15: 8 Mart 2022'de üst düzey çok sayıda hakem ve gözlemcinin kariyeri sonlandırılmak istendi. 9 Mart'taki toplantıda hakemliğimi askıya alacağımı söyledim ve toplantıyı terk ettim. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir aydan kısa süre sonra Merkez Hakem Kurulu'nun uygulamasını reddedip iptal etti. Akabinde tüm MHK istifa etti.
17: Eski hakem Kalkavan, savcının talimatı olması halinde dosyaya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Bir diğer tanıksa eski hakem Alper Ulusoy. Ulusoy, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
19: Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteğiyle MHK Başkanı yapılmıştır?
17: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
1: Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun doğal yollarla mı hayatını kaybetti yoksa öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu yönde 3 ayrı iddianame hazırlandı. Resmi belgede sahtecilik ve yalan beyanda bulunma iddialarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suçlamaların odağındaysa Adli Tıp Kurumu çalışanları ve Deniz Olgun'un eski doktoru olduğu belirtilen biri var.
20: Burada göreve başladığım günden itibaren...
15: Otopsideki video kaydı, yalan beyan suçlaması ve kayıp telefon. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili 3 ayrı iddianame hazırlandı. Deniz Olgun 2016 yılında İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmişti.
21: Siyaset anlayışım da benim buna maniydi.
15: 10 yıl sonra Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı defalarca otopsi sırasında görüntü alınıp alınmadığını sordu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi böyle bir video kaydı olmadığını belirtti. Sadece fotoğrafları gönderdi. İlerleyen süreçte mahkeme fethi kabir işlemine hükmetti. Doku örnekleri kimyasal bulgular arandı. Bu yönde mahkeme kararının çıktığı 18 Ağustos 2026'da Adli Tıp Kurumu'ndan bu sefer otopsinin video kaydı var yazısı geldi. Savcılık 3 adli tıp çalışanına yönelik belgede sahtecilik suçundan dava açtı. Bir diğer iddianame ise Doktor Nurettin Demirkol'a ilişkin hazırlandı. Demirkol bu yıl içerisinde verdiği ifadede polisin kimin aradığını bilmediğini söyledi. 155 kayıtlarında ise polisi kendisinin aradığı ortaya çıktı. 2026'da başsavcılıkta Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru değilim dedi. Ancak 10 yıl önce polislere kendisini eski bakanın özel doktoru şeklinde tanıttığı öğrenildi. 2016 yılında tutanakta Deniz Olgun'un ağzında kan gördüm dediği yazıyordu. 2026'daki ifadesinde ise kan görmedim dedi. O gün Kasıklı'daki evinde olduğunu ileri sürüyordu. Ama HTS kayıtları başka yere işaret etti. Deniz Olgun'un kayıp telefonuyla ilgili eski bakanın kardeşi ve yeğeni hakkında da delil yok etme suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
1: 2 Ekim'de hayatını kaybeden felsefe profesörü, yazar ve insan hakları savunucusu İonna Kucuradi törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri, çok sayıda öğrencisi ve siyasi parti temsilcileri Kucuradi için düzenlenen törende hazır bulundu. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Kucuradi'nin naaşı Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
22: Sevgi, minnet bunlar değer yargıları değil, belirli bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde yaşantılarının tortularıdır. Bir şey kalıyor.
23: Felsefeye adanmış bir ömür, insan hakları için verdiği mücadele ve yetiştirip hayatına dokunduğu binlerce öğrenci. Sevenleri 89 yaşında hayata gözlerini yuman Kucuradi Hoca için bir araya geldi. Felsefe profesörü İonna Kucuradi 90. doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. 2 Ekim'de vefat eden Kucuradi için ilk tören yaşamının son döneminde ders verdiği Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşti. Duygu dolu buluşmaya öğrencilerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
24: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Bu çağın öğretmeni olarak yol göstermiş abidevi bir şahsiyetti. İnsanla değer arasındaki ilişkiyi arayan herkesin kendisine bulacağı en kıymetli de öğretmenlerden, en kıymetli rehberlerden bir tanesi İonna hocamızdır.
23: İonna Kucuradi, akademisyen kimliğinin yanında insan hakları alanında uluslararası kurumlar tarafından kabul görüp yasalara dayanak oluşturan makalelere imza attı. Felsefe biliminin yaygınlaşması için mücadele verdi.
0: Onun önderliğinde ilk defa 1969 yılında liselerde felsefe öğretimiyle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda çalışma yapmış. Hatta yayınlanmıştır bu çalışması. Burada görüyorsunuz ne kadar çok öğrencisi var. Uzak illerden gelen öğrencileri var. Unutulmaz bir kimlikti. Hoca olarak da müthiş bir örnekti.
2: Sadece hocam etik düşüncesini ortaya koymadı. Bu etik düşüncesini en yakınlarında bizlerle yaşadı.
4: Hiçbir şey olmaz.
23: İoanna Kucuradi törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'in son gününde de ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Türk yıldızlarının gösterisi yine nefesleri kesti. NTV ekibinden Osman Terkan ve Özgen Özel'in izlenimleri geliyor ekrana.
5: Türk yıldızlarının o nefes kesen gösterisi az önce başladı. Şimdi kalabalık tabii bir taraftan tribünlerden takip ediyor bu gösteriyi ama alan da geniş bir alan. Bir taraftan hava araçları geziliyor alandaki. İşte çadırlar bir bir ziyaret ediliyor. Bakın işte Türk yıldızları arkamdan geçti. Şimdi Özgen Özel'le şöyle görünür bir yere doğru gidelim. Her gün muhteşem gösterilerini burada Şanlıurfa semalarında yapıyorlar ve büyük bir ilgiyle izleniyor. Zaten hemen hemen herhalde buraya gelen herkesin en çok merakla beklediği, heyecanla beklediği gösteri olsa gerek. Türk yıldızları son derece tehlikeli. Yani birbirlerine o kadar yakın geçiyor ki pilotlar. Biliyorsun yani Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi ve o tehlikeli hareketlerini burada şimdi on binlerin belki de 100.000'in üzerinde ziyaretçi var. Net rakam ilerleyen saatlerde belli olacak. O tehlikeli gösterilerini bu kalabalığın önünde gerçekleştiriyorlar ki hemen hemen dediğim gibi ilk günden bu yana muhteşem gösteriler yaptılar burada GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa'da. Şimdi bugün 5. gün. İlk gün rekor katılım vardı. Her geçen gün kalabalık katlanarak arttı açıkçası. Çünkü yani her gün rakamları soruyoruz ne kadar ziyaretçi geliyor alana diye. Gün başına ilk günler 100.000'in üzerindeydi. Sonra 200.000'i geçtiği söyleniyor. Bugün yani dün kapanışta 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin alana giriş yaptığı belirtildi. Böyle bir rakam var. Yani bugünkü kalabalığı da göz önünde bulundurursam eğer ki sabah saatlerinden bu yana yoğun bir trafik Urfa merkezden buraya gelmek neredeyse imkansızdı. Saatler sürdü yani gelmemiz ve şu anda da alanda yoğun bir kalabalık olduğunu görebiliyorum. Yani bu rakam ziyaretçi sayısı 1.3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Şimdi Türk yıldızları tabii en merak edilen gösteri ama sabah saatlerinde paraşütçüler burada Şanlıurfa semalarındaydı. Çok yüksek irtifadan atlayış yaptılar. Ardından helikopter gösterisi yani komandoların yine nefes kesen gösterisi vardı. Onlar da helikopterden halatlarla sarkarak, Türk bayraklarıyla sarkarak uçuş gerçekleştirdiler. Şimdi bakın Türk yıldızları bulunduğumuz noktaya doğru geliyor. Özgen Özel eğer gösterebilirse bakın yanımızdan hemen geçti. Muhteşem ay yıldızlı bayrak altlarında ve arkalarında yine kırmızı beyaz dumanla buradan geçiş yaptılar. Muhteşem bir görüntüydü. Yani hani göğüsleri kabartan gurur duyduğumuz bir manzara bu ki Solo Türk'te de yine aynı duyguyu yaşıyor buraya gelenler. Hava gösterileri yapılıyor dedik. Bir taraftan hava araçları ziyaret ediliyor. Yani yerli ve milli yine Türk savunma sanayinin son teknoloji ürünleri, insansız hava araçları, helikopterler, yine envantere giren işte Hürkuş, Hürjet gibi yine uçaklar, jetler, aynı zamanda buranın artık yıldızı diyebileceğimiz yani ilk günden itibaren en yoğun ilgiyi gören Kaan Milli Muharip Uçağı, o da burada. Hatta ilk kez sergileniyor. İşte bu görüntüler eşliğinde geçen bir Teknofest Güneydoğu 5. gün. Bugün son bulacak ve herhalde de en yoğun gün. Şimdi bir taraftan da son kez işte karşıdan geliyor tabii bulunduğumuz alandan. Yani geniş bir alanda gösteri yapıyorlar. Bazen görmek çok mümkün olmuyor. İşte bakın geliyor şu anda. Türk yıldızlarının cesur pilotları ve şu anda da önümüzden bir geçiş yapacaklar. Evet. Çok yakın mesafeden birbirlerine çok yaklaştılar. Çok yakın mesafeden de geçiş yaptılar. Gerçekten de hem heyecan verici hem de nefes kesen bir gösteri.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada mesai başlıyor. Salı günü genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Aynı gün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
8: Meclise yeni yasama yılı 1 Ekim'de başladı. İlk mesaisi ise 6 Ekim Salı günü yapılacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifte Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak. Meclise Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu da toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan komisyonda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Meclis Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu teklifini görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan ana hizmet binası için yeni bir mülkiyet süreci başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü binanın kendi adına tescil edilmesi talebiyle Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Talebin hukuki dayanağı olarak Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gösterildi. Söz konusu madde vakıf yoluyla meydana getirilen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfına iade edilmesini düzenliyor. Bu gerekçeyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başvurusunun ardından tescil işleminin 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmesi olasılık dahilinde. Tescilin tamamlanması durumunda mevcut tapu kayıtlarında hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Saraçhane'deki binanın mülkiyeti İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçecek. Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Gökçe Alkan erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası kendi hayatına da son vermeye çalışan zanlı yaralandı.
8: Gökçe Alkan 18 yaşındaydı. Liseyi yeni bitirmişti. Erkek arkadaşı tarafından ormanda bıçaklanarak öldürüldü. Olay Bursa'nın Karacabeyi ilçesinde meydana geldi. Gökçe Alkan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olmuştu. Ailenin 3 kız çocuğunun en küçüğüydü. İddiaya göre 24 yaşındaki erkek arkadaşı Mustafa Bey de ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Gökçe Alkan otomobilde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kendi hayatına da son vermek isteyen zanlı yaralandı. Yaralı cinayet zanlısı yürüyerek Güngörmez Mahallesi'ne gitti. Burada gördüğü vatandaşlara kız arkadaşını öldürdüğünü anlattı. Jandarma tarafından yakalanan Mustafa Bey'in tedavisi sürüyor.
1: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 14 yaşındaki katil zanlısının üzerine atılı suçların sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Taraflar arasında husumet bulunmadığı, adli süreçteki sanık çocuğun buna rağmen bıçakla saldırıda bulunduğu kaydedildi. Pişman olduğuna dair beyanınsa mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu için ceza indirimini sağlamak amacıyla söylendiği ifade edildi. kararda sanığın Atlas'ı bıçakladıktan sonra kaçarak saklandığı, bu nedenle de takdir indirimi uygulanmadığı vurgulandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da güvercin besleme meselesinde bir kişiyi silahla vurarak öldüren, 3 kişiyi yaralayan katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı. 2017'de taraflar arasında kümeslerin konumu değiştirdikleri, birbirlerinin güvercinini aldıkları gibi suçlamalarla tartışma çıkmıştı. Kavgayı çevredekiler ayırmış, Şenol Çan geri dönüp tüfekle ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olmuştu. 3 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası kaçan Çan, 9 yıl sonra yine Gazi Osman Paşa'da saklandığı evde yakalandı. Hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan katil zanlısı tutuklandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabı 9 Ekim Cuma günü açılacak. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla seyahat süresi kısalacak. Yük ve yolcu taşıma kapasitesi artacak.
8: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimi hizmete açılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.
3: Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolü daha da güçlenecek.
8: 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturuyor. Böylece hızlı tren ağı Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacak. 9 Ekim'deki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.
1: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'na göre bu kanserleri aşıyla önlemek mümkün.
6: Dünyada her 8 kanser vakasından biri virüslerin ve bakterilerin yol açtığı yaygın enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2024 kanser verilerini inceledi. Yaklaşık 2,3 milyon yeni kanser vakasının enfeksiyon kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Mide çeperine saldıran Helicobacter pylori kaynaklı yaklaşık 760 bin vaka tespit edildi. Helicobacter pylori'yi 750 binli HPV yani Human Papillomavirus izliyor. HPV rahim ağzı kanserine yol açıyor. Epstein-Barr virüsünün yol açtığı kanser vakaları ise 260 bin. Epstein-Barr tükürükle bulaşan bir tür herpes virüsü. Nazofarenx yani yutak kanserine yol açıyor. Kanla bulaşan hepatit C virüsü de karaciğer kanserine yol açıyor. Araştırmaya göre 2024'te hepatit C kaynaklı 160 bin yeni kanser vakası görüldü. Yaygın görülen bu virüs ve bakterilerin çoğu aşılama gibi basit halk sağlığı tedbirleriyle kontrol altına alınabiliyor. HPV'nin ve hepatit virüsünün aşısı var. Helicobacter pylori ve Epstein-Barr için ise henüz aşı geliştirilmedi. Araştırmacılar HPV aşılarının ve testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı yaptı. Diğer virüs ve bakterilere karşı aşı geliştirilmesi için para ayrılması gerektiği vurgulandı.
1: Meme kanserine yönelik farkındalığı artırmak isteyen sağlık çalışanları meme kanseri farkındalık ayı ve Dünya Yürüyüş Günü kapsamında İstanbul'da bir yürüyüş düzenledi. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alırken hastalıkla mücadelede erken teşhis büyük önem taşıyor. Bebek Parkı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları ve doktorlar pembe tişörtler giyerek boğaz boyunca yürüdü. Etkinlikte meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe balonlar da gökyüzüne bırakıldı. NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir ekip yolladı. SpaceX roketiyle uzaya fırlatılan astronotların yolculuğu 7 saat 55 dakika sürdü. Bu bir Amerikan uzay aracıyla gerçekleştirilen en hızlı seyahat oldu.
6: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni ekibi yolculuklarında bir rekora imza attı. Ekip bir Amerikan uzay aracıyla Uluslararası İstasyonu en hızlı seyahati gerçekleştirerek tarihe geçti. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı. Yörüngede saatte yaklaşık 28 bin kilometre hıza ulaşan kapsül 7 saat 55 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Yolculuğun süresi fırlatma anında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu konuma bağlı olarak değişiyor. Bundan önceki son seferde astronotların Amerikan topraklarından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmaları 30 saatten fazla sürmüştü. Rekor sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ekipte Amerikalı astronotlar Jessica Watkins, Luke Delaney, Kanadalı astronot Joshua Kotrick ve Rus kozmonot Sergey Teteryanitkov da yer alıyor.
7: Buraya ulaşmanın bu kadar kısa bir yolculuk olduğunu düşünmek hem harika hem de bir bakıma ironik. Çünkü yolculuğa başlamadan önceki süreç oldukça uzundu.
6: Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan astronotlar tarafından karşılandı. Yeni giden ekibin 6 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması planlanıyor. Görevini tamamlayan şu anki ekipse hava koşulları el vermesi durumunda pazartesi dünyaya dönecek.
1: Almanya'da dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Bu türbinin normallerinden 2 kat fazla enerji üretebileceğine dikkat çekiliyor.
6: Yüksekliği 365 metreyi buluyor. Dünyanın en yükseği olarak niteleniyor. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Türbin aynı zamanda 368 metrelik Berlin Televizyon Kulesi'nin ardından Almanya'nın en yüksek ikinci yapısı olma özelliğini taşıyor. Rüzgar türbini inşa eden firmanın yetkilileri, projenin en zorlu kısmının motorların hareketli parçaları olan rotor kanatlarının yukarı kaldırılması olduğunu söyledi. Dünyanın en yüksek türbininin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat daha fazla enerji üretmesi hedefleniyor.
9: Yükseklere çıktıkça rüzgar daha güçlü ve istikrarlı bir hal alıyor. 300 metre yükseklikte ise rüzgar o kadar güçlü ki elde edebileceğim enerji başka türbinin üretebileceği enerjinin 2 katından fazlasına ulaşıyor.
6: Projenin daha az arazi kullanımıyla rüzgar çiftliklerinin genişletilmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması hakkında da açıklamalar yapan Başkan Adalı, gerekirse liglere ara verilsin çağrısında bulundu.
0: Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi, başlanılan bu temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın.
1: Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu da belli oldu. Önceki yöneticilerden Murat Kılıç, Uğur Fora, Aykan Aydın, Orhan Özalp, Özkan Arseven ve Mehmet Sarımermer görevlerine devam edecek. Laman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Mete Düren ve Arslan Küçük Emre Adalı ise Beşiktaş'ın yeni yöneticileri olacak. Bu seçimle siyah beyazlılardaki yöneticilik görevine dönen Mete Düren NTV'ye konuştu.
2: Bir güven tazelemedir bu. Camiamıza bu konuda da teşekkür ediyoruz. Bu gücü arkanızda hissederek yola çıkmak tabii bizim için en değerli desteklerden biri olacaktır. Sezon başında başladığımız şampiyonluk parolasını gerçekleştireceğimize ben inanıyorum.
1: Serdar Adalı ve yeni yönetim kurulunun görev süresi 2028'de sona erecek.
3: İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında 7 bini aşkın spor sever tarihi yarımadada ter döktü. Dereceye girenler ödüllendirildi.
4: Genci yaşlısı sabahın erken saatlerinde yeni kapıda buluştu. Tarihi yarımadada koşmanın keyfini çıkardı. İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında 7500'den fazla spor sever bir araya geldi.
5: Ben Tuzla'dan geldim bir de. Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatıyorum. Yaşamak faaliyet demektir. Benim ilk koşum olduğu için bir tık zorlandım.
6: 48 sene maraton yapılıyor İstanbul'da. Benim 15. Ben aşağı yukarı 45 yıldan beri spor uğraşıyorum.
4: Kimi ailesiyle geldi, kimi arkadaşlarıyla. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da koşu heyecanı yaşandı.
7: İlk koşularıydı bu arada, eşimin ve çocuğumun. Keyifliydi, 5K koştuk.
5: Onun da bu spor ortamını tatmasını istedik. Ailece koşuya katılım sağladık.
8: Buradaki atmosferde koşmak çok daha güzel bence.
9: Harika bir parkur. Çok keyifli. Hava da çok güzeldi.
4: Yarış iki parkurdan oluştu. Önce 5 kilometrelik parkur koşuldu. Ardından 10 kilometrelik etap için start verildi. Yeni Kapı etkinlik alanında başlayan parkur tarihi yarımadayı kapsadı. Organizasyon yine Yeni Kapı'da sonlandı.
10: İstanbul'un bir sporcu kitlesi var açıkçası. Bütün organizasyonlara ilgi gösteren. Yurt dışından katılımcılar da var. İstanbul'un belli bir disiplin içerisinde bütün bu spor organizasyonları bir festival havasına bürünüyor işin neticesinde.
4: 10 kilometre koşusunda birinci olanlara 25 bin lira, ikincilere 20 bin, üçüncülere ise 15 bin lira para ödülü verildi.
3: Medya Türek Dağcılık Kulübü üyesi gazeteciler Türkiye'de dağcılığın merkezi Aladağlar'daydı. Zorlu Küçük Demir Kazık Dağı'na tırmanan gazeteciler Çukurbağ ve Demir Kazık köylerindeki çocuklara da hediyeler götürdü.
11: Hem 3425 metrelik zirveye tırmandılar hem de köy okullarındaki çocukları ziyaret ettiler. Medya Türek Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri başkentli gazeteciler Niğde'de bulunan Aladağlar'daki Küçük Demir Kazık zirvesine tırmanmak için yola koyuldu. Tırmanış öncesi Çukurbağ ve Demir Kazık köylerindeki çocukları da unutmadılar. Medya İş Sendikası'nın organize ettiği faaliyette çocuklara çanta, kırtasiye malzemesi ve kitap hediye edildi.
12: Çok sevdik. Daha sık gelin. Çok güzel.
13: Şartlarımız bazen zor, bazen güzel. Çocuklar da zaten sabahtan beri sizi bekliyorlardı dört gözle. Gayet mutlu oldular.
11: 5 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan basın mensupları kulüp flaması açtı.
3: Niğde'nin köklü mutfak kültürü İstanbul'a taşındı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu gecede Michelin rehberine giren dünyadaki ilk belediye işletmesi olan Tabal Gastronomi Evi'nin tarifleri davetlilere sunuldu. Buluşma Niğde'de düzenlenen gastronomi festivalinin de ön gösterimi oldu.
14: Mangır çorbasından borsa örmeye, Niğde tavadan kuzu gerdanlı keşke. Niğde'nin asırlık tarifleri görücüye çıktı. Gastronomi Festivali'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
15: Niğde'mizde nasıl servis ediyor, görmek istersiniz?
16: Niğde'mizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanında lezzetlerinin de tanıtılması, keşfedilmesi amacıyla böyle bir program düzenlenmiş oldu.
14: Bir çeşit peynir olan Nide Mavi

0: Geven balığı, haşhaş ve kuru meyvelerle hazırlanan ve adını Tiana Antik Kenti'nden alan yeni tatlı Tiana'da ilk kez davetlilerin karşısına çıktı.
1: Bugün Kemerhisar olarak bildiğimiz ama geçmişte Tiana olarak bilinen, Tabal Krallığı'na başkentlik yapan, bir beldeden çıkan, aslında oradaki yüzlerce çeşit yemeğin tarif edildiği bir kitaba erişildi. Ve orada 2000 yıl öncesinde Niğde'de, Niğde topraklarında yapılan bir cheesecake bugüne uyarlandı.
0: Niğde'nin yerel ürünleri ve geleneksel tarifleri Galataport'taki Liman Restoran'da tanıtıldı.

0: normalde İstanbul'un köklü mirasını servis ediyoruz aslında restoranımızda. Fine dining kültürümüz var ama insanların aradığı, Niğde mutfağında bunu çok gördük. Tencere yemekleri, işte fırın yemekleri, evlerde pişen yemekleri biraz restoran seviyesine servis ettik bu akşam.
1: Bu mutfağın artık uluslararası bir başarısı da var. Niğde Belediyesi bünyesindeki Tabal Gastronomi ve Michelin Rehberi 2026 seçkisine girdi.
2: Tabal Gastronomi Evi açıldı. Niğde Toprağı'nın yemekleri olduğu bir restoran olarak açıldı. Aynı zamanda da tüm halkın faydalanabilmesi için çok uygun fiyatlarla halka hizmet veren bir mekan olarak açıldı.
1: 6. Niğde Gastronomi Festivali 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Adana'da Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödül töreni düzenlendi geceye. Bir Arada Yalnız filmi damga vurdu. Yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı film büyük ödüle layık görüldü. En iyi filmin yanı sıra en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini topladı.
4: Adana'da bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki ödül gecesinde bu yıl hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı. Açılış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer yaptı.
5: Altın Koza'nın aslında 60 yıllık bir tarihi var. Destek veren, katkı sunan herkesin önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Herkese teşekkür ediyorum bu anlamda.
6: Bir Arada Yalnız.
4: En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmine verildi. Filmin yönetmeni Ali Vatansever de en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Yine Bir Arada Yalnız filminde Fatih Al en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
7: Bu işin nereye gittiğini hepimiz biliyoruz değil mi?
8: Fatih Al Bir Arada Yalnız.
4: En iyi kadın oyuncuysa Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü seçildi.
9: Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri.
10: Senin bir içim sıkılıyorsun ya.
7: Ne oldu, neyin var?
4: En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Isık Çalanlar filminin olurken filmin müzikleri de en iyi müzik ödülünü aldı.
3: ABD ve İran arasında New York'ta hafta başından beri yürütülen müzakerelerde istenilen hedeflere ulaşılamadı. Barış masasından yine uzaklaşılmaya başlandığı yorumları yapılıyor. ABD ordusunun Afganistan savaşındaki başarısızlıklarını raporlayan Yarbay Daniel Davis NTV'ye konuştu. İran'da da kaybedenin ABD olduğunu söyledi. Davis bölgedeki Amerikan askerlerinin savaşın kendi ülkelerinin değil İsrail'in savaşı olduğuna inandığını da vurguladı. Yarbay Davis NTV'den Elif Zeynep Özipekçi'ye konuştu. Bu röportajla veda edeceğiz ama saat başında tekrar buradayız.
11: America is back and our country is stronger today.
12: As a matter of fact, I would say we are comparatively weaker than we were.
13: Trump, ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu söylüyor. Bunun asla ve asla hiçbir gerçeklik payı yok. Aslında eskisine kıyasla daha zayıfız. ABD 21. yüzyılda, 20. yüzyılda savaştığı gibi savaşıyor. Irak'taki gibi savaşıyor. İran'ınsa yeni bir stratejisi var. Hatalarından ders çıkarıyor. ABD'nin Ukrayna'nın savunmasına verdiği silahları görüyor ve bunlardan ders çıkarıyor. ABD bu savaşı kaybetti. And it's not working for our
1: side. 2010-2011 yıllarında Afganistan'da 14 bin kilometreden fazla yol kat ederek birliklerle görüştü ve sahadaki durumu inceledi. Üst düzey komutanların iddia ettiği ilerleme ve başarının olmadığını tespit etti. Yarbay Daniel Davis, Afganistan savaşındaki başarısızlıkları, ordunun yaşadığı güçlükleri ve gizlenen kayıpları ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise aynı çalışmayı İran savaşı için yürütüyor.
12: Well, I don't know what victory he could be talking about. I mean, we've done nothing but lose on the battlefield.
13: Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında İran'a karşı hangi zaferden söz ettiğini bilmiyorum. İran'ın egemenliğine tehdit değil. Çünkü savaş alanında sürekli yenilgiye uğrayan biziz. Müzakereler sonucu bir anlaşma, bir mutabakat metni imzalamıştık. Sonra birdenbire birkaç gün içinde 5. paragrafa Hürmüz Boğazı ile ilgili ek bir madde ekleyerek bu anlaşmadan geri adım attık. Sonuçta bu da işe yaramadı. Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı durumda. Dolayısıyla insanları oradan çıkaramıyoruz ya da yeterince petrol çıkaramıyoruz. Yeterince gübre, uçak yakıtı, dizel ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyan bu tür malzemeleri çıkaramıyoruz. Yani şu anki durumumuz savaşa başlamadan öncekinden dramatik bir şekilde daha kötüyken hiçbir şeyin başarılı olduğunu söyleyemezsiniz.
14: Ordu, donanma, mühimmat kullanımı olarak değerlendirirseniz ABD'ye İran'daki savaşında kaç puan verirsiniz?
15: Starting off army, navy and ammunition.
12: Yeah, well that's the ammunition is one of the biggest problems that we have.
13: İran yüksek teknolojiye sahip ancak üretimi daha kolay ve daha kısa sürede tamamlanabilen bir yol seçti. Böylece işleri daha hızlı halledebiliyorlar. Ayrıca bunu yer altında yaptılar. Fabrikalar yüzeyde değil ve vurulma riskine maruz kalmıyorlar. Ayrıca İran bizim silahlarımızın hepsinin nasıl kullanıldığını biliyor. Çünkü bunları ya biz kullanıyoruz ya da Ukrayna bunları Rusya'da kullanıyor. Bu yüzden silahlarımızın yeteneklerini çok net bir şekilde anlıyorlar ve dağların altındaki füzeye dayanıklı şehirlerle bunlara karşı nasıl savunma yapacaklarını biliyorlar. Bizse onlara sızamıyoruz. Onlar füzeleri üretmeye devam ediyorlar ve bunları ateşlemeye de devam edebilirler.
12: Is that there's no military solution. If we try again, it will only make it worse for everyone.
1: Davis'e göre en büyük sorunlardan biri ABD'nin hava savunma sistemi. Çünkü bu sistemler her geçen gün hızla ilerleyen drone teknolojisine karşı yetersiz ve eski kalıyor.
13: And then we had to withdraw. Patriotlar, taatlar İran'ın geliştirdiği saldırı kapasitesi karşısında yetersiz kalıyor. Dolayısıyla hava savunmamızı aşabilecek füzeler üretebiliyorlar. Bunu daha hızlı ve daha ucuza yapabiliyorlar. Üstelik hava savunma ve saldırı kapasitemizi tükettiğimizde savaşın sürdürülebileceği bir zaman dilimi içinde bunları yenileyemiyoruz. Yani kaynaklarımız tükeniyor. Yani askeri açıdan kazanamayacağımız bir durumdayız. Körfez ülkelerini vurdukça bu durum tüm küresel ekonomiyi etkileyen uzun menzilli üretimi durdurabilir ve bunu düzeltmek yıllar sürer.
12: Fast drones, a swarm of drones, etc. and the drones are getting better and better and better.
1: ABD donanması uçak gemisi USS Abraham Lincoln savaş yüzünden 270 güne yakın bir süre denizde kaldı. Yarbay Daniel Davis geminin Orta Doğu'ya konuşlandırılmasının hata olduğu iddiasında.
12: Yeah, the Navy is it's a, again maybe the biggest
13: Ordumuzun en sorunlu diğer koluysa donanma. Uçak gemileri manevra kabiliyeti kısıtlı olduğu için inanılmaz derecede savunmasızdır. Görünüşe göre Kızıldeniz'de ateşten kaçınmada bir miktar başarı elde etti. Ama birçok uçağımızı kaybettik. F-18'imiz düştü çünkü ateşten kaçmaya çalışıyorduk. Sonra da geri çekilmek zorunda kaldık. Şimdi de İran'dan çok uzak bir mesafeye çekilmek zorundayız. Çünkü onların gemi karşıtı seyir füzeleri var. Ve bunları toplu olarak kullanırlarsa buna karşı savunma yapamayız. Bu yüzden çok çok savunmasız durumdayız. Biz gemilere güveniyoruz ama gemiler, gemi savar seyir füzesi ya da hızlı bir insansız hava aracı tarafından vurulabilir. Ve insansız hava araçları giderek daha iyi hale geliyor. Savunma ise değişemiyor. Buna ayak uyduramazsınız. Dolayısıyla tek savunma yolu uzak durmaktır.
12: Project this power like we can do anything anywhere, which Trump still seems to think. It's just not true anymore.
15: How do you interpret the suicides of soldiers?
14: USS Abraham Lincoln gemisinde 8 askerin intihar girişiminde bulunduğunu biliyoruz. Bu durumu özellikle savaştığınız Afganistan Savaşı ile kıyaslarsanız nasıl yorumlarsınız? Amerikan askerlerinin psikolojisi ne halde? Vietnam sendromuna mı benziyor?
15: On US Navy aircraft carrier, USS Abraham Lincoln.
12: So, I've had 4 combat deployments myself.
13: Evet, kesinlikle benziyor. Bu benim gözlemim ve deneyimim. Ben 4 cephede savaştım. Gördüğüm şey şu. Herkesi savaşın haklı olduğuna ikna etmek zorundasınız.
12: So we said, okay, this is worth dying for.
1: Yarbay Daniel Davis bu savaşın Amerikan askerlerinin gözünde İsrail'in hatta Netanyahu'nun savaşı olduğuna dikkat çekti.
12: It's just one man who says we're going to go after this to stop a nuclear weapon, which you.
13: Ama şu an sadece tek bir adam, Netanyahu'dan söz ediyorum. Nükleer silahları durduracağız diyor. Artık sahadaki askerler onlara verdiğiniz görevin ulaşılamaz olduğunu, hiçbir gerekçesi olmadığını ve gerekli olmadığını biliyorlar. Temelde ABD silahlı kuvvetleri İsrail devletine teslim edildi. Kendi deyimleriyle ne sebeple olursa olsun başkanımız buna izin verdi ve vermeye devam ediyor. Bu da büyük bir öfkeye yol açıyor. Neden başka bir ülkenin ihtiyaçları uğruna savaşıyor ve ölüyoruz ki? Bu İsrail için de gerekli değil, ABD için de değil. Bu sadece tek bir adamın, Benjamin Netanyahu'nun işi. Seçimleri kazanmak için şiddete ihtiyacı olan Netanyahu'nun işi.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
17: Pazartesi yağış güney ve doğu bölgelerde var. İstanbul az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçişi etkili. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Poyraz'ın hızı azaldı. Hava az bulutlu. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir parçalı bulutlu 20, Sivas 19 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli kesiminde kısa süreli yağmur var. Kuzey kesimlerse güneşli. Manisa 25, Muğla 23 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Adana 28, Hatay 26 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin hattında kuvvetli yağış görülüyor. Sıcaklık 18-20 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu genelinde yağmur yeniden kuvvetlendi. Gök gürültüleri ve yıldırımlar da oluşacak, tedbirli olunmalı. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.
16: Hava durumu.
18: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Haberlerle karşınızdayız. Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. 24 dakika içinde yaşanan depremler kısa süreli paniğe neden oldu. İlk deprem saat 14.19'da Adana Saimbeyli'de meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı. Bölgede sarsıntının etkisi sürerken 17 dakika sonra aynı noktada bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Adana'daki depremlerden sadece 7 dakika sonra bu kez Osmaniye 5,2 ile sallandı. Merkez üssü Sumbas ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı saha tarama çalışmaları sürüyor. NTV yayınına katılan Profesör Doktor Şükrü Ersoy Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremleri değerlendirdi.
2: Genellikle işte 5 büyüklüğündeki depremden sonra sönümleniyordu. Küçük artçılar meydana geliyordu ama bakın bu 3 deprem de birbirine yakın büyüklükte. Yani orada ciddi bir enerji boşalımı olduğunu gösteriyor. Bundan sonra büyük olur mu bilemeyiz. Bunlar müstakil mi bilemeyiz, öncü mü bilemeyiz. Ancak bu büyük depremler yaşandığı takdirde adlanabilecek terminoloji. Ama şunu söyleyebiliriz, bu depremler bu bölgenin sismik enerjisini aldı mı? Hayır, çok küçük bir enerjisini aldı. Çünkü bu bölgede Adana'nın kuzeyinde altının üzerine çıkabilecek depremler oluşturacak bir kapasite var. Altının üzerine çıkan depremi niye o sayıda söylüyorum? Çünkü yıkıcılık 4 büyüklüğünde 5 büyüklüğündeki depremlerde değil. 6'ya vardığında ülkemizdeki yapı stoğunun zafiyetleri nedeniyle özellikle kırsalda yıkımlar yaşanabiliyor. O bakımdan bu bölgenin öyle bir kapasitesi var mı? Var. Peki bundan sonra böyle bir deprem olacaktır demek şu an için kehanet olur. Ama bölgesel olarak olabileceğini söylemek teknik olarak yanlış bir cümle olmaz. Özellikle yapı stoğundaki zafiyetleri gidermek adına kentsel dönüşümde işte devletin yarattığı bazı çözümler de var. Yarısı bizden vesaire şeyler. Bunların daha da geliştirilmesi gerekiyor. Daha erişilebilir kredilerle birlikte vatandaşın da buna katkı koyması gerekiyor. Bu bir süreç ama bu süreci biraz daha dinamik aktarmamız gerekiyor. Söz gelimi zorunlu deprem sigortası denilen DAS'ta bile ülkemizin daha yarısı sigorta yaptırmış. Diğer yarısı yaptırmamış. Bu %100'lere çıkması gerek ülkemiz için. Niye? Bir şehrin altına fay geçmesi gerekmiyor. Uzaktaki bir deprem de sizi zemininiz nedeniyle etkileyebiliyor, yıkabiliyor. O yüzden biraz sigortamız olduğu zaman birazcık güvencemiz olur. Yani bu önemli bir şey. Sadece DAS değil, aynı zamanda risk sigortaları da yaptırmanın yerinde olacağını düşünüyorum.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada mesai başlıyor. Salı günü genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Aynı gün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
3: Meclise yeni yasama yılı 1 Ekim'de başladı. İlk mesaisi ise 6 Ekim Salı günü yapılacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifte Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye gelen aynı ve nakli yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak. Meclise Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu da toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan komisyonda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Meclis Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da yabancı dijital konaklama platformları kanunu teklifini görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
1: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir adreste yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şüphelinin evinde polis ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 257.600 avro, 25.120 dolar, 64.100 pound, 4 kilogram külçe altınla çok sayıda cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve ihale dokümanları da bulundu. 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattı kapsamındaki başvuruların artık UYAP vatandaş portalı üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepler UYAP üzerinden de iletilebilecek. Gürlek, düzenlemenin vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Adalet Bakanı Gürlek, yargı hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve erişilebilirliğin arttırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini de vurguladı. İstanbul Kağıthane'de iki kişi bir evde elleri ve ayakları kolibandıyla bağlanarak 3 gün boyunca darp edilip işkence görmüş. İhbar üzerine eve operasyon düzenleyen polis ekipleri sayesinde kurtulmuşlardı. Elleri ve ayakları bağlı, vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan kişiler polise gördükleri işkenceyi anlattılar. Sırtlarında naylon eritildiğini, vücutlarının bazı yerlerinin derin şekilde kesildiğini söylediler.
4: Sırtımda naylon erittiler. Vücudumun bazı yerlerini derin şekilde kestiler. 3 gün boyunca rehin alınan iki kişi gördükleri işkenceyi anlattı. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık çıkınca 4 şüpheli kendilerine zorluk çıkaran 2 kişiyi darp edip rehin aldı. 3 gün boyunca tuttukları evde darp edip işkence ettiler. İhbar üzerine adrese gelen polis 2 kişiyi elleri ve ayakları kolibandıyla bağlanmış halde buldu. Önce hastaneye, ardından emniyete götürüldükten sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan 2 kişi İfadelerinde 3 gün boyunca yaşadıkları işkenceyi anlattı. Kaçırılanlardan biri sırtında naylon eritildiğini ve vücuduna bıçakla zarar verildiğini anlattı. Arkadaşı ise ailesiyle tehdit edilerek kaçırıldığını, korktuğu için kendisine gönderilen konuma gittiğini söyledi.
5: 3 gün boyunca işkence gören gençler bir çıkış yolu arıyordu. Odada kimse yokken içlerinden biri ayağa kalktı. İşte o esnada dışarıdaki bir kadınla göz göze gelmesi belki de hayatlarını kurtarmış oldu.
4: Kaçırılanlardan biri kadına bağlı ellerini göstererek yardım istedi. Kadının ihbarı üzerine polis olay yerine gelerek ikiliyi kurtardı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis kamera görüntülerinden tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
1: İnternetten alışverişlerde tüketicinin yanıltılmasını önlemek amacıyla sahte yorum ve puanlar mercek altına alındı. Tüketiciyi sahte yorum ve puanlarla kandıran işletmelerin internet adreslerine erişim engeli geldi.
6: Yorumlara bakıyoruz, hani iyi yorumlar mı, kötü mü yorumlamışlar.
4: Olumlu yorumlar, yüksek takipçiler ve 5 yıldızlı işletmeler, ama birçoğu sahte. Artık e-ticarette ürünlere yapılan sahte puanlama ve yorumların önü kesiliyor.
7: Bununla ilgili ajanslar mevcut aslında. Sahte hesaplarla sizin belirlediğiniz platforma yorum ya da yıldız gönderiyor. Bu şekilde de algı yönetimi yapıyorlar.
4: Birçok kişi internet alışverişi yaparken bir restoran veya otele gitmeden önce yorumları kontrol ediyor.
8: İnternet alışveriş yapıyor musunuz?
9: Tabii ki.
8: sürekli olarak.
9: Peki nelere dikkat ediyorsunuz en çok ürün alırken?
8: Ürün yorumlarına dikkat ediyorum ya. O şekilde günlük alabiliyorum.
4: Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleriyle sahte yorum bulunan e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı.
10: Bakıyorsun aynı kişiler, belirli isimler, yorumlar için aynı mesajlar, aynı kelimeler. İnsanları kandırıyorlar ama herkes kendi ekmeğinde. Doğru olduğunu düşünmüyorum kesinlikle.
7: Ajanslardan gelen yorumların denetimi yapılarak o IP'ler kısıtlanacak ve platformlar üzerinde satın alınmayan ürünlerin yorumlara kapatılması sağlanarak en azından ürünü almayan kişilerin yorumları kısıtlanacak.
4: Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.
1: İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Yahya Sinvar'ın halefi olarak görülen üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldıklarını açıkladı. Hedef alınan ismin öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın eski danışmanı Ali el-Amudi olduğu belirtildi. Saldırının Amudi'nin binada olduğu sırada gerçekleştiğini açıklayan İsrail ordusu, Hamas yetkilisinin akıbeti konusunda bilgi vermekten kaçındı. Amudi, Hamas'ın üst düzey isimleri arasında gösteriliyordu. Son olayla birlikte İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1445'e yükseldi. ABD'li oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Jolie paylaşımında Google Earth fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu göstermiyor dedi. Jolie ayrıca şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu Birleşmiş Milletler uydu analizlerine göre 16 Haziran itibarıyla Gazze'deki altyapının %82'sinin hasar aldığını belirtti. Jolie kış yaklaşırken Gazze nüfusunun %94'ünün yani yaklaşık 2 milyona yakın kişinin barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurguladı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanların Gazze şeridinde oluşturduğu ağır tahribat Google Earth'ün güncellenen uydu görüntülerine yansımıştı. İran'da sivilleri savaşa hazırlamak amacıyla başlatılan can feda kampanyası genişletiliyor. Başkent Tahran'da kurulan yeni askeri tatbikat alanı kullanılmaya başlandı. İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Ordu komutanlarıyla devrim muhafızlarına bağlı gönüllü Besiç gücü yetkililerinin izlediği törende askerler engelli parkurda hünerlerini sergiledi. İranlı komutanlar, roket atarlar ve uçak savarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim standları da büyük ilgi çekti. Can Feda programına katılan İranlıların bu alanda silahlı eğitim alması bekleniyor. Törende konuşan İranlı yetkililer 1000 taburun eğitime hazırlandığını belirterek yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. Can Feda programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu ifade ediliyor. Tahran sokakları askeri tatbikatlarla hareketlenirken gözler Washington'a çevrilmiş durumda. İran'ın Katar aracılığıyla ilettiği son teklifi reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleriyle İran'a karşı atılacak adımları görüştüğü ifade ediliyor. Almanya'nın başkenti Berlin geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
11: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplar da yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20.000'in üzerinde olduğunu savundu.
1: Önümüzdeki ay Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi öncesi yarın Pasifik'te önemli bir toplantı yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlık edeceği zirvede COP31'de varılacak anlaşmalar için müzakere yürütülecek.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek COP31 öncesindeki hazırlık zirvesine başkanlık edecek. Kurum zirvede COP31'in eylem gündemini paylaşacak. 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek zirveye katılacak liderler, Fiji'de bildiri imzalamadan önce yaklaşık 10.000 nüfuslu bir ada grubu olan Tuvalu'da bir gün geçirecek. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerine Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4.000 delegenin katılması bekleniyor. Kurumun Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yöneticileri, diğer ülkelerin iklim ve enerji bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
1: Şanlıurfa'da 5 gün süren Teknofest Güneydoğu sona erdi. 5 gün boyunca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve gösteriler düzenlendi. Son gün yapılan hava gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar en güzel Teknofest deneyimini yaşadık dedi.
3: Türk yıldızları, Atak helikopterleri, polislerin bayrakla selamlama uçuşu. Teknofest Güneydoğu'nun son gününde hava gösterileri nefes kesti.
12: Teknofest Güneydoğu 5. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Hava gösterileri yapılıyor ve aynı zamanda nefes kesen gösteriler de var. İşte onlardan biri. SAS komandoları şimdi tespit ettikleri bir noktadaki el yapımı patlayıcıyı patlattılar ve şimdi onları almaya gelen helikopterle de havalandılar.
3: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisine ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.
13: Yani bu etkinlik zaten Türkiye için büyük bir etkinlik. Milli bir gurur bizim için. Çok mutluyuz. Bayraktar ve ekiplere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Şanlıurfa'ya geldiniz. Teşekkür ederiz.
3: Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı ise Türk bayraklı selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Beş gün süren festivale Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişi katıldı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da festival alanındaydı.
14: Bir anlamda rekor kıra kıra gidiyor. Tabii İstanbul 2023, orası çok çok daha büyük bir alan. Ama Şanlıurfa için, ülkemizin herhangi bir şehri için rekorlarla gidiyor Şanlıurfa'da. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla en güzel Teknofest deneyimini yaşıyoruz.
15: Adana'dan geliyorum. İki günden beri buradayız. Gerçekten çok iyi aletler, üniversitelerden gelen arkadaşlarımız var. Abilerimiz var, ablalarımız var. Çok iyi çalışmalar yapmışlar.
3: Festival boyunca robotlar, yerli ve milli silahlar büyük ilgi gördü. Ayrıca çeşitli yarışmalar, etkinlikler ve konserler de düzenlendi.
1: Gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2021'den bu yana uyguladığı model yaygınlaşıyor. Uygulamayla açık alanlarda belirli bölümler hariç tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verilmiyor.
16: Derslikte, kütüphanede ve kapalı alanlarda zaten yasaktı. Şimdi kampüsün açık alanlarında da sınırlama getiriliyor. İstanbul'daki bazı üniversitelerde sigara içilebilecek noktalar belirlenip geriye kalan alanlar dumansız kampüse dönüştürülüyor.
17: Ben kendim sigara kullanmıyorum ve yani arkadaşlarım yanında içtiğinde de bu beni rahatsız ediyor.
18: Gerek yemek çıkışlarında gerek derslere giriş çıkışlarda oldukça dumana ve pasif içiciliğe maruz kalıyorduk. Bu da bizim sağlığımız için oldukça tehlike teşkil ediyordu.
16: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu modeli 2021'den bu yana uyguluyor. Kampüsün çok küçük bir kısmı dışında sigara kullanımına izin verilmiyor.
19: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri gibi çalışmalarımız hep sürdü.
16: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sigara yalnızca sarı çizgilerle ayrılan 11 noktada içilebiliyor. İbn Haldun Üniversitesi de sigara içilebilir alanları ortak kullanım noktalarından uzaklaştırdı.
20: Ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti.
16: Uygulamayla gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
1: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
21: Sevgili dinleyiciler, bu programımızda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Ama kimi yanlışlar da çok sevimli olabiliyor. İki harfin yer değiştirmesiyle oluşan yanlışlardan söz ediyorum. Bugün bu tür sözcükleri gözden geçireceğiz. İlk kez bir manavda duymuştum. Abi, güzel eski elmam var, vereyim mi? Ben anlayana kadar biraz zaman geçti. Meğer ekşi elma dermiş. K ile Ş'nin yerini değiştirmiş. Ekşi olmuş sana eşki. Ama biz biliyoruz değil mi ekşi olduğunu? Ekşi. Değişime uğrayan ikinci sözcüğümüz kirbit. Tabii doğrusu kibrit. Arapça kükürt sözcüğünden yola çıkarak kibrit olmuş. Ama kirbit diyenlerimiz de hayli. Umarız düzeltirler ve kibrit derler. Kibrit. Darbuka'da R ile B harflerinin yeri değişiyor. Dabruka şeklinde söyleniyor. Hani şu musikimizdeki usul vurma aleti. Darbuka. Darbuka. Yol ve inşaat yapmak, toprak altında kalan eski eserleri veya madenleri meydana çıkarmak için toprağa kazma işine ne denir? Gene Arapça bir sözcük. Hafriyat. Bu sözcükte de F ile R'nin yerleri değişiyor ve şu yanlış sözcük ortaya çıkıyor. Harfiyat. Ama doğrusu harfiyat değil, hafriyat. Hafriyat. Daha neler yok ki? Şu soluduğumuz havanın içinde bulunan oksijen biraz farklı bir deyişimle oksijen oluyor. Doğrusu özellikle yabancı dil eğitimi almamış kişiler için söyleyişi oldukça zor. Oksijen. Bol bol kullandığımız bir sözcük daha. Tiksinmek. Bunda değişim K ile S'de. Tiskinmek diyenleri siz de duymuşsunuzdur. Ama tiksinmek. Son bir sözcükle bitirelim. Kiprik değil, kirpik. O da karıştırılıyor. Hatırlayalım mı? Ekşi, kibrit, darbuka, hafriyat, oksijen, tiksinmek ve kirpik.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.
1: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum çok yönlü bir sanatçı. Ekranın ve sahnenin yanı sıra müzikte, resimde, edebiyatta da kendi izini bırakan, süren isimlerden. Onu 2011 yılında Ezel dizisiyle biz ilk tanıdık. Ardından Bir Çocuk Sevdim, Mucize Doktor, Baba ve Kimler Geldi, Kimler Geçti gibi daha başka yapımlar da var ama bunlar belli başlıları. Tiyatro sahnesinden çok aşinayız. Punk rock, festen, istila ve şimdi 3 sezon, bu sene 3. sezon değil mi?
2: He.
1: Bu sene 3. sezon. Ben çoktan gidersiniz sanmıştım gibi oyunlarda izledik performansını. Hakan Kurtaş'la birlikteyiz. Hakan'cığım hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın?
1: İyi vallahi, fena değil. Sezon başladı. Hepimiz telaşlıyız.
2: Evet.
1: Senin de oyunun başlıyor.
2: Aynen.
1: Televizyona bir şey yapacak mısın bu sene?
2: Bu ara bir şeyler okuyorum ama muhtemelen Aralık Ocak gibi falan olacak.
1: Evet tabii artık. Hı. Tamam. Evet. Güzel. Hakan'cığım, kendi kabuğunu kırmak ne demek sence?
2: Kendi kabuğunu kırmak. Aslında alışıldık her şeyden, kendinde alıştığın her şeyden vazgeçmek ve başkalaşmaya çalışmak.
1: Bunun biraz konfor alanını belki terk etmek,
2: evet,
1: terk etmeyi göze almak.
2: Terk etmek, evet.
1: Sen kolayca kendi sınırlarını aşabilen birisi misin? Ne dersin?
2: Eskiden bu kadar değilim ama şimdi daha öyle bir dönemde olduğumu düşünüyorum.
1: Yani neyle ilgili? Sınırı, yaşla ilgili mi?
2: Hem yaşla ilgili hem de tecrübelendikçe insan hem tecrübelenip hem de hayatta kabuğunu kıracak enerjiye sahip olduğun dönemde bunu yapabilmek bence büyük özgürlük, özgür hissettiren bir şey.
1: Oralarda varsın yani. O evet, masada var. Sınır aşma masasında varsın yani.
2: Kendi sınırlarımı aşma masasında varım, evet.
1: Güzel. Peki bazen sıradan ve değersiz görünen bir nesne insanın hayat yolculuğunu baştan aşağı değiştirebilir mi?
2: Kesinlikle. Yani
1: senin kendi hayat tecrüben içinde var mı böyle bir şey?
2: Yani şu an yapmayı planladığımız ve benim yazdığım bir film senaryosu var. Bunun içinde çok önemli bir şey taşıyan bir nesne var. Ve bu kadar, dediğin kadar basitmiş gibi görünen bir şey. Ama domino taşı etkisiyle bütün hayatı değiştiren bir şey haline dönüşüyor.
1: Güzel.
2: Ve bunun üzerine 2-3 senedir falan düşündüğüm bir şey bu yani.
1: Sen tabii yani tiyatro kökenli bir oyuncu olduğun için bizde dramatik nesne dediğimiz şey çok önemlidir.
2: Evet.
1: Yani bir nesne vardır. Hani Çehov'un duvarda bir silah asılıysa tiyatroda o muhakkak patlamalıdır demesi gibi. Buna benzer bir şey söylüyordu. Tam bu değildi ama o nesneler çok önemli oluyor. Peki İzmir'de doğdun. Baba doktor, annen iktisatçı ve tabii ki ressam artık diyebiliriz. Şeye gitmişsin, tayin nedeniyle Bursa Karacabey'e,
2: evet,
1: gitmişsiniz İzmir'den. Yer değiştirmenin çocuklar için zorlukları vardır. Benim, hı-hı, hayatım sürekli oradan oraya savrularak babamın peşinde gezdi. Onun için soruyorum, nedir o zorluk?
2: Adaptasyonla ilgili bir zorluk olabilir ama ben o kadar iyi geldi ki bana bu. Yani bu işte beni neyin çağırdığını, hikaye anlatmak, bir sürü hikaye tanık olmakla ilgili falan herhalde. Yani her yere uyumlanmakla ilgili. Yani İzmir'de de doğduğum mahalle benim.
1: Nerede?
2: Tepecik'te doğdum.
1: Basmane, Tepecik, oralar.
2: Tepecik'te. Tepecik. Yani Tepecik kısmında doğdum ama Buca, Şirinyer kısmında devam etti hikaye. Daha sonra Karacabey'e geliş, Karacabey'de devam etmesi hikayenin, ufak bir kasabada oradaki muhteşem insanlarla birlikte hayatı devam ettirmek çocukken yani ve okula, ya anaokuluna doğru da başlıyorum, ilkokul. Sonra Bursa gibi büyük bir şehire geçmek, bunların hepsinde çeşitli kalabalıkların içine yeni tanışan insan olarak giriyorsunuz.
1: Uyumlanma sorunu yok yani.
2: Hatta yokmuş,
1: senin dişini, evet, kaşıyor galiba biraz.
2: Evet, hoşuna dişini gidiyor, kaşıyor. Aynen.
1: Peki
2: öyle.
1: Peki bu bir aidiyet sorunu yaratır mı insanda?
2: Yaratır.
1: Yaratır. Sende var mı?
2: Şu anlamda var. Yani mesela herhangi bir taksiye bindiğimde, bir taksici abiyle sohbet ettiğimizde nerelisin dediğinde
1: bulamıyor musun?
2: Bir başlıyorum. Evet. Yani o kadar karışık gidiyorum. Falan öyle başlıyorum ve bir yerden elbet onu yakalıyorum bu arada yani. Çünkü her yere uzanan bir hikaye var bizde de.
1: Peki aidiyet sadece bir mekan, bir şehir, bir coğrafyayla mı ilgili, yoksa insan bir duyguya da ait, bir insana da ait hissedebilir kendini, evet, değil mi?
2: Ben insan ve duyguyla aidiyet konusunda bir problem yaşamıyorum. Mekanlardaki aidiyetin her mekana özgü kalabildiğini fark ettim. O yüzden ben sadece buralıyım, sadece şurası gibi bir şey demiyorum. Oradaki...
1: Demek ki sende şöyle işliyor. Yani uyumlanma şeyin kuvvetli. Bu empati de aynı zamanda, hı-hı, zaten hemen anlaşılıyor. Empati de son derece kuvvetli. Ki oyuncularda zaten bu şaşırdığımız bir şey değil. O uyumlanma şeyi, hızı, aidiyetteki olası eksikleri de kapatan bir şeye dönüşmüş yani. Hı-hı. Orada değilsen burada aitsizim. Orada, evet, biraz taksiciyle sorun oluyor. Uzun uzun anlatmak zorunda kalıyorsun.
2: Evet, ama onda da eninde sonunda bir yerden buluyoruz bir, evet, yer. Ortak, evet, bir yer yani.
1: Tabii tabii. Oradan bir şey, dostluk tesis edilebiliyor her zaman. Güzel, özgür ve mutlu bir çocukluk geçirdiğini sen zaten daha önce söylemişsin. Şimdi söylediklerin de ona yatkın. Biraz ama afacan birisi olduğunu biliyoruz, var, değil mi? Evet, o, evet, öyle bir şey. Kaç kırıkla atlattın çocukluğu? Bu konuda yani bir şeyin var galiba.
2: Sağ ayak bileğim birinci el, geri kalan her şey ikinci el.
1: Öyle. Hadi söyleyeyim. Canım. Evet. Sol da dahil. en çok neyle oynardın?
2: Bisiklete çok binerdim. Çok erken yaşta
1: bir
2: öğrendim.
1: Bir bisikletin var mıydı?
2: Vardı.
1: Ha, doktor çocuğuyum, nasıl olmasın,
2: evet,
1: diyorsun.
2: Ve yani böyle, aynen öyle. Ama böyle çok minik ufaktan BMX'ler, onlardan vardı. Güzeldi yani. Çok sokakta ne bulabiliyorsak onunla oynuyorduk. Evet. Sokaktaydım ama hep.
1: Öyle acındırma, BMX'den başlarsan. küçüklük yılların dediğim zaman gözümde canlanan ilk kareni.
2: İzmir'de şişirin yerde işçi evleri vardı. Yan yana birbirinin, evet, aynı, evet, evleri. O doğduğum
1: bloklar. Sarı bloklar.
2: Evet. Önünde anneannem büyütüyordu beni. Annemle babam çalışıyordu çünkü o gündüzleri.
1: Zaten tek çocuksun uzun süre.
2: Evet.
1: Uzun süre tek çocuksun.
2: O şirin yerdeki o balkon ve balkona uzanan yaseminlerle limon ağacını çok net hatırlıyorum.
1: Aa, ne güzel bir şey.
2: Evet.
1: Çok güzel bir şey hatırladın.
2: Aynen öyle. Ve arkada da o sokağı hatırlıyorum.
1: O zaman bir yerde yasemin kokusu burnuna geldiği zaman çocukluğa gidiyor musun?
2: Her zaman.
1: Buca şirin yer mi gözünde canlanıyor?
2: Evet.
1: Uzun süre tek çocuksun, hı-hı, dedim. Annenle babanla ilişkin tek çocuk olunca nasıldı kardeş gelene kadar?
2: Annemle babam fırsat buldukça yola çıkan orta direklerdendi. Yolda olmayı seven orta direklerdendi.
1: O yüzden İzmir'de böyle... çok uygun bir yer.
2: Evet.
1: Yakında Çeşmesi var,
2: aynen
1: Kuşadası
2: öyle. Biz
1: var.
2: Bayağı beni arka koltuğa atıp kasette Zeki Metin'in Aşk Olsun oyununu takıp, ha, ya da işte Pink Floyd takıp ne denk geliyorsa kasette onlar dönüyordu ve yolculuk halindeydik. O halde de iletişim halindeydik. Beni nasıl biri olduğumla ilgileniyorlardı yani. Hmm. Kişi olarak. Hmm. Bu da yine bir şans. Çünkü onlar da çok erken yaşta anne baba olan insanlar.
1: Çocuk büyütmenin çok türleri var. Seninki kesinlikle güzel bir tanesi.
2: Kesinlikle.
1: Yani ne yaptığını, kim olduğunu farkında olmaları. Evet. Peki anne babanın seni etkileyen bir hikayeleri var mı? Nasıl tanışmışlar biliyor musun mesela? Hmm. Sen onlarla yeterince ilgilendin mi? Ben onu merak ediyorum. Onlar seninle ilgilenmişti.
2: İlgilendim. Onlar da yani şeyler... tatlı bir tanışma hikayeleri var. Babam Bursa Erkek Lisesi'nde yatılı okuyor ve göçmen çocuğu aslında, göçmen mahallesinde
1: büyüyen. Nereden?
2: Balkan Kosova. Aynen. Arnavut göçmeni. Yatılı okuyor ve çok zor şartlarda okuyor. Sosyalleşmek için de eskrime gidiyor.
1: Tövbe estağfurullah.
2: Evet, ama bu çok kolej hikayesi gibi duyuluyor. Bu tamamen çok erkek
1: Avrupa
2: lisesinin içinde sosyalleşmek için bir şey yapılıyor falan.
1: Hem okulun şeyi, ne diyelim, fazileti, hem de belki Balkanlı olmanın yatkını.
2: Bu bir gelenek halinde olan bir şeymiş bu. Evet, Balkanlıkla ilgili bir şey. Ve annemle orada tanışıyorlar. Yani bayağı annem eskrimde o maskesini çıkarıyor ve babam onu görüyor falan. Gerçekten o film karesi gibi. Yani havalı olsun diye bana böyle anlattıklarını düşünmüyorum bu arada.
3: Öyle de olsa fotoğraf hemen inanmış var. Gibi yap. Çok güzel hikaye.
2: Mükemmel bir hikaye. Nefis sorgulamadım zaten. Ve sonra da babam tabii çok çekinerek annemle konuşmak istediğini falan filan söylüyor.
3: Böyle söyler tabii yani. Elinde kılıç olan bir kadınla konuşmak. Kılıçsızıyla bile konuşmak çok zor. Çok güzel hikayeymiş.
2: Evet.
3: Tam 9 yıl boyunca evin tek çocuğu olarak bir prens olarak yaşadıktan sonra kardeşlerin gelmeye başlıyorlar. İki erkek kardeşim geliyor galiba. Ne oldu, hayatın karardı mı onlar gelince?
2: Mükemmel oldu.
3: Bir sonrakiyle aran kaç yaş? En küçüğü sormuyorum.
2: 9.
3: Artık.
2: Evet.
3: Şuursuzluk yapacak durumda değilsin. Basbayağı bir abisin yani.
2: Tabii ki.
3: Anlat artık biraz.
2: Fen bilgisi dersine falan geçmiştim. Hayat bilgisi bitmişti yani.
3: Hayat bilgisi bitmez de neyse.
2: Yani çok, bana çok iyi geldi ya. Zaten işte dediğim gibi o uyumlanma sorunu yaşayan bir çocuk değildim. Ve o teklik, yalnızlık hissi de artık doymuştum ona herhalde. O yüzden başka bir de bebeğin gelmesi eve bambaşka bir his yaratıyor. Çok iyi hissetmiştim. Hatırlıyorum yani. Şu anda dünyanın en şanslı insanlarından biri gibi hissediyorum.
3: Peki bunu. Kardeşler gelir gelmez sana zimmetlemeye başladılar mı? O sırada çalışıyorlar mıydı gene ikisi de deli gibi?
2: Yok, bu sefer daha dengeli gitmeye başladı. Bana zimmetlemiyorlardı. O kadar yani, o kadar da büyümemiştim.
3: O zaman çok şefkatle bahsetmen zor olurdu.
2: Yani o kadar
3: ablamlara bayılamıyor değil. Çünkü benim 8 yaş ablamlara beni büyük zimmetlemişler. Kız sıkılıyordu ben.
2: Yani,
3: tabii.
2: Ama abla olduğu için belki de daha o şeylik vardır. Hani
3: vardır,
2: ablalık. Çünkü
3: anne
2: erkekler
3: yarısı.
2: Daha aynen anne öyle. Erkeklerden orta bir, yok orta bir değil, ilkokul 3 pardon. İlkokul 3'te daha
3: tabii,
2: hala 3, erkek hoyratlığı var yani.
3: Var tabii.
2: O yüzden
3: sonraki 30 sene de var. Hoyratlık erkekli. Peki bir şey söyleyeceğim. En küçüğü kaç yaşında aranız ne kadar?
2: 13 yaş var onunla aramızda.
3: Çok evet yani şey de yapmışlar. Doğru aralıklar var ya burada.
2: Herkes yani evet bunları böyle şey, çok evet babam da çocuk doktoru.
3: Bir çirkin
2: çok
3: bir hesap seziyorum ben burada. Herkesi birbirine emanet ederek ilerlemişler.
2: Evet hesap ederek mi yapıyorlar? Yapmışlar bilmiyorum ama çok böyle bir her şey doğru zamanda olmuş herhalde ya. Ben çok mutluyum onlar hayatında olduğu için yani. Şey gibi çünkü arkadaşım gibiler. Hakikaten öyle. Yani onlar yani işte bir sonraki jenerasyondan çok iyi arkadaşlarım var gibi hissediyorum yani.
3: Senin için şey diyorlar, küçükken çok sakarmış diyorlar, doğru mu?
2: Sakarlığım vardır.
3: Annenin iki defa burnunu kırmışsın Hakan Kurtaş.
2: Evet. O da

0: şeye vuruyor. Yani çerçeveye vuruyor ve o şekilde
1: ilk o hikayeyi... Sen kırmadın, senin yüzünden kırıldı.
0: Benim yüzümden oldu. Evet.
1: İkincisi ne peki? Kafa.
0: İkincisi kafa, İzmir'de yani. Denize girmek için gittiğimizde kafa hikayesi, evet. Yani gittik ve böyle babam daha hiçbir yere gitmeden, kalacağımız yere gitmeden denize girmek istiyoruz falan. Annem de çok sever denizi, adı da deniz zaten. Bizi deniz kıyısına bıraktı babam. Şişme bot vardı bir tane, onu da bıraktı, dedi tamam ben gidiyorum, bir yerleşeceğim, sizi alacağım sonra. Heyecanla anneme şişirtiyorum botu, o yorulunca ben şişiriyorum falan filan. Şişti kocaman, deniz dalgalı, hafif böyle bulutlu falan bir hava ama yine de gireceğiz.
1: Acele de var, bir an önce o denize girip çıkılacak.
0: Aynen öyle, o akşamüstü denizine girilecek falan. Hadi anne it, biraz daha it, arkadan it falan filan derken dalga, daha da gaza getirdim annemi. Annem de çok sevdiği için aynı şeyi yaptı. İtti ve kafamla annemin burnuna 30 günlük bir tatil gibi falan bir sürecin başlangıcı birinci gününde annemin burnunu sardılar.
1: Evladım var, derdim var işte.
0: Bir kere de 30 günde gölgede durdu ve denize girmedi. Bir kere de hiç bana kendime yani... bununla yüzleştim ama bir kere de böyle gizli o siniri çıkarmak için bir şey yapmadı. Yani o da enteresan.
1: Onun şeyi var, darbe meseli var. Analar taş yesin, yarım şardan beş yesin diye. Kadın bir ay.
0: Evet.
1: Peki utangaçsın bir yandan da değil mi? Utangaç bir çocuk.
0: Evet, bir çocukken biraz öyle bir yanım var.
1: Kızlarla aran nasıldı? Şimdiki gibi miydi yoksa o zaman... Daha mı?
0: Her zaman bir şeydim ya. O zaman daha da utangaçtım tabii. Bir o
1: yani. Hala utangaç mısın?
0: Şu an hani o kadar utangaçlığım
1: yok. Olamazsın, sen oyuncusun.
0: Evet, o kadar utangaçlığım yoktur ama hep alana saygı duyuyorum. O yüzden de bir şeyim var herhalde. Çekinceli yaklaşma hikayem var yani.
1: Tedbirli.
0: Tedbirli, aynen.
1: Peki, ilk ne zaman aşık oldun? Hatırlıyor musun?
0: Hı-hı.
1: Çocuk neymiş? Ya. Bize söyleyecek misin?
0: Söylerim tabii. İzmir'de o sokakta yani yasemin kokan limon ağaçları olan bir sokakta aşık olmamak mümkün. Yani bir yandan da çocukken. Güzeldi, evet, çocukluk aşkı hikayesi var öyle. Gerçekten o yani bir de o dediğim sokakta o vardı. Yani o evlerin hepsi birbirinin aynısı olan evlerdi. O yüzden evlerin hiçbir tanımı yoktu insanlarla ilgili yani. O yüzden herkes hemzemindi sokakta. O da o hisse insanlarla
1: somut bir eşitlik vardı.
0: Somut bir gözle görülür vardı. Bir. Aynen öyle. Var. O yüzden ağaç önemliydi. Onun bahçesindeki gül önemliydi. O evden çıkan kişi önemliydi. Karakteri ve hissi önemliydi yani. Bu da çok insanın daha kolay tanışmasına ve birisine aşık olacaksa, kalbi atacaksa ona göre atmasına sebep oluyor.
1: Çok yani. Güzel dramatürjisini güzel yaptın da konuyu yani kime aşık oldun? Komşu kız mı?
0: Komşu kızı, aynen.
1: İsmini hatırlıyor musun?
0: Yani hatırlıyorum ama yani evet.
1: Onu da edebiyat tarihçisi
0: bu. Aynen.
1: Peki. Kaç yaşındaydın bari onu söyle.
0: Kaç yaşındaydım ya? 5-6 falandır. 6 maksimum 6.
1: Ha, 5-6 yaşındaki kız arkadaşını söyleme, çok ayıp olur. Evet.
0: Ya şimdi başka bir hayat falan filan bilmiyorum.
1: Çok eminsin yani seni anlattığından sağda solda şimdiki hayatında.
0: Aa yok canım, ondan değil.
1: Ben şaka yapıyorum. Peki çocukluğunda hayranlıkla baktığın, ben büyüyünce onun gibi olacağım dediğin bir kahramanın var mıydı?
0: Çok spesifik yoktu ya aslında. Ailedeki şeyler önemli oluyor. Baba önemli oluyor, dedem önemli oluyor, dayılarım falan. Öyleydi yani, aile içindeki hikayeydi. Öyle.
1: Ben hani şeyi de katıyorum. Dede Korkut'tan Keloğlan'dan Süpermen'e kadar hani çocukluk kahramanı olarak onlar var mıydı?
0: Yoktu o konuda.
1: Çok düşkün olduğum bir şey.
0: Susam Sokağı'ndaki Hakan abi. İsmen benzer olduğu için öyle bir şey.
1: Tolga Tecer oynardı, biliyor musun? Benim sınıf arkadaşım.
0: Gerçekten
1: mi? Hakan abi. O zaman biz Ankara için... konservatuarındaydık. Tolga hepimizden önce meşhur oldu. O öğrenciyken daha Susam Sokağı'nda.
0: Yani o televizyon algısı bile tam yani televizyon açtığımız bir şey, kapadığımız bir şey falan gibi bir şeydi çocukken. O yüzden onun içinde seninle aynı isimde olan bir insanın gitar çalıp o bambaşka fantastik kahramanlarla konuşuyor olması hissi.
1: Çok yakışıklıydı.
0: Ya evet,
1: Hakan
0: hatırlıyorum.
1: Abi, evet.
0: O yüzden böyle bir çok etkileyici gelmişti. O yüzden böyle hani benim öyle çok aşırı havalı bir...
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İlk defa çocukluk kahramanı Susam Sokağı'ndaki Hakan abi olan

0: bir Hakan'la ilk defa tanıştık.
1: Evet, çok enteresan.
0: Çok hoş ama bence.
1: Evet, yani evet.
0: Bunu hatırlıyor olman çok. Bir kere Susam Sokağı harika bir şeydi.
1: Bence de.
0: Biliyorsun yabancı formattı Sesame Street. Fakat Türkiye'deki uygulaması yanılmıyorsam onu da Murat Karahüseyinoğlu yapmıştı. TRT'de ilk. O da muazzam bir uyarlık. Belki aslından daha güzel olan bir şeydi yani. Hani Muppet Show'un Türkçesi Muppet Show'dan nasıl güzel olabilir soru işareti. Ama Susam Sokağı'nda o var. Muazzam bir şeydi.
1: Arif'te de vardı mesela.
0: Arif'te de vardı. Müşfik Kenter, evet. Ve... Bir de şarkıları çok güzeldi Susam Sokağı'nın. Hatırlıyor musun? Altı sayıların şarkıları
1: evet,
0: vardı.
1: Evet.
0: Altı diye bir şarkı vardı. Prozodi hatalarıyla dolu ve çok manasız. Ben onu çok severdim. Altı en sevdiğim rakam. Altı falan diye.
1: Güzelmiş.
0: Resim öğretmeni olan annen size duvarları resim çizme özgürlüğü tanıyormuş. Değil mi evin duvarları?
1: Daha çok kardeşlerimeydi. Çünkü ben artık büyümüştüm.
0: Evet, büyümüştüm.
1: Bana çocukken şey yaptırıyordu.
0: Sen
1: resim
0: sokaktaki duvarları
1: okurken.
0: Yapıyordun.
1: Evet. Bana müzik açıyordu. Bir kağıt koyup ben çocukken şey yapıyordum.
0: Akıllı
1: karala.
0: Bir şekilde. Evet.
1: Ama şey yap diyordu yani ev, dağ, aradan geçen nehir çizme. Anlamsız şeyler çiz. Müzikle birlikte ne hissediyorsan karala. İstediğim boyalarla.
0: Soyutlama yapmanı istiyordu yani.
1: Evet, aynen öyleymiş. Annemin resim bölümündeki ödeviymiş bu. Yani öğretmenleri
0: seni
1: şey
0: demiş, bir çocuk bulun. Acaba?
1: Bir çocuk bulun ve çocuğa müzik açıp ne hissettiğini soyut şeyler çizdirin gibi bir ödevi var.
0: Çünkü genelde bir yetişkinden çok daha iyi yaparlar.
1: Evet, o yüzden o ödevini
0: bebek
1: bana yaptırıyordu.
0: Bebek kafası.
1: Evet.
0: Peki kardeşlerin herhalde çok daha küçükken duvarlara özgürce bir şeyler aynen. yapabiliyorlardı. Sence onlar üstünde bir etkisi olmuş mudur pozitif bu ev içindeki bu kendini
1: kesinlikle.
0: İfade etme özgürlüğünün?
1: Kesinlikle tabii ki.
0: Çünkü yere su dökme çocuğum evin aynen. evi başka bir evdir. Duvarlara her şeyi çizebilirsin. Evi başka bir evdir. O evlerin çocukları da birbirinden farklı olur diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani şöyle başlamadı tabii o yani böyle bu duvar sizin çocuklar alın çizin değil de.
0: Evet tabii canım.
1: Evin koridoru, onların odasının çıkışındaki koridordan geçerken pastel boyayla, kuru boyayla, onunla bununla böyle geçerken hafif çizme hikayesi böyle çaktırmadan çizdiler. Bir, iki. Çünkü zaten onların çizdiğinde şundan anlıyoruz. Boyları seviyesinde
0: tabii.
1: çizikler oluşmaya başladı.
0: Cüce seviyesinde.
1: Aynen. Sonra onlar yavaş yavaş artmaya başladı. Dediler ki tamam, siz büyüyene kadar... Bu koridor sizindir. Buraya bulaşmıyoruz.
0: Hobbit koridoru.
1: Aynen. Siz burayı halledin. Artık duvar çizmekten vazgeçtiğiniz zaman biz burayı boyayacağız. Ve boyadılar sonra.
0: Şahane bir ebeveynlik modeli
1: aynen,
0: bence.
1: Aynen bence
0: müthiş
1: de.
0: Bir şey. Şanslısın. Hakan'cığım aşk bir cesaret işi midir? İnsan aşık olunca kendi sınırlarını koruyabilir mi? Adlı ahiret sorusu işte. Tam ahiret
1: tam
0: sorusu.
1: Ahiret sorusu
0: tam ahiret sorusu.
1: Yani koruyabilir ama koruyamadığı zamanlarda olabilir. Gibi bir cevap verebilirim buna. Çünkü çok
0: bu ortaya karışık cevaptan ne
1: yani
0: anlayalım?
1: Yani çok geçişken bir şey. O sınırları tamamen çizip bu sınırlardan vazgeçmeyeceğim diyen insan zaten aşık olamaz diye düşünüyorum.
0: O zaman bir cesaret işidir.
1: Kesinlikle.
0: Yani. Kendi sınırlarını koruyabilir mi aşkta insan?
1: Korumaya çalışabilir.
0: Israr ediyorum. Korumaya çalışabilir.
1: Evet.
0: Bir böyle...
1: Ama beyhude bir çaba.
0: Ha beyhude yani, çaba. Sen çünkü, inanmıyorsun o işe. Sınırını koruyamam.
1: Ama insanın yapısında olan bir şey o yani.
0: Evet. Sevgiliye de sınır mı olur? Eşe,
1: elbette
0: sevgiliye.
1: Elbette canım. Tabii ki.
0: Olmaz mı?
1: Olmaz bence.
0: Bunlar bazıları tuzak soru gibi gelmiyor mu sana bu sorular?
1: Yok ben şu an bilinç akışıyla cevap veriyorum.
0: Samimiyetine teşekkür ederiz. Peki insan yarım kalan bitmemiş bir aşkın yüküyle nasıl yaşar sence?
1: Çok zor. Yani bitmemiş ve
0: yarım
1: kalan
0: kalmış.
1: İyi hisleri devam etmek zor. Her sabah yataktan insan biraz daha zor kalkar gibi geliyor.
0: Peki bunu sormam lazım. Yakışıklılık ya da güzellik sence her kapıyı açıyor mu, açar mı? Yoksa ruhun görülmesini mi zorlaştırıyor? Aslında zorlaştırıcı bir şey mi?
1: Çok insandan insana değişen bir şey ama bu çoğu zaman açıyor diye düşünüyorum ben.
0: Kapıyı yani, açar diyorsun.
1: Evet günümüz dünyasında çoğu kapıyı açar.
0: Hele işin oyunculuksa zaten
1: yani,
0: iş bu.
1: Aynen öyle. Yani. Biraz burada gerçekçi olmak gerekiyor.
0: Oyunculuk
1: bence.
0: Güzellerle yakışıklıların işidir demiyoruz. Ama kesinlikle. Güzellikle yakışıklılık bu işleri kolaylaştırıyor değil mi?
1: Yani evet.
0: Ama belki başka zorluklar da çıkartıyordur.
1: Kesinlikle öyle çünkü...
0: Bilhassa özellikle... güzel kadınlar için bazen
1: evet.
0: Lanet gibi yaşamaya dönüşüyor.
1: Aynen
0: onları tanımak, derinlemesine bilmek istemiyor olabiliyor çevre. Güzel olmaları yetiyor gibi olabiliyor çevre ama güzelin kendisine yetmiyor.
1: Aynen öyle. Bir de en belirgin özelliğini bir insanın sevmek istiyor insanlar hemen. O da bir güzellikse başka bir şeyle ilgilenmek istemiyorlar ki bu da başka heyecanları olan insanlar için zor.
0: Sevmek ve sevilmek senin için ne ifade eder? Aşkı tek bir cümleyle tanımlayabiliyor musun mesela? Hiç duymadığınız fısıltılar gibiydik diyorsun kendi aşkın için.
1: Evet, o
0: hiç duymadığınız fısıltılar evet, gibi.
1: Yani bir şeyde aslında oyundan bir replik, benim oyunumdan bir replik, bir aşk, kendi aşk hikayesini anlattığında ve çok kıymetli. Yani bir yandan hiç duymadığınız fısıltılar kadar özel ve kişilere has, bir yandan da kabına sığmayacak kadar da herkesin tanımlayabileceği bir şey var.
0: Başkalarının kulağına gitmeyen, sadece sizin ikinizin kulağında dolaşan fısıltılar. Evet.
1: O yüzden iki ucu da çok heyecan verici bir şey bence. Aşk.
0: Birce ile ilişkiniz böyle bir şey mi?
1: Evet.
0: Birce Akalay ile 3 yıldır değil mi birliktesiniz? Hı-hı. Bir mahsur var mı bundan bahsetmeniz?
1: Yok yani bilinen bir
0: aklının,
1: şey.
0: Evet yani bilinmeyen şeyleri karıştırmıyoruz. Bilinmeyen bir şeyler biliyoruz da paylaşmıyoruz anlamında söylemedim. Gözünde bir telaş yok. Bir an.
1: Yok yok.
0: Trollüyorum. Yok öyle bir şey. Birce dendiğinde aklına ilk ne geliyor? Nasıl aşık oldun?
1: O ilk tanıştığımız zaman da oldu. O. Evet. Yani tanışmamıştık önceden. İlk tanıştığımızda.
0: Nerede tanıştınız?
1: Bir oyunun kulisinde. Bir arkadaşımızın tiyatro oyununun galasının kulisinde tanıştık.
0: Hep iş güç peşinde. O da
1: sende. Yani evet. İkiniz oyun de. İzleyelim. Tiyatro oyununda kuliste tanışalım falan. Öyle bir şey.
0: Bugün oldu. Setimiz yok. Gidip başkasının şeyini seyredelim. Mürüvvetini seyredelim falan. Hemen hızlı gelişti mi aşk?
1: Adım adım. Her şey böyle birbirine saygı duya duya, birbirinin alanlarına saygı duya duya, birbirini tanıya tanıya.
0: Zor bir şey mi Hakan, meslektaşların ilişkisi? Aynı meslekten olanların.
1: Ben kişi
0: biraz zahmetli yanları vardır.
1: Evet, zahmetli yanları olabilir ama karakterle çok değiştiğini düşünüyorum. Yani oyuncuların şöyle bir handikapı var. Ben bunu ikimizi ayrı tutarak söylüyorum. Oyuncu çoğunlukta hissettiğim bir şey. Her şeyin sadece kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor mesleki deformasyon olarak çoğu oyuncu. Bu da ilişkiye hiç yarayan bir şey değil. O yüzden bizde bunu hiç hissetmiyorum. Çünkü hiç yani her şeyle ilgili olabileceğini düşündüğümüz için dünyayla olan bağımız da o yüzden sağlıklı. O yüzden birbirimizle olan bağımız da sağlıklı.
0: Birce de öyle olabiliyor mu?
1: İşte o da öyle olduğu için öyle bence.
0: Yoksa kayırıyor musun?
1: Yok, kayırmıyoruz. Kayırmamayı öğrenecek kadar
0: yakında Birce'ye de sormaya niyetliyim bunu. O
1: tabii
0: zaman
1: ki.
0: Karşılaştınız. Şimdi dışarıdan bakıldığında her şey kontrol altında. Cool, karizmatik ve mesafe sınırlarını çizmiş bir adam görüyoruz karşımızda. Gerçekten göründüğün gibi misin yoksa o kontrollü hallerin aşkta helva gibi dağılıyor mu?
1: Dağılıyor.
0: Dağılıyor
1: ya.
0: Değil mi? Helal olsun. Bana bu cevaplarla gel.
1: Ya ama öyle yani olduğumuz hali o. Yani kontrolü zaten çoğu yerde kullanmak durumundayız hayatta.
0: Hele oyunculukta gölgemiz gibi değil mi?
1: Evet aynen öyle. Yani orada işte bir saat mesela kontrol, yani şeyde sahnede bile kontrolsüz gibi görünen bir kontrollülük içindeyiz ya. Şimdi her yerde böyleyken keyif veren bir kontrolsüzlüğün içinde doya doya hissettiğin şeyi yaşamak kadar güzel bir şey yok bence.
0: Yani Birce konusu açıldı diye söylemiyorum. Gerçekten ondan bağımsız düşünüyorum. Evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Evlenmek ister misin bir gün?
1: Yani bu konu bende net bir cevabı olan bir şey değil. Hayatta her zaman her şeye ihtimal veren bir insanım.
0: Bir de şöyle bir şey. Ben evlilik hiç hayatımda düşünmüyorum diyen insanlar var.
1: Ya evet ben ama her hakkıdır ihtimal hayatta vardır. Hakkında. Dahildir hayatta. Ama
0: sende öyle bir ön koşulun yok yani.
1: Herhangi bir ön koşulum yok. Yani pozitif ya da negatif bir ön koşulum yok.
0: Son bir sorum var. Seçtim onu.
1: Çok evet. Gizli gizli gülmenden anladım. Tabii.
0: Halo etkisi diye bir şey var psikolojide biliyor musun onu? Halo etkisi. Yani fiziksel olarak çekici olan insanların otomatikman dürüst, zeki, başarılı, kibar ve hatasız olarak algılandığı bilinir. İlk en azından intiba olarak öyle bilinir. Senin hayatında var mı bu şey halo etkisi?
1: Kendim için mi yoksa başka?
0: Senden bahsediyorum.
1: kendime şimdi öyle bir şey söylemek çok şey...
0: Hayır yani öyle bir... Hayır, bu seninle ilgili konuşuluyor da yüzüne karşı söylüyorlardır.
1: Evet, böyle güzel şeyler duyuyorum. Duyuyorsun. Evet, duyuyorum. Ama bu mükemmel anlamında söylemiyorum bunu. Yani.
0: Dürüst, bayağı... zeki, başarılı, kibar ve hatasız buluyor musun otomatikman kendini?
1: Ha işte orada... yani mükemmel her zaman bence hatalıdır. Hatalı. Yani mükemmel fikri hatalı bence zaten. Mükemmel olan insan
0: hayat
1: fikri.
0: Hayat kusurlu bir şeydir.
1: Aynen öyle. Evet. Güzel olan yanı da orada bence.
0: Evet, noksan diyorum ben. Tamam. Noksan
1: aynen öyle.
0: Önemlidir.
1: Yani enerjisiyle bulunduğu ortamın hissini değiştirebileceğimi duydum insanlardan. Bu da beni çok mutlu ediyor.
0: Yetenekli, iyi kalpli ve çok açık bir insansın. Bizle bunları paylaştığın için teşekkür ederim. İyi
1: ben
0: ki geldin.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
0: Kendine iyi bak. Birce'ye selamlar. Birce'yi de bekliyoruz ayrıca. Efendim, özel çok farklı yetenekleri olan bir meslektaşımla bu akşam çok güzel sohbet ettik. Empatinin tadını çıkardık doğrusu. Ben de çok mutluyum. Umarım o da iyi vakit geçirmiştir. Eminim siz de iyi vakit ya da dilerim siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yepyeni bir empatide ama yine empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar, güzel sonbaharlar.

0: durumu.
1: Pazartesi yağış güney ve doğu bölgelerde var. İstanbul az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçişi etkili. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Poyraz'ın hızı azaldı. Hava az bulutlu. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir parçalı bulutlu 20, Sivas 19 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli kesiminde kısa süreli yağmur var. Kuzey kesimlerse güneşli. Manisa 25, Muğla 23 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Adana 28, Hatay 26 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin hattında kuvvetli yağış görülüyor. Sıcaklık 18-20 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu genelinde yağmur yeniden kuvvetlendi. Gök gürültüleri ve yıldırımlar da oluşacak, tedbirli olunmalı. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu.
2: Engelsiz.
3: Engelsiz.
4: Deniz Yardım 27 yaşında bir mühendistir. Aynı zamanda 5 yıl tenis, 8 yıl basketbol geçmişi olan, sporcu mentalitesini çok iyi bilen ve spor olmadan hayatına devam edemeyen, enerjik, hiperaktif ve pozitif kalmaya çalışan bir karakterdir diye özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Haftanın 6 günü hem paralimpik kürek antrenmanlarıma katılıyorum, hem milli takımda hem federe olduğum Avcılar Kürek Kulübü'nde. Aynı zamanda Avcılar Spor Kulübü'nde altyapıda şu an tekerlek sandalye basketbol takımına hazırlanıyorum. Süper Lig'de basketbol oynamak istiyorum.
5: İnanılmaz seviyede yüksek bir hayalim var.
4: Gizli sevdamlı kürekte olimpiyat başarısı getirmek olsun. Hayatın benle yarışa girdiğine bazen inanıyorum şu anlamda. Hem bana en büyük şanssızlığı veriyor, hem kesinlikle ikinci şansı veriyor.
5: Yani hem şanssızım hem çok şanslıyım.
6: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
7: Kim buldu, nasıl buldu?
8: İlk CD'nin kayıt süresi neye göre hesaplandı?
7: Beethoven'ın 9. senfonisinin süresine göre hesaplandı. İlk video kaydediciyi, televizyonun da mucidi olan İskoç John Logie Baird 1926 yılında buldu. Baird, gramofonla aynı prensipten hareketle 25 santim çapındaki bal mumu diskin üzerine görüntü kaydedebilen bir aygıt patentini aldı. 1965'e gelindiğinde ise Amerikalı James T. Russell, vinil plakların pikap iğnesi yüzünden aşınıp yıpranması nedeniyle lazerle okunacak şekilde bir disk fikrini geliştirdi. Russell'ın fikrini video görüntüleri kaydedecek şekilde genişleten Philips ve Sony, 1982'de ortak olarak ilk kompakt diski, yani CD'yi piyasaya sürdü. İlk CD prototipinin kayıt süresi 74 dakika olarak tasarlandı. Çünkü Sony'nin o tarihteki yönetim kurulu başkanı Akio Morita'ya göre bir CD Beethoven'ın 9. senfonisinin sığacağı boyutta olmalıydı. Ve Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Herbert von Karajan yönetiminde seslendirdiği senfoni en iyi performans olarak genel kabul görüyordu. Morita ile Karajan da yakın dosttu. 1 milyon satış rakamına ulaşan ilk CD ise Dire Straits'in 1985'te çıkardığı Brothers in Arms albümü oldu. Teknolojideki ilerleme 1990'larda sayısal çok yönlü diskin, yani DVD'nin geliştirilmesini sağladı. DVD, bir filmi kaliteli olarak görüntüleyebilecek kadar bilgiyi depolayarak video kasetlerin yerini aldı. Kim buldu, nasıl buldu?
2: NTV Radyo. Saat 24.

0: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istedi. Soruşturmada para transferleri ve finansal işlemler de inceleniyor. Tutuklu sayısı ise 85 oldu. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Bu isimler arasında tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilen Burak Sevindik de bulunuyor. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği de mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp de tutuklananlar arasında. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istenmişti. İncelemeler devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak.
1: Burada 170'ten fazla ülkede
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni istedi. Süreç devam ederken Bakan Mehmet Şimşek eski SPK Başkanı için ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Çeşitli hisselerdeki aşırı değer artışları ve manipülasyon iddiaları araştırılmaya devam ediyor. Başsavcılık, Gönül için bu süreç öncesinde denetimlerde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Göreve kötüye kullandığı iddia edildi. Başsavcılık, SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğunu kaydetti. Fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesiyle ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerinin tespit edilmesi. Bu alanlardaki denetim yükümlülüğünün de SPK'da olduğu ifade edildi. Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptığı anlatıldı. Buna rağmen yatırdıkları ana parayı dahi alamayanlar olduğuna dikkat çekildi. Savcılık fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları, ve yöneticilerinin yönlendirmeleri sonucunda imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini de belirtti.
0: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfadesinde tüm bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirten Mete Kalkavan da bulunuyor. Ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığına geliş süreciyle ilgili bazı iddialar öne süren Alper Ulusoy ifade verdi.
3: Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil.
4: Merkez Hakem Kurulu yönetimi tarafından gördüğü baskıyı anlatmaya hazır olduğunu söyleyen de var. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun kulüplerin bazı isteklerini yerine getirmek için seçildiğini ileri süren de.
5: Bu bütün dünyada böyle, Avrupa'daki ülkelere de baktığımızda da böyle.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet uygulandığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Trabzon'dan İzmir'e kadar birçok kentte çok sayıda hakem ve gözlemcinin ifadesine başvuruldu. Bu isimlerden biri de Mete Kalkavan. Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Aralık 2024'e kadar geçerli VAR hakem eğitimciliği sözleşmesi imzaladığını belirten Kalkavan, 5 ay kala sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini söyledi.
2: 8 Mart 2022'de üst düzey çok sayıda hakem ve gözlemcinin kariyeri sonlandırılmak istendi. 9 Mart'taki toplantıda hakemliğimi askıya alacağımı söyledim ve toplantıyı terk ettim. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir aydan kısa süre sonra Merkez Hakem Kurulu'nun uygulamasını reddedip iptal etti. Akabinde tüm MHK istifa etti.
4: Eski hakem Kalkavan, savcının talimatı olması halinde dosyaya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Bir diğer tanıksa eski hakem Alper Ulusoy. Ulusoy, eski MHK Başkanı Serdar Tatlan'ın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
6: Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteğiyle MHK Başkanı yapılmıştır?
4: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
0: Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi.
7: Önce Adana, sonra Osmaniye sallandı. 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler paniğe neden oldu.
8: Psikolojik ben zaten kırgınız, yorgunuz. Tekrardan en başa döndük. Hani uyuyamaz olduk. Durmadan gözlerimiz avizede. Hani bir sarsıntı olur mu? Tekrar bir deprem olur mu? Yaşadığımız tramvayın hala etkisini atlatamamışken tekrardan aynı duyguyu yaşıyoruz.
7: İlk deprem Adana Saim Beyli'de 14.19'da meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,99 kilometre olarak açıklandı. Henüz bu depremin etkisi sürerken 17 dakika sonra bir deprem daha oldu. Yine aynı noktadaki depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Saim Beyli'de saatler sonra 19'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
9: Aynı 2006'daki, 2003'teki deprem gibi bir deprem oldu. Bayağı yani korktuk.
7: Vatandaşlar henüz bu iki depremin şokunu atlatamamışken bu kez Osmaniye'den deprem haberi geldi. Adana'daki depremlerden yalnızca 7 dakika sonra 14.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremlerin ardından Adana Kozan'da tepeden düşen kaya kütlesi kameraya yansıdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip etti. Çelik, okullarda hasar olmadığını söyledi.
10: Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir. Okullar sağlamdır, eğitim, öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler.
7: Uzmanlar 3 depremin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söyledi.
11: 2023 depremlerinden sonra yani ikinci deprem olmuştu hatırlarsanız 9 saat sonra çardak fayı aktif olmuştu. Ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte birazcık tetiklemişti. Çünkü bir huzursuzluk vardı. Ve o bölgede Göksu'ndan başlayarak Saim Beyliği, Adana'ya, Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.
12: Bu sismik etkinlik benzeri büyüklükteki depremlerle biraz daha sürecek. Belki de kısa bir süre sonra sönümlenecek gibi duruyor.
7: AFAD her iki depremde de herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.
0: Bosna'da dün yapılan seçimlerde oyların %80'i sayıldı. Merkez Seçim Komisyonu'nun duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre ise Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Veçiroviç koltuğunu koruyor. Ülkedeki iki etniteden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı için de Savo Minic'in seçim yarışını önde götürdüğü belirtildi. İlk sonuçları değerlendirelim. Bölgeyi yakından takip eden gazeteci Eren Hasip konuğumuz olacak. İyi geceler Eren Hasip. Bu sonuçlar bize ne söylüyor? Parlamento aritmetiğinde durum ne?
13: Bu sonuçlar bize aslında bu ayın sonunda Sırbistan'da yapılacak seçimlerin sonuçlarını daha önemli hale geldiğini gösteriyor. Zira Bosna'da çok büyük bir denge değişikliğinden bahsetmek pek mümkün değil. Aslında şöyle bir fark oluştu. Aliya İzetbegović'in oğlu Bakir İzetbegović Cumhurbaşkanlığı üyeliği için adaydı ama başaramadı burada. İkinci sırada kaldı. Onun yerine mevcut Boşnak Başkan Bekirović başkanlığını devam edecek ama Aliya İzetbegoviç'in oğlunun, Baki İzetbegoviç'in partisi EZDA bu sefer Bosna Hersek Federasyonu'nda birinci parti çıktı. %35 civarında oy alarak. Dolayısıyla ilginç bir tablo çıktı aslında burada. Tabii ki tek başına hükümet kurması söz konusu değil. Yine bir koalisyon anlaşması yapmak zorunda kalacaklar. Ama asıl mesele Sırbska Republika'da, yani Bosna Hersek Devleti içindeki Sırp Cumhuriyeti'ndeki seçim sonuçları. Neden önemli? Çünkü malum Bosna'yı devlet gibi tanımadıklarını ve Bosna'dan ayrılmak istediklerini her fırsatta dile getiren Dodic bir numaralı akterdi bu seçimlere kadar Bosna'da. Ama görünen o ki seçim sonuçlarına göre Milorad Dodic siyasi yasaklı olduğu için aday olamadı ama onun adayı Minic Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı Sırbska Republika'da. Dolayısıyla Dodic'in politikaları hala devam edecek ve Bosna'da hala ayrılıkçı söylemler yüksek sesle söylenmeye devam edecek. Peki neden Sırbistan'daki seçimler bunun için çok önemli? Malum Dodic ve şu anda iktidardaki partisi ki %50'nin üstünde oy aldı Sırbska Republika'da, Belgrad'la bağlantılı politikalar izliyor ve aslında yerlerinin Sırbistan'ın yanı olduğunu sürekli dile getiriyor. Dolayısıyla Putin'in bölgedeki en yakın dostu Dodic. Yani bölgeyi de etkileyecek bir tablo çıkma ihtimali var. Aslında bu ayın sonunda Sırbistan'da yapılacak seçimleri de dikkate aldığımız zaman, çünkü Avrupa Birliği bütün bölgeyi bir arada Avrupa Birliği üyelik süreçlerinde teşvik etmeye çalışıyor, birlikte hareket ettirmeye çalışıyor. Çünkü ülkeler birbirini sürekli engelliyorlar bu yolda. Dolayısıyla en azından şu anda çıkan seçim sonuçları Bosna'nın pek bu anlamda Avrupa Birliği üyeliği yolunda umut vaat eden bir sonuç olmadığını değerlendirmemiz mümkün olabilir şu aşamada.
0: Peki Sırp Cumhuriyeti'ne de yine ayrı bir parantez açalım. Ayrılıkçı Milorad Dodik zaferini ilan etti. Bu sonuç Bosna'yı nasıl etkiler?
13: Şimdi az önce de vurgulamaya çalıştığım şekilde Milorad Dodik zaten Bosna diye bir devleti tanımıyor. Yani kendilerinin ülkesi olmadığını, kendilerinin ülkesinin Sırbska Republika olduğunu ve bağımsız bir ülke olmak istediklerini sürekli söylüyor. Bu politikaları yüzünden zaten Milorad Dodic yasak yedi, siyasi yasak yedi ve seçime aday olarak katılamadı. Ama mitinglere, yapılan reklamlara baktığınız zaman, tanıtımlara baktığınız zaman her yerde zaten Dodic var. Dolayısıyla Dodic'in bu seçim biraz da hala gücünün devam edip etmediğini sınayan bir seçim oldu ama görünen o ki Dodic hala çok etkili bir siyasi aktör olacak önümüzdeki dönemde. Bir de direkt kendisi ön planda olmadığı için çok daha farklı bir politika izlenebilir bu anlamda. Ama dediğim gibi burada bu ayın sonunda Sırbistan'da gerçekleşecek seçimlerin de sonuçlarının etkili olacağını düşünüyorum. Tabii ki Balkanlar'da böyle hiçbir şey %100 şu şöyle olacak dememiz mümkün değil. Çünkü malum Bosna'da zaten hangi kanunu, hangi yasayı, ne gibi değişiklikler yaparsanız yapın, sizin üstünüzde bir farklı mekanizma var ve bunu kontrol ediyor. Dolayısıyla Bosna çok böyle kendi başına politika yürütebilecek hala o konuma ulaşamadı. Bu seçimler biraz daha bu demokratik olgunluk oldu mu Bosna'da acaba testi gibi algılandı ama görünen o ki dengeler hala herkes kendi safında, kendi yerini korumaya çalışıyor. Dengelerin bu yüzden çok fazla değişmesini beklemek herhalde çok mantıklı olmaz. Çünkü geriye dönük baktığımız zaman hala savaştan kalan figürler siyasette çok aktif olduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla kendi aralarında bir denge sağlamaları gerekiyor sadece. Şu anlamda çok önemli vurgulamak gerekiyor. Üçlü bir başkanlık sistemi var Bosna'da ve bu üç başkandan bir tanesi eğer veto ederse hiçbir kararı almaları söz konusu olamaz. Dolayısıyla üç adayın her konuda anlaşmaları zaten mümkün değil. Dolayısıyla istedikleri gibi birbirini veto edebiliyorlar ve bu ülkenin hiçbir anlamda, yani en ufak bir iş konusunda bile bir araya gelmelerini engelleyen bir durum. Dolayısıyla bunun için Dodic zaten böyle bir devletin var olamayacağını söylüyor. Kendilerinin yapıcı taraf olduğunu, dolayısıyla diğer tarafların ayrılıkçı davranışlar sergiledikleri için kendileri sürekli mağdur olduklarını iddia ederek böyle bir devletin fonksiyonel olmasının mümkün olmadığını iddia ediyor. birbirini suçlamaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar zaten. Ekonomik olarak da çok ciddi sıkıntıları olan bir bu karar alamama problemleri yüzünden Bosna çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tek umut işte Avrupa Birliği süreçleri en azından ilerler mi şeklinde bir umut vardı. Ama Dodic'te Sırbistan tarafı da Putin'in çok yakın dostları olduklarını biliyoruz. Ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı ambargolara zaten katılmadılar. Bir tarafsızlık süreci izlemeye çalışıyor hem Sırbistan hem Sırbistan Republika. Dolayısıyla bu anlamda zaten Sırbistan müzakereleri durdurmuş durumda Avrupa Birliği ile. Yani hem bölgeyi hem de özellikle Bosna'yı bu anlamda demokratikleşme veya kurumların kapasitesini, işleyebilirliğini artıracak bir tablo şu anda görünmüyor maalesef.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Eren Hasip aktardı bizlere ayrıntıları. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın stratejik siyasi ve savunma komitesi toplantısı bugün Riyad'da gerçekleştirilecek. Komite toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla ittifaka üye ülkelerden mevkidaşları katılacak. Toplantıda Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecine ilişkin atılacak adımlar değerlendirilecek. Mekke İttifakı komite toplantısı ABD-İran gerilimi, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarıyla Gazze'deki son durum başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği sürüyor. Amerikan yönetiminin İran'ın teklifine verdiği yanıta Tahran yanıt verdi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington bizim şartlarımızı kabul etmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi.
14: Amerikalılar şunu anlamalılar ki süreci uzatma ve tek taraflı talepleri dayatma dönemi artık geride kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu son derece net ve kesindir. İslamabad mutabakat zaptına dayanan 7 şartımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacaktır.
15: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mesaj trafiği sürerken Tahran'dan net bir açıklama geldi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın 7 şartı yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.
14: Amerikalılar İran halkının direniş ve kararlılığı karşısında hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Medyada farklı şeyler dile getirseler de son dönemde aracılar vasıtasıyla çeşitli teklifler sundular.
15: İran BM Genel Kurul toplantıları sırasında Katar aracılığıyla Amerikan tarafına bir teklif sunmuştu. Teklif, şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde açılmasını ve normal deniz trafiğine dönülmesini öngörüyordu. Amerikan tarafı da geçen hafta Tahran'ın önerisine yanıtını iletti.
16: Amerikalıların sunduğu öneriler özellikle nükleer mesele konusunda aşağı yukarı önceki tutumlarıyla örtüşüyor. Kendilerine bu aşamada odak noktamızın Hürmüz Boğazı meselesi olduğunu ve bu su yolunda güvenliğin yeniden sağlanmasının ABD'den net adımlar atılması gerektirdiğini belirttik.
15: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakri, Tahran'ın Amerikan tarafıyla nükleer tartışmaya girmediğini ineledi. Geçen hafta bir yetkili üzerinde tartışılan öneriye dair bilgi verdi. Yetkiliye göre öneride güven inşası için 7 günlük bir süreden söz ediliyor. Amaç, Haziran'da varılan mutabakat zaptının güçlendirilmiş bir versiyonuna geri dönmek. Buna İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar da dahil. Yetkiliye göre taraflar arasındaki anlaşmazlıklar içerikten ziyade adımların zamanlamasıyla ilgili.
17: Amerika rahe.
18: ABD'nin akıl yolunu seçmesini umuyoruz. Ancak yeniden askeri seçeneklere yönelirse eskisinden daha hazırlıklıyız ve kendimizi savunmak için gereken her türlü önlemi alacağız. Diplomasi yolunu seçerse biz buna hazırız.
15: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan yönetiminin daha fazla yaptırım uygulayarak da sonuç alamayacağını söyledi.
0: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet İran destekli Şii Husi hareketine karşı askeri operasyon başlattı. Devlet Başkanı Reşat Alimi operasyonun amacını Husilerin elindeki toprakları geri almak olarak açıkladı. Ardından başkent Sana ve Husilerin kalesi Sa'da'dan saldırı haberleri geldi. Husiler ise bir kez daha Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu hedef aldı.
19: بدأ العمليات العسكرية
18: Cumhuriyetin geri kalan topraklarını geri almak ve devletle kurumlarının otoritesini tüm ulusal topraklara yaymak amacıyla askeri harekatın başladığını duyuruyorum.
15: Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, İran destekli Şii Husi hareketine karşı askeri operasyon başlattı. Açıklama Devlet Başkanı Reşat Alimi'den geldi. Alimi, Suudi Arabistan'a teşekkür etti, Yemen'in bölgesel müttefiklerinden ve uluslararası ortaklarından operasyona destek istedi.
18: Ülke milislerin pençesinden kurtulana dek silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve tüm askeri birliklere onaylanmış planlar doğrultusunda kendilerine verilen görevleri icra etmeye başlamaları yönünde talimat verdik.
15: Operasyonun ilan edilmesinin ardından Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan saldırı haberi geldi. Hava saldırılarında Husilerin üssü kabul edilen Saada kenti de hedef alındı. Görüntüler başkent Sana'dan. Saldırıda bir fabrikanın küle döndüğü görülüyor. Husiler ise bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Suudi petrol devi Aramco'nun başkent Riyad ve Hureys kentindeki tesislerinin balistik füze ve drone'la vurulduğu açıklandı. Husi sözcüsü saldırıların son 12 saat içinde kendilerine yönelik 50 hava saldırısına misilleme olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'dan doğrulama gelmedi. Husiler 2014'ten bu yana başkent Sana dahil olmak üzere ülkenin kuzeybatısını kontrol ediyor. Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı hükümetse ülkenin doğusunda ve güneyinde varlık gösterebiliyor. Husiler geçen ay sürpriz bir saldırı başlatmış ve stratejik Babülmendeb Boğazı'nın Yemen kıyısını ele geçirmişti. Husi hareketi birkaç hafta içinde Kızıldeniz kıyısında 150 kilometrelik bir alanı kontrol altına aldı. Yemen'in 3. büyük kenti Taiz'i ele geçirmek için saldırılarını sürdürüyor. Taiz'in Husilerin kontrolüne geçmesi, hükümetin lojistik yollarının kesilmesi anlamına geliyor.
0: Rusya-Ukrayna arasındaki saldırılar karşılıklı olarak artıyor. Kiev yönetimi Rus rafinerilerine hedef alacağız açıklaması yaptı. Moskova yönetimi Kiev'deki köprülere hedef alarak karşılık verdi. Üstelik son köprü saldırısı sırasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz de sürpriz bir ziyaret kapsamında Kiev'deydi.
7: Drone hızla köprüye doğru ilerledi. Köprüye isabet ettikten sonra büyük bir patlama meydana geldi. Drone'un köprüyü vurma anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nden. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köprünün isabet alan noktasında küçük bir krater oluştuğu görülüyor. Kiev'deki köprüler 4 gündür Rus dronelarının hedefi oluyor. Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Kiev'deydi. Sürpriz bir ziyarette Kiev'e gelen Mersin gündeminde Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımlar olduğu biliniyor. Rusya durdurulmazsa er ya da geç savaş makinesi bize karşı dönecek diyen Mers, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi de bir araya geldi. Mersin ziyareti sırasında zaman zaman Ukrayna'da hava alarmlarının çaldığı duyuldu. Köprü saldırısının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesisler, savunma sanayisi tesisleri ve bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların artırılacağı belirtildi. Moskova bu açıklamasına gerekçe olaraksa Zelenski'nin son sözlerini gösterdi. Reuters'a cumartesi günü konuşan Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artıracaklarını ancak sivilleri hedef almayacaklarını söylemişti.
0: Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun doğal yollarla mı hayatını kaybetti yoksa öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu yönde 3 ayrı iddianame hazırlandı. Resmi belgede sahtecilik ve yalan beyanda bulunma iddialarıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suçlamaların odağındaysa Adli Tıp Kurumu çalışanları ve Deniz Olgun'un eski doktoru olduğu belirtilen bir hekim var.
19: Göreve başladım.
20: Otopsideki video kaydı, yalan beyan suçlaması ve kayıp telefon. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili 3 ayrı iddianame hazırlandı. Deniz Olgun 2016 yılında İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmişti.
1: Siyaset anlayışım da benim buna maniydi.
20: 10 yıl sonra Arılyan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı defalarca otopsi sırasında görüntü alınıp alınmadığını sordu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi böyle bir video kaydı olmadığını belirtti. Sadece fotoğrafları gönderdi. İlerleyen süreçte mahkeme fethi kabir işlemine hükmetti. Doku örnekleri kimyasal bulgular arandı. Bu yönde mahkeme kararının çıktığı 18 Ağustos 2026'da Adli Tıp Kurumu'ndan bu sefer otopsinin video kaydı var yazısı geldi. Savcılık 3 adli tıp çalışanına yönelik belgede sahtecilik suçundan dava açtı. Bir diğer iddianame ise Doktor Nurettin Demirkol'a ilişkin hazırlandı. Demirkol bu yıl içerisinde verdiği ifadede polisin kimin aradığını bilmediğini söyledi. 155 kayıtlarında ise polisi kendisinin aradığı ortaya çıktı. 2026'da başsavcılıkta Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru değilim dedi. Ancak 10 yıl önce polislere kendisini eski bakanın özel doktoru şeklinde tanıttığı öğrenildi. 2016 yılında tutanakta Deniz Olgun'un ağzında kan gördüm dediği yazıyordu. 2026'daki ifadesinde ise kan görmedim dedi. O gün Kasıklı'daki evinde olduğunu ileri sürüyordu ama HTS kayıtları başka yere işaret etti. Deniz Olgun'un kayıp telefonuyla ilgili eski bakanın kardeşi ve yeğeni hakkında da delil yok etme suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
0: 2 Ekim'de hayatını kaybeden felsefe profesörü, yazar ve insan hakları savunucusu İyon Nakuçuradi törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri, çok sayıda öğrencisi ve siyasi parti temsilcileri Kuçuradi için düzenlenen törende hazır bulundu. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Kuçuradi'nin naaşı Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
21: Sevgi, minnet bunlar değer yargıları değil, belirli bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde yaşantılarının tortularıdır. Bir şey kalıyor.
22: Felsefeye adanmış bir ömür, insan hakları için verdiği mücadele ve yetiştirip hayatına dokunduğu binlerce öğrenci. Sevenleri 89 yaşında hayata gözlerini yuman Kuçuradi Hoca için bir araya geldi. Felsefe profesörü İyon Nakuçuradi 90. doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. 2 Ekim'de vefat eden Kuçuradi için ilk tören yaşamının son döneminde ders verdiği Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşti. Duygu dolu buluşmaya öğrencilerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
23: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Bu çağın öğretmeni olarak yol göstermiş abidevi bir şahsiyetti. İnsanla değer arasındaki ilişkiyi arayan herkesin kendisine bulacağı en kıymetli de öğretmenlerden, en kıymetli rehberlerden bir tanesi İyon hocamızdır.
22: İyon Nakuçuradi, akademisyen kimliğinin yanında insan hakları alanında uluslararası kurumlar tarafından kabul görüp yasalara dayanak oluşturan makalelere imza attı. Felsefe biliminin yaygınlaşması için mücadele verdi.
24: Onun önderliğinde ilk defa 1969 yılında liselerde felsefe öğretimiyle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda çalışma yapmış. Hatta yayımlanmıştır bu çalışması. Burada görüyorsunuz ne kadar çok öğrencisi var. Uzak illerden gelen öğrencileri var. Unutulmaz bir kimlikti. Hoca olarak da müthiş bir örnekti.
25: Sadece hocam etik düşüncesini ortaya koymadı. Bu etik düşüncesini en yakınlarında bizlerle yaşadı. Geçmişe olmaz.
22: İyon Nakuçuradi törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'in son gününde de ziyaretçilerin ilgisi yoğundu. Türk yıldızlarının gösterisi yine nefesleri kesti. NTV ekibinden Osman Terkan ve Özgen Özel'in izlenimleri geliyor ekrana.
26: Türk yıldızlarının o nefes kesen gösterisi az önce başladı. Şimdi kalabalık tabii bir taraftan tribünlerden takip ediyor bu gösteriyi ama alan da geniş bir alan. Bir taraftan hava araçları geziliyor alandaki. İşte çadırlar bir bir ziyaret ediliyor. Bakın işte Türk yıldızları arkamdan geçiyor. Şimdi Özgen Özel'le şöyle görünür bir yere doğru gidelim. Her gün muhteşem gösterilerini burada Şanlıurfa semalarında yapıyorlar ve büyük bir ilgiyle izleniyor. Zaten hemen hemen herhalde buraya gelen herkesin En çok merakla beklediği, heyecanla beklediği gösteri olsa gerek. Türk yıldızları son derece tehlikeli. Yani birbirlerine o kadar yakın geçiyor ki pilotlar. Biliyorsun yani Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi ve o tehlikeli hareketlerini burada şimdi 10 binlerin, belki de 100 binin üzerinde ziyaretçi var. Net rakam ilerleyen saatlerde belli olacak. O tehlikeli gösterilerini bu kalabalığın önünde gerçekleştiriyorlar ki hemen hemen dediğim gibi ilk günden bu yana muhteşem gösteriler yaptılar burada GAP Havalimanı'nda, Şanlıurfa'da. Şimdi bugün 5. gün. İlk gün rekor katılım vardı. Her geçen gün kalabalık katlanarak arttı açıkçası. Çünkü yani her gün rakamları soruyoruz, ne kadar ziyaretçi geliyor alana diye. Gün başına ilk günler 100 binin üzerindeydi. Sonra 200 bini geçtiği söyleniyor. Bugün yani dün kapanışta 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin alana giriş yaptığı belirtildi. Böyle bir rakam var. Yani bugünkü kalabalığı da göz önünde bulundurursam eğer, ki sabah saatlerinden bu yana yoğun bir trafik, Urfa merkezden buraya gelmek neredeyse imkansızdı. Saatler sürdü yani gelmemiz ve şu anda da alanda yoğun bir kalabalık olduğunu görebiliyorum. Yani bu rakam, ziyaretçi sayısı 1.3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Şimdi Türk yıldızları tabii en merak edilen gösteri ama sabah saatlerinde paraşütçüler burada Şanlıurfa semalarındaydı. Çok yüksek irtifadan atlayış yaptılar. Ardından helikopter gösterisi, yani komandoların yine nefes kesen gösterisi vardı. Onlar da helikopterden halatlarla sarkarak, Türk bayraklarıyla sarkarak uçuş gerçekleştirdiler. Şimdi bakın, Türk yıldızları bulunduğumuz noktaya doğru geliyor. Özgün Özel eğer gösterebilirse, bakın yanımızdan hemen geçti. Muhteşem ay yıldızlı bayrak altlarında ve arkalarında yine kırmızı beyaz dumanla buradan geçiş yaptılar. Muhteşem bir görüntüydü. Yani hani göğüsleri kabartan, gurur duyduğumuz bir manzara bu. Ki Solo Türk'te de yine aynı duyguyu yaşıyor buraya gelenler. Hava gösterileri yapılıyor dedik. Bir taraftan hava araçları ziyaret ediliyor. Yani yerli ve milli, yine Türk savunma sanayinin son teknoloji ürünleri, insansız hava araçları, helikopterler, yine envantere giren işte Hürkuş, Hürjet gibi yine uçaklar, jetler, aynı zamanda buranın artık yıldızı diyebileceğimiz, yani ilk günden itibaren en yoğun ilgiyi gören Kaan Milli Muharip Uçağı, o da burada. Hatta ilk kez sergileniyor. İşte bu görüntüler eşliğinde geçen bir Teknofest Güneydoğu 5. gün bugün son bulacak ve herhalde de en yoğun gün. Şimdi bir taraftan da son kez işte karşıdan geliyor tabii bulunduğumuz alandan. Yani geniş bir alanda gösteri yapıyorlar. Bazen görmek çok mümkün olmuyor. İşte bakın geliyor şu anda Türk yıldızlarının cesur pilotları ve şu anda da önümüzden bir geçiş yapacaklar. Evet, çok yakın mesafeden, birbirlerine çok yaklaştılar. Çok yakın mesafeden de geçiş yaptılar. Gerçekten de hem heyecan verici hem de nefes kesen bir gösteri.
0: Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Gökçe Alkan erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası kendi hayatına da son vermeye çalışan zanlı yaralandı.
7: Gökçe Alkan 18 yaşındaydı. Liseyi yeni bitirmişti. Erkek arkadaşı tarafından ormanda bıçaklanarak öldürüldü. Olay Bursa'nın Karacabeyi ilçesinde meydana geldi. Gökçe Alkan, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olmuştu. Ailenin 3 kız çocuğunun en küçüğüydü. İddiaya göre 24 yaşındaki erkek arkadaşı Mustafa Bey de ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Gökçe Alkan otomobilde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kendi hayatına da son vermek isteyen zanlı yaralandı. Yaralı cinayet zanlısı yürüyerek Güngörmez Mahallesi'ne gitti. Burada gördüğü vatandaşlara kız arkadaşını öldürdüğünü anlattı. jandarma tarafından yakalanan Mustafa Bey'in tedavisi sürüyor.
0: Antalya Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Yarın başlayacak kongre öncesinde bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.
2: İnşallah 2027 yılı Türkiye'nin Ay misyonunu gerçekleştirdiği bir sene olacak. Ve 2027'nin ilk aylarında %87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz.
7: Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğindeki toplantıya 38 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, büyükelçi ve parlamenterler katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin hedeflerini anlattı. 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.
2: Türkiye, Ay'a kendi geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla erişebilen 9 ülkeden biri haline gelecek. Ay misyonu çok kapsamlı şekilde hazırlandı. İnşallah gönderdiğimiz Ay uzay aracı önce Ay'ın çevresinde bir uydu vazifesi görecek ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar gerçekleştirecek.
7: Toplantıda barışçıl amaçlı uzay araştırmaları, uzay hukuku, sürdürülebilir uzay ekonomisi gibi konular ele alındı. Programa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da Türkiye artık uzayda varım diyen bir ülke dedi.
3: Kendi uydularını kendi yapan, aynı zamanda insana uzaya ilk insanını, astronotunu gönderen ama aynı zamanda da şimdi derin uzay çalışmalarına adım atan bir ülke sıfatıyla ben bu sektörde varım diyen bir ülke.
7: 111 ülkeden 12 bini aşkın misafiri ağırlayacak Uluslararası Uzay Kongresi'nde 40'tan fazla astronot da yer alacak.
0: Almanya'da dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Bu türbinin normallerinden 2 kat fazla enerji üretebileceğine dikkat çekiliyor.
4: Yüksekliği 365 metreyi buluyor. Dünyanın en yükseği olarak niteleniyor. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Türbin aynı zamanda 368 metrelik Berlin Televizyon Kulesi'nin ardından Almanya'nın en yüksek ikinci yapısı olma özelliğini taşıyor. Rüzgar türbini inşa eden firmanın yetkilileri, projenin en zorlu kısmının motorların hareketli parçaları olan rotor kanatlarının yukarı kaldırılması olduğunu söyledi. Dünyanın en yüksek türbininin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat daha fazla enerji üretmesi hedefleniyor.
5: Yükseklere çıktıkça rüzgar daha güçlü ve istikrarlı bir hal alıyor. 300 metre yükseklikte ise rüzgar o kadar güçlü ki elde edebileceğim enerji başka türbinin üretebileceği enerjinin 2 katından fazlasına ulaşıyor.
4: Projenin daha az arazi kullanımıyla rüzgar çiftliklerinin genişletilmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor. Türbinin gelecek ay faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

0: yapan Başkan Adalı gerekirse liglere ara verilsin çağrısında bulundu.
1: Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi başlanılan bu temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın.
0: Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu da belli oldu. Önceki yöneticilerden Murat Kılıç, Uğur Fora, Aykan Aydın, Orhan Özalp, Özkan Arseven ve Mehmet Sarımermer görevlerine devam edecek. Laman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Mete Düren ve Arslan Küçük Emre Adalı ise Beşiktaş'ın yeni yöneticileri olacak. Bu seçimle siyah beyazlılardaki yöneticilik görevine dönen Mete Düren NTV'ye konuştu.
2: Bir güven tazelemedir bu. Camiamıza bu konuda da teşekkür ediyoruz. Bu gücü arkanızda hissederek yola çıkmak tabii bizim için en değerli desteklerden biri olacaktır. Sezon başında başladığımız şampiyonluk parolasını gerçekleştireceğimize ben inanıyorum.
0: Serdar Adalı ve yeni yönetim kurulunun görev süresi 2028'de sona erecek.
3: İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında 7000'i aşkın sporsever tarihi yarımadada ter döktü. Dereceye girenler ödüllendirildi.
4: Genci yaşlısı sabahın erken saatlerinde yeni kapıda buluştu. Tarihi yarımadada koşmanın keyfini çıkardı. İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında 7500'den fazla sporsever bir araya geldi.
5: Ben Tuzla'dan geldim bir de. Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatıyorum. Yaşamak faaliyet demektir. Benim ilk koşum olduğu için bir tık zorlandım.
6: 48 sene maraton yapılıyor İstanbul'da. Benim 15. Ben aşağı yukarı 45 yıldan beri spor uğraşıyorum.
4: Kimi ailesiyle geldi, kimi arkadaşlarıyla. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da koşu heyecanı yaşandı.
7: İlk koşularıydı bu arada, eşimin ve çocuğumun. Keyifliydi, 5K koştuk.
5: Onun da bu spor ortamını tatmasını istedik. Ailece koşuya katılım sağladık.
8: Buradaki atmosferde koşmak çok daha güzel bence.
9: Harika bir parkur, çok keyifli, hava da çok güzeldi.
4: Yarış iki parkurdan oluştu. Önce 5 kilometrelik parkur koşuldu. Ardından 10 kilometrelik etap için start verildi. Yeni Kapı etkinlik alanında başlayan parkur tarihi yarımadayı kapsadı. Organizasyon yine Yeni Kapı'da sonlandı.
10: İstanbul'un bir sporcu kitlesi var açıkçası. Bütün organizasyonlara ilgi gösteren. Yurt dışından katılımcılar da var. İstanbul'un belli bir disiplin içerisinde bütün bu spor organizasyonları bir festival havasına bürünüyor işin neticesinde.
4: 10 kilometre koşusunda birinci olanlara 25 bin lira, ikincilere 20 bin, üçüncülere ise 15 bin lira para ödülü verildi.
3: Niğde'nin köklü mutfak kültürü İstanbul'a taşındı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu gecede Michelin rehberine giren dünyadaki ilk belediye işletmesi olan Tabal Gastronomi evinin tarifleri davetlilere sunuldu. Buluşma Niğde'de düzenlenen gastronomi festivalinin de ön gösterimi oldu.
11: Mangır çorbasından bors öğürmeye, Niğde tavadan kuzu gerdanlı keşke. Niğde'nin asırlık tarifleri görücüye çıktı. Gastronomi Festivali'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
12: Niğde'mizde nasıl servis ediyor, görmek istersiniz?
13: Niğde'mizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanında lezzetlerinin de tanıtılması, keşfedilmesi amacıyla böyle bir program düzenlenmiş oldu.
11: Bir çeşit peynir olan Niğde mavisi, geven balığı, haşhaş ve kuru meyvelerle hazırlanan ve adını Tiana Antik Kenti'nden alan yeni tatlı Tiana'da ilk kez davetlilerin karşısına çıktı.
14: Bugün Kemerhisar olarak bildiğimiz ama geçmişte Tiana olarak bilinen, Tabal Krallığı'na başkentlik yapan, bir beldeden çıkan, aslında oradaki yüzlerce çeşit yemeğin tarif edildiği bir kitaba erişildi. Ve orada 2000 yıl öncesinde Niğde'de, Niğde topraklarında yapılan bir cheesecake bugüne uyarlandı.
11: Niğde'nin yerel ürünleri ve geleneksel tarifleri Galataport'taki Liman Restoran'da tanıtıldı.

0: normalde İstanbul'un köklü mirasını servis ediyoruz aslında restoranımızda. Fine dining kültürümüz var ama insanların aradığı, Niğde mutfağında bunu çok gördük. Tencere yemekleri, işte fırın yemekleri, evlerde pişen yemekleri biraz restoran seviyesine servis ettik bu akşam.
1: Bu mutfağın artık uluslararası bir başarısı da var. Niğde Belediyesi bünyesindeki Tabal Gastronomi ve Michelin Rehberi 2026 seçkisine girdi.

0: Tabal Gastronomi Evi açıldı. Niğde Toprağı'nın yemeklerinin olduğu bir restoran olarak açıldı. Aynı zamanda da tüm halkın faydalanabilmesi için çok uygun fiyatlarla halka hizmet veren bir mekan olarak açıldı.
1: 6. Niğde Gastronomi Festivali 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2: Adana'da Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödül töreni düzenlendi. Geceye Bir Arada Yalnız filmi damga vurdu. Yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı film büyük ödüle layık görüldü. En iyi filmin yanı sıra en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini de topladı.
3: Adana'da bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki ödül gecesinde bu yıl hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı. Açılış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer yaptı.
4: Altın Koza'nın aslında 60 yıllık bir tarihi var. Destek veren, katkı sunan herkesin önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Herkese teşekkür ediyorum bu anlamda.
5: Bir Arada Yalnız.
3: En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmine verildi. Filmin yönetmeni Ali Vatansever de en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Yine Bir Arada Yalnız filminde Fatih Al en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
6: Bu işin nereye gittiğini hepimiz biliyoruz değil mi?
7: Fatih Al Bir Arada Yalnız.
3: En iyi kadın oyuncuysa Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü seçildi.
8: Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri.
9: Senin bir içim sıkılıyorsun ya.
6: Ne oldu, neyin var?
3: En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filminin olurken filmin müzikleri de en iyi müzik ödülünü aldı.
2: Sadece ülkemizde değil, dünyada da ilgiyle okunan Ahmet Ümit'in yeni romanı. Roma'da 5 günü okuyucuyla buluştu. Ümit, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Roma bölümünde gece gündüz programı kapsamında Ömer Vatan Arttıran'ın sorularını yanıtladı.
10: Polisiye ve tarihin iç içe geçtiği romanları tam 37 dile çeviren Ahmet Ümit, romanın 5 günü kitabıyla geri döndü.
11: Bir kayığın içerisinde iki ceset bu.
10: İlk kez Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında yer alan Berlin Emniyeti Cinayet Masası'ndan Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, Interpol adına özel bir görevle Roma'da bulunuyor.
12: Yıldız Karasu benim aslında. Başka ülkelerde, yani Türkiye dışındaki şehirlerde geçen romanları yazma, anlatmak için bulduğum bir kahramanım. Yıldız Karasu. Berlin'de bu Yıldız Karasu. Aslında çok enteresan. Şimdi biliyorsun Berlin'de bir seçim oldu ve bir Türk 25.7 oy aldı. Evet. Elif Hanım. Elif Hanım aynı Yıldız Karasu gibi. Ben Elif Hanım'ı tanımıyorum ama ona çok denk düşüyor. Orada doğmuş, orada büyümüş ama başarılı bir Türk başkomiser. Yani hiçbir Almanların ezikliğine kalmayan, tam tersine Almanlara emirler veren filan da bir enteresan bir karakter oldu. Onunla ben dünyayı yolaşıyorum. Önce nereye gittik? Önce Pergamon'a gittik. Yani bizim Bergama'ya gittik. Bergama'daki Zeus Altarı bugün Berlin'de bulunuyor. 2027'de açılacak. Epeydir restorasyon. Belki açılışında ben de bir konuşma yapacağım orada. Önce orayı anlattık. Antik Yunan kültürünü anlattık. Bunlar antik Yunan kültürü de bize yabancı bir kültür değil. Bizim topraklarımızda yaşamış olan bir kültürden söz ediyoruz. Şimdi Roma'yı anlatıyoruz. Belki bir sonraki romanda Yıldız'ı Kahire'ye yollarız. Osmanlı'nın Mısır'daki izlerini takip ederiz. Dolayısıyla Yıldız Karasu benim dünyayı dolaştığım karakterim. Yıldız Karasu, Tobias Becker.
10: Ahmet Ümit her romanında olduğu gibi yine tarihin derinliklerine dalıyor. Ve yol her zaman Anadolu'ya çıkıyor.
12: Roma İmparatorluğu bile kendine soylu bir kök ararken Anadolu'ya
13: geliyor.
12: Yani neyin üzerinde oturduğumuzu, nasıl büyük bir kültürün üzerinde oturduğumuzu, hangi uygarlıkların mirasçısı olduğumuzu anlamak açısından çok iyi bir örnek bu. Bu kitapta da bunun altını çizmeye çalıştım ben açıkçası. Yani arkadaşlar, kendimize iyi bakalım, geçmişimize bakalım, kim olduğumuzu doğru tanımlayalım. Asıl mesele bu. Bunu tanımlayamıyoruz. Bunu tanımlamak neden önemli? Sadece işte burada çok güzel bir müzedeyiz, tarihi eserler var, bunun için değil. Bir bilinç için. Bu da çok kıymetli. Ama asıl aslında bu topraklarda doğan her insan dünya vatandaşı olarak doğuyor. Bütün kültürlerin mirasçısı olarak doğuyor. Ya mesela Dan Brown'u bir anlatayım. Dan Brown adam Amerika'da yazacak konu bulamıyor. Garibim kalkıyor. Ya Prag'a gidiyor, ya Roma'ya gidiyor, ya İstanbul'a gidiyor. Ya bizim burada kaynıyor. Burası işte, her yer burası. İnanılmaz bir şey. Ben bir yazar olarak bundan çok yararlanıyorum ve anlatma fırsatı buluyorum. Ama bence tarihçilerimizin, insanlarımızın, hepimizin farkında olması gereken bir hakikat bu.
2: Elektrikli otomobiller hayatımıza yeni bir devrin başlangıcı iddiasıyla girdi, ancak bir türlü istenilen pazar payına da ulaşılamadı. Benzinli ve dizel otomobiller satışlarda hala açık ara farkla zirvede. Elektrikli araçların ikinci elde satılması zor, değer kaybı ise daha yüksek. Elektrikli otomobile ilgi neden daha yavaş yükseliyor ve gelecek hala elektrikli otomobillerin mi soruları gündemde? Biz de bu konuya bir parantez açarak veda edeceğiz sizlere. İyi geceler.
1: Türkiye'de elektrikli araç satışı her geçen gün artıyor. Ancak bu artış tahminlerden daha yavaş gerçekleşiyor. Otomobil alacakların hala en son tercihi elektrikli otomobiller. Bir ikinci el ilan sitesinin araştırmasına göre her 3 kişiden birinin ilk tercihi benzinli otomobil. Benzinli araçları %21 ile dizel, %17 ile hibrit ve %16 ile LPG'li otomobiller izliyor. Son sırada ise %14 ile elektrikli araç geliyor. Yani her 100 kişiden sadece 14'ü ilk tercihim elektrikli araç almak olur diyor. Araştırmaya göre temkinli olunmasının en büyük nedeni batarya ömrü ve şarj istasyonu altyapısının yetersizliği. Her iki gerekçe de %27 ile birbirine yakın oranda. Katılımcıların diğer endişeleri %19 ile fiyatların yüksek olması ve %18 ile yaşanan değer kaybı.
13: Elektrikli araç alıcısı bir nevi aslında beyaz eşya ya da elektronik eşya alır gibi hareket etmek istiyor. Yani nedir? İkinci el bir elektrikli otomobil yerine gideyim biraz daha fazla para vereyim. Yani biraz daha da aslında az bir rakam değil ama bunu göze alıyor. Dolayısıyla gideyim ben bunu sıfırına alayım. Çünkü batarya ne olur, bataryası eskimiş olabilir ya da kazalı olabilir gibi endişeler taşıyor.
14: Elektrikli araçların henüz kaporta dışında özellikle batarya sağlığı ve diğer elektronik aksamına yönelik nasıl ekspertiz yapılacağı, aracın değerlemesiyle ilgili olarak verilerin tam anlamıyla teknik olarak nasıl elde edileceğine dair yeterli bir bilgi birikiminin oluşmamasından kaynaklanıyor.
1: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre otomobillerin fiyatı son bir yılda %22 arttı. Yıllık artış benzinli araçlarda %20,4, benzinli LPG'li araçlarda %18,9, dizel araçlarda %18,5, hibrit araçlarda %21,4, elektrikli araçlarda ise %10,4 oldu. Elektrikli araçlar enflasyon karşısında açık ara farkla değer kaybı birincisi oldu.
13: Elektrikli araçların ikinci eldeki seyri ilginç tabii. Neden ilginç? Çünkü bundan 3 yıl önce değer kayıpları elektrikli araçta çok yüksekken, yani bir elektrikli otomobili satın aldığınızda, plakaladığınızda, artık ikinci el statüsünü aldığında yarı yarıya değer kaybederken, yıllar içerisinde bu geçtiğimiz yıl itibariyle epey bir dengeye oturdu. Dengeden kastım şu, şu anda da %25'lerde, 30'larda bir değer yitirimi oluyor.
14: Elektrikli araçların ikinci el pazarındaki piyasasına baktığımız zaman henüz gelişme aşamasında olan bir seyir görüyoruz. Nitekim ilan sayılarını incelediğimizde yaklaşık olarak toplam ilanların içerisinde elektrikli araçların payı %2-3 civarlarında. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi henüz pazara yeterince ikinci el araç girmiş değil. İkinci el araç sayısı pazarda yeterli bir büyüklük, bir genişlik kazanacak noktada da değil.
1: Elektrikli araçlarda teknoloji diğer modellere göre daha hızlı gelişiyor. Uzmanlara göre özellikle Çin şirketlerinin atağı sektör üzerinde büyük baskı yaratıyor.
13: 4 sene, 5 sene önce elektrikli otomobil almış birisinin otomobili şu anda tabii ki çok demode olmuş durumda. İşte belki 180 kilometre menzile sahip ama şu anda 900 kilometrenin üzerine çıkan menziller. Onun otomobili belki bir günde ancak şarj oluyor ama şu anki otomobiller 9-10 dakika içerisinde belli bir kilometre limitine şarjda ulaşabiliyor.
1: Geçen yıl elektrikli araçların pazar payı %17 seviyesine çıktı. Araştırmalara göre elektrikli araç satışının bir anda değil yavaş yavaş artması bekleniyor.
14: Elektrikli otomobillerin giderek daha geniş batarya kapasitesi, daha hızlı şarj ve belki de en önemlisi daha uzun menzil mesafesine sahip olmaya başlaması. Bu da daha önce satın alınan ve menzil mesafesi daha düşük ve batarya kapasitesi veya şarj hızı daha yavaş olan araçların ikinci el pazarında da önemli bir değer kaybı yaşamasına sebep oluyor.
1: İlgiyi azaltan nedenler olduğu gibi satışı artıracak etkenler de var. Elektrikli otomobil alanların temel gerekçesi yakıt tasarrufu. Anket katılımcılarının %40'ı en önemli neden olarak bunu gösteriyor. Yakıt tasarrufunun %20 ile düşük bakım maliyeti, %17 ile teknolojik yenilik, %14 ile çevresel duyarlılık ve %10 ile vergi avantajı takip ediyor.
13: Kimi tüketici de yani daha bilen bataryanın ne olduğunu, işte 8-10 yıl bataryanın çok sağlıklı bir şekilde araç üzerinde kalabileceğini bilen tüketiciler ise niye bu kadar fazla para vereceğim, %30, %40 daha fazla para vereceğim diyerek ikinci ele yönleniyor.
14: Temel maliyet unsuru da bu açıdan bakıldığında enerjinin ne kadara mal edildiğiyle ilintili. Evlerimizde bir otomobili şarj ettiğimiz zaman evet daha uzun bir süre şarj zamanı alıyor. Ancak bununla birlikte ortalama 100 kilometrede belki işte 50-60 liralar civarında bir maliyete denk geliyor.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Doğa takvimi. Bugün 5 Ekim 2026, Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Her canlının hayatta kalmak, yavrularını yetiştirmek için doğal yaşam alanına uyum sağlaması gerekir. Bu, oradaki iklim koşullarına, yırtıcılara, aynı yiyecek ve barınma alanı için rekabet eden diğer türlere uyum sağlamak anlamına gelir. Bugün Dünya Habitat Günü. Bu yılın teması herkes için yeterli konuta erişim. Çünkü konut hakkı, insan onurunun, güvenliğinin ve refahının temel unsuru. Ancak bugün dünyada 3 milyardan fazla insan bu haktan mahrum. Her yıl yüz milyonlarca insan evsizlik sorunu yaşıyor. Ve bu sorun afetler, çatışmalar, iklim krizi nedeniyle daha da artıyor, savunmasız durumdaki insanlar büyük risklerle karşı karşıya kalıyor. Bu yıl Dünya Habitat Günü etkinliklerinde herkes için yeterli konut temasıyla bu hakkı gerçeğe dönüştürmek için gereken politikalar, ortaklıklar ve pratik çözümlere dikkat çekmek amaçlanıyor. Dünya Habitat Günü ilk olarak 1986 yılında Kenya'nın Nairobi şehrinde Barınma Benim Hakkım temasıyla kutlanmıştı. Bu yıl herkes için yeterli konut temasıyla başlayan etkinliklerin 31 Ekim Dünya Şehirler Günü'nde şehri yeniden canlandırmak temasıyla sona ereceğini ekleyelim.
10: Doğa Takvimi.
15: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor, anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
17: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
15: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
17: Siz yoksanız sanat da yok.
15: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
18: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
15: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
2: Bugün yağış güney ve doğu bölgelerde var. İstanbul az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçişi etkili. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Poyraz'ın hızı azaldı. Hava az bulutlu, Edirne 23, Kocaeli 21 derece.
19: İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir parçalı bulutlu 20, Sivas 19 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli kesiminde kısa süreli yağmur var. Kuzey kesimlerse güneşli. Manisa 25, Muğla 23 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Adana 28, Hatay 26 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin hattında kuvvetli yağış görülüyor. Sıcaklık 18-20 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu genelinde yağmur yeniden kuvvetlendi. Gök gürültüleri ve yıldırımlar da oluşacak, tedbirli olunmalı. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece. Hava durumu.
20: Burası NTV Radyo. Saat 1.
21: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 1 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Mecliste yeni haftada mesai başlıyor. Salı günü genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Yine aynı gün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.
3: Mecliste yeni yasama yılı 1 Ekim'de başladı. İlk mesaisi ise 6 Ekim Salı günü yapılacak. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi ele alınacak. Teklifte Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Kızılay Şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde Kızılay İl Merkez Şube Başkanı ile İlçe Şube Başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin üyesi olacak. Meclise Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu da toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan komisyonda sunum yapacak. Karahan'ın toplantıda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Meclis Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu teklifini görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
21: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. Bu kişiler arasında tüm bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Mete Kalkavan da var. Ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığına geliş süreciyle ilgili bazı iddialar öne süren Alper Ulusoy ifade verdi.
22: Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil.
23: Merkez Hakem Kurulu yönetimi tarafından gördüğü baskıyı anlatmaya hazır olduğunu söyleyen de var. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun kulüplerin bazı isteklerini yerine getirmek için seçildiğini ileri süren de.
24: Bu bütün dünyada böyle, Avrupa'daki ülkelere de baktığımızda da böyle.
23: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet uygulandığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Trabzon'dan İzmir'e kadar birçok kentte çok sayıda hakem ve gözlemcinin ifadesine başvuruldu. Bu isimlerden biri de Mete Kalkavan. Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Aralık 2024'e kadar geçerli VAR hakem eğitimciliği sözleşmesi imzaladığını belirten Kalkavan, 5 ay kala sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini söyledi.
25: 8 Mart 2022'de üst düzey çok sayıda hakem ve gözlemcinin kariyeri sonlandırılmak istendi. 9 Mart'taki toplantıda hakemliğimi askıya alacağımı söyledim ve toplantıyı terk ettim. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir aydan kısa süre sonra Merkez Hakem Kurulu'nun uygulamasını reddedip iptal etti. Akabinde tüm MHK istifa etti.
23: Eski hakem Kalkavan, savcının talimatı olması halinde dosyaya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Bir diğer tanıksa eski hakem Alper Ulusoy. Ulusoy, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
0: Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteğiyle MHK Başkanı yapılmıştır?
23: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
21: Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. 24 dakika içinde yaşanan depremler kısa sürede paniğe neden oldu. İlk deprem dün saat 14.19'da Adana Saimbeyli'de meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı. Bölgede sarsıntının etkisi sürerken 17 dakika sonra aynı noktada bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Adana'daki depremlerden sadece 7 dakika sonra da bu kez Osmaniye 5,2 ile sallandı. Merkez üssü Sumbas ilçesi olan depremin derinliği de 7 kilometre olarak açıklandı. Bölgede herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Saha tarama çalışmaları da sürüyor. Adana'da 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremlerden 7 dakika sonra Osmaniye'de 5,2 ile sallandı. Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz peş peşe meydana gelen depremleri değerlendirdi.
4: Göksun'dan güneybatıya doğru, yani Adana Kozan ilçesine doğru uzanan bir fay sistemi var. Bu fay sistemi parçalı bir fay sistemi. İçerisinde 5-6 tane fay parçası var. Bunların en büyüğü 30 kilometre, bazıları 10-15 kilometre büyüklüğünde, uzunluğunda. Dolayısıyla burada yüklenmiş bir fay sistemi var ve bu fay sistemi de bu yükün etkisiyle bugün yaşadığımız ya da geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız gibi depremler üretiyor. Dolayısıyla bu bölge rahatlayana kadar bu tür depremleri, dörtlük, beşlik depremleri yaşayacağız gibi duruyor. Buradaki fayların hepsinin bir arada kırılma olasılığını ben zayıf görürüm. O anlamda da burada olabilecek depremleri genellikle 5 belki biraz üzeri 6'ya kadar çıkabilecek depremler olarak tanımlamak mümkün olabilir faylardan hareketle. Ülkemizde 700 tane diri fay var ve bunlar zaman zaman bu büyüklükteki depremleri üretiyorlar. Panik yapmadan olayların nasıl gelişeceğini bir miktar daha izlememiz gerekiyor.
21: Mersin'de yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada bir adreste yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir şüphelinin evi polis ekiplerince arandı. Aramalarda 257.600 euro, 25.120 dolar, 64.100 pound, 4 kilogram külçe altınla çok sayıda Cumhuriyet yarım, çeyrek ve gram altın ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 60 fişek ve ihale dokümanları da bulundu. 1 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattı kapsamındaki başvuruların artık UYAP vatandaş portalı üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı. Yeni uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin talepler UYAP üzerinden de iletilebilecek. Gürlek, düzenlemenin vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Yargı hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve erişilebilirliğin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini de vurguladı. İstanbul Kağıthane'de iki adam bir evde elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak 3 gün boyunca darp edilip işkence görmüş, ihbar üzerine eve operasyon düzenleyen polis ekipleri sayesinde kurtulmuşlardı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan kişiler polise gördükleri işkenceyi anlattı. Sırtlarında naylon eritildiğini, vücutlarının bazı yerlerinin derin şekilde kesildiğini söylediler.
5: Sırtımda naylon erittiler. Vücudumun bazı yerlerini derin şekilde kestiler. 3 gün boyunca rehin alınan 2 kişi gördükleri işkenceyi anlattı. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık çıkınca 4 şüpheli kendilerine zorluk çıkaran 2 kişiyi darp edip rehin aldı. 3 gün boyunca tuttukları evde darp edip işkence ettiler. İhbar üzerine adrese gelen polis 2 kişiyi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde buldu. Önce hastaneye ardından emniyete götürüldükten sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan 2 kişi ifadelerinde 3 gün boyunca yaşadıkları işkenceyi anlattı. Kaçırılanlardan biri sırtında naylon eritildiğini ve vücuduna bıçakla zarar verildiğini anlattı. Arkadaşı ise ailesiyle tehdit edilerek kaçırıldığını, korktuğu için kendisine gönderilen konuma gittiğini söyledi.
6: 3 gün boyunca işkence gören gençler bir çıkış yolu arıyordu. Odada kimse yokken içlerinden biri ayağa kalktı. İşte o esnada dışarıdaki bir kadınla göz göze gelmesi belki de hayatlarını kurtarmış oldu.
5: Kaçırılanlardan biri kadına bağlı ellerini göstererek yardım istedi. Kadının ihbarı üzerine polis olay yerine gelerek ikiliyi kurtardı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis kamera görüntülerinden tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
21: İnternetten alışverişlerde tüketicinin yanıltılmasını önlemek için sahte yorum ve puanlar mercek altına alındı. Tüketiciyi sahte yorum ve puanlarla kandıran işletmelerin internet adreslerine erişim engeli geldi.
7: Yorumlara bakıyoruz, hani iyi yorumlar mı kötü mü yorumlamışlar.
5: Olumlu yorumlar, yüksek takipçiler ve 5 yıldızlı işletmeler ama birçoğu sahte. Artık e-ticarette ürünlere yapılan sahte puanlama ve yorumların önü kesiliyor.
8: Bununla ilgili ajanslar mevcut aslında. Sahte hesaplarla sizin belirlediğiniz platforma yorum ya da yıldız gönderiyor. Bu şekilde de algı yönetimi yapıyorlar.
5: Birçok kişi internet alışverişi yaparken bir restoran veya otele gitmeden önce yorumları kontrol ediyor.
9: İnternet alışveriş yapıyor musunuz?
11: Tabii ki. Sürekli olarak.
9: Peki nelere dikkat ediyorsunuz en çok ürün alırken?
11: Ürün yorumlarına dikkat ediyorum ya. O şekilde yönetim alabiliyorum.
5: Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleriyle sahte yorum bulunan e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı.
9: Bakıyorsun aynı kişiler, belirli isimler, yorumlar içe aynı mesajlar, aynı kelimeler. İnsanları kandırıyorlar ama herkes kendi ekmeğinde. Doğru olduğunu düşünmüyorum kesinlikle.
8: Ajanslardan gelen yorumların denetimi yapılarak o IP'ler kısıtlanacak ve platformlar üzerinde satın alınmayan ürünlerin yorumlara kapatılması sağlanarak en azından ürünü almayan kişilerin yorumları kısıtlanacak.
5: Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.
21: Dış gelişmelere bakalım. İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Yahya Sinwar'ın halefi olarak görülen üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldıklarını açıkladı. Hedef alınan ismin öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar'ın eski danışmanı Ali El Amudi olduğu belirtildi. Saldırının Amudi'nin binada olduğu sırada gerçekleştiğini açıklayan İsrail ordusu Hamas yetkilisinin akıbeti konusunda bilgi vermekten kaçındı. Amudi, Hamas'ın üst düzey isimleri arasında gösteriliyordu. Son olayla birlikte İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1445'e ulaştı. Amerikalı oyuncu Angelina Jolie sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Jolie paylaşımında Google Earth fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkta ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu ise gösteremiyor dedi. Ayrıca şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz ifadesini de kullandı. Ünlü oyuncu, Birleşmiş Milletler uydu analizlerine göre 16 Haziran itibarıyla Gazze'deki altyapının %82'sinin hasar aldığını da belirtti. Jolie, kış yaklaşırken Gazze nüfusunun %94'ünün, yani yaklaşık 2 milyon kişinin barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını hatırlattı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü bombardımanların Gazze şeridinde oluşturduğu ağır tahribat Google Earth'ün güncellenen uydu görüntülerine yansımıştı. İran'da sivilleri savaşa hazırlamak amacıyla başlatılan can feda kampanyası genişletiliyor. Başkent Tahran'da kurulan yeni askeri tatbikat alanı kullanılmaya başlandı.
1: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Ordu komutanlarıyla devrim muhafızlarına bağlı gönüllü Besiç gücü yetkililerinin izlediği törende askerler engelli parkurda hünerlerini sergiledi. İranlı komutanlar roket atarlar ve uçak savarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim standları da büyük ilgi çekti. Can Feda programına katılan İranlıların bu alanda silahlı eğitim alması bekleniyor. Törende konuşan İranlı yetkililer 1000 taburun eğitime hazırlandığını belirterek yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. Can Feda programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu ifade ediliyor. Tahran sokakları askeri tatbikatlarla hareketlenirken gözler Washington'a çevrilmiş durumda. İran'ın Katar aracılığıyla ilettiği son teklifi reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleriyle İran'a karşı atılacak adımları görüştüğü ifade ediliyor.
21: Almanya'nın başkenti Berlin geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
1: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplar da yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.
21: Amerika'da Beyaz Saray yönetimi yeni bir yapay zeka görev gücü oluşturdu. Bu görev gücüne Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton başkanlık edecek. Haber Wall Street Journal'da yer aldı. Buna göre oluşturulan görev gücü yapay zeka teknolojisinin risklerini ve fırsatlarını inceleyecek. Ayrıca bu kapsamda federal hükümetin de rolünü belirlemesi bekleniyor. Jay Clayton ve ekibinin süper zeka gücü adı verilen raporu hazırlamak için de 120 gün süresi var. Habere göre sektör temsilcileri gönüllü olarak bazı temel ilkelerde anlaştı. Bunlar model geliştirmeyi izlemeye yönelik iç kontrolleri kapsıyor. Modellerin üçüncü taraf incelemelerini de içeriyor. Oluşturulan görev gücü mevcut yasaları inceleyerek Kongre'nin atabileceği olası adımları da değerlendirecek. Çocukların akıllı telefonla tanışma yaşı giderek düşüyor. Peki çocuklar ne zaman telefonla tanışmalı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu aileler için çocukların akıllı telefon kullanmaya hazır olup olmadığını ölçen bir rehber hazırladı. Uzmanlar da dijital dünyanın risklerine karşı aileleri uyardı.
10: Kimi ilkokulda, kimi ortaokulda telefon kullanmaya başlıyor. TÜİK 2024 yılı verilerine göre 6-15 yaş arası her 4 çocuktan 3'ünde cep telefonu var. Peki bir çocuğa kaç yaşında telefon alınmalı? Ya da 18 yaş altına telefon alınmalı mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu veliler için çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı rehberi hazırladı.
12: 13 yaşında. Dershaneye gidip geliyor, spora gidip geliyor haberleşebilmek için.
13: 11 yaşımdan beri telefonum var.
10: Rehber 10 maddeden oluşuyor. Amacı ailelerin çocuklarına akıllı telefon verme zamanını değerlendirmesine yardımcı olmak.
14: Reşit olana kadar telefon yapmayı düşünmüyorum.
10: Rehberde yer alan çocuğunuz tanımadığı kişilerden gelen mesajlara veya arkadaşlık isteklerine karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor mu gibi sorular da özellikle akıllı telefonların risklerine karşı ailelerin dikkatini çekmeye yönelik hazırlandı.
2: Bir çocuğa telefon almak yalnızca onu arayalım, ondan haber alalım demek değil. Oyun parkında arkadaşlarıyla vakit geçirirken de, yalnız başına odalarında otururken de bu küçük ekranlar onlara eşlik ediyor. Sosyal medyaya girebiliyor, fotoğraflarını paylaşabiliyor ve hatta tanımadığı insanlarla iletişim kurabiliyorlar.
14: Risk, çocukların tecrübesizliğinden faydalanarak onları çeşitli şekillerde istismar etme amacı güden kötü niyetli kişilerdir.
10: Uzmanlar da dijital zorbalık konusunda aileleri uyarıyor.
14: Çocuklarımıza hatta ailelerine şantaj yapılabiliyor. Diğer çok çarpıcı örnek siber zorbalık. Telefon üzerinden, bilgisayar üzerinden, oyunlar üzerinden ilişki kurup daha sonra psikolojik şiddet uygulama olaylarını görüyoruz.
21: Önümüzdeki ay Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi öncesi yarın Pasifik'te önemli bir toplantı düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlık edeceği zirvede COP31'de varılacak anlaşmalar için müzakere yürütülecek.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu'da düzenlenecek COP31 öncesindeki hazırlık zirvesine başkanlık edecek. Kurum zirvede COP31'in eylem gündemini paylaşacak. 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek zirveye katılacak liderler, Fiji'de bildiri imzalamadan önce yaklaşık 10 bin nüfuslu bir ada grubu olan Tuvalu'da bir gün geçirecek. Liderler ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek. Öte yandan Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinde varılacak anlaşmalar üzerine Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4000 delegenin katılması bekleniyor. Kurumun Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yöneticileri, diğer ülkelerin iklim ve enerji bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.
21: Meme kanserine yönelik farkındalığı artırmak isteyen sağlık çalışanları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya Yürüyüş Günü kapsamında İstanbul'da yürüyüş düzenledi. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alırken hastalıkla mücadelede erken teşhis büyük önem taşıyor. Bebek Parkı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları ve doktorlar pembe tişörtler giyerek boğaz boyunca yürüdü. Etkinlikte meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe balonlar da gökyüzüne bırakıldı. Gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2021'den bu yana uyguladığı model yaygınlaşıyor. Uygulamayla açık alanlarda belirli bölümler hariç tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verilmiyor.
10: Derslikte, kütüphanede ve kapalı alanlarda zaten yasaktı. Şimdi kampüsün açık alanlarında da sınırlama getiriliyor. İstanbul'daki bazı üniversitelerde sigara içilebilecek noktalar belirlenip geriye kalan alanlar dumansız kampüse dönüştürülüyor.
15: Ben kendim sigara kullanmıyorum ve yani arkadaşlarım yanında içtiğinde de bu beni rahatsız ediyor.
16: Gerek yemek çıkışlarında gerek derslere giriş çıkışlarda oldukça dumana ve pasif içiciliğe maruz kalıyorduk. Bu da bizim sağlığımız için oldukça tehlike teşkil ediyordu.
10: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu modeli 2021'den bu yana uyguluyor. Kampüsün çok küçük bir kısmı dışında sigara kullanımına izin verilmiyor.
17: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri gibi çalışmalarımız hep sürdü.
10: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sigara yalnızca sarı çizgilerle ayrılan 11 noktada içilebiliyor. İbn Haldun Üniversitesi de sigara içilebilir alanları ortak kullanım noktalarından uzaklaştırdı.
18: Ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti.
10: Uygulamayla gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
21: Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan ve 36 saat sonra kurtarılan 8 yaşındaki Muhammed Gökhan bir bacağını kaybetmişti. Adana'daki çocuk iyilik merkezi Muhammed Gökhan'a da umut oldu. Depremzede çocuk protez bacağına kavuştu. Şimdi yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.
3: Depremde bir bacağını kaybetti. Protezle yeniden ayağa kalktı.
0: Protezle yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum.
3: Muhammed Gökhan Yıldırım 8 yaşında. 6 Şubat'taki deprem felaketine Adıyaman'da ailesiyle kaldığı evde yakalandı. Bina kısa sürede yıkıldı. Tüm aile enkaz altında kaldı. Muhammed Gökhan teyzesi ve anneannesini kaybetti. Kendisi ise 36 saat sonra yaralı kurtarıldı. Bir bacağını kaybeden çocuk uzun süre tedavi gördü. Afet zedeler için Adana'daki Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi Muhammed Gökhan'a da umut oldu. Onun için protez bacak yapıldı.
19: Tekrardan umut oldu Çocuk İyilik Merkezi bize. Zaten hayatına devam ediyor proteziyle. Çok da güzel kullanıyor, çok da güzel yürüyüp koşuyor. İleride de futbolcuyla pilot olmak istiyor. Hem futbolcu olmak istiyorum hem de pilot olmak istiyorum dedi.
3: Yeniden ayağa kalkan depremzede çocuk, yaşıtları gibi koşup oynamanın mutluluğunu yaşıyor.
21: İstanbul semaları göç mevsiminin gelmesiyle birlikte hareketlendi. Bu yolculuğu yakından takip etmek isteyenler Beykoz'da kuş gözlem etkinliğinde buluştu. Etkinlikte sonbahar göçü sırasında gökyüzünden geçen yırtıcı kuş türleri gözlemlendi.
20: Yılan kartalı geliyor arkadaşlar. Bakın sol tarafta.
22: Kızıl akbaba gördük. 5 yıldır da geçmiyormuş. İlk kez bugün geçti. Şanslı hissediyorum kendimi.
24: Kartal, akbaba, atmaca ve birçok tür. Kuzeyden güneye uzanan göç yolculuğunda kuşların en önemli geçiş noktalarından biri de İstanbul. Cemre Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde bu yıl 5.sü düzenlenen yırtıcı kuş gözlem etkinliği yapıldı. Katılımcılara kuşların göç rotaları, türlerin özellikleri ve göç sırasında karşılaştıkları tehditlere ilişkin bilgi verildi.
20: Ömer Faruk ve eşi. Ben o zaman sosyal medyadan konum istedim.
25: Yırtıcı kuşların göç yolculuğuna tanıklık etmek isteyenler İstanbul Beykoz'da bir araya geldi. Gökyüzündeki hareketliliği dürbünlerle takip etti.
20: Çok yakına geldiler ve kaçmadılar gerçekten. Yani çok rahatlıkla fotoğraf verdiler.
26: Görüyorsunuz insanlar bir tane atmaca geçiyor. Çığlık çığlığa o tarafa yöneliyorlar. Tabii ki çok heyecan verici, çok keyifli bir şey.
27: Demin bir yılan kartalı geçti buradan. Çok güzel fotoğraflar da aldım.
24: Etkinlikte kuş göçünün yanı sıra doğanın korunması ve gelecek nesillere çevre bilincinin aktarılması için çağrıda bulunuldu.
20: Arı şahinleri, ondan sonra şahinler, yaz atmacaları, yılan kartalları derken böyle bir silsile devam ediyor. Şu anda da çoğunlukla küçük orman kartalı, yılan kartalı, işte küçük kartal gibi türleri görüyoruz. Çocuklu aileler geliyorlar buraya ki etkinliğin bence hedef kitlesi zaten onlar. Doğadan yana olabilecek huylar edinebilmek, doğayı merak edebilecek, onları gözlem yapmaya teşvik edici dokunmalar, temaslar olsun diye de bu etkinliği yapıyoruz aslında.
22: 17-18 Ekim'de de Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda bu etkinliği yapacağız. Bugün biraz nasipli günümüzde. Hava da çok güzel. Kuşları da gördü gözlemciler. Cemre Vakfı olarak da gerek doğada yapılan tüm işlemlere kuş gözlemciliği dahil hepsine desteklerimiz devam edecek inşallah.
24: Kuş gözlemine en çok da çocuklar ilgi gösterdi.
28: Kuş gözleme ilk defa geldim. Kuşları gördüğümde birazcık heyecanlanıyorum.
29: Bence çok güzel. Zaten dürbünle bakınca daha yakından göründüğü için daha eğlenceli oluyor.
20: En üstte, en yukarıda beyazda. Şimdi maviye de...
30: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Ormandaki eğlence gereğinden fazla uzamıştı. Güneş çoktan batmış, hava iyice kararmıştı. Eğlenceye devam eden orman sakinleri artık neyi kutladıklarını bile unutmuşlardı. Birbirleriyle çok yüksek sesle konuşuyor, söyledikleri şarkılarda uyumu yakalayamıyorlardı. Bir kısmı şarkının son bölümünü söylerken diğer kısmı henüz ortalarında oluyor. Hatta bazıları çoktan yeni bir şarkıya geçmiş oluyordu. Gürültülü şakalar, kaba saba, ay kırışlar çok uzaklardan bile duyuluyordu. Küçük kertenkele Mosif'in de bu kadar gürültü içinde yavrusunu uyutması imkansızdı. Ayağında sağlanmış, ninni söylemiş, masal anlatmış ama ne yaptıysa onun uyumasını sağlayamamış. Bu duruma artık daha fazla dayanamadığından yavrusunu kucağına alıp eğlencenin sürdüğü ormanın açlığına gitti. Gürültünün merkezinde yaklaştı ve onlara saatin çok ilerlediğini, artık sessiz olmaları gerektiğini, yavrusunu uyutamadığını söyledi. Ormandaki hayvanlar bir an için susarak ona baktılar. Sonra kafalarını çevirip birbirlerine baktılar ve birden kahkahalar atarak Mosif'le dalga geçmeye başladılar. "Bak sen şu küçük kertenkeleye, bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Buradan hemen kaybol, yoksa seni ayağımızın altında alırız," dediler. Mosif yaşlı gözlerle onlara derdini anlatmaya çalıştıysa da, "O küçük boynunla bize akıl öğretmeye kalkışma ve hemen buradan kaybol," dediler. Kertenkele Mosif, "Eğer bir gün siz de uyuyamazsınız, bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlarsınız," diyerek üzüntüyle oradan ayrıldı. Ormandaki hayvanlar uzun süre eğlenmeye devam ettiler ve sonunda yorgun argın sağlanarak evlerinin yolunu tutup kendilerinin yataklarına attılar. Başlarını yumuşacık yastıklarına koydular, sıcacık yorganlarının üzerinde çektiler ve gözlerini yumup kendilerini uykunun tatlı kollarında bıraktılar. Fakat belli ki bir sorun vardı. Yataklarına girili bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen hiçbiri uyuyamıyordu. Sağa sola döndüler, yastıklarını düzelttiler, ayaklarıyla yorganları havalandırdılar ama ne yaptılarsa bir türlü uyuyamadılar. Sabah olduğunda birbirlerine gece hiç uyumadıklarından bahsedip durdular. Kendilerinin çok yorgun hissettiklerini, başlarını ağrıdığını ve bugünün sonunda kesinlikle deliksiz bir uyku çekeceklerini söylediler. Ama gece olup da yataklarında uzandığında durumun değişmediğini gördüler. Gözlerinden uyku aktığı halde yatakta bir o yanda bir bu yanda dönüyor. Başlarını kollarının arasında alıyor. Bacaklarının havaya dikiyor. Yine de ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü uyamıyorlardı. İkinci günün sabahında ormandaki bütün hayvanlar uykusuzluktan yerlerde sürünüyor. Ayakları üzerinde duracak gücü kendilerinde bulamıyorlardı. Gün boyu bunun sebebini düşündüler ama akıllarına hiçbir şey gelmedi. Sadece bu kadar uykusuzluğun üzerinde akşam olunca güzel bir uyku çekeceklerinden eminlerdi. Ancak üçüncü gece de öncekilerden farklı olmadı. Uykusuzluk artık dayanılır gibi değildi. Sonra birden şaşkınlıkla sincabın müşil müşil uyuduğunu fark ettiler. Hem de öyle derin, öyle tatlı uyuyordu ki gözlerine inanamadılar. Hemen onu uyandırıp bunu nasıl yaptığını sordular. Sincap şaşkın şaşkın onlara bakarak, "Neyi nasıl yapıyorum?" dedi. "Uyumayı tabii ki," dediler. "Nasıl uyuyorsun? Ormandaki bütün hayvanlar 3 gündür uyuyamıyor." Sincap bunun sebebini bilmediğini, sadece her zamanki gibi yatağına yattığını ve bir süre sonra kendiliğinden uykuya daldığını söyleyebildi.
Bunun üzerine hepsi birlikte düşünmeye başladılar. Uyumayalı tam 3 gece olmuştu. Acaba 3 gece önce ormandaki tüm hayvanları etkileyen bir şey mi olmuştu? Yedikleri bir şey mi dokunmuştu ya da ne bileyim yanlış bir şey mi yapmışlardı? Uzun uzun düşündüler. Ancak akıllarına pek bir şey gelmedi. Sonra sincaba sormaya karar verdiler. 3 gün önce ne yapmıştı? Başına tuhaf bir şey gelmiş miydi? Sincap da anlatmaya başladı. 3 gün önce her zamanki gibi ormanda ceviz topladığını, arkadaşlarıyla gezdiğini, gece ormanda yapılan eğlenceye katıldığını, sonra uykusu geldiği için yuvasına doğru yola çıktığını söyledi. Bunları anlatırken o anda aklına bir şey gelmiş gibi durdu ve gözleri ışıldadı. Etrafındaki hayvanlar onun oğlan dişi bir şey hatırladığını anladılar ve heyecanla haydi dediler, anlat, anlatsana, neden durdun? Sincap sakin sakin anlatmaya devam etti. Yuvasına giderken yolda kucağında yavrusuyla ağlayan bir kertenkeleye rastladığını, onun çok üzgün gördüğünü söyledi. Bütün hayvanlar başlarını öne eğerek sessizleşti. Kertenkelenin ona yavrusunu uyutamadığından, hayvanların gürültüsünden, kendisiyle alay ettiklerinden bahsettiğini anlattı. Sonra onlara yardım etmek istediğinden ve kertenkelenin yuvasını o gece nehirin diğer tarafına taşıdıklarından, yavrusunun orada uyuyabildiğinden söz etti. Hayvanlar atalarını hemen anladılar tabii. Mosif'le nasıl alay ettiklerini, onu nasıl da küçümsediklerini hatırladılar ve yaptıklarından çok utandılar. Sonra sincaptan kendilerinin kertenkelenin yuvasına götürmesini istediler. Onu görür görmez defalarca özür dileyip hatalarını anladıklarını söylediler. Mosif'ten kendilerinin affetmesini istediler ve bundan sonra özellikle de kendilerinden küçük olan canlılara karşı çok daha dikkatli davranacaklarını söz verdiler. Kertenkele Mosif'in ormanda yaşananlardan hiç haber olmamıştı. Uyuyamadıkları için üzüldüğünü ve onları affettiğini söyledi. Yuvasını alıp hep birlikte eski yerine taşıdılar ve o gece ormandaki tüm hayvanlar mışıl mışıl uyudu.

Uzun bir meditasyondan uyanan Zusya'nın gözleri doğmuştu. Müritleri yanına gelip üzüntüsünün sebebini merak edince yaşlı hoca derin bir es verip açıklamaya başladı. Az önce uyanıkken gördüğüm bir rüyada kendimi cennetin kapısında buldum dedi. Öğrenciler heyecanla birbirlerine baktılar. Hoca üzgün bir sesle devam etti. Bir melek beni karşıladı ve bir soru sordu. İşte gözyaşlarımın sebebi o güzel ağızdan çıkan sorudur. Meğer hayatım boyunca büyük bir hata işlemişim. Bin rehberin izini takip ettim. Bin hocanın müridi oldum. Kitaplardan öğrendiğim dersleri uyguladım. Dünyada büyük fark yaratanların yollarından yürüdüm. Onlara yaklaştıkça kendimi cennete yaklaşıyor zannettim. Ama cennetin kapısında bana sorulan soru, hayatın boyunca bir Musa olabildin mi? Değildi. Ya da hayatın boyunca bir Süleyman olmaya başardın da değildi. Meğer hayatımın sonunda cennetin kapısında bana sorulacak olan soru, bu hayatta sen Zusya olmaya başarabildin mi? İymiş. İşte bin rehberin yolunu takip ederken korkarım ki Zusya'nın kendi yolunu keşfetmeyi ihmal etmişim.

Bir köyden diğerine, bir işten ötekine yollarda geçirdiği yıllar boyunca kaç kere ağacın köklerinin arasında kıvrılmıştı. Hatırlamıyordu bile. Bu gece farklı değildi. Ağaçların altındaki toprağın yumuşaklığını yoklayarak kendini olabildiğince rahat bir yer yapmaya çalıştı. Büyük bir ağacın insanı kucaklayan köklerine yerleşmekte karar kıldı. Ağacın gövdesine yaslandı ve derin bir inilti çıkarttı. Yiyecek bir şeyler bulmak için çantasına baktı. Geriye sadece bir ekmek ve yolda rastladığı son çiftlikte ona verdikleri elma kalmıştı. Bir sonraki köyün ne kadar uzakta olduğunu bilseydi, belki daha fazlasını isterdi. Birdenbire kendini yaşlı, yalnız ve terk edilmiş hissetti. Kendi kendine mırıldandı. Üstüne üstlük gerçek bir yemek olan bir masa olsun isterdim. Şöyle içimi sıcak, dumanı tüten güzel bir çorba, sıcak bir ateş, şu kalan dişlerimi acıtmayacak yumuşak bir beyaz ekmek. Sonra şaşkın gözlerinin önünde birdenbire bir masa belirdi. Üzerinde dumanı tüten koca bir kase bal kabağı çorbası. Bulutlardan daha yumuşak bir ekmek vardı. Etrafı taşlarla çevrili bir ateş yanıyordu. Bu lütfün nasıl gerçekleştiğini sorgulamayacak kadar açtı. Ellerini ateşe ısıtıp sofraya oturdu ve çorbayı hüpür hüpür içmeye başladı. Tadı olağanüstüydü. Yıllardır ağzına böyle lezzetli bir yemek koymamıştı. Ama ona çocukluğundaki hayatın daha basit, yemeğin daha bol olduğu günlerdeki yemekleri hatırlatmıştı. Çocukluğunu hatırlayınca annesinin süt kremasından yaptığı muhallebiyi canı çekti. Hala kendi kendini konuşuyordu. En çok sevdiği yiyecekleri saymaya başlamıştı. Bahçeden tatlı kış kabağı, ince gevrek tava ekmeği, ah annem bir de erik reçeline vanilya eklerdi. Ama asıl en sevdiğim pekan cevizli turtayı yapardı. Şimdi çikolataya bulanmış bir dilim turta için neler vermezdim. Sonra beni yatağıma yatırırdı. Kuş tüyüye sık başımı tutan melekler gibiydi. Ve beyaz çarşaflar öyle gıcır gıcır olurlardı ki üzerime yumuşacık inerken kat yerlerini açılma seslerini duyardım. Ve şaşkınlıktan dehşete düşmüş gözlerinin önünde sıraladığı her şeyi masanın üzerinde beliriverdi. Arkasını döndüğünde onu bekleyen küçük bir yatak gördü. Hiçbir şeyi sorgulamayacak kadar şaşkın bir halde tıka basa doyana kadar yedi ve beyaz çarşafların arasına girdi. Gözlerini kaparken yorganı üzerine çeken yumuşak bir varlığı hissetti. Adam aslında tesadüfen bir dilek ağacının altında oturduğunu bilmiyordu. Ormanlarda, şehir ve kasabalarda diğer ağaçların arasına gizlenmiş böyle çok sayıda ağaç olduğunu söylenirdi. Ama kimse nerede veya kaç tane olduklarını bilmiyordu. Dilek ağaçlarının kalbimizden geçeni anlama gücü vardı. Adam tam yıllardır uyuduğu en tatlı uykuya dalacakken birdenbire içini bir korku kapladı. Bir dakika, ben bütün hayatım boyunca şanssız oldum. Bu nasıl benim başıma gelebilir? Bir hile olmalı. Periler veya başka bir kötü ruh bana bir oyun oynuyor olmalı. Ve uykuya daldığımda beni afiyetle yemesi için bir kaplan gönderecekler. Ay evet, bunu yapacaklarını biliyorum, dedi ve birdenbire ortaya bir kaplan çıkıp onu afiyetle yedi. Dünya ormanında yürürken ne dilediğine dikkat et. Ne zaman bir dilek ağacının altında oturduğunu asla bilemezsin.

0: Masal Rüya.
1: Bir varmış bir yokmuş. Gürül gürül akan şelalenin kenarında bir çakıl taşı yaşarmış. Kocaman gri kayaların dolu çevresindeki en küçük taşmış. Sabahtan akşama kadar büyük kayaların hikayelerini dinlermiş. Kayaların hepsi buraya çok uzaklardan gelmiş. Onların gölgesini yaşayan küçük çakıl taşı ara sıra da sorarmış. Peki sizce biz hala gezebilir miyiz? Ben dünyayı çok merak ediyorum da. Kayalar bu lafa çok gülermiş. Biz taşlar yukarılardan düşer, aşağılarda kalırız. İnan gidilecek başka bir yer olsa biz onu çoktan keşfederdik. Olduğun yerde kal. Uzaklaşırsan kaybolursun. Dünya tehlikelerle dolu. Yutulursun, özgürlüğünden olursun derlermiş. Çakıl taşı bu heves kırıcı sözlere rağmen dünyayı merak etmeye devam etmiş. Ve sonunda bir gün her şeye ve herkese rağmen gezmenin bir yolunu bulmaya karar vermiş. Bir gün bir kervan şelaleye su içmeye uğramış. Çakıl taşı bütün cesaretini toplayıp üstüne basan bir devenin ayak tırnağının arasına girip uzun ve ağır adımlar eşliğinde yola çıkmış. İki gün sonra kervan başı develerden birinin topalladığını fark etmiş. Ayağını inceleyip çakıl taşı bulmuş ve kaldırıp uzaklara fırlatmış. Masal bu ya. Taş uçmuş uçmuş uyuyan bir dervişin ayakkabısının içinde düşmüş. Derviş günlerce ayakkabısının içindeki küçük taşı fark etmeden yürümüş. Ama sonunda ayağı yara olmuş. Dere kenarında ayaklarını yıkamak için durduğunda çakıl taşını fark etmiş ve ayakkabısından çıkartıp dereye fırlatmış. Çakıl taşı suya düşer düşmez onu ekmek kırıntısı zanneden dev bir balık tarafında yutulmuş. Balığın karnı zifiri karanlıkmış. Çakıl taşı o an büyük kayaların sözlerini hatırlamış ve yola çıktığına pişman olmuş.

Birkaç gün sonra balık bir ağa takılmış ve bizim çakıl taşı uyandığında kendini bir mutfakta bulmuş. Çakıl taşını gören balıkçının karısı heyecanla, "Bak ne güzel bir taş, ne de güzel parlıyor. Yarın onu kuyumcuya götürsem bir de yüzük mü yaptırsam?" diye düşünmüş. Bu kadar sevilmek, beğenilmek çakıl taşının pek hoşuna gitmiş ve gururla parlamaya başlamış. Parladıkça kadın daha da heyecanlanmış. Pazar günü kocası balık satarken kadın tülbentinin kenarına sardığı taşı kuyumcuya götürmüş. Kuyumcu bir bakışta çakıl taşının değerini anlamış ve taşın karşılığında türkuaz bir yüzük teklif etmiş. Kadın yüzüğü görünce sevinmiş ve çakıl taşını kuyumcuya bırakıp gitmiş. Kuyumcu hemen işi koyulmuş ve bizim çakıl taşının kırmızı altından bir yüzüğe yerleştirmiş. Aman aman, işte kayalar haklı çıkmış. Çakıl taşı resmen tutuklanmış. Yüzük onu adeta bir kelepçe gibi bağlı tutuyormuş. Artık maceranın bittiğinin altından bir kafese konduğunu düşünmüş. Günler sonra zengin bir tüccar yüzüğü satın almış. Bir süre takip gösteriş yaptıktan sonra kaldırıp karanlık bir kutuya koymuş ve yüzük öylece orada unutulmuş. Ta ki bir gece hırsızın biri kutuyu çalana kadar hırsız onu yüzükten kopartıp altını ayrı, taşı ayrı satmaya karar vermiş ve çakıl taşını yeleğinin cebine koymuş. Bir hafta sonra hırsızın karısı tozlu yeleği alıp pencereden silmiş ve taş böylece sokağa, o sırada oradan nohut satan birinin çuvalının içinde düşmüş. Az sonra da nohutlarla beraber bir kese kağıdında zengin birinin evinde doğru yola çıkmış. O da nohutlarla birlikte akşam suda bekletilmiş, sabah pişirilmiş, öğlen servis edilmiş ve evinin efendisinin ağzına girer girmez yere tükürülmüş. Efendi yemeğinden taş çıkan aşçıya sinirlenirken çakıl taşı odanın bir köşesine yuvarlanmış. Sabah hizmetçi onu evinin tozuyla birlikte bahçeye süpürmüş. Çakıl taşı toprağa düşer düşmez rahatlamış. Güneşte de ısınınca keyiften böyle bir parlamış. Böyle bir parlamış ki bahçıvanın dikkatini çekmiş. Bahçıvan onu eline alıp seyretmiş. Çok beğenmiş ve kendi kendine mırıldanarak, "Dur küçük taş, ben tam sana göre bir yer bulacağım," diyerek bahçede yürümeye başlamış. Çakıl taşı etrafındaki güzelliklerini görünce gözlerine inanamamış. Uzun yolculuğunda hiç bu kadar güzel çiçekler, ağaçlar, otlar görmemiş. Bahçıvan doğaya öyle aşıkmış ki baktığı bahçe adeta şarkı söylüyormuş. Bu güzel bahçenin tam kalbinde çeşmeden şırıl şırıl sular akarmış. Etrafında arılar çiçekten çiçeği gezer, kurnasında rengarenk balıklar yüzermiş. Bahçıvan bizim çakıl taşının çeşmenin en güzel yerine yerleştirmiş. Taşı orada koyar koymaz güneş ışınları üstünde gezinmeye başlamış. Kendini böylesini güzel bir cennette bulan çakıl taşı mutluluktan etrafına rengarenk ışıklar saçarak parıldamış. "İşte," demiş bahçıvan mutlulukla, "burası tam sana göre. Bunca yol buraya gelmek içindi muhakkak. Kolay olmadı ama her macera onu bu bahçeye bir adım daha yaklaştırdı."

Leyla Mecnun'u seviyor, Mecnun da Leyla'yı. Ama sevsen de sevilsen de bazen hayat ayrı düşmek için sebepler yaratıyor. Büyük halasının hasta olduğunu haber alan yumuşak kalpli Leyla hemen eşyalarını toparlayıp yola koyuldu. Badem gözlü Leyla atına bindi ama gitmeden önce durdu. Ve Mecnun'a 30 gün sonra döneceğini sözünü verdi. Seni yalnız bırakmıyorum. Senin için 30 tane aşk işareti sakladım. Her biri bir aşk mektubu gibidir. Ben yokken onları ara. Her biri sana seni ne kadar sevdiğimi hatırlatır. 30 günde 30 değil, 30 ayrı kanıt bulursun. Aşkımı saklasam bile onu bulabileceğini biliyorum, dedi. Bu sözlerin ardından elini dizginleri alıp ufka doğru yola çıktı. Ertesi sabah Mecnun'un yataktan çıkmaya gönlü yoktu. Ama Leyla'nın sürprizlerini de merak ediyordu. Sevgilisinden gizli bir aşk mektubu bulmak düşüncesi kalbini heyecanla dolduruyordu. Acaba nereye, nasıl bir işaret saklamış olabilirdi? Sırtında adeta çırpınan kanatlar hissetti. Kalktı, giyindi, çıkarken elini cebinde soktu ve işte orada, parmak ucunda hissetti ilk işareti. Yumuşaktı, ipeksiydi, kenarlarında daha sert dokulu bir iğne oyası hissediliyordu. Cebinden o ilk kutsal hazineyi çıkartıp kokladı. Leyla'nın mendili saçları gibi kokuyordu. Teni kadar yumuşak, yüzü kadar beyaz, gülüşü kadar hafifti. Ona dokunmak, yalnızlık çölünde yanan kalbine bir yudum su içirmek gibiydi. Bir sonraki gün Leyla'nın aşkını buharlanan bir aynada buldu. Bir sonraki gün yeleğinin omuzunda bulduğu uzun bir saç telinde, çay bardağının sıcacık dumanında buldu, bulutlarda da, akan derede de buldu Leyla'sını. Her gün aşkla bir mektup aradı ve her gün açık gönlünün aradığı cevabı buldu.

Hermione, krallıktaki en güzel kadındı. Şairler ve şarkıcılar hep onun güzelliğini övgüler, düzen şeyler yazıyor, söylüyordu. Uzun, ipek gibi saçları mücevherlerle bir tutuluyordu. Ona abay yakmış pek çok asil zade ve tüccar Hermione ait olduğu, hatta değerli gözyaşlarını onlara sildiği söylenen mendilleri alabilmek için servet ödüyorlardı. Hermione'nin bütün vücudunda mükemmel olmayan belki tek bir nokta vardı. Ama bu nokta o kadar belli belirsizdi ki sadece mükemmelliğini tamamlıyordu. Sağ göz bebeğinin yanında küçük bir siyah nokta vardı. Bu nokta o kadar küçüktü ki bir sürü talebi içinden bir tane bile fark etmemişti. Aylarca naz yaptıktan sonra Hermione bir kontla evlendi. Babası kontun varlığını, annesi yakışıklığını onaylamıştı. Hermione ise sadece peşindeki talip ordusundan ve kulaklarına işkence eden ayışı senaratlarından kurtulacağına seviniyordu. Kocası İlk birkaç ay boyunca ona tapıyordu. Zamanla sevgisi azalmaya başladı. Birkaç yıl sonra Hermione ona bahçede çay doldururken kocası ona baktı ve "Biraz yaklaşsana, gözündeki o leke de ne? Ne zamandan beri böyle sevimsiz bir leken var senin?" diye sordu. Kocasının doğduğu günden beri taşıdığı bu kusurunu ilk kez fark ettiğini duyunca Hermione üzüntüyle gülümsedi ve cevap verdi. "Sevgili kocam, o leke sadece beni sevmekten vazgeçtiğinden beri orada."

0: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçiş etkili. Sıcaklık 28 derece. Hava durumu.
0: NTV Radyo ile ilgili soru

0: Burası NTV Radyo. Saat 2.
1: Mutlu geceler. 2 bülteniyle karşınızdayız. Fon soruşturmasındaki yeni gelişmeyle başlayalım. Başsavcılık Sermaye Piyasaları Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Para transferleri ve finansal işlemlerin de incelendiği soruşturmada tutuklu sayısı 85. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Ve bu isimler arasında tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edilen Burak Sevindik de bulunuyor. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği de mercek altında. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp de tutuklanan isimler arasında. Fon soruşturmasında incelemeler devam ederken yine gelişmeler yaşanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Gönül'ün fon soruşturmasına giden süreçte gereken önlemleri alıp almadığı araştırılacak.
2: Burada 170'ten fazla ülkede
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Süreç devam ederken Bakan Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı için ön inceleme ve araştırma yapılması için teftiş kurulunu görevlendirdi. Çeşitli hisselerdeki aşırı değer artışları ve manipülasyon iddiaları araştırılmaya devam ediyor. Başsavcılık, Gönül için bu süreç öncesinde denetimlerde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Göreve kötüye kullandığı iddia edildi. Başsavcılık, SPK'nın yatırım fonu faaliyetlerini dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğunu kaydetti. Fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesiyle ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerinin tespit edilmesi, bu alanlardaki denetim yükümlülüğünün de SPK'da olduğu ifade edildi. Yatırımcıların SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle söz konusu fonlara yatırım yaptığı anlatıldı. Buna rağmen yatırdıkları ana parayı dahi alamayanlar olduğuna dikkat çekildi. Savcılık, fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları ve yöneticilerinin yönlendirmeleri sonucunda imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini de belirtti.
1: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerinde olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. Bu kişiler arasında tüm bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Mete Kalkavan da var. Ayrıca Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na geliş süreciyle ilgili bazı iddialar öne süren Alper Ulusoy ifade verdi.
4: Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil.
5: Merkez Hakem Kurulu yönetimi tarafından gördüğü baskıyı anlatmaya hazır olduğunu söyleyen de var. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun kulüplerin bazı isteklerini yerine getirmek için seçildiğini ileri süren de.
6: Bu bütün dünyada böyle, Avrupa'daki ülkelere de baktığımızda da böyle.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet uygulandığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul'dan Ankara'ya, Trabzon'dan İzmir'e kadar birçok kentte çok sayıda hakem ve gözlemcinin ifadesine başvuruldu. Bu isimlerden biri de Mete Kalkavan. Türkiye Futbol Federasyonu ile 31 Aralık 2024'e kadar geçerli VAR hakem eğitimciliği sözleşmesi imzaladığını belirten Kalkavan, 5 ay kala sözleşmesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden feshedildiğini söyledi.
3: 8 Mart 2022'de üst düzey çok sayıda hakem ve gözlemcinin kariyeri sonlandırılmak istendi. 9 Mart'taki toplantıda hakemliğimi askıya alacağımı söyledim ve toplantıyı terk ettim. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bir aydan kısa süre sonra Merkez Hakem Kurulu'nun uygulamasını reddedip iptal etti. Akabinde tüm MHK istifa etti.
5: Eski hakem Kalkavan, savcının talimatı olması halinde dosyaya ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Bir diğer tanıksa eski hakem Alper Ulusoy. Ulusoy, eski MHK Başkanı Serdar Tatlan'ın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
7: Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteğiyle MHK Başkanı yapılmıştır?
5: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
1: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun doğal yollarla mı hayatını kaybetti yoksa öldürüldü mü? 10 yıllık sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu yönde 3 ayrı iddianame hazırlandı. Resmi belgede sahtecilik ve yalan beyanda bulunma iddiaları ile ilgili de yeni ayrıntılar var. Suçlamaların odağındaysa Adli Tıp Kurumu çalışanları ve Deniz Olgun'un eski doktoru olduğu belirtilen bir hekim bulunuyor.
8: Göreve başladığım günden itibaren...
3: Otopsideki video kaydı, yalan beyan suçlaması ve kayıp telefon. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili 3 ayrı iddianame hazırlandı. Deniz Olgun 2016 yılında İstanbul Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmişti.
9: Siyaset anlayışım da benim buna manidir.
3: 10 yıl sonra Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı defalarca otopsi sırasında görüntü alınıp alınmadığını sordu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi böyle bir video kaydı olmadığını belirtti. Sadece fotoğrafları gönderdi. İlerleyen süreçte mahkeme fethi kabir işlemine hükmetti. Doku örnekleri kimyasal bulgular arandı. Bu yönde mahkeme kararının çıktığı 18 Ağustos 2026'da Adli Tıp Kurumu'ndan bu sefer otopsinin video kaydı var yazısı geldi. Savcılık 3 adli tıp çalışanına yönelik belgede sahtecilik suçundan dava açtı. Bir diğer iddianame ise Doktor Nurettin Demirkol'a ilişkin hazırlandı. Demirkol bu yıl içerisinde verdiği ifadede polisin kimin aradığını bilmediğini söyledi. 155 kayıtlarında ise polisi kendisinin aradığı ortaya çıktı. 2026'da başsavcılıkta Arif Ahmet Deniz Olgun'un özel doktoru değilim dedi. Ancak 10 yıl önce polislere kendisini eski bakanın özel doktoru şeklinde tanıttığı öğrenildi. 2016 yılında tutanakta Deniz Olgun'un ağzında kan gördüm dediği yazıyordu. 2026'daki ifadesinde ise kan görmedim dedi. O gün Kasıklı'daki evinde olduğunu ileri sürüyordu ama HTS kayıtları başka yere işaret etti. Deniz Olgun'un kayıp telefonuyla ilgili eski bakanın kardeşi ve yeğeni hakkında da delil yok etme suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
1: Adana ve Osmaniye'de 24 dakika arayla 3 deprem meydana geldi. Adana'da 4,8 ve 4,9, Osmaniye'de ise 5,2'lik depremler paniğe neden oldu. Uzmanlara göre bu depremler 6 Şubat depremlerinin etkisi.
10: Önce Adana, sonra Osmaniye sallandı. 24 dakika içinde 3 deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler paniğe neden oldu.
11: Psikolojikmen zaten kırgınız, yorgunuz. Tekrardan en başa döndük. Hani uyuyamaz olduk. Durmadan gözlerimiz avizede. Hani bir sarsıntı olur mu? Tekrar bir deprem olur mu? Yaşadığımız tramvayın hala etkisini atlatamamışken tekrardan aynı duyguyu yaşıyoruz.
10: İlk deprem Adana Saim Beyli'de 14.19'da meydana geldi. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,99 kilometre olarak açıklandı. Henüz bu depremin etkisi sürerken 17 dakika sonra bir deprem daha oldu. Yine aynı noktadaki depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Saim Beyli'de saatler sonra 19'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
12: Aynı 2006'daki, 2003'teki deprem gibi bir deprem oldu. Bayağı yani korktuk.
10: Vatandaşlar henüz bu iki depremin şokunu atlatamamışken bu kez Osmaniye'den deprem haberi geldi. Adana'daki depremlerden yalnızca 7 dakika sonra 14.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremlerin ardından Adana Kozan'da tepeden düşen kaya kütlesi kameraya yansıdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip etti. Çelik, okullarda hasar olmadığını söyledi.
13: Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir. Okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler.
10: Uzmanlar 3 depremin 6 Şubat depremlerinin etkisi olduğunu söyledi.
14: 2023 depremlerinden sonra yani ikinci deprem olmuştu hatırlarsanız 9 saat sonra çardak fayı aktif olmuştu. Ve onun batısındaki bölge Adana'ya doğru pek çok fayı da birlikte birazcık tetiklemişti. Çünkü bir huzursuzluk vardı ve o bölgede Göksu'ndan başlayarak Sayınbeyli, Adana'ya, Kozan'a doğru pek çok deprem meydana geliyor.
15: Bu sismik etkinlik benzeri büyüklükteki depremlerle biraz daha sürecek, belki de kısa bir süre sonra sönümlenecek gibi duruyor.
10: AFAD, her iki depremde de herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.
1: AFAD'ın verdiği bilgiler bu şekildeydi. Uzmanların görüşlerini de haberlerimizde belirttik. Bir sıcak gelişme, bölge yeniden sallanmaya devam ediyor. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 01:51'de 4,1 büyüklüğünde bu kez bir deprem daha meydana geldi. Yeni bir gelişme, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı bu sarsıntı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilmiş durumda. Bu deprem sonrasında da olumsuz bir durum bildirilmedi. Tekrar edelim, Adana Sayınbeyli'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yaklaşık 20 dakika önce saatler 01:51'i gösterdiğinde yerin 7 kilometre altında yaşandı. Bu sarsıntı Adana'da 4,1 büyüklüğünde kaydedildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı bugün Riyad'da gerçekleştirilecek. Komite toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla ittifaka üye ülkelerden mevkidaşları katılacak. Toplantıda Mekke İttifakı'nın kurumsallaşma sürecine ilişkin atılacak adımlar değerlendirilecek. Mekke İttifakı komite toplantısında Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırılarıyla Gazze'deki son durum başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın arabuluculuğunda mesaj trafiği sürüyor. Amerikan yönetiminin İran'ın teklifine verdiği yanıta Tahran yanıt verdi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington bizim şartlarımızı kabul etmeden Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi.
16: Amerikalılar şunu anlamalılar ki süreci uzatma ve tek taraflı talepleri dayatma dönemi artık geride kalmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu son derece net ve kesindir. İslamabad mutabakat zaptına dayanan 7 şartımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı yeniden açılmayacaktır.
17: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mesaj trafiği sürerken Tahran'dan net bir açıklama geldi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın 7 şartı yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söyledi.
16: Amerikalılar İran halkının direniş ve kararlılığı karşısında hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Medyada farklı şeyler dile getirseler de son dönemde aracılar vasıtasıyla çeşitli teklifler sundular.
17: İran BM Genel Kurul toplantıları sırasında Katar aracılığıyla Amerikan tarafına bir teklif sunmuştu. Teklif, şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde açılmasını ve normal deniz trafiğine dönülmesini öngörüyordu. Amerikan tarafı da geçen hafta Tahran'ın önerisine yanıtını iletti.
18: Amerikalıların sunduğu öneriler özellikle nükleer mesele konusunda aşağı yukarı önceki tutumlarıyla örtüşüyor. Kendilerine bu aşamada odak noktamızın Hürmüz Boğazı meselesi olduğunu ve bu su yolunda güvenliğin yeniden sağlanmasının ABD'den net adımlar atılması gerektirdiğini belirttik.
17: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakri, Tahran'ın Amerikan tarafıyla nükleer tartışmaya girmediğini ineledi. Geçen hafta bir yetkili üzerinde tartışılan öneriye dair bilgi verdi. Yetkiliye göre öneride güven inşası için 7 günlük bir süreden söz ediliyor. Amaç, Haziran'da varılan mutabakat zaptının güçlendirilmiş bir versiyonuna geri dönmek. Buna İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar da dahil. Yetkiliye göre taraflar arasındaki anlaşmazlıklar içerikten ziyade adımların zamanlamasıyla ilgili.
19: Amerika
20: ABD'nin akıl yolunu seçmesini umuyoruz.
19: Ancak yeniden askeri seçeneklere yönelirse eskisinden daha hazırlıklıyız ve kendimizi savunmak için gereken her türlü önlemi alacağız. Diplomasi yolunu seçerse biz buna hazırız.
17: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan yönetiminin daha fazla yaptırım uygulayarak da sonuç alamayacağını söyledi.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet, İran destekli Şii-Husi hareketine karşı askeri operasyon başlattı. Devlet Başkanı Reşat Alimi, operasyonun amacını Husilerin elindeki toprakları geri almak olarak açıkladı. Ardından başkent Sana ve Husilerin kalesi Sa'da'dan saldırı haberleri geldi. Husiler ise bir kez daha Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'yu hedef aldı.
19: Cumhuriyetin geri kalan topraklarını geri almak ve devletle kurumlarının otoritesini tüm ulusal topraklara yaymak amacıyla askeri harekatın başladığını duyuruyorum.
17: Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, İran destekli Şii Husi hareketine karşı askeri operasyon başlattı. Açıklama Devlet Başkanı Reşat Alimi'den geldi. Alimi, Suudi Arabistan'a teşekkür etti, Yemen'in bölgesel müttefiklerinden ve uluslararası ortaklarından operasyona destek istedi.
19: Ülke milislerin pençesinden kurtulana dek silahlı kuvvetlere, güvenlik güçlerine ve tüm askeri birliklere onaylanmış planlar doğrultusunda kendilerine verilen görevleri icra etmeye başlamaları yönünde talimat verdik.
17: Operasyonun ilan edilmesinin ardından Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan saldırı haberi geldi. Hava saldırılarında Husilerin üssü kabul edilen Sa'da kenti de hedef alındı. Görüntüler başkent Sana'dan, saldırıda bir fabrikanın küle döndüğü görülüyor. Husiler ise bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Suudi petrol devi Aramco'nun başkent Riyad ve Hureys kentindeki tesislerinin balistik füze ve drone'la vurulduğu açıklandı. Husi sözcüsü saldırıların son 12 saat içinde kendilerine yönelik 50 hava saldırısına misilleme olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'dan doğrulama gelmedi. Husiler 2014'ten bu yana başkent Sana dahil olmak üzere ülkenin kuzeybatısını kontrol ediyor. Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı hükümet ise ülkenin doğusunda ve güneyinde varlık gösterebiliyor. Husiler geçen ay sürpriz bir saldırı başlatmış ve stratejik Babülmendeb Boğazı'nın Yemen kıyısını ele geçirmişti. Husi hareketi birkaç hafta içinde Kızıldeniz kıyısında 150 kilometrelik bir alanı kontrol altına aldı. Yemen'in üçüncü büyük kenti Taiz'i ele geçirmek için saldırılarını sürdürüyor. Taiz'in Husilerin kontrolüne geçmesi, hükümetin lojistik yollarının kesilmesi anlamına geliyor.
1: Orta Doğu'dan bir başka çatışma noktasına uzanalım, o da Rusya-Ukrayna hattı. Kiev yönetimi Rus rafinerilerine hedef alacağız açıklaması yaptı. Moskova yönetimi de Kiev'deki köprüleri hedef alarak karşılık verdi. Üstelik son köprü saldırısı sırasında Almanya Başbakanı Friedrich Merz de sürpriz bir ziyaret kapsamında Kiev'deydi.
10: Drone hızla köprüye doğru ilerledi. Köprüye isabet ettikten sonra büyük bir patlama meydana geldi. Drone'un köprüyü vurma anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nden. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde köprünün isabet alan noktasında küçük bir krater oluştuğu görülüyor. Kiev'deki köprüler 4 gündür Rus dronlarının hedefi oluyor. Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu sırada Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Kiev'deydi. Sürpriz bir ziyarette Kiev'e gelen Mersin gündeminde Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımlar olduğu biliniyor. Rusya durdurulmazsa er ya da geç savaş makinesi bize karşı dönecek diyen Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Mersin ziyareti sırasında zaman zaman Ukrayna'da hava alarmlarının çaldığı duyuldu. Köprü saldırısının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri tesisler, savunma sanayisi tesisleri ve bunlarla bağlantılı altyapıya yönelik saldırıların artırılacağı belirtildi. Moskova bu açıklamasına gerekçe olaraksa Zelenski'nin son sözlerini gösterdi. Reuters'a cumartesi günü konuşan Zelenski, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları artıracaklarını, ancak sivilleri hedef almayacaklarını söylemişti.
1: Brezilya'da genel seçimler vardı. Seçim için yaklaşık 159 milyon seçmen sandığa gitti. 3 dönem başkanlık yapan ve BRICS grubunun kurucuları arasında yer alan 80 yaşındaki devlet başkanı Lula da Silva, rakibi 45 yaşındaki senatör Flavio Bolsonaro ile yarıştı. Babası eski devlet başkanı Jair Bolsonaro hakkında darbe planlama suçlamasıyla 27 yıl ev hapsi cezası istendi. Sayılan oylara göre Bolsonaro oyların %50,4'ünü aldı. Oy sayımı sonucunda adaylardan biri %50'nin üzerinde oy alamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda 25 Ekim'de yapılacak. Seçimde ülkenin devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, kongre üyeleri ve eyalet meclisi üyeleri de belirlenecek. Bosna'da dün yapılan seçimlerde ise Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Beciroviç koltuğunu korudu. Bakir İzetbegovic'in partisi ise mecliste çoğunluğu sağladı. Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde yine ayrılıkçılar zafer kazandı. Siyasi yasaklı ayrılıkçı lider Milorad Dodik seçime giremese de partisinin adayı Savo Minic başkan seçildi. Dodik'in partisi Sırp Cumhuriyeti Meclisi'nde çoğunluğu sağladı. Seçimin sonuçlarının ne ifade ettiğini bölgeyi yakından takip eden gazeteci Eren Hasip anlattı.
20: Bosna'da çok büyük bir denge değişikliğinden bahsetmek pek mümkün değil. Aslında şöyle bir fark oluştu. Aliya İzetbegovic'in oğlu Bakir İzetbegovic Cumhurbaşkanlığı üyeliği için adaydı ama başaramadı burada. İkinci sırada kaldı. Onun yerine mevcut Boşnak Başkan Bekirovic başkanlığını devam edecek ama Bakir İzetbegovic'in partisi EZDA bu sefer Bosna Hersek Federasyonu'nda birinci parti çıktı, %35 civarında oy alarak. Dolayısıyla ilginç bir tablo çıktı aslında burada. Tabii ki tek başına hükümet kurması söz konusu değil. Yine bir koalisyon anlaşması yapmak zorunda kalacaklar. Ama asıl mesele Srpska Republika'da, yani Bosna Hersek Devleti içindeki Sırp Cumhuriyeti'ndeki seçim sonuçları. Neden önemli? Çünkü malum Bosna'yı devlet gibi tanımadıklarını ve Bosna'dan ayrılmak istediklerini her fırsatta dile getiren Dodic bir numaralı aktördü bu seçimlere kadar Bosna'da. Ama görünen o ki seçim sonuçlarına göre Milorad Dodic siyasi yasaklı olduğu için aday olamadı ama onun adayı Minic Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı Srpska Republika'da. Dolayısıyla Dodic'in politikaları hala devam edecek ve Bosna'da hala ayrılıkçı söylemler yüksek sesle söylenmeye devam edecek. Peki neden Sırbistan'daki seçimler bunun için çok önemli? Malum Dodic ve şu anda iktidardaki partisi ki %50'nin üstünde oy aldı Srpska Republika'da Belgrad'la bağlantılı politikalar izliyor ve aslında yerlerinin Sırbistan'ın yanı olduğunu sürekli dile getiriyor. Dolayısıyla Putin'in bölgedeki en yakın dostu Dodic. Yani bölgeyi de etkileyecek bir tablo çıkma ihtimali var. Aslında bu ayın sonunda Sırbistan'da yapılacak seçimleri de dikkate aldığımız zaman. Çünkü Avrupa Birliği bütün bölgeyi bir arada Avrupa Birliği üyelik süreçlerinde teşvik etmeye çalışıyor, birlikte hareket ettirmeye çalışıyor. Çünkü ülkeler birbirini sürekli engelliyorlar bu yolda. Dolayısıyla en azından şu anda çıkan seçim sonuçları Bosna'nın pek bu anlamda Avrupa Birliği üyeliği yolunda umut vaat eden bir sonuç olmadığını değerlendirmemiz mümkün olabilir şu aşamada.
1: 2 Ekim'de hayatını kaybeden felsefe profesörü, yazar ve insan hakları savunucusu Ionna Cucurati törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, sevenleri, çok sayıda öğrencisi ve siyasi parti temsilcileri Cucurati için düzenlenen törende hazır bulundu. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Cucurati'nin naaşı Şişli Rum Ortodoks mezarlığında toprağa verildi.
21: Sevgi, minnet bunlar değer yargıları değil, belirli bir kişinin başka bir kişiyle ilişkisinde yaşantılarının tortularıdır. Bir şey kalıyor.
22: Felsefeye adanmış bir ömür, insan hakları için verdiği mücadele ve yetiştirip hayatına dokunduğu binlerce öğrenci. Sevenleri 89 yaşında hayata gözlerini yuman Cucurati Hoca için bir araya geldi. Felsefe profesörü Ionna Cucurati 90. doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı. 2 Ekim'de vefat eden Kuchuradi için ilk tören yaşamının son döneminde ders verdiği Maltepe Üniversitesi'nde gerçekleşti. Duygu dolu buluşmaya öğrencilerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
0: İnsan olma sanatını bize öğreten büyük bir rehberdi. Bu çağın öğretmeni olarak yol göstermiş abidevi bir şahsiyetti. İnsanla değer arasındaki ilişkiyi arayan herkesin kendisine bulacağı en kıymetli de öğretmenlerden, en kıymetli rehberlerden bir tanesi İona hocamızdır.
22: İona Kuchuradi, akademisyen kimliğinin yanında insan hakları alanında uluslararası kurumlar tarafından kabul görüp yasalara dayanak oluşturan makalelere imza attı. Felsefe biliminin yaygınlaşması için mücadele verdi.
2: Onun önderliğinde ilk defa 1969 yılında liselerde felsefe öğretimiyle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda çalışma yapmış, hatta yayımlanmıştır bu çalışması. Burada görüyorsunuz ne kadar çok öğrencisi var, uzak illerden gelen öğrencileri var. Unutulmaz bir kimlikti, hoca olarak da müthiş bir örnekti.
21: Sadece hocam etik düşüncesini ortaya koymadı, bu etik düşüncesini en yakınlarında bizlerle yaşadı. Geçmişe olmaz.
22: İona Kuchuradi törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Yurda döndük yeniden. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'in son gününde de ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Türk yıldızlarının gösterisi yine nefesleri kesti. NTV ekibinden Osman Terkan ve Özgen Özel'in izlenimleri geliyor ekrana.
4: Türk yıldızlarının o nefes kesen gösterisi az önce başladı. Şimdi kalabalık tabii bir taraftan tribünlerden takip ediyor bu gösteriyi ama alan da geniş bir alan. Bir taraftan hava araçları geziliyor alandaki. İşte çadırlar bir ziyaret ediliyor. Bakın işte Türk yıldızları arkamdan geçti. Şimdi Özgen Özel'le şöyle görünür bir yere doğru gidelim. Her gün muhteşem gösterilerini burada Şanlıurfa semalarında yapıyorlar ve büyük bir ilgiyle izleniyor. Zaten hemen hemen herhalde buraya gelen herkesin en çok merakla beklediği, heyecanla beklediği gösteri olsa gerek. Türk yıldızları son derece tehlikeli. Yani birbirlerine o kadar yakın geçiyor ki pilotlar. Biliyorsun yani Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi ve o tehlikeli hareketlerini burada şimdi on binlerin belki de 100.000'in üzerinde ziyaretçi var. Net rakam ilerleyen saatlerde belli olacak. O tehlikeli gösterilerini bu kalabalığın önünde gerçekleştiriyorlar ki hemen hemen dediğim gibi ilk günden bu yana muhteşem gösteriler yaptılar burada GAP Havalimanı'nda Şanlıurfa'da. Şimdi bugün 5. gün. İlk gün rekor katılım vardı. Her geçen gün kalabalık katlanarak arttı açıkçası. Çünkü yani her gün rakamları soruyoruz ne kadar ziyaretçi geliyor alana diye. Gün başına ilk günler 100.000'in üzerindeydi. Sonra 200.000'i geçtiği söyleniyor. Bugün yani dün kapanışta 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin alana giriş yaptığı belirtildi. Böyle bir rakam var. Yani bugünkü kalabalığı da göz önünde bulundurursam eğer, ki sabah saatlerinden bu yana yoğun bir trafik, Urfa merkezden buraya gelmek neredeyse imkansızdı. Saatler sürdü yani gelmemiz ve şu anda da alanda yoğun bir kalabalık olduğunu görebiliyorum. Yani bu rakam ziyaretçi sayısı 1.3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Şimdi Türk yıldızları tabii en merak edilen gösteri ama sabah saatlerinde paraşütçüler burada Şanlıurfa semalarındaydı. Çok yüksek irtifadan atlayış yaptılar. Ardından helikopter gösterisi yani komandoların yine nefes kesen gösterisi vardı. Onlar da helikopterden halatlarla sarkarak, Türk bayraklarıyla sarkarak uçuş gerçekleştirdiler. Şimdi bakın Türk yıldızları bulunduğumuz noktaya doğru geliyor. Özgen Özel eğer gösterebilirse bakın yanımızdan hemen geçti. Muhteşem ay yıldızlı bayrak altlarında ve arkalarında yine kırmızı beyaz dumanla buradan geçiş yaptılar. Muhteşem bir görüntüydü. Yani hani göğüsleri kabartan gurur duyduğumuz bir manzara bu ki Solo Türk'te de yine aynı duyguyu yaşıyor buraya gelenler. Hava gösterileri yapılıyor dedik. Bir taraftan hava araçları ziyaret ediliyor. Yani yerli ve milli yine Türk savunma sanayinin son teknoloji ürünleri, insansız hava araçları, helikopterler, yine envantere giren işte Hürkuş, Hürjet gibi yine uçaklar, jetler, aynı zamanda buranın artık yıldızı diyebileceğimiz, yani ilk günden itibaren en yoğun ilgiyi gören Kaan Milli Muharip Uçağı, o da burada. Hatta ilk kez sergileniyor. İşte bu görüntüler eşliğinde geçen bir Teknofest Güneydoğu 5. gün bugün son bulacak ve herhalde de en yoğun gün. Şimdi bir taraftan da son kez işte karşıdan geliyor tabii bulunduğumuz alandan, yani geniş bir alanda gösteri yapıyorlar. Bazen görmek çok mümkün olmuyor. İşte bakın geliyor şu anda Türk yıldızlarının cesur pilotları ve şu anda da önümüzden bir geçiş yapacaklar. Evet, çok yakın mesafeden birbirlerine çok yaklaştılar. Çok yakın mesafeden de geçiş yaptılar. Gerçekten de hem heyecan verici hem de nefes kesen bir gösteri.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan ana hizmet binası için yeni bir mülkiyet süreci başlatıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü binanın kendi adına tescil edilmesi talebiyle Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu. Talebin hukuki dayanağı olarak da Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gösterildi. Söz konusu madde vakıf yoluyla meydana getirilen ve daha sonra kamu kurumlarının mülkiyetine geçen kültür varlıklarının yeniden vakfına iade edilmesini düzenliyor. Bu gerekçeyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün başvurusunun ardından tescil işleminin 5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmesi olasılık dahilinde. Tescilin tamamlanması durumunda mevcut tapu kayıtlarında hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan Saraçhane'deki binanın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçecek. Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Gökçe Alkan erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet sonrası kendi hayatına da son vermeye çalışan zanlı yaralandı.
10: Gökçe Alkan 18 yaşındaydı. Liseyi yeni bitirmişti. Erkek arkadaşı tarafından ormanda bıçaklanarak öldürüldü. Olay Bursa'nın Karacabeyi ilçesinde meydana geldi. Gökçe Alkan, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olmuştu. Ailenin 3 kız çocuğunun en küçüğüydü. İddiaya göre 24 yaşındaki erkek arkadaşı Mustafa Bey ile ormanlık alana gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Gökçe Alkan otomobilde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kendi hayatına da son vermek isteyen zanlı yaralandı. Yaralı cinayet zanlısı yürüyerek Güngörmez Mahallesi'ne gitti. Burada gördüğü vatandaşlara kız arkadaşını öldürdüğünü anlattı. Jandarma tarafından yakalanan Mustafa Bey'in tedavisi sürüyor.
1: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda 14 yaşındaki katil zanlısının üzerine atılı suçların sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Taraflar arasında husumet bulunmadığı, adli süreçteki sanık çocuğun buna rağmen bıçakla saldırıda bulunduğu kaydedildi. Pişman olduğuna dair beyanının ise mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu, ceza indirimini sağlamak söylendiği ifade edildi. Kararda sanığın Atlas'ı bıçakladıktan sonra kaçarak saklandığı, bu nedenle de takdir indirimi uygulanmadığı vurgulandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da güvercin besleme meselesinde bir kişiyi silahla vurarak öldüren, 3 kişiyi yakalayan katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı. 2017'de taraflar arasında kümeslerin konumu değiştirdikleri, birbirlerinin güvercinini aldıkları gibi suçlamalarla tartışma çıkmıştı. Kavgayı çevredekiler ayırmış, Şenol Çan geri dönüp tüfekle ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olmuştu. 3 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası kaçan Çan 9 yıl sonra yine Gazi Osman Paşa'da saklandığı evde yakalandı. Hakkında 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan katil zanlısı tutuklandı. İnternetten alışverişlerde tüketicinin yanıltılmasını önlemek için sahte yorum ve puanlar mercek altına alındı. Tüketiciyi sahte yorum ve puanlarla kandıran işletmelerin internet adreslerine erişim engeli geldi.
5: Yorumlara bakıyoruz, hani iyi yorumlar mı kötü mü yorumlamışlar.
19: Olumlu yorumlar, yüksek takipçiler ve 5 yıldızlı işletmeler ama birçoğu sahte. Artık e-ticarette ürünlere yapılan sahte puanlama ve yorumların önü kesiliyor.
6: Bununla ilgili ajanslar mevcut aslında. Sahte hesaplarla sizin belirlediğiniz platforma yorum ya da yıldız gönderiyor. Bu şekilde de algı yönetimi yapıyorlar.
19: Birçok kişi internet alışverişi yaparken bir restoran veya otele gitmeden önce yorumları kontrol ediyor.
7: İnternet alışveriş yapıyor musunuz?
23: Tabii ki. Sürekli olarak.
7: Peki nelere dikkat ediyorsunuz en çok ürün alırken?
23: Ürün yorumlarına dikkat ediyorum ya. O şekilde yönetim alabiliyorum.
19: Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleriyle sahte yorum bulunan e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı.
7: Bakıyorsun aynı kişiler, belirli isimler, yorumlar içi aynı mesajlar, aynı kelimeler. İnsanları kandırıyorlar ama herkes kendi ekmeğinde. Doğru olduğunu düşünmüyorum kesinlikle.
6: Ajanslardan gelen yorumların denetimi yapılarak o IP'ler kısıtlanacak ve platformlar üzerinde satın alınmayan ürünlerin yorumlara kapatılması sağlanarak en azından ürünü almayan kişilerin yorumları kısıtlanacak.
19: Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi.
1: Meme kanserine yönelik farkındalığı artırmak isteyen sağlık çalışanları meme kanseri farkındalık ayı ve Dünya Yürüyüş Günü kapsamında İstanbul'da yürüyüş düzenledi. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alırken hastalıkla mücadelede erken teşhis büyük önem taşıyor. Bebek Parkı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları ve doktorlar pembe tişörtler giyerek Boğaz boyunca yürüdü. Etkinlikte meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe balonlar da gökyüzüne bırakıldı. Evcil kedilerle insanlar arasındaki bağ tıp dünyasında tarihi bir devrime yol açabilir. Bilim insanları kedilerdeki kanser vakalarının insanlarla şaşırtıcı bir genetik benzerlik taşıdığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bazı kanser türlerinde tedavinin anahtarı sevimli dostlarımızda olabilir. Peki bu nasıl olacak? Hemen haberimizde bakalım.
10: Ev kedilerinin gen haritası insanlardaki kanser tedavisine ışık tutabilir. Kanada'nın Guelph Üniversitesi araştırmacılarının öncülük ettiği çalışmada 5 farklı ülkeden yaklaşık 500 ev kedisine ait tümör örnekleri incelendi. Araştırmada kedilerde kansere yol açan gen mutasyonlarının insanlarda kanseri tetikleyen genlerle örtüştüğü saptandı. Özellikle kedi meme kanserlerinde tespit edilen bir mutasyonun insanlardaki agresif meme kanseri türleriyle aynı yapıda olduğu belirlendi. Buna ek olarak akciğerler, cilt, sindirim sistemi, beyin, kan ve kemikleri etkileyen kanserlerde de ortak genetik mutasyonlar tespit edildi. Uzmanlara göre bu benzerliğin en kritik nedeni insanların ve ev kedilerinin aynı yaşam alanını ve aynı çevresel koşulları paylaşması. Elde edilen veriler, akıllı ilaç ve kişiselleştirilmiş kanser tedavilerinde yeni bir dönem başlatabilir. Uzmanlara göre gelecekte standart kemoterapi yerine tedavi doğrudan tümörlerin genetik profiline göre uyarlanabilir.
1: Antalya Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayacak kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.
24: İnşallah 2027 yılı Türkiye'nin Ay misyonunu gerçekleştirdiği bir sene olacak. Ve 2027'nin ilk aylarında %87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz.
10: Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi başlıyor. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğindeki toplantıya 38 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, büyükelçi ve parlamenterler katıldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin hedeflerini anlattı. 2027 yılının ilk aylarında Ay'a uzay aracı gönderileceğini açıkladı.
24: Türkiye, Ay'a kendi geliştirdiği, ürettiği uzay aracıyla erişebilen 9 ülkeden biri haline gelecek. Ay misyonu çok kapsamlı şekilde hazırlandı. İnşallah gönderdiğimiz ay uzay aracı önce ayın çevresinde bir uydu vazifesi görecek.

0: elektrikten 2 kat fazla enerji üretebileceğine dikkat çekiliyor.
1: Yüksekliği 365 metreyi buluyor. Dünyanın en yükseği olarak niteleniyor. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Türbin aynı zamanda 368 metrelik Berlin Televizyon Kulesi'nin ardından Almanya'nın en yüksek ikinci yapısı olma özelliğini taşıyor. Rüzgar türbini inşa eden firmanın yetkilileri, projenin en zorlu kısmının motorların hareketli parçaları olan rotor kanatlarının yukarı kaldırılması olduğunu söyledi. Dünyanın en yüksek türbininin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat daha fazla enerji üretmesi hedefleniyor.
2: Yükseklere çıktıkça rüzgar daha güçlü ve istikrarlı bir hal alıyor. 300 metre yükseklikte ise rüzgar o kadar güçlü ki elde edebileceğim enerji başka türbinin üretebileceği enerjinin 2 katından fazlasına ulaşıyor.
1: Projenin daha az arazi kullanımıyla rüzgar çiftliklerinin genişletilmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor. Türbinin gelecek ay faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
0: Spor dünyasından gelişmeler var sırada. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yönetim kurulunu değiştirdi. Olağanüstü seçime tek aday olarak giren Adalı üyelere de teşekkür etti.
3: Toplam 3815 oy beyaz liste Sayın Serdal Adalı.
4: Serdal Adalı Beşiktaş Başkanlığı'na yeni yönetim kuruluyla devam ediyor. Siyah beyazlıların mevcut başkanı tek aday olarak girdiği olağanüstü seçimli genel kurulda 3910 oyun 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.
5: İradesini ortaya koyan, bizlere destek veren, güvendiklerini göstererek güç veren, bugünü beraber yaşadığımız her Beşiktaşlı'ya yürekten teşekkür ediyorum.
4: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması hakkında da açıklamalar yapan Başkan Adalı, gerekirse liglere ara verilsin çağrısında bulundu.
5: Gerekirse ara verelim. Bir hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa. Ama bu işi başlanılan bu temizlik harekatını sonuçlarına kadar da başlamasın.
4: Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu da belli oldu. Önceki yöneticilerden Murat Kılıç, Uğur Fora, Aykan Aydın, Orhan Özalp, Özkan Arseven ve Mehmet Sarımermer görevlerine devam edecek. Laman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Mete Düren ve Arslan Küçük Emre Adalı ise Beşiktaş'ın yeni yöneticileri olacak. Bu seçimle siyah beyazlılardaki yöneticilik görevine dönen Mete Düren NTV'ye konuştu.
6: Bir güven tazelemedir bu. Camiamıza bu konuda da teşekkür ediyoruz. Bu gücü arkanızda hissederek yola çıkmak tabii bizim için en değerli desteklerden biri olacaktır. Sezon başında başladığımız şampiyonluk parolasını gerçekleştireceğimize ben inanıyorum.
4: Serdar Adalı ve yeni yönetim kurulunun görev süresi 2028'de sona erecek.
0: İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında 7000'i aşkın sporsever tarihi yarımadada ter döktü. Dereceye girenler ödüllendirildi.
7: Genci yaşlısı sabahın erken saatlerinde yeni kapıda buluştu. Tarihi yarımadada koşmanın keyfini çıkardı. İstanbul'u koşuyorum etkinliği kapsamında 7500'den fazla sporsever bir araya geldi.
8: Ben Tuzla'dan geldim bir de. Kemal Atatürk'ün sözünü hatırlatıyorum. Yaşamak faaliyet demektir. Benim ilk koşum olduğu için bir tık zorlandım.
9: 48 sene maraton yapılıyor İstanbul'da. Benim 15. Ben aşağı yukarı 45 yıldan beri spor uğraşıyorum.
7: Kimi ailesiyle geldi, kimi arkadaşlarıyla. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da koşu heyecanı yaşandı.
10: İlk koşularıydı bu arada, eşimin ve çocuğumun. Keyifliydi, 5K koştuk.
8: Onun da bu spor ortamını tatmasını istedik. Ailece koşuya katılım sağladık.
11: Buradaki atmosferde koşmak çok daha güzel bence.
12: Harika bir parkur. Çok keyifli. Hava da çok güzeldi.
7: Yarış 2 parkurdan oluştu. Önce 5 kilometrelik parkur koşuldu. Ardından 10 kilometrelik etap için start verildi. Yeni Kapı etkinlik alanında başlayan parkur tarihi yarımadayı kapsadı. Organizasyon yine Yeni Kapı'da sonlandı.
13: İstanbul'un bir sporcu kitlesi var açıkçası bütün organizasyonlara ilgi gösteren. Yurt dışından katılımcılar da var. İstanbul'un belli bir disiplin içerisinde bütün bu spor organizasyonları bir festival havasına bürünüyor işin neticesinde.
7: 10 kilometre koşusunda birinci olanlara 25 bin lira, ikincilere 20 bin, üçüncülere ise 15 bin lira para ödülü verildi.
0: Mediatrack daha

0: Dağcılık Kulübü üyesi gazeteciler, Türkiye'de dağcılığın merkezi Aladağlar'daydı. Zorlu Küçük Demir Kazık Dağı'na tırmanan gazeteciler, Çukurbağ ve Demir Kazık köylerindeki çocuklara hediyeler götürdü.
1: Hem 3425 metrelik zirveye tırmandılar, hem de köy okullarındaki çocukları ziyaret ettiler. Medya Trek Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, başkentte gazeteciler, Niğde'de bulunan Aladağlar'daki Küçük Demir Kazık zirvesine tırmanmak için yola koyuldu. Tırmanış öncesi Çukurbağ ve Demir Kazık köylerindeki çocukları da unutmadılar. Medya-İş Sendikası'nın organize ettiği faaliyette çocuklara çanta, kırtasiye malzemesi ve kitap hediye edildi.
2: Çok sevdik. Daha sık gelin. Çok güzel.
3: Şartlarımız bazen zor, bazen güzel. Çocuklar da zaten sabahtan beri sizi bekliyorlardı dört gözle. Gayet mutlu oldular.
1: 5 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan basın mensupları kulüp flaması açtı.
0: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabı cuma günü açılacak. 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete alınmasıyla seyahat süresi kısalacak. Yük ve yolcu taşıma kapasitesi de artacak.
1: Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi hizmete açılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule hattında seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, projenin Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.
4: Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının bütün etaplarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığındaki rolü daha da güçlenecek.
1: 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturuyor. Böylece hızlı tren ağı Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacak. 9 Ekim'deki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.
0: İstanbul Fatih'teki Rami Kütüphanesi'nde devam eden Aile Fest'e ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile ve Nüfus 10 yılı kapsamında gerçekleştirilen festivalde farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik çok sayıda etkinlik yer alıyor. Aileleri aynı çatı altında buluşturan festivalde çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere kadar çok sayıda faaliyet var. Alanda kültür sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları, aile yarışmaları ve sahne gösterileri de düzenleniyor. Aile Fest Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi'nde ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor. Niğde'nin köklü mutfak kültürü İstanbul'a taşındı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu gecede Michelin rehberine giren dünyadaki ilk belediye işletmesi olan Tabal Gastronomi Evi'nin tarifleri de davetlilere sunuldu. Buluşma Niğde'de düzenlenen gastronomi festivalinin ön gösterimi oldu.
5: Mangır çorbasından borsa öğürmeye, Niğde tavadan kuzu gerdanlı keşkeğe. Niğde'nin asırlık tarifleri görücüye çıktı. Gastronomi Festivali'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
6: Niğde'mizde nasıl servis ediyor, görmek istersiniz?
7: Niğde'mizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanında lezzetlerinin de tanıtılması, keşfedilmesi amacıyla böyle bir program düzenlenmiş oldu.
5: Bir çeşit peynir olan Niğde mavisi, geven balığı, haşhaş ve kuru meyvelerle hazırlanan ve adını Tiana Antik Kenti'nden alan yeni tatlı Tiana'da ilk kez davetlilerin karşısına çıktı.
8: Bugün Kemerhisar olarak bildiğimiz ama geçmişte Tiana olarak bilinen, Tabal Krallığı'na başkentlik yapan, bir beldeden çıkan, aslında oradaki yüzlerce çeşit yemeğin tarif edildiği bir kitaba erişildi. Ve orada 2000 yıl öncesinde Niğde'de, Niğde topraklarında yapılan bir cheesecake bugüne uyarlandı.
5: Niğde'nin yerel ürünleri ve geleneksel tarifleri Galataport'taki Liman Restoran'da tanıtıldı.

0: de İstanbul'un köklü mirasını servis ediyoruz aslında restoranımızda. Fine dining kültürümüz var ama insanların aradığı, Niğde mutfağında bunu çok gördük. Tencere yemekleri, işte fırın yemekleri, evlerde pişen yemekleri biraz restoran seviyesine servis ettik bu akşam.
1: Bu mutfağın artık uluslararası bir başarısı da var. Niğde Belediyesi bünyesindeki Tabal Gastronomi Evi Michelin Rehberi 2026 seçkisine girdi.
2: Tabal Gastronomi Evi açıldı. Niğde Toprağın yemekleri olduğu bir restoran olarak açıldı. Aynı zamanda da tüm halkın faydalanabilmesi için çok uygun fiyatlarla halka hizmet veren bir mekan olarak açıldı.
1: 6. Niğde Gastronomi Festivali 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Adana'da Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödül töreni düzenlendi. Geceye Bir Arada Yalnız filmi damga vurdu. Yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı film büyük ödüle layık görüldü. En iyi filmin yanı sıra en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini de topladı.
4: Adana'da bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki ödül gecesinde bu yıl hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı. Açılış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer yaptı.
5: Altın Koza'nın aslında 60 yıllık bir tarihi var. Destek veren, katkı sunan herkesin önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Herkese teşekkür ediyorum bu anlamda.
6: Bir Arada Yalnız.
4: En iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmine verildi. Filmin yönetmeni Ali Vatansever de en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Yine Bir Arada Yalnız filminde Fatih Al en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.
7: Bu işin nereye gittiğini hepimiz biliyoruz değil mi?
8: Fatih Al Bir Arada Yalnız.
4: En iyi kadın oyuncuysa Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri filmindeki performansıyla Hazar Ergüçlü seçildi.
9: Mutter, Bir Annenin Hatıra Defteri.
10: Benim bir içim sıkılıyorsun ya.
7: Ne oldu, neyin var?
4: En iyi senaryo ödülü Karanlıkta Islık Çalanlar filminin olurken filmin müzikleri de en iyi müzik ödülünü aldı.
3: Sadece ülkemizde değil, dünyada ilgiyle okunan Ahmet Ümit yeni romanı Roma'da 5 günü okuyucuyla buluşturdu. Ümit, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Roma bölümünde gece gündüz programı kapsamında Ömer Vatan Artıran'a konuştu. Bu haberimizde de bültenimizi noktalıyoruz.
11: Polisiye ve tarihin iç içe geçtiği romanları tam 37 dile çeviren Ahmet Ümit, Roma'nın 5 günü kitabıyla geri döndü.
12: Bir kayığın içerisinde iki ceset bu.
11: İlk kez Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında yer alan Berlin Emniyeti Cinayet Masası'ndan Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, Interpol adına özel bir görevle Roma'da bulunuyor.
13: Yıldız Karasu benim aslında. Başka ülkelerde, yani Türkiye dışındaki şehirlerde geçen romanları yazma, anlatmak için bulduğum bir kahramanım. Yıldız Karasu. Berlin'de bu Yıldız Karasu. Aslında çok enteresan. Şimdi biliyorsun Berlin'de bir seçim oldu ve evet, bir Türk evet, 25.7 oy aldı. Evet. Elif Hanım. Elif Hanım aynı Yıldız Karasu gibi. Ben Elif Hanım'ı tanımıyorum ama ona çok denk düşüyor. Orada doğmuş, orada büyümüş ama başarılı bir Türk başkomiser. Yani hiçbir Almanların ezikliğine kalmayan, tam tersine Almanlara emirler veren filan da bir enteresan bir karakter oldu. Onunla ben dünyayı yolaşıyorum. Önce nereye gittik? Önce Pergamon'a gittik. Yani bizim Bergama'ya gittik. Bergama'daki Zeus Altarı bugün Berlin'de bulunuyor. 2027'de açılacak. Epeydir restorasyon. Tabii. Açılışında ben de bir konuşma yapacağım orada. Önce orayı anlattık. Antik Yunan kültürünü anlattık. Bunlar Antik Yunan kültürü de bize yabancı bir kültür değil. Bizim topraklarımızda yaşamış olan bir kültürden tabii söz ediyoruz. Şimdi Roma'yı anlatıyoruz. Belki bir sonraki romanda Yıldız'ı Kahire'ye yollarız. Osmanlıların Mısır'daki izlerini takip ederiz. Dolayısıyla Yıldız Karasu benim dünyayı dolaştığım karakterim. Yıldız Karasu Tobias Becker.
11: Ahmet Ümit her romanında olduğu gibi yine tarihin derinliklerine dalıyor. Ve yol her zaman Anadolu'ya çıkıyor.
13: Roma İmparatorluğu bile kendine soylu bir kök ararken Anadolu'ya bakıyor.
14: Anadolu'ya geliyor.
13: Yani neyin üzerinde oturduğumuzu, nasıl büyük bir kültürün üzerinde oturduğumuzu, hangi uygarlıkların mirasçısı olduğumuzu anlamak açısından çok iyi bir örnek bu. Bu kitapta da bunun altını çizmeye çalıştım ben açıkçası. Yani arkadaşlar, kendimize iyi bakalım, geçmişimize bakalım, kim olduğumuzu doğru tanımlayalım. Asıl mesele bu. Bunu tanımlayamıyoruz. Bunu tanımlamak neden önemli? Sadece işte burada çok güzel bir müzedeyiz, tarihi eserler var, bunun için değil. Bir bilinç için. Bu da çok kıymetli. Ama asıl aslında bu topraklarda doğan her insan dünya vatandaşı olarak doğuyor. Bütün kültürlerin mirasçısı olarak doğuyor. Ya mesela Dan Brown'u anlatayım. Dan Brown adam Amerika'da yazacak konu bulamıyor. Garibim kalkıyor. Ya Prag'a gidiyor, ya Roma'ya gidiyor, ya İstanbul'a gidiyor. Ya bizim burada kaynıyor. Burası işte, her yer burası. İnanılmaz bir şey. Ben bir yazar olarak bundan çok yararlanıyorum ve anlatma fırsatı buluyorum. Ama bence tarihçilerimizin, insanlarımızın, hepimizin farkında olması gereken bir hakikat.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Sura Sora.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
2: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
3: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
1: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
3: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
2: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
1: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
3: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
2: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
1: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
3: siz
1: da.
3: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
1: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Deniz Kilislioğlu'yla sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Hava durumu.
4: Bugün yağış güney ve doğu bölgelerde var. İstanbul az bulutlu, Poyraz hızını azaltıyor. Sıcaklık 21 derece. Ankara açık 20, İzmir 25, Bursa 21 derece. Antalya'da hala sağanak geçişi etkili. Sıcaklık 28 derece. Marmara'da Poyraz'ın hızı azaldı. Hava az bulutlu, Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Eskişehir parçalı bulutlu 20, Sivas 19 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli kesiminde kısa süreli yağmur var. Kuzey kesimlerse güneşli. Manisa 25, Muğla 23 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yine gök gürültülü sağanak yağış var. Adana 28, Hatay 26 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin hattında kuvvetli yağış görülüyor. Sıcaklık 18-20 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu genelinde yağmur yeniden kuvvetlendi. Gök gürültüleri ve yıldırımlar da oluşacak, tedbirli olunmalı. Erzurum 16, Malatya 20, Diyarbakır 23 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 3.

Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. 24 dakika içinde yaşanan depremler kısa süreli paniğe neden oldu. İlk deprem saat 14.19'da Adana Saimbeyli'de yaşandı. 4,8 büyüklüğündeki depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı. Bölgede sarsıntının etkisi sürerken 17 dakika sonra aynı noktada bu kez 4,9 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Adana'daki depremlerden de sadece 7 dakika sonra Osmaniye 5,2 ile sallandı. Merkez üssü Sumbas ilçesi olan